0: aşçı depremlerin olması ihtimali sebebiyle de hasar almış binalara insanların girmemesi çağrısında bulundu. Depremin ardından bölgede iletişim hatlarında hasarın meydana geldiğini biliyoruz. Hatta bazı bölgelerde elektrik kesintisinin yaşandığı ifade ediliyor. Can kaybı ya da kaç kişi hayatını kaybetti veya kaç kişi yaralandı, buna ilişkin henüz net bir bilgi yok ama ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin ardından yüksek can kaybı ve geniş çaplı hasarın meydana gelmiş olması ihtimali var diyor. Hatta ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre depremin meydana geldiği bölgede çok sayıda kişinin deprem karşısında savunmasız olabilecek binalarda yaşadığı ifade ediliyor. Ama depreme dayanıklı bazı yapılarında olduğu ifade ediliyor. Özellikle tabii tuğladan yapılmış olan binalar son derece riskli. Sosyal medyadan gelen görüntülerde de yine başkentte yer alan San Bernardino Kilisesi yakınlarında bazı binaların kısmen çöktüğü ya da ağır hasar aldığı görülüyor. Yine başkentin doğusunda biraz önce söylemiştik Altamira Mahallesi ve Los Palos Grandes semtlerinde bazı yüksek binaların dış cephelerinde önemli düzeyde hasarın meydana geldiği ya da derin çatlakların meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Venezuela'da aynı zamanda Uluslararası Hava Limanı, Simon Bolivar Hava Limanı'ndan da sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde hasar aldığı ifade ediliyor. Tekrarlayalım, iki peş peşe deprem 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi Venezuela'da. Can kaybına ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi yok ama ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi yüksek can kaybı ve geniş çaplı hasar meydana gelmiş olması ihtimali var diyor.
1: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye'ye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump Türkiye'de Temmuz'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısından katılacağını söyledi. Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik de olumlu sinyaller verdi. Trump'ın açıklamalarını Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin NTV yayınında değerlendirdi.
2: Kaan uçağının, milli muharip uçağımız Kaan için o General Electric üretimi F-110 jet motorlarının satışı konusu gündemde. Bunun onay ve işte resmi süreçle ilgili Trump'ın artık süreci ilerletmesi bekleniyor. Bu yönde karar verdiği haberleri yazılıyordu. Bu açıklamasıyla aslında bunu biraz daha destekledi. Türk savunma sanayisi ve işte Kaan ya da Hürjet gibi projeler için aynı zamanda hem savunma sanayimiz hem de Türk-Amerikan ilişkileri açısından önemli, muazzam bir kırılma noktası olabilir aslında bu ticaretin yeniden başlaması. Belki hatta ilerleyen dönemlerde bu sürecin ortak yeni projelere yönelmesi, yeni ortak ürünler üretilmesine doğru ilerleme ihtimali bile söz konusu olabilir. Tabii Trump'ın bu konuda Ankara'ya gelmeden önce önünde bazı krizler var. Ve ister istemez bu krizler doğrultusunda Türkiye'de beklentileri de var. Yani kendi başına çözemediğini herkesin bildiği ve bu noktada Türkiye gibi hem bölgesel hem de NATO içerisinde çok güçlü bir müttefikin desteğini almak için bazı jestler yapmak zorunda. Bu muhtemelen motor satışıyla ilgili yapacağı jest karşılığını bir jest yaparak Türkiye'nin desteğini, bu krizler karşılığında desteğini alma yoluna gidiyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı burada ön plana çıkıyor. Bu noktada zaten Hakan Fidan da geçtiğimiz dönemde bu özellikle motor tedariği ile alakalı Washington'a aslında sert sayılabilecek kurumsal eleştiriler yapmıştı. Bu açıdan baktığımızda Trump NATO zirvesi öncesinde bu tıkanıklığı aşıp Ankara'nın işte elindeki o gücü, gerek askeri güç gerek diplomatik güç, bunu biraz Türkiye'den gelen o sitemi belki de birazcık zayıflatmak istiyor. Yani bu açıklamalarda Trump'ın Ankara'ya verdiği işte hani ben kongredeki işte şahinlere karşı hani itiraz eden isimlere rağmen senin stratejik projelerinin önünü açıyorum, Erdoğan'a çok saygı duyuyorum deyip işte sen de bunun karşılığında NATO zirvesinde bana yardımcı ol. Çünkü önünde çok kriz var. İsrail-Lübnan hattında bir kriz yaşıyor. Rusya-Ukrayna hattında bir kriz yaşıyor. Tahran-Washington hattında bir kriz yaşıyor. Bürgenstock mutabakatında diplomatik anlamda da desteğe ihtiyacı var aynı şekilde. Washington'ın jeopolitik hassasiyetlerine uyumlu davranılmasına, uyumlu bir çizgiye yanaşılmasına ihtiyacı var. Türkiye'nin bu noktada yer almasına ihtiyacı var. Tabii işin bir de Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri adına sadece savunma sanayi değil, bütün dış politika meselelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin artık şunu görmüş olması gerekiyor. Suriye'de denedi, Türkiye'yi denklem dışında bırakarak bir yol haritası çizdi, olmadı. İşte keza Irak'ta Türkiye bir aktör olarak varlığını her zaman gösterdi. Doğu Akdeniz'de İsrail'in bütün girişimlerine rağmen benzer süreçler sonuçsuz kaldı. Rusya-Ukrayna konusunda NATO'nun, Batı'nın en belki de önemli dayanaklarından bir tanesi Türkiye dış politika, Türkiye'nin izlediği dış politika. En önemli çözüm umudu yine İstanbul'daki zirveler, görüşmeler. Bütün bu veriler ışığında Türkiye'den Ankara'da bir şey isteyecekse Trump, bunun karşılığında mutlaka bu tarz jestler yapması gerekiyor. Zaten hani Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri de daha öncesinde çok defa kendisinden duyduk. Bu konudaki çizgisini de biliyoruz Trump'ın. Türkiye'ye kurulduğu günden itibaren, daha doğrusu Türkiye'nin kendi katıldığı günden itibaren NATO için çok önemli bir müttefik olduğunu biliyoruz. Hatta NATO'ya katılmadan önce Kore Savaşı'ndaki askeri başarı Türkiye'yi NATO içerisinde ayrı bir yere koyuyordu. Sovyetler Birliği tehdidine karşı ya da Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'ya, Akdeniz'e inmesinin önünde en önemli dayanak yine Türkiye'ydi. Yani Türkiye Soğuk Savaş sürecinde NATO ile çok ciddi ve efektif bir işbirliği uyguladı. Dönem dönem krizler yaşansa da. Tarihsel bir akış yaptığımızda Türkiye NATO'ya karşı yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirdi. Dönem dönem NATO ile krizler yaşansa, hatta Türkiye'den, Türkiye'nin yaptıkları kendi ulusal güvenliği, kendi soydaşlarını korumak için Kıbrıs'ta yaptığı müdahale, belki Yunanistan gibi bir aktörün, diğer önemli bir aktörün NATO'dan çıkmasına kadar yol açmıştı. Ama bütün bu süreç Türkiye'nin NATO içerisinde gerçekten etkin bir aktör olduğunu hep önümüze koydu. Tabii bu tek taraflı bir süreç değildi bu Hanım. Türkiye'de özellikle Sovyetler Birliği'nin o yayılmacı arayışları, boğazlardaki talepleri ister istemez NATO'nun Türkiye ile olan işbirliği, Türkiye'nin NATO üyeliği ve Türkiye'deki NATO üsleri sayesinde büyük ölçüde atlatılabildi. Bütün bu doğrultuda baktığımızda aslında NATO'nun dönüşümüne biraz odaklanmak Türkiye'nin mevcut durumunu ve önümüzdeki zirveyi bize daha net şekilde gösterecek. Yani özellikle Soğuk Savaş'tan sonra Türkiye'nin 2000'li yıllar sonrasındaki yükselişine de paralel şekilde artık dış politikada stratejik bir otonomi aradığını ve aslında bunu kademeli olarak inşa etmeye başladığını görüyoruz. Yani Rusya Avrupa'yı doğrudan tehdit ettiği bir senaryoda, işte Ukrayna'yı işgal ederek bu tehdidi somutlaştırdığı senaryoda Türkiye bir arabulucu olarak aslında bu dengeyi gözetebilen bir aktör. Veya yaşanan krizleri, esir takaslarını, tahıl krizini, bütün bu süreçleri çözebilen, tarafları bir araya getirebilen ve aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde her iki tarafa da güven verebilen bir aktör. Bu doğrultuda ilerlediğimizde Türkiye'nin aslında NATO için öneminin Sovyetler Birliği'ni çevrelemek ya da Sovyetler Birliği'ne karşı teknik bazı faydaların çok daha ötesine geç ve aslında NATO'nun diplomatik bir uzantısı gibi diğer NATO üyelerinin sağlayamayacağı bazı işlevler ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani Almanya ile İngiltere ile Polonya ile Rusya arasında tehditleşmeler sürerken Türkiye bütün bu tarafları masaya oturtup tüm taraflara güven verebilen bir aktör konumuna geldi. Burada tabii o stratejik otonomi arayışının ciddi bir payı var. Şunu da eklemek lazım. Stratejik otonomi arayışı diyoruz ama bu bir günde ortaya konulmadı. Yani aslında Türkiye bunu bedavadan gökten zembille inerek falan da elde etmedi. Suriye'de karşı karşıya gelindi. PKK konusunda gerilimler yaşandı. Keza İsrail konusunda, Rusya ile ilişkiler konusunda, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin ciddi kırılmalar yaşaması pahasına bu otonomi inşa edilebildi. Ve aslında bugün bunun Türkiye'ye neler kazandırdığını biraz daha net şekilde görüyoruz. Evet, bir maliyet oldu ama bu maliyetin karşılığında gelinen nokta Trump'ın açıklamalarında çok net şekilde görülebiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın söylemleri İran'la müzakereleri zora soktu. Ancak Trump'ın paylaşımlarını Anlaşma Sanatı adlı kitaptan aldığı taktikle yaptığı belirtildi. Bunun bilincinde olan İran yönetimi ise bir psikolog ekibiyle çalıştı. American The Wall Street Journal'ın haberi geliyor ekrana.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump elindeki kartları yüksekten oynuyor. Bunu 1987'de kendisi ve gazeteci Tony Schwartz tarafından kaleme alınan Anlaşma Sanatı adlı kitaba dayanarak yapıyor. American The Wall Street Journal'ın haberine göre Trump'ın beklenmedik çıkışları, tehditleri ve söylemleri Anlaşma Sanatı kitabında öne sürülen bir müzakere taktiği. Amaçsa karşı tarafta kaygı uyandırıp beklenen tavizleri elde etmek. Ancak İranlılar da bunun farkında. Tahran yönetimini temsil eden isimlerin bu kitabı okuduğu belirtiliyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın verebileceği olası yanıtlar için psikolog ekibine danışıldığı da aktarıldı. Trump'ın İran'a yönelik son tehdidi Tahran'ın müzakere ekibinin masadan kalkmasına yol açtı. Garibov'un müzakere masasında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, tehdit ve baskı altında asla müzakere etmeyiz dediği belirtildi. İranlı yetkililer ve arabulucular Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tehditlerinin Tahran'daki pragmatik yetkililerinde iknasını güçleştirdiğini vurguladı. The New York Times gazetesi de tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin açıklamalarını yalanlamasını bir taktik olarak değerlendirdi. Trump açıklamalarıyla tercih ettiği sonuçları bir yan anlaşma gibi sunuyor. Böylece İran'ı olası nihai anlaşmanın unsuru olarak köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Tahran'ın karşı taktiği de Washington'dan gelen söylemlerde doğruluk payı olsa dahi derhal bu ifadelerin reddedilmesi. Böylece hem anlaşma için bir pay bırakılmış hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemleri savuşturulmuş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün İran uzmanı Suzan Maloney'e göre bu noktaya ulaşılması taraflar arasındaki uçurumun da ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.
1: İran Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili analizler medyada yer almaya devam ediyor. Amerikan Foreign Affairs dergisinde yer alan bir analizde Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek yeni bir İran'ın doğduğu yorumunda bulunuldu. Analizde İslam Cumhuriyeti'nin giderek teokrasiye benzemekten ziyade sağcı milliyetçi otoriter bir devlete dönüşmeye başladığının da altı çizildi.
4: İran'ın yeni büyük stratejisi. Yeniden yapılanan İslam Cumhuriyeti Orta Doğu'yu nasıl yeniden şekillendirecek? Amerikan Foreign Affairs dergisinde İran Savaşı'nın sonuçlarının değerlendirildiği analizde bu başlık kullanıldı. Analizi önde gelen İran uzmanlarından Veli Nasr ve Nargis Bagoşli kaleme aldı. Analizde savaşın İran'ı yıkmak yerine beklenmedik bir şekilde dönüştürdüğü belirtildi. Tahran'ın savaş yürütme, devlet ve toplum yönetimi biçimlerini değiştirmek zorunda kaldığına dikkat çekildi. Tahran'ın elde ettiği kazanımları hem ülke içinde hem ülke dışında pekiştirmeye kararlı olduğuna vurguda bulunuldu. Savaşın Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek yeni bir İran'ın doğmasına yol açtığı değerlendirmesine yer verildi. İran'da Ayetullah Ali Hamenei'nin öldürülmesiyle yönetimin yeni bir nesile geçtiğine de dikkat çekildi. Yeni nesil yöneticilerin devrimi devlet yönetiminden ayırdığının altı çizildi. Analizde yeni liderler İran'ın yetenekleri ve zaafları konusunda net bir değerlendirme yapan pragmatik ve katı milliyetçiler, selefilerin aksine stratejik sabır gösterebiliyor ve kararlı bir şekilde hareket edebiliyorlar ifadeleri kullanıldı. 2025 Haziran'daki 12 gün savaşının ardından İran'da yönetimin hemen İsrail ve ABD ile bir sonraki savaşa hazırlık yapmaya başladığı belirtildi. 8 ayda önceki 10 yılda yaşananlardan daha fazla kurumsal değişime gidildiğinin altı çizildi. Ticaret, tarım ve ekonomik ve sosyal hizmetlerin yönetimiyle ilgili birçok yürütme kararının Tahran'dan taşra başkentlerine devredildiği vurgulandı. Bu süreçte teknokrat karar vericilerin yönetimi ele aldıklarına da dikkat çekildi. Geçen yılki savaşın ardından İran'ın füze fırlatma rampalarını tüm ülke geneline yayarak ve yeraltı füze tesislerinde oluşan hasarı hemen giderebilmek için bu tesislere askerlerin yanı sıra mühendisleri de konuşlandırarak hazırlık yaptığı belirtildi. Devrim muhafızları ayrıca ABD'nin Körfez ülkeleri ve İsrail'deki radar sistemleri ve askeri mevzilerini etkisiz hale getirmek için ucuz dronlara başvurduğuna da dikkat çekildi. Bu drone saldırılarının ABD'nin bölgedeki üslerinin hava savunmasını zayıflattığı ve hassas füzelerin yüksek değerli hedeflere saldırması için koridorlar açtığı belirtildi. 16 Amerikan üssü hasar görürken İran saldırılarına maruz kalan Körfez ülkelerinin de kendilerini yeterince koruyamadığı için Washington'a güvenlerinin sarsıldığının altı çizildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı büyük gemilerle değil küçük sürat tekneleri, mayın ve dronlarla kapatmayı başardığı da hatırlatıldı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etmeyi öncelikli hale getirdiği, ekonomisini düzeltmek için ambargoların kaldırılmasına artık bel bağlamadığı yorumuna da yer verildi. İran'ın ayrıca Çin'le ilişkilerini de geliştirmek için harekete geçtiği de vurgulandı. Irak'ta İran yanlısı milislerin saldırıları nedeniyle ABD'nin bir üssünü kapatmak zorunda kaldığı ve Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle Lübnan'da yeni bir cephe açıldığı belirtildi. Vekil güçlere karşı çıkan İranlıların bile artık bu güçleri ulusal savunmanın bir parçası olarak gördükleri vurgulandı. Analizde İslam Cumhuriyeti'nin giderek teokrasiye benzemekten ziyade sağcı milliyetçi otoriter bir devlete dönüşmeye başladığının da altı çizildi. İran'da halkın beklendiği gibi yönetime karşı ayaklanmak yerine birlik olduklarına da dikkat çekildi.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden genel kurula gelecek. Düzenlemeyle terör örgütünün tasfiyesinin hızlandırılması amaçlanıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
5: Efendim peki yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörsüz Türkiye süreci için?
6: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştiririz.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini açıkladı.
7: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
4: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yeni Kapı ruhu vurgusu da dikkat çekti. Yeni Kapı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı ortak bir mitinge ev sahipliği yapmıştı.
7: Tekrar bir Yeni Kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
4: Erdoğan mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da vardı.
7: Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan hepsi var.
4: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.
1: CHP'de mutlak butlan ve kurultay tartışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem o tartışmaları değerlendirdi hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymamız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi.
8: Yolsuzluk davası onlar. Tutuklu yargılamaya ben de karşıyım. Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli. Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir.
4: Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle gelen eleştirilere de yanıt verdi.
8: Ben geçmişte Demirtaş'ı ziyaret ettim. Söylediğimde tutuklamayı doğru bulmuyorum. Her şeyi zamanındaki duruma göre yorumlamak gerekir. O dönem CHP'yi ısrarla PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Buna karşı bu adım gerekti.
4: CHP'de bir yandan kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay takvimini Eylül ayında başlatacak. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
9: Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir seçimli tercih olanağı yoktur. 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekmektedir. Ve biz kendisinden tekraren bu sağduyu göstermesini bekleriz.
4: CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti. Edirne'nin Keşan ilçesi belediye başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında. Kurul, ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle il başkanlarının dosyalarını ele alacak.
1: Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener yeniden seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan Sayıştay Başkanlığı seçimi için mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı. Gizli oylama ya CHP muhalefete aday belirleme ve söz hakkı tanınmaması gerekçesiyle katılmadı. Gizli oylamada Yener 272 milletvekilinin oyunu aldı. Bahtiyar Sazlık 14 oy alırken 3 oy geçersiz sayıldı. Bu oylama sonucuyla Metin Yener ikinci kez Sayıştay Başkanı oldu. Yener'in görev süresi 5 yıl olacak. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon yapıldı. Çıkan çatışmada yaralanan terörist hastaneye kaldırıldı. Hastaneden kaçmaya çalışan terörist kan kaybından hayatını kaybetti. Eşi ise hastanede tedavi altında.
3: NATO zirvesi öncesi Ankara'da DAEŞ operasyonu düzenlendi. 25 yaşındaki Muhammed Kavi isimli örgüt üyesinin sosyal medyadan örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Teknik takip sonucunda Muhammed Kavi'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde yalnız kurt eylemi yapabileceği değerlendirildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Teröristin Ankara'nın Hayvan ilçesindeki Sazağa mahallesinde yaşadığı belirlendi. Özel harekat polisleri eve baskın düzenledi.
10: Muhammed Kavi içeride mi dediler bana? Evet dedim, içeride dedim. Üç dersine çağıralım dedim. Dedik yok dedi, çağırmayın dedi. Biz dedi kendimiz girip alacağız dedi. Kameralarda açık kayıtları dedi. Başlayalım dediler şimdi. Muhammed çık dediler. Sonra 3-4 el hilaf etleri çıktı.
3: Çıkan çatışmada Muhammed Kavi omzundan, eşi Nazan Kavi ise başından vuruldu. Yaralı terörist ve eşi ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Kavi bilgisayarda tomografi işlemi sırasında hastaneden kaçmaya çalıştı. Teröristin daha sonra kan kaybı nedeniyle öldüğü öğrenildi. Operasyonda yaralanan Nazan Kavi'nin ise Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi hakkında bilgi verdi. Zirvenin hem ittifakın hem de güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Ankara'nın NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda lidere ve 100'e yakın bakana ev sahipliği yapacağını da belirtti.
4: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 36. NATO zirvesi hem ittifakın hem de güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesini bu ifadelerle değerlendirdi.
8: Ülkemiz NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lidere, 100'e yakın bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında toplam 56.288 güvenlik personeli görevlendirilecek.
4: Duran gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Zirveye ilişkin bilgi verdi.
8: 2026 Ankara zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil. Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Zirve Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacak.
4: Duran, Ankara'nın zirveye ev sahipliğinin sembolik açıdan da güçlü bir mesaj olduğunu belirtti. Zirvenin en önemli gündem başlığının savunma harcamalarının üye ülkelerin gayri safi milli hasılalarının %5'ine çıkarılması olarak tanımlanan külfet paylaşımı olduğunu söyledi.
8: Değişen güvenlik mimarisi NATO müttefiklerini savunma harcamalarını yeniden değerlendirmeye itiyor. Ankara %3,5 artı 1,5 hedefine 2030 sonunda ulaşmayı hedefliyor. NATO 3.0 söylemi olarak ifade edilen yeni konsept daha yetenekli ve külfeti adil paylaşan bir ittifakı öngörüyor. Türkiye bu yaklaşımı başlangıçtan itibaren destekliyor.
4: Duran zirveye uluslararası ve ulusal medya kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiğini de söyledi. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazetecinin zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yaklaşık 1600 çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası hazırlandığını belirtti.
1: Aselsan tarafından geliştirilen yapay zeka destekli güvenlik kameraları kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinde stratejik rol oynuyor. Araç hareketliliklerinin izlenmesinden şüphelilerin tespitine birçok alanda yerli teknoloji kullanılıyor.
11: Şehir kameraları, plaka tanıma sistemleri, kriptolu telsizler, yaka kameraları. Kamu düzeninin sağlanması ve asayiş uygulamalarında güvenlik güçleri Aselsan tarafından geliştirilen yapay zeka destekli yerli teknolojiden yararlanıyor. Emniyet

0: Yapay zeka destekli yüz tanıma sistemleri ve büyük veri analitiği ile çalışan sistem güvenlik güçlerine kesintisiz izleme imkanı sunuyor.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'nın kapanış toplantısına katıldı. Programın Müslüman kadınlar arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirten Göktaş, İslam ülkelerinden genç kadınları ortak bir ses ve ortak bir gelecek fikri etrafında buluşturmaya gayret edeceğiz dedi.
2: Bu programın bizlere bıraktığı en güçlü his aramızda kurulan gönül bağı oldu. Birkaç gün içinde gördük ki kalbimizde taşıdığımız meseleler birbirine çok yakın. Hepimiz daha adil bir dünya istiyoruz. Her birimiz kadınların emeğinin, bilgisinin ve sözünün daha güçlü karşılık bulduğu bir hayat için çalışıyoruz. Bu nedenle Alive for Future programını sürdürmeye devam edeceğiz. İslam ülkelerinden genç kadınları ortak bir ses ve ortak bir gelecek fikri etrafında buluşturmaya gayret edeceğiz. Lütfen burada kurduğunuz bağı koruyun. Birbirinizi takip edin. Birbirinizden haberdar olun. Çalışmalarınızı paylaşın. Birinizin başarısı diğerine ilham olsun. Bugünü burada başlayan tanışıklıklar yarın çok daha güçlü iyiliklere vesile olabilir.
1: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Yakın Plan başlıyor.
1: İyi akşamlar, saat 21 oldu. Ana haber bültenini tamamladık. Ana haberde öne çıkan birkaç başlık vardı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler hem de terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bazı gelişmeler vardı. Onları ele aldık ve şimdi biraz daha ayrıntılara geldi sıra. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ekiplerinin karşılıklı hamlelerini izliyoruz bir süredir. Bu hafta da o süreç devam ediyor. Özgür Özel olağanüstü kurultay talebinde ısrarcı. Ancak delege imzaları önünde olan Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararını gerekçe göstererek olağanüstü kurultaya karşı çıkıyor. Hatta Eylül'de olağan kurultay sürecinin başlayacağını açıkladı. Özgür Özel bugün Özgür Özel grup toplantısını yaptı dün ve bir kez daha ikinci grup toplantısı oldu bu. Yeni yol dedi. Yeni yol diyerek yeni bir oluşuma işaret etmiş gibi görünüyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu gelişmelerle sıcak başladı yaz, öyle de devam edecek gibi görünüyor. Terörsüz Türkiye süreci de hızlanacak gibi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, örgütün silah bırakma sürecinin istenen düzeyde olmadığını söylemişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini söyledi. Meclisin tatile girmesine şurada bir ay kaldığına göre silah bırakma süreci de yasal düzenlemelere paralel olarak hızlanacak mı? Burada bazı soru işaretleri var, konuşacağız. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini de söyledi. Hatta bunu yeni kapı ruhu vurgusu yaparak altını çizdi. Bundan ne anlamalıyız? Bu tarihte, bu zamanda gelen yeni kapı vurgusundan ne anlamalıyız? Bunu da konuşacağız. Bugün akşam saatlerinde de, akşamüstü saatlerinde de Reuters Haber Ajansı'nın servis ettiği bir haber yine. Dikkatimizi çeken haberlerden. Ajansın Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden bazı kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump yönetimi Türkiye'ye jet motoru satışını gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu anlaşmada Trump'ın Ankara'ya geldiğinde olması gibi bir durum söz konusu olabilir. Zira Kongre ile bazı zıtlaşmaları da olmuştu. Ama anlaşılan o ki Trump bu konuda bir adım attı.

0: gibi görünüyor. Zaten Ankara'da da Trump'ın Ankara'ya geleceğini biliyoruz. 36. Liderler Zirvesi için NATO'nun pek çok lider gibi güvenlik önlemleri Ankara'da en üst düzeye çıkarıldı. Başkentte neredeyse kuş uçmayacak gibi görünüyor o tarihlerde. O halde biz yakın plana başlayalım. Kısaca böyleydi gündemin özeti. Profesör Doktor Selami Kur'an stüdyoda benimle birlikte. Selami Kur'an, merhaba. Hoş geldiniz yakın plana. Ve bize uzaktan iki konuğumuz da katılıyor. Profesör Doktor Armağan Öztürk, Artvin Çoruk Üniversitesi öğretim üyesi ve Doçent Doktor Vahap Coşkun, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Teşekkürler NTV'ye katkınız için.
1: Hoş bulduk Seda Hanım.
0: Peki.
1: Hoş bulduk.
0: İyi akşamlar. Sağolunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerle başlayalım. Aslında şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları öne çıktı. Bugün Mustafa Balbay'a Cumhuriyet Gazetesi'nden konuşmuş, bir telefon görüşmesi yapmışlar 25 dakikalık. Oradan çıkan bazı notlar var. Şöyle söyleyebiliriz, Selami Kur'an sizinle başlayalım. Aslında şöyle devam etmek isteriz. Bu... önünde delege imzaları vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ama olağanüstü değil, olağan kurultay demekte ısrarlı. Bunun nasıl bir gerekçesi var hukuken? Belli bir süre vardı çünkü, o süreye kadar karar vermesi gerekecek. Yani ben bu imzaları dikkate almıyorum çünkü mü diyecek?
2: Evet, şimdi onun süresi 10 gün. Hı hı. Net bir cevap. Yani imzaların Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ulaşmasından itibaren 10 gün içinde genel merkezin, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu konuyla ilgili bir karar vermesi gerekiyor. Zaten medyaya yansıdığı kadarıyla 803 delegenin imzası var, 74 il başkanının imzası var. Dolayısıyla orada önemli bir çoğunluk söz konusu. Ama genel merkezin de ifadesine göre, en azından şu andaki parti sözcüsünün ifadesine göre, bu teslim edilen imzaların şekil ve usulü uygun olup olmadığı kontrol ediliyor, denetleniyor. Ama önemli olan husus şu: şimdi Özgür Özel ekibinin tabii ki en önemli hukuki hamlesi olağanüstü kurultayı zorlamak. Olağanüstü kurultay, ben bunu birkaç kez de burada NTV ekranlarında da ifade ettim. Yani işin hukuki boyutu itibariyle siyasi partiler kanunumuzun 16. maddesine de baktığımızda, yani mevcut MYK'nın, Merkez Yönetim Kurulu'nun iki istisna dışında her türlü kararı alabileceğini görüyoruz. Oradaki istisna da partinin tüzel kişiliğinin kapatılması ya da partinin tüzüğünün veya programının değiştirilmesi dışında MYK'nın, yani mevcut MYK'nın, şu anda tedbiren görevde bulunan MYK'nın her türlü kararı alma yetkisinin olduğunu söyledim. Bu farklı görüşler de var, farklı düşünceler de var. Ama benim hukuki, yasal çerçevem bu noktada. Çünkü biliyoruz ki MYK şu anda bütün işlemleri yapıyor, yapabiliyor. İhraç kararları alabiliyor, görevden el çektirebiliyor. Dolayısıyla benim değerlendirmem, ilk günden itibaren tedbirli mutlak butlan kararı kesinleşmediği için tedbir söz konusu olmasına rağmen MYK'nın olağanüstü, yani mevcut yönetimin olağanüstü bir kurultay kararı alabileceği yönünde. Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibi bunun farklı bir yaklaşımı söz konusu. Evet. Olağan kurultay sürecini başlatacaklarını söylüyorlar. Kaldı ki Eylül ayından itibaren bu sürecin başlaması, yani en azından bizim uygulamadaki örneklere baktığımızda en az bir 5-6 aylık süreci söz konusu. Çünkü mahalli delegelerinden başlayarak ilçe delegelerinin, il delegelerinin tespiti, il kongrelerinin, kurultayların kongrelerinin yapılması vesaire, yani 6-7 aydan asgari olarak 6-7 aydan aşağı bir takvim mümkün pek görünmüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu 3-4 ayda yapabileceklerini ifade etti. Ama yani daha 2 ay sonra, yani Temmuz-Ağustos'u da göz önünde bulundurursanız, daha Eylül ayından itibaren sürecin başlayacağını ifade etmeleri...
0: Ben o zaman Mart-Nisan oluyor 2027.
2: Yani tabii size. Yani öyle çok kolay yani değil çünkü birdenbire. Kaldı ki benim oradaki en önemli hukuki argümanım da şu noktadaydı. Yani mahkemenin ilk derece mahkemesinin verdiği karar, aslında kurultayda şaibe olduğunu, yani kimi delegelerin iradesinin fesada uğradığı yönünde bir tespit olmakla birlikte daha sonra yapılan kurultayların, iki tane kurultay yapıldı, olağanüstü kurultay, ki o iradesi fesada uğrayan delegasyonun dışarıda bırakıldığı, ki İstanbul delegasyonudu bu, sanıyorum 194 delege orada oy kullanmadılar. O eksikliğin, o aksaklığın giderildiği yönünde, bu nedenle davanın da davada HMK gereğince karar verilmesine yer olmadığından bahisle, yani Özgür Özel ve ekibi lehine bir karar çıkmıştı. İstinaf farklı bir noktada değerlendirme yaptı, farklı bir hüküm verdi. Ama Yargıtay'ın kararı burada önemli. Ben halen aynı görüşteyim. Yani tedbir olmasına rağmen MYK'nın siyasi partiler kanunumuzun 116. maddesi çerçevesinde de baktığımız zaman genel başkan ve organlarının yetkisinde bir kısıtlama, bu iki istisna dışında az önce söyledim, partinin tüzel kişinin sonlandırma söz konusu olamaz. MYK'nın öyle bir yetkisi yok. Bunun dışındaki bütün iş ve işlemleri, ki buna kurultay da dahildir, yapabileceği yönündedir. Ama Özgür Özel ve ekibi, sanıyorum ki görünen o da, genel merkezden olumsuz bir yanıt gelecek.
0: Bu durumda mahkemeye
2: burada da
0: dedi.
2: Su Hukuk Mahkemesi'ne başvurup olağanüstü kurultayın yapılması yönünde bir çağrı heyetinin görevlendirilmesini talep edecekler. Su Hukuk Mahkemesi de göreceğiz nasıl bir karar verecek. Çünkü dernekler kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması söz konusu olacak. Medeni kanunumuza bir atıf var, siyasi partiler kanunumuzda. Bu yolu izleyeceklerdir. Yani sanıyorum hukuken atılması gereken bütün adımları atacaklardır.
0: Peki usul hukuktan bir Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebi yönünde bir karar gelmesi ihtimali var mı?
2: Teorik olarak mümkün.
0: Teorik olarak.
2: Tabii denekler kanununa baktığımızda, denekler çünkü netice itibariyle siyasi partiler, partiler denekler hukukuna, denekler kanununa tabiler. Siyasi partiler kanununun hüküm bulunmayan hususlarında analog şekilde dernekler kanunu hükümleri uygulanır. Derneklerde dahi eğer yönetim kurulu genel kurulun yapılması yönünde bir irade ortaya koymuyorsa, üyeleri Su Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 45 gün içinde bir kurultay, bir genel kurul, CHP'de kurultay diyoruz biz buna, evet, diğer partilerde kongre diyoruz, ama genel kurulun toplanması yönünde bir karar
0: çıkma
2: ihtimali.
0: O zaman çağrı heyeti.
2: Efendim?
0: O zaman çağrı heyeti.
2: Tabii, ama sadece 45 gün içinde partinin olağanüstü kongreye, kurultaya götürülmesi yönünde görevlendirme olur. Yani genel merkez bunu yapmadığı için bu delegasyonun imzalarını, taleplerini göz ardı ettiği için mahkeme salt, altını çiziyorum, sadece olağanüstü kurultayı yapmak, organize etmek üzere 45 günlük bir süredir bu, bir çağrı heyetinin görevlendirilmesi söz konusu olabilir.
0: Peki bakalım bu süreç nasıl işleyecek? Çünkü anlaşılan o ki genel merkez olağanüstü,
2: evet, o görünüyor,
0: kurultay niyetinde, evet, değil. Evet. Ve Özgür Özel tarafı da dediğiniz gibi sulh hukukta başka bir mücadeleye
2: tabii,
0: başlayacak.
2: Tabii bir hukuki adım daha atacaklardır.
0: Atacak, biz onu da göreceğiz. Ama olmazsa diye bir yeni yoldan söz etti Özgür Özel. Bu yeni yolunda yeni bir parti olabilme ihtimalini konuşuyoruz. Sayın Armağan Öztürk, Eylül'de başlayacak süreci işaret etti Kemal Kılıçdaroğlu. Buradaki hesapla Sayın Kur'an'ın işte 6-7 ay Mart-Nisan aylarını buluyor. Bu kadar uzun, yani böyle bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne öngörüyorsunuz? Eğer olan kurultay süreci işlerse ve burada konuştuğumuz o hukuki çabalardan bir sonuç olamazsa Özgür Özel ve ekibi, nasıl bir senaryo izleyeceğiz sizin öngörünüze göre?
1: Şimdi önce ne yaşadık ve ne yaşama ihtimali var? Bunu isterseniz birlikte bir değerlendirelim. 21 Mayıs'ta mutlak butlak kararı çıktıktan sonraki ilk iki hafta Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki politik çatışma düzeyi oldukça yüksekti. Hararet çok yüksekti. Hem söylemler bakımından hem de karşı karşıya gelen ekiplerin davranışları bağlamında. Ama kabaca Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk ihraç kararıyla, işte tedbirli ihraç kararı nedeniyle bu süreç hararetin bir ölçüde azaldığı da karşımıza çıktı. Özür dilerim, ses yankı mı yapıyor acaba?
0: Bizim için bir sorun yok. Siz eğer kendinizi duyuyorsanız belki Orada bilgisayarınızın sesi açık kalmış olabilir.
1: Tamam, özür dilerim, tamam. İlk iki haftadan sonra bu hararetin bir ölçüde azaldığını görmekteyiz. Yani şöyle, ilk milletvekili ihraç sürecinde iki noktada taraflar harareti azalttılar. Bunlardan bir tanesi fiziki karşılaşma ihtimali. Yani çünkü biz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin tasfiye sürecinde, ayrıca her iki liderin de grup toplantısı aynı gün aynı saatte yapmada tarafların fiziki olarak karşı karşıya geldiğini, yani bir çatışma ihtimalinin somut bir zeminde karşılaştığını ve istenmeyen manzaraların olduğunu gördük. O tarihten sonra bir tür örtük mutabakatta bu fiziki karşılaşma bir daha yaşanmasın diye taraflar dikkat ediyor. İkinci mesele de grup tartışması. Belki burada bu programda da gireriz. Grup başkanlığı Özgür Özel, grup başkan vekilleri. Biliyorsunuz üç grup başkan vekilinin iki tanesi ihraç istemiyle disiplin kuruluna verildi. Sonra bir tanesi Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. Bunun nedeni de ihtimal ki parti içindeki bazı kesimlere verilen mesaj. Ama bir tanesi hala boşta. Mesela genel merkez, genel başkan atama yetkisini kullanmıyor. Grupsa seçim yetkisini kullanmamakta. Ayrıca grup toplantıları konusunda mesela geçen hafta iki tarafta grup toplantısı yapmadı. Bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu gruba gitmemeyi tercih etti. Başka toplantılar koydu. Yani sonuç olarak grup meselesi bir soğutulmuş sorun olarak önümüzde durmakta. Ama taraflar bunu da zorlamıyor. Peki nedir manzara? Bir politik matriksi var. Olağan kurultay, olağanüstü kurultay, disiplin ve arınma işlemleri ve yeni parti. Bu dört tane maddede Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parti içi iktidarla parti içi muhalefet arasında kontrollü çatışma devam etmekte Seda Hanım.
0: Evet.
1: Ve bu arada bu dört tane madde birbirlerinin neden ve sonucu gibi. Yani parti içi muhalefet olağanüstü kurultay istiyor. Parti içi iktidarın buna yanıtı olağan kurultay şeklinde. Bu arada parti içi muhalefet olağanüstü kurultay hukuken ve siyaseten mümkün olmazsa bir yandan da yeni parti hazırlığını yapmakta. İhtimal ki bunda ayrı bir gündem olarak konuşacağız. İdeolojik evet. Açıdan liderlik bakımında. Bir de disiplin süreci işlemekte. Bunun gerekçesi yani Kemal Bey'in ve çevresindeki kurmaylar bakımından arınma. Ama disiplin sürecinin ayrıntılı baktığımızda sadece yolsuzluk değil, aynı zamanda genel başkan otoritesine karşı çıkan mesela son iki il başkanın ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna verilmesinde bir yolsuzluk meselesi yoktu. Genel başkan da aynı zamanda kendi otoritesini kabul etmeyen kişileri ve kesimleri cezalandırıcı bir politika izlemekte. Bu dört tane enstrümanın birbirini beslediğini de görmekteyiz. Şimdi gelelim bu kurultay süreci, olağanüstü kurultay, olağan kurultay. Şunu söylemek lazım. Parti içi muhalefetin önünde İki senaryo var veya bu elitler iki tane senaryoyu tartıştırıyorlar bize. Nedir onlar? Belli bir süre içerisinde olağanüstü kurultay istiyor parti içi muhalefet. Bunun için de iki tane adım attı. Hem parti meclisinden belli sayıda milletvekili, pardon özür dilerim, parti meclis üyesini istifa ettirerek tüzüğün ilgili maddesinden kurultayı zorlamaya çalıştılar. Hem de 800'den biraz fazla delegeden imza toplayarak işte genel başkanı bu yönde işte karar almaya zorladılar. Zorlamaya çalışıyorlar. Burada genel merkezin tavrı işte bir hukuki engel olduğu ve dolayısıyla da olağanüstü kurultaya gidemeyeceği noktasında. Bununla ilgili çok ciddi itirazlar var. Selam Hoca az önce bir kısmını evet. Dile getirdi. Çünkü genel merkez olağanüstü kurultay dışındaki diğer tüm işlemleri yapabiliyor. Yani basit bir çağrı heyeti gibi çalışmamakta. Sadece genel başkan değil, parti meclisi, MYK, Yüksek Disiplin Kurulu tüm karar organlarının aslında tüm yetkilerini sonuna kadar kullandığını görmekteyiz. Madem bunlar oluyor, pekala olağanüstü kurultayda olabilmekte. Burada bir siyasi tartışma var aslında. Şu şartlarda olağanüstü kurultaya gidilmesi demek Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yerine Özgür Özel yönetimin tekrar gelmesi anlamına gelmekte. Ama peki muhalefet neden bu konuda ısrarcı? Onlar da eğer bir ayrılma kararı varsa, ki buna dair de bir takım işaretler alıyoruz, süreci parti içinde sonuna kadar zorlama, en azından böyle bir görüntü verme eğilimi içerisindeler. Burada belki soru işareti şununla ilgili. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz bu konuyla ilgili çok çeşitli kamuoyu araştırmaları falan da yapılıyor yeni partiye dair. Onu yani ayrıca bir bağlamda konuşmak lazım ama
0: evet.
1: Genel kanaat şu yönde. Özgür Özel ve parti içi muhalefetin muhalif seçmenler ve parti üyeleri bakımından daha popüler, daha önde olduğu. Şimdi bu şartlar altında neden parti içi muhalefet olağan kurultay seçeneğini değerlendirmiyor sorusu önemli. Çünkü olağan kurultay şu demek Seda Hanım. Eylül ayında 2 milyon civarında Cumhuriyet Halk Partisi üyesi mahallelerden itibaren delege seçecek. Bütün delegasyon değişecek. Önce mahalle delegeleri, sonra ilçe delegeleri, sonra il delegeleri ve en sonda kurultay delegesi. Parti içi muhalefetin üyeler ve seçmenler bakımından güçlü olduğuna dair bir kanaat varsa, ki kendilerinde var, pekala istediği kadar il başkanları, ilçe başkanları, milletvekilleri ihraç edilsin. Özgür Özel ve ekibi tüm mahallelerde ya da mahallelerin büyük bir kısmında pekala kurultayı kazanarak kurultay delegelerine kadar bütün delegasyonu belirleyebilir. Ama biz şunu görüyoruz. Ya olağanüstü kurultay, bu olmazsa yeni parti. Olağan kurultay seçeneğinin değerlendirilmemesi oldukça ilginç ve manidar. Peki yani süreyle ilgili bir şey hatırlattınız. Evet, yani kabaca bu arada neden Eylül? Eylül'e kadar Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kendilerinin arınma siyaseti diye adlandırdığı tasfiye sürecini işleteceğini düşünüyorum ben. Ve bu arada bu bir parantez açayım. Bu arınma siyaseti iki şekilde yürüyor. Bir, evet yolsuzluğa dair bir tartışma yürümekte. Ama disiplin kurullarının aldığı kararlara baktığımızda sadece yolsuzluk değil, aynı zamanda parti içi otoriteyi sağlamak şeklinde de Yüksek Disiplin Kurulu'nun ve il disiplin kurullarının çalıştığını da görmekteyiz. Bunda yani bir arınma siyaseti bu şekilde gidiyor. Eylül'e kadar arınma siyasetinde belli bir mesafe kat ederek Eylül'de kendileri için tırnak içinde daha sorunsuz bir parti iç mimarisiyle kurultay ve kongre süreçlerini başlatacaklar. Başlatmaları anında en az 6 ay gibi bir sürenin geçeceğini ve mahallelerden büyük kurultay delegelerine doğru seçimin aşağıdan yukarı doğru cereyan edeceğini düşünmekteyiz. Burada kritik olan husus bunlar olurken gerçekten de parti içi muhalefet partiden ayrılıp kendi siyasi oluşumlarını kuracak mı? Bu CHP için ve onlar için ne anlama gelecek? Belki bunu ayrıca bir oturumda bir başka turda konuşmak lazım.
0: Peki, Özgür Özel defaatle aslında temel motivasyonumuz ayrılmak değil, partimizi geri almak dedi. Ve burada parti içi mücadeleyi sonuna kadar da sürdüreceği gibi bir anlam çıkıyor. Her ne kadar dünkü toplantıda yeni bir yol arayacağız dese de, ama zaten verdiği mülakatlarda da hep son çare olarak bunu işaret ediyordu. Ama eğer işler olağan kurultay süreci gibi devam ederse belli ki o parti kurulacak. Size de öyle geliyor mu Sayın Coşkun?
3: Seda Hanım, aslında 21 Mayıs'ta Butlan kararının çıkmasından sonra CHP içerisinde 3 farklı eğilimin olduğunu söyleyebiliriz. Birinci eğilim İmamoğlu temsil ediyor. Ekrem İmamoğlu mümkün olan en kısa süre içerisinde yeni bir partinin kurulması gerektiğine inanıyor ve bütün açıklamalarını da bu yönde kurguluyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef alıyor ve köprüleri atacak derecede sert bir dil kullanıyor. İkinci eğilim Özgür Özel tarafından temsil ediyor. Özel sizin de belirttiğiniz gibi parti içindeki mücadeleyi önceleyen bir hat kurmaya çalışıyor. Yani meşru olan bütün seçenekleri kullanmak, bu seçenekleri tükettikten sonra artık herhangi bir yol kalmadığını, herhangi bir çarenin bulunmadığını seçmene söyleyip ondan sonra partiden ayrılmak ve gerekiyorsa yeni bir parti kurmak. Nitekim dünkü grup toplantısında da sonuna kadar parti içerisinde mücadele edeceklerini ve hatta partiyi geri alacaklarını ifade etti. Ama eğer bu mümkün olmazsa, yani yeni bir yol açmak, yeni bir yol açmak mümkün olmazsa artık yeni bir yola gideceklerini ifade etti. Üçüncü eğilim ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğilimi. Kılıçdaroğlu başından itibaren bu süreci mümkün olduğu kadar zamana yaymayı önüne koymuş durumda. Dolayısıyla zamanın kendi lehini işleyeceğini düşünüyor. Zaman içerisinde muhalefetin tansiyonunun düşeceğini, kendisinin de partiyi kendi düşündüğü şekilde organize edebileceği edebileceğini planlıyor. Bu konuda elinde imkanlar var Kılıçdaroğlu'nun elbette. Partinin mali bir gücü var, partinin hukuki bir gücü var. Nitekim işte il başkanlıklarında olsun, diğer teşkilatlarda olsun gerekli düzenlemeleri yapıyorlar. Dolayısıyla bu üç eğilimin ciddi bir şekilde mücadele ettiği bir ayı geride bıraktık. Aslında bu CHP'nin içine girmiş olduğu anafordan çıkması mümkündü. Ben de Selami Hocam gibi düşünüyorum. Mevcut MYK bir olağanüstü karar alma yetkisine haizdir. Böyle bir yetki, böyle bir karar almış olsaydı CHP içerisindeki suları da önemli ölçüde durulturdu. Yani olağanüstü kurultay kararı alınırdı. Ondan sonra herkes bu kurultaya hazırlığını yapardı. CHP içerisinde bir ayrışma, bölünme, yeni bir parti kurma gibi bir tartışmada gündemde kalkardı. Ama Kılıçdaroğlu ekibi bunu önlerine koymadılar. Ve bir arınma söylemiyle birlikte Özel ve İmamoğlu ekibine yönelik ciddi bir mücadeleyi başlattılar. Buna mukabil Armağan Hocam'ın da ifade ettiği gibi Özel ekibi, İmamoğlu ekibi de herhangi bir şekilde bir olağan kurultaya gitme seçeneğini kabul etmediler. Bunu baştan itibaren dışladılar. Dolayısıyla evet, bu mücadele devam edecek. Kısa bir süre içerisinde bunun sonuçlanacağını düşünmüyorum. Yani iki tarafın da elindeki kozlardan vazgeçmek istemeyeceği kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu'nun elindeki koz hem hukuki hem mali gücü elinde tutmuş olması. İmamoğlu Özel ekibinin elindeki koz ise teşkilatlarda, milletvekillerinde ve genel olarak seçmende daha güçlü olduklarına inanması ve dolayısıyla iki tarafta birbirlerini zorlamaya devam edecektir. Ama soru şu, bu nereye kadar sürdürülebilir? Yani bunu CHP seçmeni nereye kadar kaldırabilir? Bu önemli bir sorun. Çünkü mevcut halde CHP bir ana muhalefet partisi olarak iktidar ile uğraşmaktan ziyade kendisi ile uğraşan bir parti haline geliyor. İktidara yönelik eleştiriler getirmek, topluma yeni bir tasavvur sunmak yerine iki kliğin birbiriyle mücadele ettikleri bir görünüm arz ediyor. Bu bir süre sonra CHP içerisinde çok ciddi manada bir problemi, seçmen düzeyinde de bir problemi meydana getirebilir. Kılıçdaroğlu'nun mevcut haliyle partiyi toparlama imkanının olmadığı kanaatindeyim. Yani bir kurultay kazanmadan, bir seçim kazanmadan, bir mahkeme kararı ile CHP gibi bir partiyi idare etmek, hele tabanın önemli bir kısmının son derece muhalif olduğu bir mahkeme kararı ile partiyi idare etmek mümkün değil. Bu onu toparlayabilmek mümkün değil. Dolayısıyla bu tansiyon giderilmediği durumda, ki ben giderilmesinin son derece güç olduğu kanaatindeyim, o zaman CHP içerisinde bir ayrışma kaçınılmaz bir hale gelebilir. Kılıçdaroğlu kendi gücünü tahkim etmek için bir takım tasarrufta bulunacaktır ve bulunuyor zaten. İşte il başkanlarının değiştirilmesi, bazı üyelerin ihraç edilmesi, bazı daha önce ihraç edilmiş üyelerin geri alınması vesaire. Bütün bunlar hararetin düşmesini değil, hararetin artmasına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla burada taraflar bir orta yolda buluşma imkanını her geçen gün daha da azaltmakta ve farklı yollara gitme ihtimalini her geçen gün daha da artırmaktadırlar diye düşünüyorum.
0: Peki, bir genel değerlendirmelerinizi de almış olduk. Hepinizin hem gelinen süreci anlatmış, değerlendirmiş olduğunuz, hem de belki bir adım sonrası ile ilgili açıklamalarınız oldu. Şimdi bir kısa ara verelim. Merhaba demiş olduk. Aradan sonra devam edelim.
4: Yakın plan devam edecek.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala karayelden kuru esiyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz, Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün kariyer yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem oldu. Yerel saatle 18 sıralarında meydana gelen 7,2'lik ilk depremden 40 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar var. O anlarda bu şekilde ekranlara geliyor. Can kaybının ve hasarın büyük olabileceği belirtiliyor.
1: Está temblando. Está temblando.
0: Başkentteki Simon Bolivar Meydanı'nda da havalimanında da hasar var. Depremlerin merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Morona kasabasının yakınları 7,2'lik ilk sarsıntı 13 kilometre derinlikte kaydedildi. Saniyeler sonra aynı bölgede 10 kilometre derinlikte 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Venezuela İçişleri Bakanı başkentte bazı binaların yıkıldığını duyurdu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre depremde yüksek sayıda can kaybı ve geniş çaplı hasar meydana gelmiş olabilir. Başkent Simon Bolivar Havalimanı'nda da yıkıntılar var ve büyük paniğin yaşandığı deprem sonrasında da çok sayıda bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İletişim hatlarında kısa süreli kesintiler meydana geldi. Pek çok Venezuelalı 1821'deki İspanya'dan bağımsızlık savaşını anma tatili nedeniyle depreme evlerinde yakalandı. Depremlerden sonra elektrik kesintisi de yaşandı. Venezuela'daki 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından yıkılan bir binanın enkazındaki arama çalışmalarından gelen ilk görüntüler. Canlı olarak sizlere aktarıyoruz. Deprem yerel saatle 18 sıralarında yaşandı. 7,2'lik depremden 40 saniye sonra da 7,5'lik bir deprem meydana geldi. Halk sokağa döküldü. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar var. Can kaybı ve hasarın büyük olabileceği belirtiliyor Amerika Jeoloji Merkezi tarafından. Ülkenin başkentindeki Simon Bolivar Havalimanı'nda da hasar meydana geldiği belirtiliyor. Depremin merkez üssü Venezuela'nın kuzey tarafında bulunan Morona kasabası. 7,2'lik sarsıntının hemen ardından 7,5'lik bir başka sarsıntı yaşandı. Bu yüzeye daha yakın 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Şiddeti daha fazla hissedildi. İkinci depremden sonra da halk panikle sokağa çıktı. Tabii birçok bina önlem amaçlı boşaltılmış durumda. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Şu sırada da gelen ilk görüntüleri görmekteyiz. Bir yıkım alanından, enkaz bölgesinden. Amerikan Jeoloji Merkezi'ne göre depremde yüksek can kaybı ve geniş çaplı hasar meydana gelmiş olabilir. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlıyor. Gündem NATO. İkilinin basın toplantısında Ankara'daki NATO zirvesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik önemli açıklamalar yapıldı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: ABD Başkanı Donald Trump Temmuz ayında Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinden iki hafta önce Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. İki isim Oval Ofis'te bir araya geldi ve basın mensuplarının soruları üzerinden de bu görüşmeye Türkiye ve Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi damgasını vurdu. ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan için harika bir iş çıkarıyor. Kendisi çok saygı duyulan bir lider ifadesini kullandı. kullandı. Benim arkadaşım ifadesini de tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan ötürü NATO zirvesine gideceğim, orada olacağım, zirveye katılacağım dedi. ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye'nin çok güçlü bir orduya sahip olduğunun da altını çizdi. Reuters haber ajansına konuşan dört kaynak Trump yönetiminin kongreden gelen itirazlara rağmen Türkiye'ye jet motoru satışına yeşil ışık yakmayı planladığını söylemişti. Bu konuda bazı iddialar yer almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye F-110 jet motoru istiyor, F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye bir hediye, büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı Donald Trump da soruya evet sanıyorum öyle yanıtını verdi. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunun altını çizdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da atıfta bulunarak muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şeyler yapacağım ifadesini kullandı. Tam o noktada bu konuya ilişkin soruyu cevaplarken de Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e sözü verdi. ABD Başkanı Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Savunma Bakanı Pete Hegseth'le beraber Trump yönetimi içerisinde tüm ekiple bu konuyu gözden geçirdiklerini, değerlendirdiklerini söyledi. Çünkü doğrulamamız, teyit etmemiz gereken bazı şeyler var dedi. Amerikan yasalarına uyulduğundan emin olmamız gerekiyor. Başkan Donald Trump da bize bunu yapmamızı, bizden bunu yapmamızı istedi ifadesini kullandı. Hem jet motoru satışı için Türkiye'ye hem de F-35 programına olası dönüş ya da F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi konusunun Kongre ile bağlantılı olduğunun da altını çizdi Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Türkiye'nin Amerikan yasalarına uyduğundan emin olmamız, bunu sağlamamız gerekiyor şu ifadesini kullandı Başkan Yardımcısı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump'la ikili görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi. Erdoğan, Washington'la Tahran arasındaki müzakereleri de değerlendirdi. İsrail'i eleştirdi.
3: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
4: Büyük ihtimalle olur.
5: Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve için başkente gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ikili bir görüşme de yapabileceğini söyledi. Erdoğan AK Parti grup toplantısında da konuştu. İsrail'e yönelik sert eleştirileri vardı.
6: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor.
5: Erdoğan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerini engellemeye çalıştığını da söyledi.
6: Bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
5: Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır oldukları mesajını da değerlendirdi. Cumhurbaşkanı o açıklamanın olumlu olduğunu söyledi.
0: Washington'dan ABD-İran görüşmelerine dair yeni açıklamalar var. ABD Başkanı Donald Trump müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. Diğer yandan Körfez turunda olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini söyledi.
7: İran bize gayet nazik davranıyor. İstediğim her şeye razı oluyorlar ve buna mecburlar. Aksi takdirde geri dönüp yapmamız gerekeni yaparız.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda masada güçlü olduklarını savundu. Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek için Kongre binasında düzenlenen yemeğe katıldı. Yemek öncesi ve sonrası açıklamalar yapan ABD Başkanı'na İran gündemine dair soru soruldu. Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Tahran yönetiminin büyük tavizler verdiğini iddia etti. İran, istediğim her şeye razı oluyor, dedi. Donald Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti iddialarına dair de açıklama yaptı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti talebi olmadığını savundu. Trump, Tahran'ın dondurulan varlıklarına da değindi. İran'a hiçbir ödeme yapılmadığını vurgulayan Amerikan Başkanı, tamamen bizim kontrolümüz altında bulunan bu paranın bir kısmını Mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer ürünlerin satın alınması için çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşanlara aktaracağız, dedi. İran'da acil gıda ihtiyacı olduğunu ve bunun sadece ABD'den tedarik edilerek karşılanacağını savundu. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 günlük Körfez turuna Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretle başladı. Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Rubio, görüşmede Hürmüz Boğazı'nda güvenlik geçişinin önemini vurguladı. ABD'li bakan Abu Dhabi'den sonra Körfez turunun ikinci durağı olan Kuveyt'e gitti. Kuveyt'te İran görüşmelerine dair mesajlar veren Rubio, teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini söyledi.
0: İsrail basınında İran Savaşı ile ilgili olarak Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ağır eleştiriler yöneltiliyor. Haaretz gazetesi Netanyahu'nun tüm siyasi kariyeri ile ilgili bir analizi sayfalarına taşıdı. Gazete Netanyahu'nun İran ve Gazze'de izlediği politikaların başarısız olsa da temel olarak halk tarafından desteklendiğine dikkat çekti.
9: Koltuğunu korumak ve Filistin devletinin kurulmasına engel olmak. İsrail'in Haaretz gazetesine göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi kariyeri bu iki hedef üzerine kuruldu. Netanyahu'nun 2009'da iktidara gelmesinin ardından sağcı ve dindar seçmen tabanını korumak için büyük çaba harcadığına dikkat çekindi. Destekçilerini ödüllendirirken rakiplerini böldüğü vurgulandı. Netanyahu'nun İran ve Lübnan'daki başarısızlığın ardından ultra ortodoksların desteğini sağlamak için harekete geçtiği belirtildi. Bunun için Tevrat öğrenimiyle ilgili temel yasayı ve askerlikten muaf tutulmayı desteklemeye hazırlandığının altı çizildi. Netanyahu'nun güvenlik politikalarını da halk arasında popüler olma stratejisi üzerine kurduğu yorumunda bulunuldu. 7 Ekim saldırıları öncesinde halkın sükunet istediği, Netanyahu'nun da bunu sağlamak için Hamas'ta ittifak kurmayı göze aldığı iddia edildi. Ancak 7 Ekim'in ardından İsrail halkının intikam istediği, Netanyahu'nun da bu talebi de fazlasıyla yerine getirdiği belirtildi. Bu çerçevede Gazze'de kitlesel katliamlar yapıldığı, Suriye ve Lübnan'da toprakların işgal edildiği ve İran'da bombardımanlar ve dinlerlere suikastlar düzenlendiği hatırlatıldı. Bu politikalarla İsrail'in dünya genelinde solcular tarafından soykırımcı, sağcılar tarafındansa fazla ileri gitmekle suçlandığına dikkat çekildi. Netanyahu'ya ülkesinde yöneltilen eleştirilerin ise attığı adımların ahlaki niteliğine değin, başarısız olmasına odaklandığının altı çizildi. Netanyahu'nun rakipleri Gadi Eisenkot ve Naftali Bennett'in de aynı politikaları izleme sözü verdiği, ancak Netanyahu'nun aksine başarılı olma vaadinde bulundukları belirtildi. Benjamin Netanyahu'nun Gazze, Lübnan ve İran'da başarısız olsa da politikalarına desteğin sürdüğüne de vurguda bulunuldu. Bu nedenle alternatiflerine çok az alan kaldığının altı çizildi. Bu çerçevede Eisenkot ve Bennett'in imaj farklılıkları olsa da Netanyahu'yu yenmesinin zor olduğu yorumunda bulunuldu. İsrail medyasında paylaşılan son ankete göre Netanyahu'nun kamuoyu desteğinin şimdiye kadarki en düşük seviyede olduğu görülüyor. Ankete katılanların neredeyse %60'ı Netanyahu'nun tekrar başbakanlık koltuğuna aday olmaması gerektiğini düşünüyor.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi hakkında konuştu. Zirvenin ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini belirtti. Fransız lider açıklamayı Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen E5 görüşmelerinin ardından yaptı. Almanya, İngiltere, İtalya ve Polonya liderleriyle NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında yapılan görüşmenin ardından konuşan Macron, Ukrayna konusunda son günlerde Avrupalılar ve ABD'lilerin ortak tutumlarının netleştiğini kaydetti. Macron, G7'nin Rusya'ya yönelik petrol ve doğalgaz konusunda yaptırım uygulanması yönünde de karar aldığını hatırlattı. Ankara'daki görüşmelerimizde bunu pekiştirmek istiyoruz dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Milli İstihbarat Akademisi 2 panel düzenledi. 15 Haziran'da yapılan toplantıya katılan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Sekreter Yardımcısı Scott Bray'e anlamlı bir hediye verdi.
9: Ünlü Türk ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 1959'da yaptığı mozaik, tam 66 yıldır NATO karargahlarının duvarını süslüyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türk mozaiğini özel bir hediyeye çevirdi. Mozaik panonun baskısı, MİT Başkanı tarafından NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott W. Bray'e hediye edildi. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi öncesinde Milli İstihbarat Akademisi 2 panel düzenledi. Kalın ve Bray, 15 Haziran'da gerçekleşirden panelin açılışında kürsüdeydi. MİT Başkanı programın ardından konuğuna bu anlamlı hediyeyi verdi. NATO karargahındaki bu anıtsal mozaik Anadolu motifleriyle süslü. 10 ton ağırlığında ve yaklaşık 50 metrekare. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 1959'da yaptığı mozaik duvar 1960'da Türk hükümeti tarafından o zaman Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan NATO karargahına hediye edilmişti. NATO karargahı 1967'de Brüksel'e taşındı. Bedri Rahmi'nin mozaiğinin adresi de o tarihte değişti. Eser, yerleştirildiği yeni NATO karargah binasının girişinde uzun yıllardır büyük ilgi görüyor.
0: Bank of America, düşen petrol fiyatlarının makroekonomik baskıları hafifletmesi nedeniyle Türkiye'nin cari açık ve enflasyon tahminlerini aşağı revize etti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çeşitli toplantılar gerçekleştiren bankanın analistleri, ABD ile İran arasında anlaşma olasılığı ve petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün de katkısıyla Türkiye'deki makroekonomik ortamın daha olumlu havaya büründüğünü belirtti. Türkiye'nin 2026 için cari açık beklentisi 60 milyar dolardan 52 milyar dolara, enflasyon beklentisi ise %30'dan %29,5'e düşürüldü. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden genel kurula gelecek. Düzenlemeyle terör örgütünün tasfiyesinin hızlandırılması amaçlanıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
3: Efendim, peki yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörsüz Türkiye süreci için?
10: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini açıkladı.
6: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
5: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yeni Kapı ruhu vurgusu da dikkat çekti. Yeni Kapı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı ortak bir mitinge ev sahipliği yapmıştı.
6: Tekrar bir Yeni Kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
5: Erdoğan mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da vardı.
6: Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan hepsi var.
5: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.
0: CHP'de mutlak butlan ve kurultay tartışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem o tartışmaları değerlendirdi hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymamız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi.
11: Yolsuzluk davası onlar. Tutuklu yargılamaya ben de karşıyım. Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli. Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir.
5: Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle gelen eleştirilere de yanıt verdi.
11: Ben geçmişte Demirtaş'ı ziyaret ettim. Söylediğimde tutuklamayı doğru bulmuyorum. Her şeyi zamanındaki duruma göre yorumlamak gerekir. O dönem CHP'yi ısrarla PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Buna karşı bu adım gerekti.
5: CHP'de bir yandan kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay takvimini Eylül ayında başlatacak. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
12: Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir seçimli tercih olanağı yoktur. 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekmektedir. Ve biz kendisinden tekraren bu sağduyu göstermesini bekleriz.
5: CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti. Edirne'nin Keşan ilçesi belediye başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında. Kurul, ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle il başkanlarının dosyalarını ele alacak.
0: Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener yeniden seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan Sayıştay Başkanlığı seçimi için mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı. Gizli oylamaya CHP muhalefete aday belirleme ve söz hakkı tanınmaması gerekçesiyle katılmadı. Gizli oylamada Yener 272 milletvekilinin oyunu aldı. Bahtiyar Sazlık 14 oy alırken 3 oysa geçersiz sayıldı. Bu oylama sonucuyla Metin Yener ikinci kez Sayıştay Başkanı oldu. Yener'in görev süresi 5 yıl olacak. Türkiye Kamusen Başkanı Önder Kahveci, Konfederasyon'un kuruluşunun 34. yıl dönümünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Maaşlara enflasyon farkıyla birlikte refah payı da eklenmesini istedi. Emekliler için de ek ödeme talep etti.
13: Kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz Temmuz ayında %7 oranında ikinci yarı yıl zammı alacak. Buna ilave olarak da enflasyon farkı maaşlara yansıtılacaktır. Ancak bugün itibariyle oluşan enflasyon farkı şimdiden %5.61'e ulaşmıştır.
9: Türkiye Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini söyledi. Enflasyon farkına ek olarak refah payı istiyoruz dedi. Kahveci, emeklilere ek ödeme yapılmasını da istedi.
13: Bilindiği gibi 2023 yılında kamu görevlilerine ilave ek ödeme adı altında bir ödeme yapılmıştır. Ancak İlave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle çalışanlarla emekliler arasında gelir farkı her geçen gün daha da büyümektedir.
9: Kahveci bu talepleri Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun 34. kuruluş yıl dönümü toplantısında açıkladı. Yetkili sendika belirlenmesi için yeni yöntem çağrısı da yaptı.
13: Her kuruma, her iş yerine bir sandık koyarak çalışanların özgür iradesiyle sandıkla belirlenmelidir.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmam Hatip liselerinde meslek liseleri uygulaması için bir çalışma içinde olduklarını söyledi. İmam Hatip meslek derslerini de branşlaştıracak bir adımı YÖK'le beraber yürütüyoruz dedi.
14: Bütün okullarımızda çok farklı ve çok özgün projeler geliştirildi. İmam Hatip okullarımızda da benzeri şekilde çok farklı projeler geliştirildi. Spor programı uygulayan İmam Hatip liselerimiz var. Güzel sanatlar programı uygulayan İmam Hatip okullarımız var. Dil programı uygulayan İmam Hatip okullarımız var. İmam Hatip okullarımızdaki meslek dersleriyle ilgili bir konu gündemimizde. Meslek derslerinde, İmam Hatip meslek derslerinde branşlaştıracak bir adımı YÖK'le beraber yürütüyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar, attığımız bu adımlar sayesinde Türkiye'de hem eğitim öğretim süreçlerinin önündeki antidemokratik engelleri kaldırıyoruz, hem eğitim öğretimin fiziksel altyapısını güçlendiriyoruz, hem de çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmaları için bir çabanın içerisindeyiz.
0: Üniversitelerde kampüs dışı eğitimlerin kredi alarak sayılacağı yeni dönem başlıyor. Peki hangi kurslar, eğitimler ya da staj programları geçerli olacak? Bu programlar nasıl seçilecek? Yeni sistemin ayrıntılarını YÖK Başkanı Erol Özvar, NTV muhabiri Öykü Tüccar'a anlattı.
5: Üniversitede mikro kredi uygulaması başlıyor. Öğrencilerin üniversite dışında kazandıkları bilgi, beceri ve sertifikalar da artık kredi sistemine dahil edilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar yeni sistemin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
15: Mikro krediler dışarıda dershanelerin verdiği kursların tanınması anlamına gelmiyor. Ders yerine kurslara gitsin, kurslardan belge getirip hayır bunu istemiyoruz. Bunların standartları üniversiteler tarafından ortaya konulacak.
5: Yeni sistem 2026-2027 eğitim öğretim yılında başlayacak. Hangi bölümlerde hangi eğitimler kabul edilecek? Bu eğitimler kaç kredi sayılacak? Stajların krediye dönüşmesi mümkün olacak mı? Tüm bu soruların yanıtı üniversitelere bırakıldı. Tek şart olarak YÖK akreditasyonu aranacak.
15: Yükseköğretim Kurulu'nun veya üniversitelerimizin verebileceği ekstra dersler olabilir. Veya üniversitelerimizin dışarıda savunma sanayi Başkanın açmış olduğu ve Yükseköğretim Kurulu'nun evet bunlar krediler çerçevesinde sayılabilir dediği kursları öğrencilerimiz alacaklar.
5: İlk etapta mezuniyet için gerekli toplam kredi yükünün maksimum %10'u mikro kredilerle tamamlanabilecek. Özvar bu oranın önümüzdeki yıllarda artabileceği mesajı verdi.
15: Aslında bu mikro kredi uygulamalarını biz 3 sene önce fiilen başlatmış olduk. Aselsan'dan, TUSAŞ'tan, Havelsan'dan kursları veya dersleri tanımladık ve akreditettik. İşler iyi gittiği için şimdi bunun hukuki çerçevesini oluşturmuş olduk. Sistem işledikçe bu %10 sabit kalmayacaktır.
0: Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı 6 Şubat depremlerinin simgelerinden biri haline geldi. Binada kolon kesildiği tespit edilmişti. İkisi tutuklu, 11 sanık hakkında mütalaa hazırlandı. Sanıklardan 3'ünün 876 yıl 6 şaraya kadar hapsi istendi.
9: Kolonları kesildiği belirlenmiş.

0: tasarımcısının ihmalleri vurgulandı. 3 sanık için olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Kusurlu bulunan fendi mesulün ise 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanıklardan 7 kamu görevlisinin ise binadaki aykırılıkları tespit edip müdahale etmedikleri için ihmal ve kusurları bulundu. Sanıkların 15'er yıla kadar hapsi istendi.
1: Kesildiğini iddia ettiğimiz bulunmayacağını düşünüldü.
0: Mütealada yapının yıkımında birçok unsurun etkili olduğu belirtildi. Binada kolon ve perde kesilmesi, boşluk açılması ve asansör yapımına ilişkin müdahalelerin yapısal bütünlüğü olumsuz etkilediği vurgulandı. 11 sanık 6 Temmuz'da tekrar hakim karşısına çıkacak.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda hapis cezalarının artırılmasından okul güvenliğine kadar bir dizi tedbire yer veriliyor. Psikososyal taramaların zorunlu hale getirilmesi de öneriler arasında yer alıyor.
0: Yaş gruplarına göre zorunlu uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılsın. Hapis cezaları için belirlenen üst sınırlar arttırılsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. 691 sayfalık raporda 34 ana başlıkta öneriler sıralandı. Raporda ceza indirimlerinin kasten öldürme ve ağırlaştırılmış yaralama suçlarında 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında hakimin takdirine bırakılması önerildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gereken suçlarda üst sınırın 12-15 yaş aralığında 15 yıldan 18 yıla, 15-18 yaş grubunda ise 24 yıldan 27 yıla çıkarılması önerildi. Süreli hapis cezalarında ise üst sınırın 12-15 yaş grubunda 7 yıldan 9 yıla, 15-18 yaş grubunda ise 12 yıldan 15 yıla çıkarılması tavsiye edildi. Çocuk hükümlülerin suç ayrımı yapılmaksızın önce infaza, kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmesi de öneriliyor. Raporda suça sürüklenen çocuk kavramı yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılması da tavsiye edildi. Okul öncesi ve ilkokulda psikososyal tarama programlarının zorunlu hale getirilmesi, okul içinde mahrem alanlar hariç kör nokta kalmayacak şekilde kamera sistemi kurulması da eğitim hayatına ilişkin öneriler. Üyelere gönderilen rapor son halinin verilmesinin ardından meclis başkanlığına sunulacak.
2: Yapay zeka teknolojisi hızla gelişirken yetkililer gelişen bu teknolojinin kötü amaçlar için kullanılabileceğinden duydukları endişeyi de sıklıkla dile getiriyor. Bu kez uyarı 5 ülkenin oluşturduğu istihbarat ittifakından geldi. Dünya liderlerine hızla harekete geçme çağrısı yapıldı.
3: Yapay zeka siber savunma kabiliyetlerini artırırken aynı zamanda siber saldırıların da hızını ve karmaşıklığını artırıyor. Bu değerlendirme ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan 5 Göz adlı istihbarat ittifakının ortak açıklamasından. İttifak yapay zekanın hem savunma hem saldırı amaçlı kullanımını yıllar içinde değil aylar içinde gerçekleşebileceğini söylüyor. Yapılan çağrıda acil olarak atılması gereken adımlar da işaret ediliyor. Bunlar sistemlerdeki gereksiz erişimlerin sınırlandırılması, güvenlik yamalarının hızlandırılması, eski ve güncellenmeyen sistemlerin ortadan kaldırılması, kritik sistemlere erişimin kontrol altına alınması ve olaylara karşı önleyici hazırlık yapılması olarak sıralandı. Yapay zeka şirketleri geniş modellerin siber saldırıları hızlandırabileceği konusunda uzun süredir uyarıyor. Washington'da son aylarda yeni nesil yapay zeka modellerinin siber güvenlik risklerinin nasıl yönetileceği konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Anthropic'in ABD hükümetinin talimatı sonrası yeni nesil Fable 5 ve Mythos 5 olarak adlandırılan modellerine erişimi durdurulmuştu. Kararın gerekçesi olaraksa modellerin karmaşık güvenlik sistemlerindeki açıkları kısa sürede saptayabilmesi ve güvenlik duvarlarını aşabilmesi gösteriliyordu.
2: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.

0: Yakın plan devam ediyor.
1: Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi arınma ifadesi altında disiplin süreçlerini ve ihraç mekanizmasını bir süredir çalıştırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. kongresinde 39. olağan kurultayının öncesinde seçilen 74 il başkanı ve 81 ilden örgüt temsilcileri de ortak bir bildiri yayınladılar. Görevden almalarınızı, ihraçlarınızı tanımıyoruz, korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz ve olağanüstü kurultay istiyoruz dediler. Bu süreç bu şekilde devam edecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ihraçları ve disiplin süreçlerini sizce devam ettirecekler mi? Anlaşılan o ki Kemal Bey çünkü arınma diyor, her iki lafından birinde arınma. Bunu da bu hukuki mekanizma ile herhalde.
2: Tabii tabii, şimdi meselenin tabii doğal olarak iki önemli boyutu, yani bir hukuki yasal boyutu sürecin, bir de siyasi boyutu var. Yani bu anlamda da hukuki meşruiyetle siyasi meşruiyet zaman zaman karşı karşıya gelebiliyorlar. Yani hukuki olarak mahkemenin verdiği bir karar var. Netice itibariyle tedbir kararı. Az önce de ben kendi görüşümü söyledim. Hı hı. Yani yanlış doğru eleştirirsiniz. O da yasal yollara başvurursunuz. Bu ayrı bir şey. Ama siyasi anlamda meşruiyet, orada zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun en büyük sıkıntısı, handikapı orada. Az önce de ifade edildi, ben de katılıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin çok önemli bir kısmı, önemli bir bölümünün Özgür Özel ve ekibinin yanında yer aldığı, yani onlara bir haksızlık yapıldığı yönünde bir kanaatleri var. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırmak lazım. Ama şu önemli, ben onun altını hep çiziyorum. Şimdi bu tedbir kararı ile ilgili olarak belki onu da ifade etmek gerekir. Şimdi tedbir kararı var, ancak tedbir kararının içeriğine bakmak lazım. Hangi hususlarda karar verildiğine bakmak lazım. İşte ben bu nedenle ilk günden itibaren, kararın verilmesinden itibaren tedbir kararında olağan ya da olağanüstü kurultayın yapılıp yapılmaması noktasında bir kısıtlama olmadığı, göreve iade edilen, tedbiren iade edilen eski yönetimin, başta genel başkan olmak üzere ve organların yetkilerinde herhangi bir kısıtlama olmadığını gördük. Yani tedbir kararı bunu düzenliyor. Dolayısıyla ben bundan hareketle, az önce de belirttiğim siyasi partiler kanununun 16. maddesindeki istisnalar haricinde MYK'nın her türlü iş ve işlemleri yapma, kararları alma yetkisine sahip olduğunu söylüyorum. Siyaseten de şunu düşünüyorum. Tabii Özgür Özel ve ekibi özellikle hukuki sürecin, Yargıtay süreci dahil olmak üzere sonlanmasını bekleyecektir. Yani biraz sürenin daha uzaması noktasında tabii ki buradaki en önemli nokta Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki siyasi zeminin aynı şekilde devam edip etmeyeceği.
1: Bu noktada Sayın Coşkun'un analizine katılıyor musunuz? Yani ya, üç ayrı başlık altında topladı kendisi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu, hem Özgür Özel, hem de Ekrem İmamoğlu. Yani Ekrem İmamoğlu, Özgür arasında farklı bakış açıları olduğunu.
2: Yani şimdi ayrışma noktasında ben açıkçası ilk günler, ilk zamanlar bunun çok kolay olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce ayrılanların, yani Muharrem İnce örneği ve birçokları olmuştur, bir noktaya siyaseten bir başarı elde edemediklerini, dolayısıyla çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi ve siyaseten de çok önemli bir marka. Yani darbeler döneminde kapatılmasına rağmen, daha sonra işte sanıyorum 1992'ydi, Deniz Baykal döneminde açıldı Sosyal Halkçı Parti'nin yerine. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni bir siyasi yapı kurulması noktasında Ekrem İmamoğlu'nun daha çok merkez sağda, bütün böyle eski ifadeyle söyleyelim, ANAP-vari bir şemsiye şeklinde bir oluşumu düşündüğü ifade ediliyor. Özgür Özel'in daha çok merkez sol ağırlıklı, yani mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin deki arkadaşlarıyla beraber görev yaptığı arkadaşlarının da olduğu bir yapıyı düşündüğünü söyleyebiliriz. Bu nedenle zaman uzadıkça Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel arasındaki bu siyasi yapılanmanın kimliği, siyasi dinamiklerinin, programının uzanacağı siyasi toplumsal kesimlerin ne olacağı yönünde bir ayrışma olacağını düşünüyorum. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni bir parti hangi durumda olursa olsun, gerek Özgür Özel düşüncesindeki, kafasındaki bir yapı olsun, gerek Ekrem İmamoğlu kafasındaki, düşüncesindeki bir yapı olsun, Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir parti olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir parti, bir başka parti olacak. Evet, ama hukuki yollar denendikten, buradan da bir sonuç çıkmadıktan sonra ben ayrışmanın giderek ihtimalinin yükseleceğini düşünüyorum. Yani netice itibariyle en azından konjüktürel anlamda il başkanlarının kahır ekseriyeti, Özgür Özel ve ekibinin yanında seçmen bazında baktığımız zaman önemli bir kesimin, en azından biz çevremizden de görüyoruz bunu, Özgür Özel ve ekibinin. Ama bu Özgür Özel ekibinin arınma, temiz siyaset, etik siyaset noktasındaki ayrımı farklı bir şey. Bu farklıdır. Yani siyaseten baktıkları yön. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak temel ifadesi, temel söylemi arınma. Ahlaki, etik temelli bir siyaset. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki değerlerin hüküm sürdüğü, hakim olduğu bir siyasi partiye kavuşturulması. Ama bu daha ayrı tabii. Siyasetin finansmanı, Türkiye'de mahalli idarelerin durumu, bunlar hep ayrı bir tartışmadır. Genel olarak da siyaset kurumu ile ilgili çerçeveyi çizip ortaya koymak lazım. Söylediğim gibi yani mahkeme kararlarına baktığımız zaman 38. kurultayda şaibe iddialarının hukuken tespitinin yapıldığını görüyoruz. Ama ceza yargılaması var. O sonuçlanmadı, onu da beklemek faydalı olur diye düşünüyorum. Ama söylediğim gibi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle sadece bu kriz, bu kaostan etkilenen bir kesim değil. Yani Türk siyasetinin genel olarak, bakınız biz aylardır yani kamuoyu bu meseleyle oturuyor, kalkıyor, bu mesele konuşuluyor. Hem Türkiye'nin enerjisinin, Türk siyasetinin bu gibi meselelerle artık gerçekten bir hesaplaşması gerekir. Ben bu nedenle de siyasi partiler kanunu başta olmak üzere 12 Eylül darbesinden sonra getirilen bir düzenlemedir, mutlak anlamda yasa koyucu tarafından masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir seçim yargısıyla medeni hukuk yargısı arasındaki bu farklı düşünceleri ortadan kaldıracak, yorumları ortadan karışacak çok net, çok açık bir düzenlemenin başta siyasi partiler kanunumuzda olmak üzere yapılmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, evet. Bunu zaten pek çok hukukçu, pek çok siyasetçi de aynı zamanda vurguluyor. Peki, burada Sayın Kur'an'ın zaman geçici, yani bu zaman Kemal Kılıçdaroğlu, özür dilerim, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında ayrışmanın zaman uzadıkça belirginleşeceğine inandığınızı,
2: zeminin değişebilir, kayabileceğini düşünüyorum ben.
1: Şimdi buradan yola çıkarak Kemal Kılıçdaroğlu da zamana yaymak gibi bir strateji uyguluyor. Çok ve belli doğru. Ki aslında böyle bir beklenti içinde zamana yaymak isteyebilir. Sayın Öztürk, bu ilerleyen zamanın kimin lehine işleyeceğini siz düşünüyorsunuz? Yani zaman kime zarar, kime yarar getirir? Bunu yanıtlarken Kemal Bey'in acaba düşündüğünün altında hem o ayrışmanın belirginleşmesi, hem de bugün işte Cumhuriyet Gazetesi'ndeki mülakat, Mustafa Balbay'ın sorularına verdiği yanıtlardan biri şuydu. Onu da hatırlatmak isterim. Sayın Balbay diyor ki biz sizinle aynı pazar yerine gidiyoruz. Orada size bir tepki var. Bir gözlemeci teyze vardı. Kemal Bey partiyi darmadağın etti diye böyle bir gözlemini aktarıyor Kemal Bey'e. Kemal Bey'in tek cümlelik, tek kelimelik bir yanıtı var. Tek cümle. Düzeltiriz. Demek ki Kemal Bey zaman içerisinde kamuoyunun da fikrinin değişebileceğini mi düşünüyor?
3: Şimdi siyasetin tabii iki tane sütunu var. Bir tanesi elitler, ikincisi de halk. Bence parti içi iktidarla parti içi muhalefet farklı enstrümanları kullanmakta. Yani parti içi iktidarın toplumdaki kabul düzeyi yüksek değil şu an için. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'na, onun gelme biçimine, Mutlak Buttan'la, çevresindeki kadrolara yönelik parti içi seçmenlerde, üyeler bakımından bir tepki var. Ve dolayısıyla parti için muhalefette de bu bağlamda bir siyasal psikolojik üstünlük söz konusu. Ama siyaset sadece tabii yani toplumsal destek olmaksızın halka rağmen siyaset yapılmaz. Ama yani demokrasinin içerisinde bile halkın elitlerle birlikte bir projeksiyonla değerlendirilmesi lazım. Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu öncelikle birkaç ay boyunca parti iç mimarisi, elindeki mali güç, medya ve sosyal medyaya bazı müdahaleler yoluyla bu tepkinin bir biçimde kontrol altına alınabileceği kanaatinde bu. Ayrıca arınma siyasetiyle ilgili de yani çıktığı televizyon programında çok fazla işaret vermedi buna. İşte bilmiyorum, bakacağız filan, komisyon kurduk değerlendireceği şeklinde. Arınma siyasetinin rakipleri, parti içi muhalefetin itibarsızlaşması gibi bir yere doğru gitme ihtimali de var. Bununla ilgili bir parantez açarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arınma siyaseti bir yüzleşme anlamına gelmiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı argümandaki temel sorun bu. Yani yolsuzluk tartışması, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bütün bu tartışmaların kökeni nereden kaynaklanmakta? Yani ihtimal ki belediyelerle örgütler arasındaki asimetrik ilişkinin bunda bir bağlantısı var. Yani belediyelerin il başkanlarını belirlemesi, ilçe başkanlarını belirlemesi, delegeleri belirlemesi, belediye temelli çok metalaşmış siyaset ilişkisi. Aslında biraz geriye baktığınızda mesela parti içi muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlara yönelik eleştirileri kendisine yöneltiyor. Yani sizin zamanınızda aslında bu sorunlar başladı gibi bir yere getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla arınma bir yüzleşmeyle beraber giderse eğer gerçekten yapısal bir değişiklik söz konusu olabilir. Bir de tabii bu arınma meselesi nüanslı konuşmak lazım. Onu da söyleyeyim. Oradan belki yeni parti ve zamana bağlamak lazım. Çünkü mesela yolsuzlukla suçlananlar kesin ihraç tedbirli bir şekilde işte disipline veriliyor. Ama bunların suçlu olup olmadıklarını bilmiyoruz değil mi? Masumiyet karnesi var. Normalde bunların ihraç edilmemesi, üyeliklerinin askıya alınması gerekir. Şimdi Kemal Bey uzun bir süre aklanda gel siyasetini savundu. Bunun bir makul bir yanı da var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kişi bir şeyle suçlandığında bu yolsuzluk olur başka bir şey olur. O kişinin yargılanması veya o kişiyle ilgili iddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar görmemesi için partinin biraz mesafe bırakması, üyeliğin askıya alınması belki makul bir çözüm. Hı. Ama Kemal Bey'in bunun ötesinde bir şeyi içinde barındırdığını ve masumiyet karnesi bakımından da bir eleştiri aldığını. Mesela kesinlikle ihraçta göndermek istediği vekiller belki de suçlu değillerdir. Hani suçluluk, suçsuzluk biraz mahkemenin vereceği bir karar. Yani hakkında iddia edilen herkes suçlu diye kabul edilemez. Bir de tabii bu ihraç mekanizması, arınma siyaseti sadece yolsuzluk tartışmasıyla ilgili değil. Ben bir önceki turda da söyledim. Kemal Bey eksik otoriteyi bir tür parti içi cezalandırma yöntemiyle mesela kendi otoritesini kabul etmeyenlere yönelik bir cezalandırma yöntemiyle bunu da yürütmekte. Bu da makul, yani genel başkanlık otoritesini tesisi bakımından makul ama siyaset sadece Seda Hanım şiddetle, zorla, ceza ile değil aynı zamanda ikna ile de söz konusu. Burada Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin en temel sorunu şu. Nasıl olup da öncelikle kendi seçmenlerini, sonra tüm muhalefeti, ayrıca CHP eğer iktidara namzet olacaksa, onu yerine almaya çalışacaksa da seçmen çoğunluğunu ikna edecek söylem nedir? Henüz buna dair bir işaret yok. Çünkü iç savaş devam ediyor. Bu savaş bittikten sonra önemli bir CHP'li siyasetçi bunu yorumlarken şöyle bir ifade kullanmış. Yanılmıyorsam Gürsel Tekin. Önce küçülerim sonra büyürüz demişti. Yani belki de strateji bu. Yani bir azaltalım. Çok da azalabiliriz ama sonra biz kendi ahlaki korumuzla işte o kodla birlikte ilerleyeceğiz. Böyle bir süreç işletilmekte. Ama hani zamanı sordunuz ya, evet. Parti içi iktidarın böyle bir sorunu var. Parti içi muhalefetin de başka bir sorunu var. Yani zaman konusunda, stratejik konusunda. Şimdi bir kere şöyle bir şey, şunu açıklıkla konuşalım. Parti içi muhalefetin ana aktörü şu an hapiste, Ekrem İmamoğlu. Yakın bir tarihte hapisten çıkma ihtimali de genelde yorumcular tarafından düşük görülmekte. Özgür Özel'le ilgili ise özellikle Uşak ve Antalya itiraflarından sonra, belediye başkanının itiraflarından sonra hepimizin gördüğü ve takip edildiği ve kendisine de sorulduğu üzere, bu Özgür Özel'e de soruldu. Ya sizinle ilgili yargı süreçleri, adli süreçler falan. O da dedi ki işte ben şantaja uğruyorum, tehdit ediliyorum falan. Şimdi elitler bakımından şöyle bir tartışma var. Özgür Özel, yani olası yeni oluşumun lideri hakkında da yolsuzluk ve benzeri meseleler nedeniyle bir soruşturma açılması durumunda bu durum yeni partiyi nasıl etkileyecek? Çünkü ben bu turda söyledim. Sadece halk desteği yeterli değil bir siyaset başlatmak için. Elitlerin de, bu arada para da gerekiyor, maddi bir mesele de var. Ama ondan da bağımsız, elitlerin de bu konuda karar vermesi lazım. Özgür Özel'le ilgili alt tartışmalar bunu çok zorlaştırmakta ve bir hatırlatma. Bugün Özgür Özel'in son birkaç gündür bu parti ideolojisine dair bazı açıklamaları var. Özgür Özel ve kurmayların. Hı. Aslında biz sol parti kurmayacağız, bir merkez parti inşa edeceğiz şeklinde. Mesela bu açıklamaların da CHP'den kopuş süreci bağlamında kendileri bakımından bir sorun yaratacağı açıkça ortada. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi MHP ile birlikte Türkiye'de kurumsal kimliği, kültürü en güçlü partilerden biri. Yani bu partiden birilerinin ayrılması zaten çok zor. Hani duygusal açıdan. Diyelim ki ayrılma kararı oldu. Atatürkçü ve Sosyal Demokrat altı oklu bir partiden merkezde yer alacak ve parti içi iktidar bu olduğu andan itibaren neyi suçlayacak? Yanılmıyorsam Selam Hoca demin söyledi. Yani yeni ANAP kuruluyor gibi. Yani daha sağda bir partiye doğru gidişlerle ilgili bir sıkıntı var. Son hatırlatmam da şu olsun. Hı hı. Şimdi biz hep şunu unutuyoruz. Türkiye başkanlık sistemine geçti. Politik yapımız değişti. Bu siyasi partiler önemsiz demek değil Seda Hanım. Ama siyasi sistemimizin merkezi artık partiler ve meclis değil. Başkanlık. Dolayısıyla aslında önemli olan hala bence soru şu: yeni bir parti mi yoksa yeni bir aday mı? Mesela iktidara karşı, Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu tartışma sona ermeden, bir mesela bir Mansur Yavaş parantezi açılabilir burada. Bu tartışma ile ilgili bir karar vermeden, yani yeni parti ile ilgili hususun ben parti için muhalefetin aleyhine işleyeceğini, zamanın onların aleyhine işleyeceği kanaatindeyim. Ama hem peki, iktidarın hem de muhalefetin bazı dezavantajları var.
1: Her iki tarafında bazı dezavantajları var ama zaman parti için muhalefetin aleyhine işler diyorsunuz özet olarak. Sayın Coşkun, size de aynı şekilde bir soruyu yönelteyim. Ben, bu zaman kime yarar, kime zarar getirecek?
4: Yani Kılıçdaroğlu'nun zamanın kendi lehine olduğuna dair bir kanaati var ve bu zamanı elinden geldiğince uzatmak istiyor. Olağanüstü kurultaya gitmemesi, olağan kurultayın Eylül ayında başlayacağını söylemesi, bu olağan kurultay sürecinin de 6 aya yakın bir süreye tekabül etmesi bunu gösteriyor. Zaman içerisinde parti içinde ipleri eline alacağını, kamuoyunda kendisine yönelik muhalefetin, kendisine yönelik tepkinin daha da azalacağını düşünüyor ve bunun üzerinden bir siyaset yürütüyor. Ama aradan bir ay geçti mutlak butlan kararından bugüne kadar. Bu bir aylık süreç içerisinde Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dil, yaptığı siyaset onun toplum nezdinde daha fazla kabul görmesini sağladı mı diye sorarsanız benim kanaatim hayır. Bugüne kadar inşa etmiş olduğu söylemin bundan sonra da Kılıçdaroğlu'na bir seçmen desteği veya parti içerisindeki CHP seçmenlerinin kendisine geri dönmesini sağlayacak bir seçmen desteği sağlayacağını da söylemek zor. Dolayısıyla kendisi her ne kadar kendi lehine olacağını düşünse de seçmen düzeyinde bunu kendisine yönelik algıyı, negatif algıyı değiştirmesi oldukça güç görünüyor. Parti içindeki muhalefete gelince orada iki farklı okuma var benim görebildiğim kadarıyla Seda Hanım. Şimdi bu elbette Özel ile İmamoğlu'nun farklı siyasal geleneklerden gelmesiyle de doğrudan bağlantılı. Özel daha klasik bir CHP'li ve dolayısıyla Özel ve etrafındakiler için CHP'den ayrılmak aynı zamanda duygusal olarak da çok zor. Çünkü bu insanların çok büyük bir kısmı hayatlarında CHP dışında herhangi bir yerde siyaset yapmayı akıllarının ucuna getirmiş insanlar değiller. CHP'ye kurucu bir parti olma vasfı nedeniyle mitik bir anlam yükleyen ve o nedenle CHP'yi bir nevi baba ocağı olarak gören insanlar. Dolayısıyla ne kadar hani parti içerisinde zorlanırsa zorlansınlar dahi duygusal olarak CHP'den kopmaları zor. Ama bunun yanında aynı zamanda yeni bir parti kurmanın pratik bazı sorunları da var. Teşkilatların kurulması, bunun için gerekli mali desteğin sağlanması, aynı zamanda seçimlerin yaklaşmakta olduğu gerçeği ve benzeri. Bütün bunları düşündüklerinde görebildiğim kadarıyla özel parti içerisindeki muhalefeti tahkim ederek, bunu derinleştirerek yürümenin bu aşamada daha doğru olduğunu düşünüyor. Oysa İmamoğlu'nun okuması burada daha farklı. İmamoğlu CHP'nin mevcut yönetimine yani Kılıçdaroğlu'na yönelik tabanda çok büyük bir tepkinin oluştuğunu, bir ivmenin yakalandığını, bu ivmenin en kısa süre içerisinde kullanılması gerektiğini, aksi takdirde parti içerisindeki muhalif kanadına verilen desteğin de zaman içerisinde eriyeceğini düşünüyor. Bundan daha da önemlisi parti içerisinde bu muhalefetin süre gitmesi aynı zamanda bir yorgunluğa da sebebiyet verebilir. Hem CHP tabanında bir yorgunluğa sebebiyet verebilir. Hem de toplumda CHP'nin tartışılmasından dolayı bir bıkkınlığı da meydana getirebilir. O nedenle burada en kısa süre içerisinde, mümkün olan en kısa süre içerisinde bunun kullanılması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla burada muhalefetin yani Özel ve İmamoğlu ekibinin bir karar vermesi gerekiyor ki bu karar henüz verilebilmiş değil. Bence en önemli handikaplarından bir tanesi bu. Eğer burada bir fikir birliği olsaydı bu Özel ve İmamoğlu arasında çok daha rafine, çok daha kompakt bir strateji belirlenebilirdi. Ama bu strateji belirlenmediği için zamanın ilerlemesi bu muhalefetin görmüş olduğu ilgiyi, desteği azaltabilir. Onları daha müşkül bir duruma sokabilir. Böyle bir tehdit, böyle bir tehlike de var. O nedenle yol açılacak mı? Bir yol yapılacak mı? Yani parti içerisinde bir yol açılacak mı? Yoksa yeni bir partiye bir yol yapılacak mı? Muhalefetin bir an önce buna karar vermesi gerekiyor. Aksi takdirde zaman onların aleyhine işleyebilir.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala Karayel'den kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün Karayel yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.
5: Hava durumu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
7: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
5: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
7: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
5: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
7: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
5: Cinayet Masası.
7: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
5: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Yerel saatle 18 sıralarında yaşanan 7,2'lik depremden 40 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar ve can kayıpları var. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Başkentteki Simon Bolivar Havalimanı hasar nedeniyle kapatıldı. Depremlerin merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Morona kasabası yakınları 7,2'lik ilk sarsıntı 13 kilometre derinlikte kaydedildi. Saniyeler sonra aynı bölgede 10 kilometre derinlikte 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Venezuela İçişleri Bakanı başkentte bazı binaların yıkıldığını duyurdu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre depremde yüksek sayıda can kaybı ve geniş çaplı hasar meydana gelmiş olabilir. Başkentteki Simon Bolivar Havalimanı yıkıntılar nedeniyle kapatıldı. Büyük paniğin yaşandığı deprem sonrasında çok sayıda binada tedbir amacıyla boşaltıldı. İletişim hatlarında kısa süreli kesintiler meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinden endişe ediliyor ancak yetkililer net sayı açıklamadı. Venezuela'nın geçici lideri Delcy Rodriguez felaketin ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Rodriguez hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Olağanüstü hal ilan edildiğini aktardı. Venezuela halkı bağımsızlık tatili nedeniyle depremde evlerindeydi. Depremlerden sonra elektrik kesintileri de yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump'la ikili görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi. Erdoğan, Washington'la Tahran arasındaki müzakereleri de değerlendirdi, İsrail'i eleştirdi.
1: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
2: Büyük ihtimalle olur.
3: Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve için başkente gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ikili bir görüşme de yapabileceğini söyledi. Erdoğan AK Parti grup toplantısında da konuştu. İsrail'e yönelik sert eleştirileri vardı.
4: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor.
3: Erdoğan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerini engellemeye çalıştığını da söyledi.
4: Bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
3: Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır oldukları mesajını da değerlendirdi. Cumhurbaşkanı o açıklamanın olumlu olduğunu söyledi.
0: ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump Ankara'da 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik de olumlu sinyaller verdi.
5: Açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenleniyor olmasaydı gideceğimi sanmıyorum. Yani son iki yıldır çeşitli ülkelerle yaşadıklarımızdan sonra gitmezdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygımdan dolayı gidiyorum.
0: ABD Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da kabul etti. Ortak basın toplantısına Trump'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri damga vurdu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin İran Savaşı'na dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostum şeklinde konuştu. Basın toplantısında Ankara'nın Washington'dan talep ettiği F-35 savaş uçağı ve motor tedariki de gündeme geldi. Trump, muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek askeri işbirliğinde yeni bir dönemin sinyalini verdi. Açıklamaların devamında Türkiye'nin savunma sanayisi anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Trump, "İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var." değerlendirmesini yaptı. F-35 programına geri dönüş sürecine ilişkin teknik detayları ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance aktardı. Pentagon ekibinin süreci yakından incelediğini belirten Vance, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemi alımına da atıf yaptı. Amerikan yasalarına uyum doğrultusunda Kongre onay mekanizmasının işletildiğini ve süreç kesinleştiğinde resmi açıklamayı yapacaklarını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Rutte de, Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirketi var ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye'ye dair dikkat çeken bu açıklamaları yapmıştı ve Trump Türkiye'de Temmuz'daki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını söylemişti. Jet motoru satışına yönelik verdiği olumlu sinyaller ve Trump'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmeleri Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin NTV yayınında yaptı.
6: Kaan uçağının, milli muharip uçağımız Kaan için o General Electric üretimi F-110 jet motorlarının satışı konusu gündemde. Bunun onay ve işte resmi süreçle ilgili Trump'ın artık süreci ilerletmesi bekleniyor. Bu yönde karar verdiği haberleri yazılıyordu. Bu açıklamasıyla aslında bunu biraz daha destekledi. Türk savunma sanayisi ve işte Kaan ya da Hürjet gibi projeler için aynı zamanda hem savunma sanayimiz hem de Türk-Amerikan ilişkileri açısından önemli, muazzam bir kırılma noktası olabilir aslında bu ticaretin yeniden başlaması. Belki hatta ilerleyen dönem lerde bu sürecin ortak yeni projelere yönelmesi, yeni ortak ürünler üretilmesine doğru ilerleme ihtimali bile söz konusu olabilir. Tabii Trump'ın bu konuda Ankara'ya gelmeden önce önünde bazı krizler var. Ve ister istemez bu krizler doğrultusunda Türkiye'de beklentileri de var. Yani kendi başına çözemediğini herkesin bildiği ve bu noktada Türkiye gibi hem bölgesel hem de NATO içerisinde çok güçlü bir müttefikin desteğini almak için bazı jestler yapmak zorunda. Bu muhtemelen motor satışıyla ilgili yapacağı jest karşılığını bir jest yaparak Türkiye'nin desteğini, bu krizler karşılığında desteğini alma yoluna gidiyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı burada ön plana çıkıyor. Bu noktada zaten Hakan Fidan da geçtiğimiz dönemde bu özellikle motor tedariği ile alakalı Washington'a aslında sert sayılabilecek kurumsal eleştiriler yapmıştı. Bu açıdan baktığımızda Trump NATO zirvesi öncesinde bu tıkanıklığı aşıp Ankara'nın işte elindeki o gücü, gerek askeri güç gerek diplomatik güç, bunu biraz Türkiye'den gelen o sitemi belki de birazcık zayıflatmak istiyor. Yani bu açıklamalarda Trump'ın Ankara'ya verdiği işte hani ben Kongre'deki işte Şahinlere karşı hani itiraz eden isimlere rağmen senin stratejik projelerinin önünü açıyorum, Erdoğan'a çok saygı duyuyorum deyip işte sen de bunun karşılığında NATO zirvesinde bana yardımcı ol. Çünkü önünde çok kriz var. İsrail-Lübnan hattında bir kriz yaşıyor. Rusya-Ukrayna hattında bir kriz yaşıyor. Tahran-Washington hattında bir kriz yaşıyor. Bürgenstock mütabakatında diplomatik anlamda da desteğe ihtiyacı var aynı şekilde. Washington'ın jeopolitik hassasiyetlerine uyumlu davranılmasına, uyumlu bir çizgiye yanaşılmasına ihtiyacı var. Türkiye'nin bu noktada yer almasına ihtiyacı var. Tabii işin bir de Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri adına sadece savunma sanayi değil, bütün dış politika meselelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin artık şunu görmüş olması gerekiyor. Suriye'de denedi, Türkiye'yi denklem dışında bırakarak bir yol haritası çizdi. olmadı. İşte keza Irak'ta Türkiye bir aktör olarak varlığını her zaman gösterdi. Doğu Akdeniz'de İsrail'in bütün girişimlerine rağmen benzer süreçler sonuçsuz kaldı. Rusya-Ukrayna konusunda NATO'nun, Batı'nın en belki de önemli dayanaklarından bir tanesi Türkiye dış politika, Türkiye'nin izlediği dış politika. En önemli çözüm umudu yine İstanbul'daki zirveler, görüşmeler. Bütün bu veriler ışığında Türkiye'den Ankara'da bir şey isteyecekse Trump, bunun karşılığında mutlaka bu tarz jestler yapması gerekiyor. Zaten hani Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri de daha öncesinde çok defa kendisinden duyduk. Bu konudaki çizgisini de biliyoruz Trump'ın. Türkiye'ye kurulduğu günden itibaren, daha doğrusu Türkiye'nin kendi katıldığı günden itibaren NATO için çok önemli bir müttefik olduğunu biliyoruz. Hatta NATO'ya katılmadan önce Kore Savaşı'ndaki askeri başarı Türkiye'yi NATO içerisinde ayrı bir yere koyuyordu. Sovyetler Birliği tehdidine karşı ya da Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'ya, Akdeniz'e inmesinin önünde en önemli dayanak yine Türkiye'ydi. Yani Türkiye Soğuk Savaş sürecinde NATO ile çok ciddi ve efektif bir işbirliği uyguladı. Dönem dönem krizler yaşansa da. Tarihsel bir akış yaptığımızda Türkiye NATO'ya karşı yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirdi. Dönem dönem NATO ile krizler yaşansa, hatta Türkiye'den, Türkiye'nin yaptıkları kendi ulusal güvenliği, kendi soydaşlarını korumak için Kıbrıs'ta yaptığı müdahale, belki Yunanistan gibi bir aktörün, diğer önemli bir aktörün NATO'dan çıkmasına kadar yol açmıştı. Ama bütün bu süreç Türkiye'nin NATO içerisinde gerçekten etkin bir aktör olduğunu hep önümüze koydu. Tabii bu tek taraflı bir süreç değildi Buse Hanım. Türkiye'de özellikle Sovyetler Birliği'nin o yayılmacı arayışları, boğazlardaki talepleri ister istemez NATO'nun Türkiye ile olan işbirliği, Türkiye'nin NATO üyeliği ve Türkiye'deki NATO üsleri sayesinde büyük ölçüde atlatılabildi. Bütün bu doğrultuda baktığımızda aslında NATO'nun dönüşümüne biraz odaklanmak Türkiye'nin mevcut durumunu ve önümüzdeki zirveyi bize daha net şekilde gösterecek. Yani özellikle Soğuk Savaş'tan sonra Türkiye'nin 2000'li yıllar sonrasındaki yükselişine de paralel şekilde artık dış politikada stratejik bir otonomi aradığını ve aslında bunu kademeli olarak inşa etmeye başladığını görüyoruz. Yani Rusya Avrupa'yı doğrudan tehdit ettiği bir senaryoda, işte Ukrayna'yı işgal ederek bu tehdidi somutlaştırdığı senaryoda Türkiye bir arabulucu olarak aslında bu dengeyi gözetebilen bir aktör. Veya yaşanan krizleri, esir takaslarını, tahıl krizini, bütün bu süreçleri çözebilen, tarafları bir araya getirebilen ve aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde her iki tarafa da güven verebilen bir aktör. Bu doğrultuda ilerlediğimizde Türkiye'nin aslında NATO için öneminin Sovyetler Birliği'ni çevrelemek ya da Sovyetler Birliği'ne karşı teknik bazı faydaların çok daha ötesine geçtiğini ve aslında NATO'nun diplomatik bir uzantısı gibi diğer NATO üyelerinin sağlayamayacağı bazı işlevler ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani Almanya ile İngiltere ile Polonya ile Rusya arasında tehditleşmeler sürerken Türkiye bütün bu tarafları masaya oturtup tüm taraflara güven verebilen bir aktör konumuna geldi. Burada tabii o stratejik otonomi arayışının ciddi bir payı var. Şunu da eklemek lazım. Stratejik otonomi arayışı diyoruz ama bu bir günde ortaya konulmadı. Yani aslında Türkiye bunu bedavadan gökten zembille inerek falan da elde etmedi. Suriye'de karşı karşıya gelindi. PKK konusunda gerilimler yaşandı. Keza İsrail konusunda, Rusya ile ilişkiler konusunda, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin ciddi kırılmalar yaşaması pahasına bu otonomi inşa edilebildi. Ve aslında bugün bunun Türkiye'ye neler kazandırdığını biraz daha net şekilde görüyoruz. Evet, bir maliyet oldu ama bu maliyetin karşılığında gelinen nokta Trump'ın açıklamalarında çok net şekilde görülebiliyor.
0: Washington'dan ABD-İran görüşmelerine dair yeni açıklamalar var. ABD Başkanı Donald Trump müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. Diğer yandan Körfez turunda olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini söyledi.
7: İran bize gayet nazik davranıyor. İstediğim her şeye razı oluyorlar ve buna mecburlar. Aksi takdirde geri dönüp yapmamız gerekeni yaparız.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda masada güçlü olduklarını savundu. Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek için Kongre binasında düzenlenen yemeğe katıldı. Yemek öncesi ve sonrası açıklamalar yapan ABD Başkanı'na İran gündemine dair soru soruldu. Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Tahran yönetiminin büyük tavizler verdiğini iddia etti. İran, istediğim her şeye razı oluyor, dedi. Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti iddialarına dair de açıklama yaptı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti talebi olmadığını savundu. Trump, Tahran'ın dondurulan varlıklarına da değindi. İran'a hiçbir ödeme yapılmadığını vurgulayan Amerikan Başkanı, tamamen bizim kontrolümüz altında bulunan bu paranın bir kısmını Mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer ürünlerin satın alınması için çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşanlara aktaracağız dedi. İran'da acil gıda ihtiyacı olduğunu ve bunun sadece ABD'den tedarik edilerek karşılanacağını savundu. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 günlük Körfez turuna Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretle başladı. Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Rubio görüşmede Hürmüz Boğazı'nda güvenlik geçişinin önemini vurguladı. ABD'li bakan Abu Dhabi'den sonra Körfez turunun ikinci durağı olan Kuveyt'e gitti. Kuveyt'te İran görüşmelerine dair mesajlar veren Rubio, teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini söyledi.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden genel kurula gelecek. Düzenleme ile terör örgütünün tasfiyesinin hızlandırılması amaçlanıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
9: Efendim peki yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörsüz Türkiye süreci için?
10: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini açıkladı.

0: Türkiye'ye gelecek mi? Son tahminlere göre hava sıcaklığı ülke genelinde 5 derece artacak. Aşırı sıcaklarla birlikte bazı bölgelerde orman yangını riski de var.
1: Haziran ayında mevsim normalleri altında kalan sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde havalar değişecek. Özellikle Marmara ve Ege'de rüzgar sert esecek, güneş kavuracak.
2: Bu durum şöyle bir risk yaratıyor. Çanakkale, Balıkesir, özellikle İzmir, Foça hattında orman yangını riskini arttıracak. Cuma, cumartesi, pazar Poyraz'ın kuvvetli esmesi. Çünkü o bölgede kuru esiyor. Hafta sonu orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.
1: Avrupa yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Şimdi o hava dalgası Türkiye'ye geliyor. Hafta sonundan itibaren nemli günler başlıyor.
2: Elimize dokunduğumuzda o nemi yapış yapış olduğumuzu hissedeceğiz. Bağıl nem artıyor hafta sonu İstanbul ve Marmara bölgesinde. Şu anda Avrupa'da etkili olan o Fransa'da, Batı Avrupa'da etkili olan yüksek sıcaklıklar salı günü ise bize gelecek. Ülkemizde de sıcaklık ortalama 5 derece yükselecek. İstanbul bugünlerde 28-29 derece, salı günü 34'e çıkacak. Aydın 37, 40'ları geçecek.
1: Sıcaklıkların başkent ve Karadeniz'de de 35 dereceyi geçmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki çoğu kentte de 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçülecek. Uzmanlar bu dönemde vatandaşların güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmasını tavsiye ediyor.
0: Yapay zeka mahkeme salonunda ilk zaferini kazandı. İngiltere'de tüm savunma stratejisini ve dava dosyasını tek başına hazırlayan yapay zeka mahkemeden de zaferle çıktı. Küçük işletmeler için dönüm noktası olarak görülen davanın detayları haberde.
3: Hukuk tarihinde bir ilk yaşandı. Yapay zeka ilk davasını kazandı. Tüm dava dosyası ve savunma stratejilerinin tamamen yapay zeka tarafından hazırlandığı dava İngiltere'de görüldü. Serbest çalışan bir insan kaynakları danışmanı, tahsil edemediği 7 bin sterlin, yani yaklaşık 407 bin liralık alacağı için yasal süreç başlattı. Ancak normal bir avukatlık bürosu yerine Garfield AI isimli yapay zeka hukuk firmasına başvurdu. İngiliz barosundan geçen yıl faaliyet izni alan yapay zeka, ihtarname gönderimi, karşı tarafın iddialarına itiraz, 4 tanık ifadesi ve mahkemede kullanılacak tüm belgelerin hazırlanması sürecini tek başına yürüttü. Yapay zekanın hazırladığı dosya İngiliz bir avukat tarafından Londra Mahkemesi'ne sunuldu. 3 saat süren duruşmanın ardından mahkeme davacıyı haklı bularak alacağın ödenmesine hükmetti. Kararda Garfield AI şirketi tarihe geçti. Süreç özellikle küçük ölçekli uyuşmazlıklarda adalete erişim için küresel bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Zira birçok kişi haklı olsa bile yüksek mahkeme masrafları sebebiyle küçük alacakları için mahkeme yolunu tercih etmiyordu. İngiltere hukuk sistemi geçtiğimiz aylarda yapay zeka skandalına da sahne olmuştu. İtiraz dilekçesini yapay zekaya yazdıran bir kişi, bilgisayarın sunduğu emsal kararlar uydurma çıkınca davayı kaybetmişti. İngiltere'deki en büyük hukuk firmalarından 4'te 3'ünün yapay zekadan faydalandığı biliniyor. Yasalarda henüz yapay zeka konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Ancak uzmanlar, hukukçular tarafından teyit edilmeyen içeriğin felaket getirebileceği konusunda uyarıyor.
0: Sahte reçetelerle ALS, kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları temin edip yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı.
3: Sahte reçeteler düzenlediler. Kanser, diyabet, tansiyon gibi hastalıklarda kullanılan pahalı ilaçları SGK üzerinden temin ettiler. Sonra da bu ilaçları yurt dışına sattılar. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren 19 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Polisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Sahte reçete düzenleyerek yüksek maliyetli ilaçların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. İncelemelerde kanser, organ nakli, ADS, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların eza depoları ve firmalardan temin edilerek stoklandığı belirlendi. Şüphelilerin

0: bu ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettiği, eczacı kimlik ve yetkilerine kullanılarak havalimanları ve çeşitli kargo firmaları üzerinden kayıt dışı şekilde yurt dışına gönderdiği anlaşıldı. İstanbul merkezli Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
1: Altında düşüş devam ediyor. Fiyatlar iki haftanın en düşük seviyesine indi.
0: Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin artabileceği beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Bu nedenle altın başta olmak üzere kıymetli metal fiyatları baskılanıyor. Altın yatırımcısının beklediği barış haberi de fiyatlanmalara istenilen ölçüde yansımadı. Ons altın 4000 dolara kadar geriledi. İki haftanın en düşük seviyesi görüldü. Aylık kayıp %10'a yakın.
2: Özellikle Amerikan faizlerinin yüksek olduğu ve yükselmeye devam etme ihtimalinin olduğu bir dönemde, yani Ocak-Şubat aylarında yaptığım açıklamalarda altın için 3000 doların bile pahalı olduğunu söylemiştim defaatle. Yani hala aynı görüşteyim.
0: Fiyat yılbaşından bu yana ise %5,5 aşağıda. İçeride gram altın 6000 lira seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Aylık değer kaybı %8'i geçti. Gram altın bu yıl 7800 lirayla tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
2: Altın fiyatları farz-ı misal düşmese bile içeride %40'a yakın bir TL getirme olduğu bir atmosferde, kurda da ekstra bir hareket beklemiyoruz. Böyle bir atmosferde yatırımcının altından para kazanabilmesi bana kalırsa çok mümkün değil. Yani o nedenle altın yatırımcısının biraz dikkatli olması gerekiyor.
1: Evlilikte aşırı tutumlu olmak, eşini temel ihtiyaçlardan kısıtlamak, boşanma ve maddi tazminat sebebi sayıldı. Bursa'da bir kadın kendisine çay demlemeyi bile yasaklayan eşine dava açtı. Emsal karar Yargıtay'dan geldi.
3: Eşini sürekli kısıtlıyor, çay demlemeyi bile yasaklıyordu. Yargıtay'a göre eşe karşı aşırı tutumlu olmak, boşanma ve maddi tazminat sebebi. Bursa'da bir kadın eşinin aşırı tutumlu davranmasından dolayı aile mahkemesinin yolunu tuttu. Kadın eşinin eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, evin yaşanabilir şartlarda olmadığını iddia etti. Öyle ki evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirtti. İddiaya göre evde çay demlemek ve ışığı fazla uzun süre açık tutmak da yasaktı. Boşanmayı isteyen kadın aylık 1500 lira yoksulluk nafakası, faiziyle birlikte 30 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talep etti. Aşırı tutumlu eşe Yargıtay'dan kötü haber geldi. Elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak, boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.
1: İstanbul Metro Ağı'nın yeni etabı Kaynarca-Pendik hattının açılış tarihi belli oldu. Hattın 2027 yılı başında hizmete gireceği duyuruldu.
4: Allah'ın izniyle 2026'nın son 2027'nin ilk çeyreğinde, ilk yarısında bu hattı da açmış olacağız.
0: İstanbul'un Anadolu yakasında Kaynarca ile Pendik'i birbirine bağlayacak metro hattının açılış tarihi belli oldu. Yapım çalışmaları da yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, hattın 2027 yılı başında açılacağını duyurdu.
4: Bulunduğumuz yer aslında vatandaşın gelip bizim deyimizde işletmelerin, dükkanların olduğu kattayız. Evet, hemen buradan merdivenle aşağı indiğimizde ya da gişelerin olduğu yere ineceğiz. Orada biletlerimizi aldıktan sonra bir alt kata ineceğiz ve oradan metroya bineceğiz. İstanbul'un neresine gitmek istiyorsak orasına gideceğiz.
0: 3 istasyondan oluşan yaklaşık 6 kilometrelik hattın hizmete girmesiyle Pendik ve Kaynarca arası 11 dakikada kat edilebilecek. Hattı kullananlar Marmaray ve yüksek hızlı tren hattıyla Kadıköy, Sabiha Gökçen metro hattına aktarma yapabilecek. Yani yeni metronun amacı Marmaray'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı birleştirebilmek.
1: Batman'da özel bir bakım merkezinde engelli bireylere şiddet uygulandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında 16 kişi tutuklandı. Valilik özel bakım merkezine ilişkin kötü muamele ve usulsüzlük iddialarının bir andan ilk andan itibaren değerlendirildiğini belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlattı. 16 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından iki müfettiş görevlendirildi. Valilik yaptığı açıklamada adli ve idari sürecin takip edildiğini vurguladı. Muzun sera fiyatı birkaç ay öncesine kadar 50 liraydı. Bugün neredeyse 25 lira civarında. Üreticiler bu durumdan dertli, artan ithalat nedeniyle kâr edemiyoruz diyorlar.
0: Muzun sera fiyatı birkaç ayda yarıya indi. Üretici sorunun çözülmesi çağrısı yaptı.
5: Bizim muzumuz tarlada 25 liraya çıkarken marketlerde 120-130 bandında satılıyor. Bizim muzumuz değeri 25 lira olmamalı. Üretici mağdur durumda. Biz bunun araştırmasını istiyoruz.
0: Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde muz üreticiliği yaygın. Seralarda yıl boyu hasat gerçekleştiriliyor. Üreticiler birkaç ay önce kilosunu 50 liraya sattıkları muzun 25 liraya indiğini iddia ediyor.
5: İthal muzdan kaynaklandığını söylüyorlar. İthal muz değil, bizim Anamur Bozyazı muzumuz Türkiye'nin her bir yanına yeter. Her daim yerli üretim diyoruz. Bizde maliyeti kurtarmıyor.
0: Gübre, ilaç, işçilik, sulama ve elektrik. Seralarda giderler sürekli artıyor. Muz yetiştiricileri maliyetler hesaba katıldığında mevcut fiyatta zarar ettiklerini iddia ediyor. Önlem alınmasını istiyorlar.
1: Milli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella göreve devam edeceğini söyledi. Montella, başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar görevime devam edeceğim. İstifamı isteyenler bunu kabullenmeli ifadelerini kullandı. Milli takım Dünya Kupası D grubu 3. maçında Türkiye saatiyle yarın sabah 05'te ABD ile karşılaşacak.
6: Sayın başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Ben bir profesyonelim. Bütün bu yıllar içinde kalbimi ortaya koydum. Tutkuyla zamanımı buna adadım. İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Hala enerjim, heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na da katılarak bütün hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz. Futbolcularımız eskiden ortamdan dolayı canı sıkılarak geliyordu. Şimdi ise gelmek için gün sayıyorlar. Bunu da korumak gerekiyor. Şimdi uluslar A seviyesindeki takımlarla aynı seviyede kalmak istiyoruz. Bunun için de iyi çalışacağız.
1: Fenerbahçe yeni sezonu açtı. Kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden Sarı Lacivertlileri taraftar karşıladı.
7: Fenerbahçe'de yeni sezonun heyecanı başladı. Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden kafileye coşkulu bir karşılama yapan taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a destek verdi. Sarı lacivertlileri bekleyenler arasında ismi Aziz Yıldırım olan bir çocuk da vardı.
8: Önce iki tane kız evladım oldu benim. Hep dua ettim bir oğlum olursa adını Aziz koyacağım diye. Aziz Yıldırım oğlumun adı. Gurur duyuyorum onunla. Aziz Yıldırım'ı çok seviyoruz. Aziz Yıldırım'dan ötürü bu sene çok umutluyuz. Şampiyonluk kesin, bu sene kesin gelecek.
7: Dünya Kupası'ndaki oyuncuların katılmayacağı Topuk Yaylası kampı 2 Temmuz'a kadar sürecek. 5 Temmuz'da 3 hazırlık maçı için Avusturya kampına gidecek Fenerbahçe, 21 veya 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaşacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz mesajı ve süreçle ilgili işleyecek yasal düzenlemeler NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi. Bir bölümü izleyelim. Saat başında haberlerle tekrar burada olacağız.
9: Sayın Bahçeli'nin birkaç kez altını çizdiği grup toplantılarında 2-3 hafta önce bu meseleyle ilgili adımların atılması DEM Parti yetkililerinde bu konuda bir değerlendirmesi vardı. Ama biz biliyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulan ki İYİ Parti dışında hemen hemen kahır ekseriyetin yani tüm Türkiye'de toplumsal siyasi kesimlerin temsil edildiği siyasi partilerin işte başta Cumhur İttifakı bileşenleri olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer partilerin Deva Partisi, Gelecek Partisi vesaire temsil edildiği bir komisyonda çıkan raporu gördük. Zaten o rapordaki en önemli nokta da birçok ayrıntılı değerlendirme yapıldı. Çok önemli, verimli bir çalışmaydı. En önemli nokta özellikle terörün sonlandırılması noktasında terör örgütünün fesih kararından sonra silahların bırakıldığının tespit ve tescilinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkili organları, başta istihbarat örgütü sahada olmak üzere tespit edilmesi ve bu noktada da Milli Güvenlik Kurulu'nda bu hususta bir değerlendirme yapılması talep ediliyordu. Bunun dışında birçok talep var. Onları da sırası geldikçe ifade edeceğim. Ama nokta, gelinen nokta itibariyle bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında yaptığı açıklama önemliydi. Şu açıdan önemliydi. Silahların bırakılmasının hızlandırılması noktasında bir yasal çerçevenin çizilmesi. Yasal çerçeve derken zaten komisyonda yapmış olduğu değerlendirmede bu noktada bir müstakil düzenlemenin, özel bir yasanın gerektiği gerçekten bu çatışma örneklerine, çatışmasızlık örneklerine baktığımızda dünyada bu sürecin hem bir siyasi boyutu hem de hukuki yani özellikle parlamentoyu ilgilendiren boyutu var. Ben bu anlamda çok doğru yani parlamentonun tatile girmesi 20 Temmuz sanıyorum. Yani bir aydan bile az bir zaman kaldı. Dolayısıyla çok geniş kapsamlı bütün meseleleri, bütün yasal düzenlemeleri içeren bir çalışmanın değil de bir başlangıç olarak zaten yasal çerçeveden bahsedilen hususun bu olduğunu düşünüyorum. Yasal çerçeve ne olur? Teknik olarak da onu da söyleyelim. Yasal çerçeve ne olur? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikle siyaset kurumunun ki Cumhurbaşkanı bunu çok güzel ifade etti. Diğer bütün siyasi partilerin de katkılarını bekliyoruz dedi. Bu nedenle bu siyaset kurumunun sorumluluğu üstlenmesi anlamına gelmesi. Yani siyasetin bu meselede artık ön alması, komisyon önemli bir aşamaydı. Hı hı. Ama mecliste, parlamentoda, yasal çerçevede, yasama faaliyetleri bünyesinde bir başlangıcın yapılması çok kıymetli. Ne olabilir? Çünkü konuştuk bunu birçok noktada. Yasal düzenlemelerle ilgili Türk Ceza Kanunu'nda başta olmak üzere Ceza İnfaz Kanunumuzda, Terörle Mücadele Kanunumuzda, kayyum meselesinde hem belediyeler kanunu hem anayasamızdaki düzenlemelerle ilgili olarak ifade özgürlüğü noktasında, ifade özgürlüğünün iyileştirilmesi başta anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları çerçevesinde bir değerlendirme, düzenleme yapılması. Özellikle terör örgütünden ayrılan, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumu ile ilgili düzenlemelerin yapılması. Ama ben bu yasal çerçeve içinde bütün bu hususların olacağı kanaatinde değilim. Zaten zamanlama da yetmez zaman açısından da. Daha çok devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve siyaset kurumunun bu meseledeki samimi iradesini ortaya koyan bir başlangıç olarak önemli olduğunu düşünüyorum.
10: Biz son bir yıldır iki şey konuşuyoruz. Bir statü, iki yasa. Şimdi statü bu Umut Hakkı'nın alternatifi. Hem DEM hem de MHP farklı gerekçelerle statü talebinde bulunuyor. Yani DEM'e göre, bu arada PKK'ya göre de yasal ve yasa dışı Kürt hareketi, Kürt etnik topluluğun işte bir takım hakkı tanınma siyasetinin bir gereği olarak Öcalan'ın işte bu siyasetin simgesi olduğunu düşünmekte. MHP'nin statü talebi ise bambaşka bir boyutta. Bununla hiçbir alakası yok. MHP'ye göre ise mesela yanılmıyorsam geçen ayda Türk Gün Gazetesi'nde uzun bir yazısı yayınlandı Devlet Bahçeli'nin. Diyor ki Öcalan PKK'nın silah bırakma süreci gecikti. Öcalan'ın otoritesinden, karizmatik meşruluğundan yararlanarak PKK'nın silah bırakması hızlandırılabilir. Böyle bir enstrüman var elimizde, böyle bir olanak var. Statü tartışması da böyle gitmekte. Ama siyasi iktidar statü konusunda herhangi bir adım atmadı. Evet. Ve buna yanıt da vermedi bu arada. Yani böyle bir bu hat gelişmedi. Gelelim yasaya. Yani bugünkü gündeme. Şimdi yasayla ilgili ki hükümetin, siyasi iktidarın ve ayrıca komisyon çalışmaları bakımından AKP ile MHP'nin resmi tavrını PKK silah bırakacak. Belli bir düzeye kadar biz bunu tespit edeceğiz. Sonra yasa çıkacak. Yani burada bir öncelik sonralık ilişkisi var. Şimdi evet. Sayın Erdoğan'ın açıklaması da bu arada yani PKK'nın yeterince silah bırakmadığını zaten herkes söylüyor. Numan Bey söyledi, başka aktörler de söyledi. Şimdi ise yasama yılı bitmeden bir yasa çıkarılması meselesi gündeme geldi. İhtimal ki çıkacak çünkü Erdoğan bunu deklar ettiğine göre. Şimdi burada şu soru işareti var. Yani PKK silah bıraktı veya bırakmak üzere gelecek bir ayda böyle bir şey olacak mı ki siyasi iktidar yasa çıkarıyor? Ya da siyasi iktidar geçmişteki görüşlerini bir ölçüde değiştirerek, revize ederek yani evet yani yeterince silah bırakılmadığına göre biz bir yasal çerçeve koyarsak bu silah bırakma, silahsızlanma süreci hızlanır mı? Bunlardan hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. Burada bir soru işareti var. Yani ikisi de olabilir. Ama yani hükümet görüşlerini bir ölçüde revize mi etti yoksa zaten belli bir aşamanın önünde miyiz biz? Mesela gelecek bir ay daha kitlesel bir şekilde silah bırakmayla karşılaşacak mıyız? Bunu zaman gösterecek. Gelecek bir aydaki kritik gelişmeler. Bir hatırlatma, biraz uzattım ama onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz tamam. Temmuz'un başında iklim zirvesi var Türkiye'de. Önemli bir uluslararası işte toplantı. NATO ve Orta Doğu temelli bir jeopolitik yenilenmeyle karşı karşıya olabiliriz. Onu da hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu İran Savaşı sırasında NATO Irak'tan çekildi. Ve çekildikten sonra Türkiye'de bir kol ordu kurulmasına dair bir tartışma başladı. Onun da akıbetini bilmiyoruz. Kuruldu mu, kurulacak mı? Ama son iki haftada NATO zirvesine dair bir Orta Doğu gündeminin canlı bir şekilde konuşulduğuna da tanıklık ettik. Yani belki de öyle kararlar alınacak. Ama şunu da biliyoruz NATO'dan bağımsız olarak, onu da hatırlatayım. Hamas, Hizbullah ve PKK, Orta Doğu'daki üç tane örgüt ya da terör örgütü ile ilgili silahsızlanma süreçleri konuşuluyor. Evet. Hamas'la ilgili gaz planının ikinci aşaması. Hizbullah'la ilgili Lübnan'da konuştuğumuz her şey onunla ilgili. Bizim teröristi Türkiye süreci. Bu üç örgüt birbirinin aynısıdır demiyoruz tabii ki. Ayrıca üç tane süreç de birbirleriyle illa ilintili olmak zorunda değil. Ama Orta Doğu'nun örgütlerden ve onların silahlı terör mücadelesinden arındırılmasına dair bir genel uluslararası irade, jeopolitik değişim söz konusu olabilir. Belki NATO zirvesi buna doğru giderken bir zemin teşkil edecek. Bu bağlamda Erdoğan açıklaması çok önemli ama aynı zamanda NATO ve Orta Doğu'daki yeni gelişmeler bakımından da dikkatle izlenmesi gereken bir şey. Yani bu zamanlamanın maniler olduğunu söyleyebiliriz.
11: PKK'nın silahsızlandırılmasına gelince bence burada son derece somut elimizde veriler var. 1 Ekim 2024'ten bugüne kadar gelen süreç içerisinde kimi çevreleri tatmin etmese de bence önemli merhaleleri geçtik. Önemli aşamalardan geçtik. PKK kendisini feshetti, silahlarını bıraktı. Sembolik olarak bir daha hiçbir şekilde silaha el sürmeyeceğini ifade eden bir silah yakma töreni gerçekleştirdi. Türkiye sınırlarından, Türkiye'nin içinden çekildi. Sınırları boşalttı. Yine basın organlarının vermiş olduğu haberlere dayanarak da bazı mağaraları, silah depolarını boşalttığına dair haberler var. Dolayısıyla ben PKK'nin silaha geri dönme imkanının son derece güç, hatta imkansıza yakın derece güç olduğunu düşünüyorum. Bu karar kanımca taktik bir karar değil, bir stratejik bir karar ve bu stratejik kararın da hızlandırılması, daha çabuk bir şekilde hayata geçirilmesi için hukuken bir takım adımların atılması gerekiyor. Çözüm süreci bugüne kadar fiili bir takım adımlarla ilerledi ve iyi bir noktaya geldi. Bundan sonra sürecin başarı ile sonuçlanması, silahın tam anlamıyla hayatımızdan çıkabilmesi için hukuki adımların atılması lazım. Bu hukuki adımların ne olduğu da aslında meclis komisyon raporunda net bir şekilde ifade edilmişti. İki tür önlemden veya iki tür adımdan bahsedilmişti. Bir tane PKK'nin silahsızlandırılmasına yönelik özel bir yasanın çıkartılması. Yine komisyon raporunda bu yasanın aynı zamanda bütüncül ve kapsamlı bir yasa olması gerektiği de ifade edilmişti. Bütüncülden kasıt bütün PKK mensuplarını kapsamasını ifade ediyordu. Kapsamlıdan kasıt da Burada sadece silah bırakmayı değil, aynı zamanda silah bırakmaktan sonraki dönemi de öngören bir çerçeve oluşturması idi. Diğeri ise günümüzde Türkiye'de belli başlı demokratik sorunların çözümü konusunda fiili ve idari adımların atılmasıydı. İşte kayyum uygulamasından tutun cezaevindeki uygulamaların düzeltilmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesine kadar. Buradaki en önemli adım, kanımca şurada en önemli adım, hiç kuşkusuz bu yasanın çıkarılacak olması. Yasanın çıkarılacak olması hem sürecin hukuki bir mekanizmaya bağlanması anlamında son derece tarihi bir adımı teşkil edecek, hem de artık geri dönüşün mümkün olmadığının, yani hukuken de altının çizilmesi, tescil edilmesi anlamına gelecek. Bu yasanın 8 ve 10 maddeden teşekkür edecek olması onun kapsamlı olmayacağı anlamına gelmez. Yani 8 ve 10 maddede de son derece kapsamlı bir düzenleme yapabilirsiniz. Ama daha sonra hiç kuşkusuz ortaya çıkan şartlara ve sorunlara bağlı olarak da mevzuatımızdaki diğer yasalarda da bir takım değişiklikler yapılabilir. Ama bu yasama dönemi içerisinde meclis tatile girmeden bu yasanın çıkartılabilmesi gerçekten süreç açısından son derece hayati bir anlamı ifade eder. Demin söylediğim gibi hem hukuki olarak teşkil edilmesi hem de toplumda sürece dair bir takım kuşkuların veya sürece karşıt olan kesimlerin dile getirmiş olduğu argümanların çürütülmesi anlamında da son derece değerli bir durum olacak. İşaretler bunun olacağı yönünde. En son bugün Cumhurbaşkanı'nın ifade etmesi de çok önemliydi. Oradaki ifadeye dikkatinizi çekerim. Örgütün silahsızlandırılma sürecini hızlandırmak üzere bir yasal çıkarılacağını ifade etti. Şimdi bugüne kadar biz neyi konuşuyorduk genel olarak? İşte tespit ve teyit mekanizması işleyecek ve bu tespit ve teyit mekanizmasından sonra yasa çıkartılacak. Şimdi ben burada bir öncelik sonralık düzenlemesi yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Burada bir eş zamanlılık olmalı. Yani örgütün silah bırakması uzun bir süreyi kapsayabilir ve bu süre içerisinde hiç kuşkusuz tespit ve teyit mekanizması da işleyebilir. Ama bir yasa çıkartarak bu süreci daha da hızlandırmak mümkün olabilir. Çünkü bu yasa Seda Hanım hiç kuşkusuz belirli bir süre için öngörülen bir yasa olacak.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Hava durumu. Hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala karayelden kuru esiyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz, Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli. Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün kariyer yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.
12: Hava durumu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
14: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
15: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
12: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
14: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu. Sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
16: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
17: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
18: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Yerel saatle 18 sıralarında yaşanan 7,2'lik ilk depremden 40 saniye sonra da 7,5'lik deprem oldu. Halk sokağa döküldü. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar ve can kayıpları var. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Başkentteki Simon Bolivar Havalimanı da hasar nedeniyle kapatıldı. Depremlerin merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Moron kasabası yakınları Caracas kentine 160 kilometre mesafedeki 7,2'lik ilk sarsıntı 22 kilometre derinlikte kaydedildi. Saniyeler sonra ise aynı bölgede 10 kilometre derinlikte 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Venezuela İçişleri Bakanı başkentte bazı binaların yıkıldığını duyurdu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Depremde can kayıpları ve yıkılan binalar var ancak sayı henüz açıklanmış değil. Başkentteki Simon Bolivar Havalimanı da yıkıntılar nedeniyle kapatıldı. Büyük paniğin yaşandığı deprem sonrasında çok sayıda binada tedbir amacıyla boşaltıldı. İletişim hatlarında kısa süreli kesintiler meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinden endişe ediliyor. Ancak yetkililer net sayı açıklamadı. Venezuela'nın geçici lideri Delcy Rodriguez felaketin ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Rodriguez hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Olağanüstü hal ilan edildiğini aktardı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ise Venezuelalı yetkililerle iletişime geçtiklerini açıkladı. Amerikalı yetkili Venezuela'ya arama kurtarma ekipleriyle insani ve tıbbi yardım malzemesi göndereceklerini belirtti. Venezuela halkı bağımsızlık tatili nedeniyle depreme evlerinde yakalandı. Depremlerden sonra elektrik kesintisi de yaşandı. Bu görüntüler yine Venezuela'dan yansıyan canlı görüntüler. Arama kurtarma alanında enkazdan bir yaralı çıkarılıyor şu anda. Tabii hemen arama kurtarma ekiplerinin de enkaz bölgelerinde seferber olduğunu ve yoğun çalışmalara başladığını görmekteyiz. İki deprem peş peşe saniyelerle yaşandı. Önce 7,2, 40 saniye sonra da 7,5 büyüklüğündeki deprem Venezuela'da korku dolanların yaşanmasına neden oldu ve yıkım da mevcut. Sayıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hangi bölgelerde hangi binaların yıkıldığına ilişkin, yaralı sayısına ilişkin ve elbette hayatını kaybedenlerin olup olmadığına ilişkin de şu an resmi bir açıklama yok. Ancak Amerikan Jeoloji Merkezi'nden de yapılan açıklamalar depremin yıkıcı boyutta olduğu ve can kayıplarının olabileceği yönündeydi. Evet, bu görüntüler ve yeni bilgiler geldikçe elbette paylaşmayı sürdüreceğiz. Yeniden dünya gündemindeki diğer gelişmelere ve Türkiye gündemine de bakalım. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik de olumlu sinyaller verdi.
1: Açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenleniyor olmasaydı gideceğimi sanmıyorum. Yani son iki yıldır çeşitli ülkelerle yaşadıklarımızdan sonra gitmezdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygımdan dolayı gidiyorum.
2: ABD Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da kabul etti. Ortak basın toplantısına Trump'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri damga vurdu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostum şeklinde konuştu. Basın toplantısında Ankara'nın Washington'dan talep ettiği F-35 savaş uçağı ve motor tedariki de gündeme geldi. Trump, muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek askeri işbirliğinde yeni bir dönemin sinyalini verdi. Açıklamaların devamında Türkiye'nin savunma sanayisi anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Trump, İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var değerlendirmesini yaptı. F-35 programına geri dönüş sürecine ilişkin teknik detayları ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance aktardı. Pentagon ekibinin süreci yakından incelediğini belirten Vance, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemi alımına da atıf yaptı. Amerikan yasalarına uyum doğrultusunda Kongre onay mekanizmasının işletildiğini ve süreç kesinleştiğinde resmi açıklamayı yapacaklarını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Rutte de Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirketi var ifadelerini kullandı.
0: Washington'dan ABD-İran görüşmelerine dair yeni açıklamalar var. ABD Başkanı Donald Trump müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. Diğer yandan Körfez turunda olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini söyledi.
3: İran bize gayet nazik davranıyor. İstediğim her şeye razı oluyorlar ve buna mecburlar. Aksi takdirde geri dönüp yapmamız gerekeni yaparız.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda masada güçlü olduklarını savundu. Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek için Kongre binasında düzenlenen yemeğe katıldı. Yemek öncesi ve sonrası açıklamalar yapan ABD Başkanı'na İran gündemine dair soru soruldu. Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Tahran yönetiminin büyük tavizler verdiğini iddia etti. İran, istediğim her şeye razı oluyor, dedi. Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti iddialarına dair de açıklama yaptı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti talebi olmadığını savundu. Trump, Tahran'ın dondurulan varlıklarına da değindi. İran'a hiçbir ödeme yapılmadığını vurgulayan Amerikan Başkanı, tamamen bizim kontrolümüz altında bulunan bu paranın bir kısmını mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer ürünlerin satın alınması için çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşanlara aktaracağız, dedi. İran'da acil gıda ihtiyacı olduğunu ve bunun sadece ABD'den tedarik edilerek karşılanacağını savundu. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 günlük Körfez turuna Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretle başladı. Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Rubio, görüşmede Hürmüz Boğazı'nda güvenlik geçişinin önemini vurguladı. ABD'li bakan Abu Dhabi'den sonra Körfez turunun ikinci durağı olan Kuveyt'e gitti. Kuveyt'te İran görüşmelerine dair mesajlar veren Rubio, teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini söyledi.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi hakkında konuştu. Zirvenin ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini belirtti. Fransız lider açıklamayı Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen E5 görüşmelerinin ardından yaptı. Almanya, İngiltere, İtalya ve Polonya liderleriyle NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında yapılan görüşmenin ardından konuşan Macron, Ukrayna konusunda son günlerde Avrupalılar ve ABD'lilerin ortak tutumlarının netleştiğini kaydetti. Macron, G7'nin Rusya'ya yönelik petrol ve doğal gaz konusunda yaptırım uygulanması yönünde de karar aldığını hatırlattı. Ankara'daki görüşmelerimizde bunu pekiştirmek istiyoruz, dedi. NATO'nun Ankara'da düzenlenecek 36. Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri de en üst düzeyde. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar kırmızı alan olarak belirlendi.
5: Başkent Ankara NATO zirvesi alarmında.
6: Ankara'da 7 ve 8 Temmuz tarihleri öncesinde 4 bölge kırmızı alan olarak belirlendi. Bunlardan ilki NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. İkinci ve üçüncü duraksa Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı. Çünkü liderlerin uçakları bu havalimanlarına inecek. Dördüncü noktaysa liderlerin konaklayacağı oteller bölgesi. Bu dört noktada da kuş uçurtulmayacak ve güvenlik seviyesi en üst düzeyde olacak.
5: 14 bulvar ve 18 caddeyle bu noktalara çıkan sokaklar da kırmızı alan içerisinde yer alıyor. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı başkentte asayiş uygulama noktaları artırıldı. NATO görev alanı olarak belirlenen bölgelerde ekipler 24 saat esasına göre nöbet tutacak. Bölgeler arasında liderlerin konaklayacağı 15 farklı otelin çevresi de var.
6: Güvenlik önlemleri kapsamında heyetlerin kullanacağı protokol yolu üzerine de çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildi. Belirli mesafelerdeki direklerde toplamda 6'sı sabit 7 kamera bulunuyor. 7. kamera çevreyi 360 derece tarayabiliyor. Böylece hem konvoyların geçişinde hem de öncesinde çevre güvenliği anlık olarak takip edilmiş olacak.
5: Sadece güvenlik önlemleri değil, çevre düzenlemesi çalışmaları da sürüyor. Belediye ekipleri bir yandan kaldırım ve asfalt çalışması yaparken bir yandan da duvarları boyuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşusunu nerede yapacağı da merak konusu. Farklı seçeneklerde alınacak güvenlik önlemleri için hazırlık yapılıyor.
0: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan terörist hastaneye kaldırıldı. Hastaneden kaçmaya çalıştı. Kan kaybından öldü. Eşi hastanede tedavi altında.
7: NATO zirvesi öncesi Ankara'da DAEŞ operasyonu düzenlendi. 25 yaşındaki Muhammed Kavi isimli örgüt üyesinin sosyal medyadan örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Teknik takip sonucunda Muhammed Kavi'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde yalnız kurt eylemi yapabileceği değerlendirildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Teröristin Ankara'nın Haymana ilçesindeki Sazağa mahallesinde yaşadığı belirlendi. Özel harekat polisleri eve baskın düzenledi.
8: Muhammed Kavi içeride mi dediler bana? Evet dedim, içeride dedim. İstersen çağıralım dedim. Dedik yok dedi, çağırmayın dedi. Biz dedi kendimiz girip alacağız dedi. Kameralar açık, kayıtları dedi. Başlayalım dediler şimdi. Muhammed çık dediler. Orada 3-4 el hilafetleri çık.
7: Çıkan çatışmada Muhammed Kavi omzundan, eşi Nazan Kavi ise başından vuruldu. Yaralı terörist ve eşi ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Kavi bilgisayarda tomografi işlemi sırasında hastaneden kaçmaya çalıştı. Teröristin daha sonra kan kaybı nedeniyle öldüğü öğrenildi. Operasyonda yaralanan Nazan Kavi'nin ise Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesinin hem ittifakın hem de güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Ankara'nın NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda lidere ve 100'e yakın bakana da ev sahipliği yapacağını belirtti.
5: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 36. NATO zirvesi hem ittifakın hem de güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesini bu ifadelerle değerlendirdi.
9: Ülkemiz NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lidere, 100'e yakın bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında toplam 56.288 güvenlik personeli görevlendirilecek.
5: Duran gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Zirveye ilişkin bilgi verdi.
9: 2026 Ankara zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil. Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Zirve Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacak.
5: Duran, Ankara'nın zirveye ev sahipliğinin sembolik açıdan da güçlü bir mesaj olduğunu belirtti. Zirvenin en önemli gündem başlığının savunma harcamalarının üye ülkelerin gayri safi milli hasılalarının %5'ine çıkarılması olarak tanımlanan külfet paylaşımı olduğunu söyledi.
9: Değişen güvenlik mimarisi NATO müttefiklerini savunma harcamalarını yeniden değerlendirmeye itiyor. Ankara %3,5 artı 1,5 hedefine 2030 sonunda ulaşmayı hedefliyor. NATO 3.0 söylemi olarak ifade edilen yeni konsept daha yetenekli ve külfeti adil paylaşan bir ittifak öngörüyor. Türkiye bu yaklaşımı başlangıçtan itibaren destekliyor.
5: Duran zirveye uluslararası ve ulusal medya kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiğini de söyledi. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazetecinin zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yaklaşık 1600 çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası hazırlandığını belirtti.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden genel kurul gündemine gelecek düzenleme ile terör örgütünün tasfiyesinin hızlandırılması amaçlanıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
10: Efendim peki yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörsüz Türkiye süreci için?
11: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini açıkladı.
12: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
5: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yeni Kapı ruhu vurgusu da dikkat çekti. Yeni Kapı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı ortak bir mitinge ev sahipliği yapmıştı.
12: Tekrar bir Yeni Kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
5: Erdoğan mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da vardı.
12: Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. Ne ararsan hepsi var.
5: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan ve kurultay tartışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem o tartışmaları değerlendirdi hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymamız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi.
9: Yolsuzluk davası onlar. Tutuklu yargılamaya ben de karşıyım. Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli. Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir.
5: Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle gelen eleştirilere de yanıt verdi.
9: Ben geçmişte Demirtaş'ı ziyaret ettim. Söylediğimde tutuklamayı doğru bulmuyorum. Her şeyi zamanındaki duruma göre yorumlamak gerekir. O dönem CHP'yi ısrarla PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Buna karşı bu adım gerekti.
5: CHP'de bir yandan kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay takvimini Eylül ayında başlatacak. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
13: Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir seçimli tercih olanağı yoktur. 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekmektedir ve biz kendisinden tekraren bu sağduyu göstermesini bekleriz.
5: CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti. Edirne'nin Keşan ilçesi belediye başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında, kurul ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle il başkanlarının dosyalarını ele alacak.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava sürüyor. Mahkeme heyeti emekli maaşları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma tutuklu sanık İBB Emlak Yönetim Daire Başkanı Kaan Sürmegöz'ün savunmasıyla devam etti. Mahkeme heyeti savunmalar başlamadan önce sanıkların mal varlıkları ve emekli maaşları üzerindeki tedbirlere ilişkin karar verdi. Emekli tüm sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir kaldırıldı. Çıplak arama iddiasıyla gündeme gelen Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in taşınmazları üzerindeki tedbir de kaldırıldı. 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada toplamda 51 tutuklu sanık tahliye edildi. Bakırköy Adliyesi'ne girmek isteyen 66 yaşındaki bir kişinin çantasında kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı bulundu. Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle olası bir saldırı önlendi.
7: Yanındaki cephanelikle adliyeye girmeye çalıştı. Kalem şeklindeki tabanca için hediye geldi, biber gazını ise korunmak için taşıyorum dedi. Üstünden bir de neşter çıktı. 66 yaşındaki zanlı tutuklandı. Olay 22 Haziran Pazartesi İstanbul Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Bir arkadaşıyla adliyeye gelen şüpheli elindeki çantayı X-ray cihazına koydu. Çanta cihazdan geçerken alarm verdi. Şüpheli paniğe kapıldı. Polislerin yaptığı aramada çantadan çalışır durumda olduğu değerlendirilen ateşleme iğnesi de mevcut, bir kalem görünümlü silah, bir neşter, 4 neşter başlığı ve bir de biber gazı çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Adliyeye suikast için mi geldiği ise araştırılıyor.
0: Mersin'de cinayet planını soybağına uzanan sır çözdü. Jandarma ekipleri öldürüldüğü değerlendirilen şahsın kimliğini DNA'dan soybağına ulaşarak belirledi. Maktulün cansız bedeni bulunamadı ama elde edilen delillerin ışığında cinayet zanlısına kasten öldürme suçundan 25 yıl verildi.
5: Sır perdesi aralandı. Cesetsiz cinayet dosyasında katil zanlısı 29 yıl ceza aldı.
14: Ceset olmadan mahkumiyet kararı verilebilir bilinenin aksine. Şöyle ki her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve açıklayıcı deliller varsa, suçu net bir şekilde ortaya koyabiliyorsa deliller, cesedin bulunmasına gerek yok.
5: Mersin'de inşaat işçisi şüpheli Nesim Özkan geçen yıl binanın sahibini aradı. İnşaatta bir kişiyi ölü bulduğunu, üzerinde de kendisini suçlayan bir not olduğunu söyledi. Paniğe kapılan bina sahibi jandarmaya haber verdi. Arama yapan jasat cansız bedeni bulamadı. Olay yerinden alınan kan örneklerinden birinin işçi Nesim Özkan'a ait olduğu belirlendi. Diğer kanın kime ait olduğunun belirlenmesi için DNA'dan yola çıkılarak soybağı incelendi. Kahramanmaraş'taki aileye ulaşan ekipler 57 yaşındaki İbrahim Kahya ile 6 yıldır görüşmediklerini öğrendi. Öldürüldüğü düşünülen İbrahim Kahya'nın en son inşaat işçisi Özkan'la buluştuğu belirlendi. Jandarma ekipleri şüphelinin maktule ait altın zincirleri Mersin'de sattığını da kamera kayıtlarından belirledi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti her ne kadar cansız bedeni bulunmasa da İbrahim Kahya'nın öldürüldüğünü kabul etti. Sanık hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl, nitelikli hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
0: Bursa'da 4 yıl önce mantardan zehirlenip karaciğeri iflas eden Nisanur Yavuz kadavradan nakille hayata döndü. Ölüm tehlikesi olan küçük kız başka bir çocuğun bağışlanan organlarıyla bir gün içinde nakil oldu. Yaşaması mucize olarak görülen Nisanur 9. doğum gününü kendisini kurtaran doktorlarıyla kutladı.
15: Evet Nisanur.
7: 4 yıl önce yediği mantardan zehirlendi. Karaciğeri iflas eden Nisa Nur, kadavradan nakille hayata döndü. Çocuk 9. doğum gününü kendisini yaşama döndüren doktorlarıyla kutladı.
15: Nisa Nur için acil bildirimi yaptığımda bakanlık yetkilisine dedim ki 5 yaşında bir çocuğumuz var, 0 gruplu. Zamanlamanız muhteşem dediler. Konya'da bir donörümüz var. Aynı yaşlarda karaciğere uygun bir alıcı bulamıyorduk. İptal etmek üzereydik dediler. Nisa Nur'un mucizesi bu şekilde başladı.
7: Bursa'da yaşayan Yavuz ailesi 2022 yılında ormandan topladıkları mantardan zehirlendi. İçlerinde durumu en ağır olan 5 yaşındaki Nisa Nur'du. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesi vardı. Doktorlar acil karaciğer bağışı talep etti. O saatlerde Konya'da 2 yaşındaki Asel Hafsa İnal'ın yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşti. Aile organlarını bağışladı. Çocuğun karaciğeri uçakla Bursa'ya getirildi. 24 saatten az bir ömrü kalan Nisa Nur'a nakledildi.
16: Şansını bir çocuk bağışçımız oldu. Hem aynı zamanda aynı gün içerisinde bu karaciğer yetmezliğinin çıktığı gün içerisinde karaciğerin bağışı olması onun hayatını kurtardı aslında.
7: Küçük kız 9. yaş gününü Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde kutladı. Kendisini kurtaran doktorlarıyla pasta kesti.
0: İstanbul'da 7. kattaki açık unutulan pencerede görülen kedi mahalleliği harekete geçirdi. Uzun uğraşlar sonucunda yüksekten atlayan kedi plaj şemsiyesiyle kurtarıldı. Mahallelinin Karabela ismini verdiği yavru kedinin sağlık durumu iyi.
4: Yüksekten düşen kediyi şemsiyeyle kurtardı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 7 katlı binanın en üst katındaki daire sakini iddiaya göre penceresini açık unuttu. Sahiplendiği kedisi ise pencereye çıktı. Durumu fark eden sokaktaki vatandaşlar harekete geçti. Esnaf Hamza Ayaz dükkanın önündeki şemsiyeyle kediyi kurtarmaya çalıştı. Bir süre sonra kedi 7. kattan aşağı atladı. Yürekleri ağza getiren o anlarda neyse ki korkulan olmadı.
17: Biz de baya böyle bir tedirgin olduk yani. Bir anda gördük kalbimiz yani baya böyle yüreğimiz ağzımıza geldi gördüğümüz zaman. Hızlı bir şekilde benim aklıma gelen ilk şey benim dondurmalara kullandığım şemsiye geldi. Dışarıya çıkarttım. Nezir arkadaşımız kurtardı kediyi. Allah ondan razı olsun. Şu an durumu gördüğünüz gibi bayağı iyi.
18: İsmi Karabela.
17: Tabii mahallemizin kedisi bu zaten. Biz kedileri burada çok severiz.
19: Şemsiye yani... Takip ediyordum. Şemsiye çekip haberi yukarı bakıp duruyordum. O an bir baktım kendini zaten aşağı atarken şemsiyeyi tuttum. Şemsiye otururken zaten kedi de düştü tabii. O çarpmanın etkisini yani yumuşatmak amaçlı şemsiyeyi tuttuk yani. Şu an durumu çok iyi.
4: Mahalleliği harekete geçiren o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Geçen hafta Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ayağına parke taşı bağlanmış halde bulunan karetta amatör balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Aynı bölgeden benzer ama acı bir haber geldi. Pamucak sahilinde de ayağına taş bağlanması nedeniyle telef olmuş bir karetta bulundu.
4: Vatandaşlar onu bulduğunda hareketsiz haldeydi. İncelediklerinde tıpkı geçen hafta kurtarılan karetta gibi ayağına parke taşı bağlanmıştı. Burası İzmir'in Selçuk ilçesi ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi sınırlarındaki Pamucak sahili. Sahildeki bir büfede çalışan Ufuk Alaca denizde hareketsiz duran deniz kaplumbağasını fark ederek kıyıya çıkardı. İhbar üzerine Selçuk İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hayvanın kabuğunda derin bir kesik olduğu görüldü. Ön ayaklarından birine iple bağlanmış parke taşı olduğu dikkat çekti. Karettayı kimin öldürdüğü araştırılıyor. Benzer bir olay geçen hafta Muğla'nın Kuşadası ilçesinde yaşanmıştı. İki amatör balıkçı sağ arka bacağına parke taşı bağlanmış olan bir karettayı kurtarmıştı.
0: Manisa'da orman yangını çıktı. Alevler 3,5 saatte kontrol altına alındı. Soma ilçesine bağlı Tabanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevler yükseldi. Kısa sürede ekipler bölgeye yönlendirildi. Alevler

0: bölgelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan su verimliliği seferberliği kapsamında yeni bir adım daha atılıyor. Buna göre suyu verimli kullananlara belge verilecek. Belgelendirme süreci dijital olarak yürütülecek. Süreçlerin dijital olarak yönetilebilmesi için su verimliliği bilgi sistemi kuruldu.
1: Su verimliliği seferberliği, su kaynaklarımızın korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı. Bu kapsamda hayata geçirilen su verimliliği bilgi sistemi ve belgelendirme sürecinin suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine inanıyorum.
0: Su verimliliği sistemini başarıyla hayata geçiren ve ilgili belge kriterlerini yerine getirenlere mavi, yeşil ve turkuaz olmak üzere 3 farklı seviyede su verimliliği belgesi verilecek. 3 farklı renkteki belgelerde kurum ve kuruluşlarda su verimliliği yönetim sistemi kurulacak. Yeşil belgeyle su verimliliğini sağlayan tekniklerin ve ekipmanların kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı, arıtılmış suların yeniden kullanımı ve kurakçıl peyzaj uygulamaları yaygınlaştırılacak.
2: Bu yaz meyve ve sebze bol, ancak ilden ile hatta ilçeden ilçeye durum değişebiliyor. Gaziantep'te kirazı don ve fırtına vurdu. Üretici 2 yıldır zarar ettiğini söylüyor.
0: Gaziantep'te kirazı önce fırtına, sonra don vurdu. Kente yetiştirilen Napolyon cinsi kirazın hasadı başladı. Türkiye genelinde kiraz rekoltesinin iyi olmasına karşın Gaziantep'te farklı bir durum var. Önceki aylarda etkili olan don ve fırtına ağaçlara zarar verdi. Kiraz bahçelerinde ağaçların birçoğu kurudu.
3: Çiftçinin çok da topladığı işçi maliyetini kurtarmamaktı. Kirazı da her sene firma gelirdi, ihracatçı gelirdi. O firmalarda bu sene firma da gelmedi. Niye? Çünkü kirazın olmadığından.
0: Üretici geçen yılda zirai dondan etkilenmişti. Yani ard arda 2 yıldır zorluk yaşıyorlar.
4: Şu anda 50 ile 70 liraya kiraz veriyoruz. Şey, pazara bakıyoruz, 150 lira. Bu ortada parayı kim kazanıyor? Bize de yazdık yani bu konuda. Ben bu kadar emek verip çoluk çocuk uğraşayım. Akşama kadar topladıyorum, benim masrafım çıkmıyor.
0: Gaziantep'te kiraz hasadı Temmuz ortasına kadar sürecek.
2: Dün Ankara'da diş hekimlerinin sesi yükseldi. Konu bir süredir devam eden diş hekimliğinde uzmanlık tartışmasıydı. Türk Diş Hekimleri Birliği doktoralı diş hekimlerine uzmanlık yolunu açan kararı yargıya taşıdıklarını duyurdu. Diş Hekimliği Sendikası ise Sağlık Bakanlığı'na yürüdü.
5: Uzmanın hakkını korudu.
6: Uzmanın hakkını korudu.
7: Sağlık Bakanlığı'na yürüdüler. Doktoralı diş hekimlerine uzmanlık hakkına itirazlarını dile getirdiler. Ankara'da diş hekimlerinin eylemi vardı.
8: Bu kendi geçmiş içtihatıyla da çelişmektedir. Kurulun 684 nolu kararında uzmanlık eğitimiyle doktora eğitiminin farklı amaçlara hizmet ettiği, doktora eğitiminin akademik ve araştırma odaklı niteliğinin korunması gerektiği, uzmanlık eğitiminin ise sağlık hizmeti sunucusu yerleştirmeyi amaçladığı açıkça ifade edilmiştir.
7: Diş hekimliğinde uzmanlık tartışması sürüyor. İtirazlardan biri doktoralı diş hekimlerin aldığı akademik eğitimin klinik süreçten farklı olduğu yönünde. Türk Diş Hekimleri Birliği Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun 2011-2026 yılları arasında doktora yapmış diş hekimlerine uzmanlık kapısını açan kararına karşı Danıştay'da dava açtığını duyurdu.
9: Bugün burada aslında konuşmamız gereken asıl sorunlar bunlardır.
7: Doktoralı diş hekimleri de meslek örgütlerinin açıklamalarına tepkili. Yapılan itirazlara karşı alınan karar Şubat ayında YÖK tarafından doktora programlarına yeni öğrenci alımının sonlandırılması ve gelecekte tek uzmanlık yolunun diş hekimliği uzmanlık sınavı olması yönündeki düzenleme sonrasında doktoralıların belirli kriterleri sağlamaları halinde denklik elde edebilmelerine ilişkindir ifadeleri kullanıldı. Sağlık Bakanlığı doktoralı diş hekimlerinin de diş hekimliği uzmanlık sınavına girdikten sonra gerekli eğitim aldıklarını belgelemeleri halinde uzmanlık belgesi alabileceğini açıklamıştı. Bu haktan faydalanabilecek yaklaşık 4000 diş hekimi olduğu belirtiliyor.
2: Sağlık alanında yapılan araştırmalar spor konusunda yeni ve önemli bilgileri ortaya koydu. 150 bin kişinin takip edildiği araştırmada ağırlık çalışması yaparak kas oranını artıranlarda erken ölüm riskinin büyük ölçüde azaldığı belirlendi.
10: Çok öyle ağırlıkta falan filan bilgim yok açıkçası.
11: Koşu veya yürüyüş yapıyorum. Ağırlık çalışmıyorum.
12: Toplumda pek alışkanlık olmasa da artık doktorlar daha fazla

0: kişiye tavsiye ediyor, ağırlık egzersizlerine zaman ayırmalarını istiyor. Yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi egzersizlerin yanında ağırlık antrenmanları yapanlar da kalp, tansiyon, damar tıkanıklığı gibi nedenlerle erken ölüm riskinin belirgin ölçüde azaldığı görüldü.
1: Aerobik egzersizle beraber direnç egzersizi yapıyorsanız gerçekten ömrünüz uzayacaktır. Kalp sağlığınız daha iyi olacaktır. Haftalık 150 dakika, yani günlük 30 dakika bakıldığında 30 dakika aerobik egzersiz dediğimiz vücudun oksijen kullanma kapasitesini arttıran özellikle yürüyüş, bisiklet gibi egzersizler ve yaklaşık 10-15 dakikada direnç egzersizi.
2: Özellikle bacak kasları vücudun en büyük kas gruplarını içerir. Yürüyüş ve koşu kalp damar sağlığı, dayanıklılık ve kalori harcaması açısından çok değerli egzersizlerdir. Ancak kas kütlesini artırma konusunda en güçlü uyaran ağırlık antrenmanıdır.
0: Spor eğitmenleri düzenli ağırlık antrenmanları yapanlarda sağlığa yararlı diğer alışkanlıkların da geliştiğine dikkat çekiyor.
2: Düzenli ağırlık antrenmanı yapmaya başlayan kişiler özellikle beslenmelerine, protein alımına ve uyku düzenine dikkat etmeye başlar.
3: Beden haricinde ruhen de çok iyi geldiğini düşünüyorum.
0: Hekimler hiç spor yapmayanlara da önce doktor muayenesinden geçmelerini öneriyor.
1: Ağırlık çalışalım ama ağırlığa çalışırken çatlayıncaya kadar çalışmayalım. Çok ciddi ağırlıkların altına girdiğinizde aort içerisindeki basınç ciddi anlamda artıyor. Aort içerisindeki basınç artınca kalp damarlarının içerisindeki basınç da artıyor.
4: Milli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella göreve devam edeceğini söyledi. Montella, başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar görevime devam edeceğim. İstifamı isteyenler bunu kabullenmeli ifadelerini kullandı. Milli takım Dünya Kupası D grubu 3. maçında yarın Türkiye saatiyle 05'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
5: Sayın başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Ben bir profesyonelim. Bütün bu yıllar içinde kalbimi ortaya koydum. Tutkuyla zamanımı buna adadım. İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Hala enerjim, heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na da katılarak bütün hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz. Futbolcularımız eskiden ortamdan dolayı canı sıkılarak geliyordu. Şimdi ise gelmek için gün sayıyorlar. Bunu da korumak gerekiyor. Şimdi uluslar A seviyesindeki takımlarla aynı seviyede kalmak istiyoruz. Bunun için de iyi çalışacağız.
4: Teknik direktör Aykut Kocaman Fenerbahçe ile sonuçlanmayan görüşme süreci hakkında ilk kez konuştu. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le 16 Haziran Salı gecesi son kez konuştuklarını belirten Kocaman, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesini basından öğrendiğini açıkladı.
6: Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı tercih ettiği teknik direktörlük sürecinde yaşananları anlattı. Başkanlık seçiminden yaklaşık bir ay önce Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'le 1 Mayıs'ta yaptıkları görüşmenin ardından sezon planlaması ve transferler için çalıştığını açıklayan Kocaman, sürecin tıkandığı noktayı açıkladı.
7: Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımı sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün yönetimin bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafında bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
6: Kocaman, Fenerbahçe'de göreve başlayan İsmail Kartal'a başarı diledi.
7: Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahısları olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
6: Fenerbahçe ile bir Süper Lig ve iki Türkiye Kupası kazanan Kocaman, Sarı Lacivertlileri son olarak 2018 yılında çalıştırdı.
4: En büyük spor organizasyonu olan Dünya Kupası, futbolla olduğu kadar ekonomik büyüklüğüyle de tarihte yerini aldı. Organizasyonun sadece sigorta bedeli 11 milyar doları buluyor.
7: Organizatörler, yayıncılar, sponsorlar, seyahatler, oteller. 2026 Dünya Kupası bugüne kadarki en büyük organizasyon olarak tarihe geçti. Organizasyonun sigorta bedeli 11 milyar doları buluyor. Üç ülkede üç farklı hukuk sistemi, farklı güvenlik yapıları ve ulaşım ağları sigorta şirketlerinin risk hesaplarını arttırdı. Yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları, bilet satışları ve turizm gelirleri düşünüldüğünde maçların ertelenmesi milyarlarca dolarlık kayıp oluşturabiliyor. Bu nedenle maçların iptali en büyük risk olarak görülüyor. Kasırgalar, orman yangınları, aşırı sıcaklar, şiddetli fırtınalar ve ulaşım aksaklıkları da yakından takip edilen riskler arasında. Aviva'nın analizine göre Dünya Kupası boyunca yaklaşık 6 milyon taraftarın seyahat etmesi beklenirken bunların yaklaşık %70'i uluslararası sınırları aşacak. Bu durum seyahat sağlık sigortası, bagaj kaybı, uçuş iptalleri ve acil tıbbi yardım poliçelerine yönelik talebi artırıyor. Yalnızca doğal afetler değil, siber saldırılar, toplumsal olaylar ve terör tehdidi de önemli risk kalemleri arasında bulunuyor. Politik şiddet ve terör sigortaları Dünya Kupası'nın en hızlı büyüyen branşlarından biri olarak öne çıkıyor.
4: Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde başta Fransa olmak üzere pek çok ülkede sıcaklık rekorları kırılıyor. İtalya'da pek çok kentte kırmızı alarm verilmiş durumda. İngiltere'de ise önümüzdeki günlerde havanın daha da ısınacağı tahmin ediliyor.
7: Avrupa son yılların en etkili aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Aşırı sıcak havadan en çok etkilenen ülkelerin başında Fransa geliyor. Ülke genelinde salı günü sıcaklık ortalaması 29,8 derece olarak ölçüldü. Bu Fransa'nın şimdiye kadarki en sıcak günü olarak kayıtlara geçti. Fransa'da gece sıcaklığı rekoru da kırıldı. 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gecenin ortalama 21,6 dereceyle Fransa tarihinin en sıcak gecesi olduğu belirtildi. Ülkede bazı bölgelerde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Ülke genelinde sıcaklık kaynaklı ölümler meydana geldi. Elektrik altyapısı da aşırı sıcak hava nedeniyle zorlandı ve 100 binden fazla haneye elektrik verilemedi. Fransa'da birçok ormanlık alanda yangın çıktı. Yüzlerce hektar ormanlık alan kül oldu. Aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa genelinde binlerce okulda eğitime ara verildi. Bazı okullarda ise ders saatlerinde değişikliğe gidildi. Demir yolu ulaşımı da aşırı sıcak havadan etkilendi. Tren seferleri yavaşlatıldı. Sıcak hava turizmi de vurdu. Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi'nin kapanış saatleri öne çekildi. Binaların pek çoğunun aşırı sıcağa uygun tasarlanmaması nedeniyle ülkede klima ve ventilatör satışları hızlandı. Fransa'da önümüzdeki günlerde de sıcaklık rekorlarının kırılabileceği belirtiliyor. İtalya'da da aralarında başkent Roma ve Milano'nun bulunduğu pek çok kent için aşırı sıcak hava nedeniyle kırmızı alarm verildi. Sıcak havanın vurduğu bir diğer nokta ise İngiltere. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra ve güney bölgelerinde sıcaklığın 39 dereceye kadar yükselebileceğini ve Haziran ayı rekorunun kırılabileceğini açıkladı. Yüzlerce okulda eğitime ara verilirken, raylarda oluşabilecek teknik arızaları önlemek amacıyla tren seferleri azaltıldı. Belçika'da da etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde ulusal sıcak hava alarmı ilan edildi. Yaşanan olağanüstü sıcak hava dalgasının gelecek günlerde daha da şiddetleneceği ve pazar gününe kadar süreceği belirtildi. Belçika'nın büyük bölümünde sıcaklıkların 35 dereceyi aşmaya başlayacağına ve cuma günü 38 dereceyi göreceğine dikkat çekiliyor.
4: Avrupa yüksek sıcaklarla kavrulurken Türkiye'de de termometreler giderek yükseliyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 5 derece artacak ve bazı bölgelerde de orman yangını riski var. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın hava tahminlerine ilişkin anlatısını paylaşacağız sizlerle. Saat başından itibaren de Burak Özcan güne başlarken de burada olacak. Avrupa'yı etkisi altına alan, hatta belki de tabiri caizse kasıp kavuran bu sıcaklıkları, aşırı sıcakları konuşalım istedik. Dilek hoş geldin.
8: Hoş buldum.
4: Avrupa'yı konuşuyoruz günlerdir, aşırı sıcak, öyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Niye bu kadar sıcak? Haberde de verdik mesela, iki katı fazla ısınıyor kara Avrupa kıtası. Niye böyle oldu? Daha ne kadar devam edecek bu?
8: Şimdi iki haftadır orada devam ediyor. Son üç gündür de rekor seviyeye çıktı. Bizler bu kadar yüksek sıcaklığa alışığız. Ege'de, Akdeniz'de rahatlıkla bu kadar yükseliyor.
9: Mesela İzmir çok sıcaktır ya. İzmirliler gidiyor mesela İngiltere'ye, şuraya buraya, duyuyorum. O sıcağa benzemiyor diyorlar mesela. Nefes kesiyor diyorlar.
8: Oradaki o yeşillikler de geniş alan, çünkü onların biliyorsun yeşil. Su buharı ürettiği için daha nemli bir hava yaratıyor. Hissedilen sıcaklıklar daha yüksek oluyor Zehra o bölgede. Yani bizde de aynı sıcaklar geldiğinde hissedilen sıcaklık, evet, Avrupa'ya göre biraz daha düşük oluyor. Bir de hani bizde senede bir kere, iki kere bu yüksek sıcaklıklar geliyor ama Avrupa'ya nadir geliyor. Yani işte 5 yılda bir geliyor normal koşullarda ve kısa süre kalıyor. Bu seferki 2 hafta kaldı. Çok uzun süreli olduğu için. Şimdi bunu açıklayacağız. Ne oldu, nasıl oldu? Son 5 yıldır ama biraz daha bu yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor.
9: Asfaltın eridiğini gördük ya Avrupa'da.
8: 40'lara ulaştık. 43'lere ulaştığı yerler oldu. Şimdi ilk grafiğimizi gelsin. Orada anlatalım ne oldu, nasıl oldu diye. Tüm her şey jet rüzgarları belirliyor. Üstte gördüğünüz o renkli kısım.
9: Nedir bu jet rüzgarları?
8: Bu 10 bin metredeki rüzgarlar, sıcak hava mı gelecek, yağmur mu gelecek, soğuk hava mı gelecek, hepsini bu belirliyor. Şimdi bu rüzgarlar çok üstten ilerlediği için Avrupa'da havayı karıştırmıyor. Yani rüzgarlar aynı yerde sıcak hava aynı yerde kaldı. Sıcak havanın başka bölgelere gitmesini engelliyor. Günlerdir o yüzden zaten burada sıcak hava var. Jet rüzgarları çok üstten gittiği için Avrupa'da bir hareket olmadı. Şimdi ikincisine geldiğimizde bu her yerde konuşulan omega blokajı nedir? Tamamıyla ne biliyor musun Zehra? Omega harfine benzediği için şu yeşil hatta bakın, tam bir omega harfi. Rüzgarların estiği yönden dolayı, estiği şekilden dolayı omega harfine benzediği için omega blokajı deniyor. Tam o Fransa'nın olduğu yerde ısı hapsoluyor. Tencere gibi düşünün. Biz buna ısı kubbesi de diyoruz. Orada ısı hapsoluyor ve hiç hareket edemiyor. Ama etrafındaki havaysa daha serin oluyor. O yüzden biz daha seriniz Türkiye. Aha. Orası sıcakken biz serin oluruz. Biz sıcakkense orası daha serin oluyor. Mesela haftaya biz daha sıcağız. Oraya da serin hava gelecek. Yağmurlu ve serin hava gelecek. Terazi gibi bir denge var Avrupa'yla, Batı Avrupa'yla bizim aramızda. Şimdi bir sonraki grafiğe gelelim. Ya da nasıl ilerleyecek? Ya Fransa'daki, evet, ortalama kıyaslaması bu.
9: Yani en sıcak Fransa mı?
8: En sıcak Fransa şu anda. Ortalamadan 16, ortalamaların 16 derece üzerine çıkmış Zehra. Bunlar ortalamanın ne kadar üzerinde olduğunu gösteriyor. Hı hı. İngiltere'de 13, işte Almanya'da 12, 9 derece üzerine çıkmış. İtalya'da 8 derece üzerinde. Bize bakarsan bizde şu anda genel olarak mavi 0 gösteriyor. Ortalamalar civarındayız biz. Ama orada ortalamaların 16 derece üstü çok yüksek sıcaklıklar. Bir sonraki grafiğimize bakalım orada. Evet, işte Paris 39 dereceye çıktı. Bunlar dünkü.
9: Bu hissedilenle düşünürsek felaket gerçekten.
8: Hissedilenler, evet, yani 40 derecenin üzerinde, bir de güneşin altındaysanız 55 derece. Evet, öyle düşünün. Yani şu anda eğer Batı Avrupa'ya ziyaret için gittiyseniz, gezmeye gittiyseniz, yani dışarı çıkamayacaksınız zaten. Zamanlama çok kötü olmuş.
9: Klimalı alanlar.
8: Evet, klimalı alanlar.
9: Felaket bir sıcak çünkü.
8: Yani gezebilmeniz imkanı yok.
9: Direkt bu sıcak hava. Çünkü bu kadar Avrupa kavruluyor, çok hızlı ısınıyor diyoruz. Şimdi az önce sen gösterdin, Fransa 16 iken Türkiye 0 gösteriyordu. Az önce Türkiye de ısınacak önümüzdeki hafta. Burası sıcak olacak, orası serinleyecek dedin. Türkiye'ye de geliyor anladığım kadarıyla ufak ufak o sıcak hava dalgası.
8: Şimdi o Batı Avrupa'da 2 gün daha devam edecek. Yani bugün, yarın ve cumaya kadar. Sonra hafta sonu İtalya ve Polonya Balkanlara ulaşacak. Sonrasında, evet, önümüzdeki salı günü bizde de sıcaklıklar yaklaşık 5 derece yükselecek, bize gelecek diyebiliriz. Salı, çarşamba, perşembe bizde de sıcaklıklar yüksek. Bakalım, bugün İstanbul 29 ama salı günü 34 olacak. Ankara 35'e çıkacak. İzmir 38'e çıkacak. Yani ortalama 5 derece artacak. Adana 34 ama hissedilen 39. Salı günü normal sıcaklık 39 olacak. Bolu 27'den 35'e çıkacak. Diyarbakır zaten bugünlerde de çok sıcak. 38'lerde gölgedeki sıcaklık 43 dereceye yükselecek. Ama hafta sonu için şöyle bir uyarım olsun Zehra. Şimdi Poyraz rüzgarı bizleri rahatlatıyor. Ege'de de Karayel yönlü rüzgar var. Hafta sonu rüzgarlarımız kuvvetleniyor. İstanbul'dan itibaren tüm Ege hattında. Bu iki sorun yaratıyor. Balıkesir, Çanakkale, Foça hattında bu kuvvetli Poyraz orman yangını riskini arttıracak. Orada çünkü kuru esiyor. Hafta sonu bu saydığım yerlerde özellikle Balıkesir, Çanakkale, Foça hattında orman yangınlarına karşı temkinli olalım. Bir diğer durum şu.
9: Yani anız yakmayalım, yere şişe atmayalım, atmayalım, çöp bile atmayalım. Zaten atmamamız gerekiyor da atmayalım yani.
8: Mangal da hiç yapmıyoruz.
9: Hiçbir şey yapmıyoruz.
8: Yani ormanlarda olmak o gün tehlikeli. Çünkü rüzgarımız çok kuvvetli. Bir de İstanbul'da bugünlerde rüzgar Poyraz çok güzel serinlik veriyordu. Hafta sonu kuvvetli esecek ama şöyle bir değişiklik var. Nem artacak. Bağıl nem artacağı için serinlik sağlarken böyle kolumuza dokunumuzda biraz da yapış yapış olacağız. İstanbul için en
9: çok sevmediğimiz hava, bir tablo aslında.
8: Evet, nemli hava. Hatta İstanbul, işte Marmara Adası, Marmara genelinde daha nemli, kuvvetli rüzgar ama daha nemli bir hava olacak. Salı, çarşamba, perşembede yüksek sıcaklıklar var. O sıcak hava bize geliyor.
9: Peki uyarıları almış olduk. Peki bu yaz nasıl geçecek Dilek? Bunu sormak istiyorum. Şimdi mesela Avrupa'da kavruluyor. Nispeten Türkiye'de gelecek 5 derece yükselecek. Avrupa'ya kıyasla daha iyi durumdayız sanki ama yine sıcaklık rekorları bekliyor muyuz? Son yıllara baktığımızda işte Avrupa'da, İngiltere'de asfaltın eridiğini gördük. Ne bileyim çok inanılmaz sıcaklıklar var. Fransa'da Eyfel işte gerekçelerle erken kapatıldı. Mesela çok önlemler alınıyor. Türkiye'de de elbette çok yüksek sıcaklıklar hissediyoruz. Nasıl bir yaz geçireceğiz? Yine rekorların yaşandığı bir yaz mı olacak?
8: Zehra, artık şuna alışacağız. Artık sıcak hava dalgaları daha sık geliyor ve daha uzun süre kalıyor. Yani önceden 3 gün kalıyordu.
9: Neden? İklim değişikliğinden dolayı mı?
8: Evet, iklim değişikliğinin etkileri bunlar işte. 4 gün kalıyordu, 3 gün kalıyordu. Şimdi 1 hafta, 2 hafta kalıyor. Bir, süresi uzadı, 2 sıklığı uzadı. Şimdi bizde de nasıl olacak? Bir sıcak hava dalgası gelecek ama ardından birden serinleyebiliriz. Nasıl? Avrupa, şimdi önümüzdeki hafta birden serinleyecek ve yağışlı. Yani o dengesizlik yaz boyunca devam edecek gibi. Bir de bu yıl güçlü El Niño beklediği için biz bu Ekim ayını, hatta Kasım ayını sıcak geçirebiliriz. Öyle El Niño'nun etkisiyle. Evet, yani sonbaharı sıcak geçirme ihtimalimiz var. Sonbahar sıcak geçtiği zaman.
9: Avrupa'da da böyle mi?
8: Avrupa'da da böyle olabilir. O zaman tatil uzuyor. Mesela rahatlıkla Ekim'de, Kasım'da.
9: Şimdi tatil planı yapanlar da ne kadar daha sürecek bunu duyunca sonbaharda da biz plan yapalım mı Avrupa? Madem yazın gidemeyeceğiz sonbaharda gidelim bari diyenler de
8: olma
9: olabilir.
8: Olma ihtimali var. Çünkü El Niño yıllarında sonbahar daha sıcak geçiyor.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
12: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
13: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Taraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 30, Bursa 33 derece. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Ankara 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 35, İzmir 36 derece. Akdeniz'de güneşli ve Lodos kuvvetli, nemli esiyor. Antalya 35 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %29'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Elmalı arasında sabah trafiği var. Şavrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Tem'de ise Esenyurt-Altınşehir arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
2: İstanbul yol durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 7.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
3: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 25 Haziran Perşembe. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem oldu. Yerel saatle 18 sıralarında meydana gelen 7,2'lik depremden 40 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar ve can kayıpları var. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Başkentteki Simon Bolivar Havalimanı'nın hasar nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve için başkente gelecek Amerikan Başkanı Donald Trump'la ikili bir görüşme yapılabileceğini söyledi. Erdoğan AK Parti grup toplantısında da konuştu. Washington'la Tahran arasındaki müzakereler üzerinden İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bu katliam şebekesi mutabakatı dinamitlemek için elinden geleni yapmaktadır dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da kabul etti. Ortak basın toplantısında Trump'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri damga vurdu. Trump açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenleniyor olmasaydı gideceğimi sanmıyorum. Yani son iki aydır çeşitli ülkelerle yaşadıklarımızdan sonra gitmezdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygımdan dolayı gidiyorum dedi. Türkiye'nin İran Savaşı'na dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik de olumlu sinyaller verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi hakkında konuştu. Zirvenin ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini belirtti. Washington'dan Amerika-İran görüşmelerine dair yeni açıklamalar var. Amerikan Başkanı Donald Trump müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. Diğer yandan Körfez turunda olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. O düzenlemenin meclis tatile girmeden genel kurula gelmesi bekleniyor. Düzenleme ile terör örgütünün tasfiyesinin hızlandırılması amaçlanıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yeni kapı ruhu vurgusu da dikkat çekti. CHP'de mutlak butlan ve kurultay tartışmaları sürüyor. Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymanız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Bu arada Edirne'nin Keşan ilçesi belediye başkanı Mehmet Özcan da CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava sürüyor. Mahkeme heyeti emekli maaşları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Çıplak arama iddiasıyla gündeme gelen Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in taşınmazları üzerindeki tedbir de kaldırıldı. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener yeniden seçildi. Avrupa rekor kıran sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Çarşamba günü kıta genelinde en az 94 milyon kişinin 35 derecenin üzerinde sıcakla karşılaştığı hesaplanıyor. Bu kişilerin büyük bölümü Fransa ve İspanya'da yaşıyor. Ülkemizde de Haziran ayında mevsim normalleri altında kalan sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde sıcaklık 5 derece artacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A, B ve C gruplarında maçlar tamamlandı. Maç sonuçları şöyle: Çekya 0, Meksika 3, Güney Afrika 1, Güney Kore 0, İsviçre 2, Kanada 1, Bosna 3, Katar 1, İskoçya 0, Brezilya 3 ve Fas 4, Haiti 2. Bu sonuçlarla A grubunda Meksika ile Güney Afrika, B grubunda İsviçre ile Kanada, C grubunda da Brezilya ile Fas eleme gruplarına yükseldi.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabahla başlayalım. Terör defteri kapanacak, Türkiye nefes alacak sürmanşetiyle çıkıyor Sabah gazetesi. Terörsüz Türkiye sürecinde büyük fitnelerin önüne geçildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesaj verdi. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal düzenlemeyi uzatmadan meclise sunacağız dedi Cumhurbaşkanı. Hain FETÖ'cülere Ergenekon faturası bir diğer başlık. HSK 62 FETÖ'cüyü, hakim ve savcıyı Ergenekon kumpası nedeniyle de meslekten ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminatlar hainlerden tahsil edilecek deniliyor. Bugün bu haberde Sabah'ta yer buluyor. Milliyet gazetesi gri liste parlamentoda manşetiyle çıkıyor. Terör örgütü FETÖ'nün gri listede aranan mahrem imamlarının Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret ettiği iddia edildi. Heyeti Alman SPD milletvekili Helmut Kleibank'ın eşlik ettiği belirtildi deniliyor. Bugün yine Milliyet'in manşetinde Türkiye'yi memnun edeceğim bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Donald Trump Erdoğan olmasaydı belki NATO zirvesine gitmezdim. O çok güçlü bir lider, gel dedi gidiyorum ifadelerini kullandı. Trump F-35 ve jet motorları ile ilgili sorulan soruya ise Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım, Ankara'nın isteği olacak cevabını verdi ve bu haberde bugün Milliyet'te yer buldu. Hürriyet gazetesi şapkasız çıkmayın diyor. Avrupa'da onlarca can alan omega blokajı yüksek basınç sisteminin Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşlara şemsiyesiz şapkasız sokağa çıkmayın uyarısında bulunuyor. Başkentte seferberlik bir diğer başlık. Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesine hazırlıkları yapıyor. Tam bir seferberlik havasında sürüyor. Esenboğa, Ankara ve Mürted havaalanlarıyla Cumhurbaşkanlığı arasındaki yolların asfaltları yenileniyor. Birçok noktada boyama çalışmaları sürüyor. Bazı binaların dış cepheleri ücretsiz yenileniyor deniliyor. Bugün yine Hürriyet'te. Yeni Şafak'ın manşeti vergisiz döviz kazancı ekonomiyi felç ediyor başlığı. Dövize yüklü miktarlarda sık sık alsat yaparak gelir elde edenlerden vergi alınmaması spekülasyonu artırarak kur oynaklığına yol açıyor. Bu da sermayeyi üretim yerine ranta yöneltiyor ve enflasyon sarmalını besleyerek faiz indirimlerinin önünü tıkıyor diyor bugün Yeni Şafak. Cumhuriyet gazetesi mutlak butlanın oyalama taktiği manşetiyle çıkıyor. CHP'de mutlak butlan yönetimi olağan kurultay takvimini Eylül ayında başlatacağını açıkladı. Mahkeme kongre yapamazsınız demiyor. Sadece karar kesinleşinceye kadar olağanüstü kurultayı engelliyor. Savını öne süren Kılıçdaroğlu kanadı özel ve yönetimine de partiden ayrılmayın kongrelerde yarışalım çağrısında bulundu deniliyor. Bugün Cumhuriyet gazetesi bu manşetle çıkıyor. Akşam gazetesi yeni kapı ruhuna davet manşetini atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ darbe girişimi sonrası yeni kapıda oluşan siyasi birliğe işaret ederek tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun zemini terörsüz Türkiye sürecidir dedi. Cumhurbaşkanının bu ifadeleri de akşamın manşetinde yer buldu. Altın son 7 ayın dibinde, 6 bin liranın altına gerileyen gram altın 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Altının onzu da 4 bin dolara kadar indi diyor bugün akşam. Postaya da bakalım. Fedakar babanın evlat gururu manşetini görüyoruz postada. Adana'da ailesine 33 yıldır çöpten atık toplayarak bakan, okuma yazması bile olmayan Adnan Aslan'ın kızı Latife yüksekokulu birincilikle bitirdi. Adem Aslan, evlatlarım için her şeyi yaparım, gerekirse 10 yıl daha atık toplarım derken Latife ise en büyük kahramanının babası olduğunu söylüyor diyor bugün Posta gazetesi. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi. Dünya Kupası'nda son grup maçları oynanıyor. Günün programında ilk maçlar saat 23'te. E grubunda Curaçao Fildişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmalarını izleyeceğiz.
2: F grubundaki Japonya, İsveç ve Tunus, Hollanda mücadeleleri gece saat 2'de başlayacak. Sabah 5'te ise millilerimiz kupadaki son maçını oynayacak. Türkiye ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Paraguay ise Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
1: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Bilecik yolunun 36-37. Kilometrelerinde ve Zonguldak-Devrek yolunun 35-39. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
7: Ardento. Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
10: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
11: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
12: Bursan Next.
13: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
15: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
16: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
17: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
18: Yapı Kredi. Bir adım önde.

0: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
1: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Venezuela'daki depremle başlayalım. 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı Venezuela. Yerel saatle 18 sıralarında meydana gelen 7,2'lik depremden 40 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar ve can kayıpları var. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Başkentteki Simon Bolivar Havalimanı'nı hasar nedeniyle kapattıklarını açıkladı yetkililer. Depremlerin merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Morono kasabası yakınları 7,2'lik ilk sarsıntı 13 kilometre derinlikte kaydedildi. Saniyeler sonra aynı bölgede 10 kilometre derinlikte 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Venezuela İçişleri Bakanı başkentte bazı binaların yıkıldığını duyurdu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre depremde yüksek sayıda can kaybı ve geniş çaplı hasar meydana gelmiş olabilir. Başkentteki Simon Bolivar Havalimanı yıkıntılar nedeniyle kapatıldı. Büyük paniğin yaşandığı deprem sonrası çok sayıda bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İletişim hatlarında kısa süreli kesintiler meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinden endişe ediliyor. Ancak yetkililer net sayı açıklamadı. Venezuela'nın geçici lideri Delcy Rodriguez felaketin ardından ulusal sesleniş konuşması yaptı. Rodriguez hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Olağanüstü hal ilan edildiğini aktardı. Venezuela halkı bağımsızlık tatili nedeniyle depreme evlerinde yakalandı ve depremlerden sonra elektrik kesintisi yaşandı. Şimdi bir uzman görüşü alacağız. Deprem uzmanı Profesör Doktor Okan Tüysüz NTV'de depreme dair son bilgileri ve değerlendirmelerini paylaşıyor. Ortak yayında dinliyoruz.
2: Evet, bu bölge aslında deprem açısından üretken bir bölge. Nedeni ise burada iki tane önemli levhanın sınırı geçiyor. Bunlar kuzeyde Karayip levhası, güneyde Güney Amerika levhası. Levha sınırı dediğimiz olaylar yer kabuğunun birbirine göre hareket ettiği yerler ve buralar dünyada deprem açısından en üretken bölgeler. Maalesef burada da iki tane peş peşe sizin de belirttiğiniz gibi deprem var. 7.2 ve 7.5 olmak üzere. Bu depremlerin tabii yüzeye yakın olması ve karada olması bunların hasar yarattığını işaret ediyor bize. 7.5 büyüklüğü aşağı yukarı Hiroşima'ya atılan atom bombasının 180 misli kuvvetli bir enerji boşalması anlamına geliyor. Bu da tabii özellikle yüzeye yakın 10 kilometre mesafede olması ve bölgede yerleşim yerlerinin olması nedeniyle hasar olasılığını oldukça artırıyor. Amerikan Jeoloji Servisi USGS'in tahminleri sizin de az önce belirttiğiniz gibi can kaybının 10.000'i aşabileceği yönünde bu yöndeki olasılıklar belirtiliyor. Ayrıca heyelanlar, sıvılaşma olayları da büyük olasılık bu bölgede. Artçılarının olması yine beklenir bir durum. Bunun arkasından 7'ye varan artçıların olması, 6.5'u aşan artçıların olması bekleniyor. Bunların büyük olasılık içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Doğrultu atımlı bir fay sistemi levha sınırı oluşturan, yani benzetmek gibi olmasın, bizim Kuzey Anadolu fayı gibi bir sistem var burada ama biraz daha farklı. Dolayısıyla geçmişte de 6-6.5'un üzerinde depremler yaşamış bir ülke ama bildiğim kadarıyla yakın dönemde burada 7'yi aşan bir deprem söz konusu değil. Ama yakınlarında tabii bu büyüklükteki depremleri gördük ve görmeye de devam edeceğiz.
3: Hocam şimdi bu iki deprem arasında bir ilişki var mıdır? Yani biri diğerini tetikledi, biri olduğu için diğeri meydana geldi, yoksa tamamen birbirinden bağımsız depremler midir bunlar?
2: Hayır, aynı bölgede aynı fay üzerinde meydana gelen depremler 30-38 saniye galiba aralarında fark var. Dolayısıyla biri bir öncü diyebiliriz ya da tetikleme de olabilir. Tabii bunu ancak sismolojik veriler incelendikten sonra söylemek mümkün. Ama bizim tıpkı şeyde 2023'te yaşadığımız gibi, nasıl ki önce Kahramanmaraş'ta arkasından Ekin özünde bir deprem yaşadık. 7.8 ve arkasından 7.6 depremler. Deprem çifti deniyor buna deprem biliminde. Burada bir deprem çiftinin geliştiği anlaşılıyor. 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde olmak üzere.
3: Hocam ya şimdi Venezuela'da tabii hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda güçlükler çeken bir ülke. Böyle bir depremin ardından herhalde önemli ihtiyaçlar doğacaktır orada değil mi?
2: Çok büyük olasılıkla uluslararası yardıma ihtiyaç olacaktır. Çünkü yoğun nüfus olan bir bölge, depremin büyüklüğü de oldukça fazla hasar yaratabilecek bir deprem. O nedenle zor durumda olduklarını tahmin ediyorum.
1: Deprem uzmanı Profesör Doktor Okan Tüysüz'ün değerlendirmelerini dinledik. Yurt gündemiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek. Amerikan Başkanı Donald Trump'la ikili görüşme yapılabileceğini söyledi. Erdoğan Washington'la Tahran arasındaki müzakereleri de değerlendirdi. İsrail'i de eleştirdi.
4: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
5: Büyük ihtimalle olur.
6: Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve için başkente gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ikili bir görüşme de yapabileceğini söyledi. Erdoğan AK Parti grup toplantısında da konuştu. İsrail'e yönelik sert eleştirileri vardı.
7: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor.
6: Erdoğan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerini engellemeye çalıştığını da söyledi.
7: Bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
6: Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır oldukları mesajını da değerlendirdi. Cumhurbaşkanı o açıklamanın olumlu olduğunu söyledi.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Gündem NATO'ydu. İkilinin basın toplantısında Ankara'daki NATO zirvesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yönelik önemli açıklamalar yapıldı. Şimdi ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den.
8: ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinden iki hafta önce Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. İki isim Oval Ofis'te bir araya geldi ve basın mensuplarının soruları üzerinden de bu görüşmeye Türkiye ve Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi damgasını vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için harika bir iş çıkarıyor. Kendisi çok saygın, saygı duyulan bir lider ifadesini kullandı. Benim arkadaşım ifadesini de tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan ötürü NATO zirvesine gideceğim, orada olacağım, zirveye katılacağım dedi ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye'nin çok güçlü bir orduya sahip olduğunun da altını çizdi. Reuters haber ajansına konuşan dört kaynak, Trump yönetiminin kongreden gelen itirazlara rağmen Türkiye'ye jet motoru satışına yeşil ışık yakmayı planladığını söylemişti. Bu konuda bazı iddialar yer almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye F-110 jet motoru istiyor, F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye bir hediye, büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı Donald Trump da soruya evet sanıyorum öyle yanıtını verdi. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunun altını çizdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da atıfta bulunarak muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şeyler yapacağım ifadesini kullandı. Tam o noktada bu konuya ilişkin soruyu cevaplarken de Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e sözü verdi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Savunma Bakanı Pete Hegseth'le beraber Trump yönetimi içerisinde tüm ekiple bu konuyu gözden geçirdiklerini, değerlendirdiklerini söyledi. Çünkü doğrulamamız, teyit etmemiz gereken bazı şeyler var dedi. Amerikan yasalarına uyulduğundan emin olmamız gerekiyor. Başkan Donald Trump da bize bunu yapmamızı, bizden bunu yapmamızı istedi ifadesini kullandı. Hem jet motoru satışı için Türkiye'ye hem de F-35 programına olası dönüş ya da F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi konusunun Kongre ile bağlantılı olduğunun da altını çizdi Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Türkiye'nin Amerikan yasalarına uyduğundan emin olmamız, bunu sağlamamız gerekiyor ifadesini kullandı Başkan Yardımcısı.
1: Begüm Dönmezler söz Washington'dan aktardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi hakkında konuştu. Zirvenin ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini belirtti. Macron açıklamayı Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen E5 görüşmelerinin ardından yaptı. Almanya, İngiltere, İtalya ve Polonya liderleriyle NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında yapılan görüşmenin ardından konuşan Macron, Ukrayna konusunda son günlerde Avrupalılar ve Amerikalıların ortak tutumlarının netleştiğini kaydetti. Macron G7'nin Rusya'ya yönelik petrol ve doğalgaz konusunda yaptırım uygulanması yönünde de karar aldığını hatırlattı. Ankara'daki görüşmelerimizde bunu pekiştirmek istiyoruz dedi. Washington'dan Amerika-İran görüşmelerine dair yeni açıklamalar var. Amerikan Başkanı Donald Trump müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. Diğer yandan Körfez turunda olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasının beklendiğini söyledi.
9: İran bize gayet nazik davranıyor. İstediğim her şeye razı oluyorlar ve buna mecburlar. Aksi takdirde geri dönüp yapmamız gerekeni yaparız.
10: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda masada güçlü olduklarını savundu. Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek için Kongre binasında düzenlenen yemeğe katıldı. Yemek öncesi ve sonrası açıklamalar yapan ABD Başkanı'na İran gündemine dair soru soruldu. Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Tahran yönetiminin büyük tavizler verdiğini iddia etti. İran, istediğim her şeye razı oluyor, dedi. Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti iddialarına dair de açıklama yaptı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti talebi olmadığını savundu. Trump, Tahran'ın dondurulan varlıklarına da değindi. İran'a hiçbir ödeme yapılmadığını vurgulayan Amerikan Başkanı, tamamen bizim kontrolümüz altında bulunan bu paranın bir kısmını mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer ürünlerin satın alınması için çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşanlara aktaracağız, dedi. İran'da acil gıda ihtiyacı olduğunu ve bunun sadece ABD'den tedarik edilerek karşılanacağını savundu. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 günlük Körfez turuna Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretle başladı. Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Rubio, görüşmede Hürmüz Boğazı'nda güvenlik geçişinin önemini vurguladı. ABD'li bakan Abu Dhabi'den sonra Körfez turunun ikinci durağı olan Kuveyt'e gitti. Kuveyt'te İran görüşmelerine dair mesajlar veren Rubio, teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini söyledi.
1: İsrail basınında İran Savaşı ile ilgili olarak Başbakan Netanyahu'ya ağır eleştiriler yöneltiliyor. Haaretz gazetesi Netanyahu'nun tüm siyasi kariyeri ile ilgili bir analizi sayfasında paylaştı. Gazete, Netanyahu'nun İran ve Gazze'de izlediği politikaların başarısız olsa da temel olarak halk tarafından desteklendiğine dikkat çekti.
11: Koltuğunu korumak ve Filistin devletinin kurulmasına engel olmak. İsrail'in Haaretz gazetesine göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi kariyeri bu iki hedef üzerine kuruldu. Netanyahu'nun 2009'da iktidara gelmesinin ardından sağcı ve dindar seçmen tabanını korumak için büyük çaba harcadığına dikkat çekildi. Destekçilerini ödüllendirirken rakiplerini böldüğü vurgulandı. Netanyahu'nun İran ve Lübnan'daki başarısızlığın ardından ultra ortodoksların desteğini sağlamak için harekete geçtiği belirtildi. Bunun için Tevrat öğrenimiyle ilgili temel yasayı ve askerlikten muaf tutulmayı desteklemeye hazırlandığının altı çizildi. Netanyahu'nun güvenlik politikalarını da halk arasında popüler olma stratejisi üzerine kurduğu yorumunda bulunuldu. 7 Ekim saldırıları öncesinde halkın sükunet istediği, Netanyahu'nun da bunu sağlamak için Hamas'ta ittifak kurmayı göze aldığı iddia edildi. Ancak 7 Ekim'in ardından İsrail halkının intikam istediği, Netanyahu'nun da bu talebi de fazlasıyla yerine getirdiği belirtildi. Bu çerçevede Gazze'de kitlesel katliamlar yapıldığı, Suriye ve Lübnan'da toprakların işgal edildiği ve İran'da bombardımanlar ve dinlerlere suikastlar düzenlendiği hatırlatıldı. Bu politikalarla İsrail'in dünya genelinde solcular tarafından soykırımcı, sağcılar tarafındansa fazla ileri gitmekle suçlandığına dikkat çekildi. Netanyahu'ya ülkesinde yöneltilen eleştirilerin ise attığı adımların ahlaki niteliğine değil, başarısız olmasına odaklandığının altı çizildi. Netanyahu'nun rakipleri Gadi Eisenkot ve Naftali Bennett'in de aynı politikaları izleme sözü verdiği, ancak Netanyahu'nun aksine başarılı olma vaadinde bulundukları belirtildi. Benjamin Netanyahu'nun Gazze, Lübnan ve İran'da başarısız olsa da politikalarına desteğin sürdüğünü de vurguda bulunuldu. Bu nedenle alternatiflerine çok az alan kaldığının altı çizildi. Bu çerçevede Eisenkot ve Bennett'in imaj farklılıkları olsa da Netanyahu'yu yenmesinin zor olduğu yorumunda bulunuldu. İsrail medyasında paylaşılan son ankete göre Netanyahu'nun kamuoyu desteğinin şimdiye kadarki en düşük seviyede olduğu görülüyor. Ankete katılanların neredeyse %60'ı,

0: açıkladı.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
0: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yeni Kapı ruhu vurgusu da dikkat çekti. Yeni Kapı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı ortak bir mitinge ev sahipliği yapmıştı.
1: Tekrar bir Yeni Kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
0: Erdoğan mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da vardı.
1: Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan hepsi var.
0: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.
2: CHP'de mutlak butlan ve kurultay tartışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem o tartışmaları değerlendirdi hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymamız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi.
3: Yolsuzluk davası onlar. Tutuklu yargılamaya ben de karşıyım. Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli. Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir.
0: Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle gelen eleştirilere de yanıt verdi.
3: Ben geçmişte Demirtaş'ı ziyaret ettim. Söylediğimde tutuklamayı doğru bulmuyorum. Her şeyi zamanındaki duruma göre yorumlamak gerekir. O dönem CHP'yi ısrarla PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Buna karşı bu adım gerekti.
0: CHP'de bir yandan kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay takvimini Eylül ayında başlatacak. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir seçimli tercih olanağı yoktur. 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekmektedir ve biz kendisinden tekraren bu sağduyu göstermesini bekleriz.
0: CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti. Edirne'nin Keşan ilçesi belediye başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında. Kurul, ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle il başkanlarının dosyalarını ele alacak.
2: Şimdi bir son dakika gelişmesi var, hemen onu aktaralım. İzmir'in Balçova ilçesiyle Seferihisar ilçesine yönelik bir operasyon yapılıyor. Belediye başkanları dahil 24 kişi hakkında gözaltı kararı var. Ayrıntıları Ege Bölgesi temsilcisi Merih Ak'tan dinleyeceğiz.
5: Bulmuş iş adamları bir grup iş adamı gözaltına alınmıştı. Bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Ardından da ikinci dalga operasyonda belediye başkan yardımcısı gözaltına alınmıştı. Bu kez belediye başkanının gözaltına alındığını belirtelim. Bu üçüncü dalga operasyonda sadece Seferihisar değil Balçova'ya yönelik bir operasyon var. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında gözaltı kararları var. Toplamda da 24 kişi hakkında gözaltı kararının Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındığını belirtebiliriz. Operasyonlar hala devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gerçekleştirildi bu operasyon, bunu belirtelim. Şu anda belediye başkanları belediyede bulunuyorlar. Yine baktığımızda gözaltına alınan belediye başkanları yine çok sayıda belediye çalışanı, belediye meclis üyesi ve iş insanının da gözaltına alınanlar arasında

0: bulundur denetledi. Bunu Seferihisar kaynaklı mı Balçova'daki operasyon yoksa farklı bir dosya mı? Bununla ilgili henüz net bir bilginin olmadığını belirtmemizde yarar var. Ama Balçova Belediyesi'nde de şu anda bir aramanın yapıldığını belirtelim. Seferihisar'a belirttik. Az önce girişte söylemiştim. Biliyorsunuz Seferihisar'la bu üçüncü dalga bir operasyon. Bu operasyon kapsamında bir önceki operasyonda Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltına alınmıştı. Para MASAK tarafından yapılan incelemelerde para transferleri 6 milyon dolarlık bir ya da düzeltiyorum 6 milyon dolarlık bir para transferinden bahsediliyor. Bu para transferinin bir bölümünün Veli Ağbaba'nın kişisel hesabına aktarıldığı da yine gelen bilgiler arasındaydı. Savcılık tarafından verilen bilgiler arasındaydı. Ve bu kapsamda da buradaki bu çalışmanın, operasyonun yoğunlaştığını da belirtmemizde yarar var. Gözaltı daha sonra tutuklanan gazetecinin özellikle bu konuda itirafçı olduğu ve para transferlerinde ya da rüşvet olaylarında da aracılık ettiği yine ortaya çıkarılan iddialar arasında gelmişti. Tekrar operasyona dönecek olursak Seferihisar Belediyesi'ne yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda üçüncü dalga operasyon gerçekleştiriliyor. Bu operasyonda şu anda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltında. Bunun yanı sıra Balçova Belediyesi'ne yönelik de bir operasyon var. Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi. Ve bu kapsamda baktığımızda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen bu operasyonda şu ana kadar 24 kişi hakkında gözaltı kararı var. İki belediye başkanı, aynı zamanda belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının aralarında bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı var ve belediyelerdeki polisin araması devam ediyor Burak.
1: Meriha Halka NTV ile ortak yayında son dakika gelişmesinin ayrıntılarını paylaştı. Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Güçleri tarafından yapılan operasyonda Karaal'ı kaçıranlarla işbirliği içinde olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Salı günü yapılan operasyonda ise 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sayı 8'e yükseldi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 6 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlardan 4'ünün olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Zanlıların Karaal'ı fidye için kaçırdığı, serbest bırakmak için 500 kilo altın istedikleri ortaya çıktı. Darp edilen Erhan Karaal'ın sağ hastanedeki tedavisi sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava devam ediyor. Mahkeme heyeti emekli maaşları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma tutuklu sanık İBB Emlak Yönetim Daire Başkanı Kaan Sürmegöz'ün savunmasıyla devam etti. Mahkeme heyeti savunmalar başlamadan önce sanıkların mal varlıkları ve emekli maaşları üzerindeki tedbirlere ilişkin bir karar verdi. Emekli tüm sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir kaldırıldı. Çıplak arama iddiasıyla gündeme gelen Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in taşınmazları üzerindeki tedbir de kaldırıldı. 59'u tutuklu, 414 sanığın yargılandığı davada toplam 51 tutuklu sanık tahliye edildi. Eski Ülke Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin davada 9 sanık hakim karşısına çıktı. Ateş'e ait bilgileri temin etmek ve ölümünden sonra sanıkları saklamakla suçlananlar hakkında Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Avukat Serdar Öktem ölümü nedeniyle dosyadan düşürüldü. 9 sanıklı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görüldü. Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç sanıkların tutuksuz yargılandığını hatırlattı. Adli kontrol şartlarını ihlal ettiklerini öne sürdü. Tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme talebi reddetti. Duruşma 18 Kasım'a ertelendi. Alışveriş merkezinde denetim yaptığı için tutuklanan Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı. Ferhat Aydoğan kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtmış ve Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde denetim yapmıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aydoğan hakkında soruşturma başlattı. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenme suçlamasıyla gözaltına alınan Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi tutuklanmıştı. Tutukluluk kararını değerlendiren mahkeme sanıklar hakkında ev hapsi kararı verdi. Mersin'de 18 yaşındaki ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada sanığa verilen 5 yıl 6 ay hapis cezası onandı. Tutuklu yargılanan sürücünün cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesine karar verildi.
2: İddianamede kaza sırasında %100 kusurlu olduğu belirtiliyordu. Binişli taksirle ölüme neden olma suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 18 yaşındaki ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlanan dava istinafa gitmişti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi incelemelerini tamamladı. Cezanın alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan tayin edildiği gerekçesiyle sanık hakkındaki hükmü kaldırdı. Sürücü İbrahim Halil Çabalar'ın taksirle öldürme suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Çabalar'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesine karar verildi. İsviçre'de müzik eğitimi alan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, geçen yıl kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle Mersin'deki ailesinin yanına dönmüştü. 25 Ocak günü Mezitli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
1: Üniversitelerde kampüs dışı eğitimlerin kredi olarak sayılacağı yeni dönem başlıyor. Peki hangi kurslar, eğitimler ya da staj programları geçerli olacak? Bu programlar nasıl seçilecek? Yeni sistemin ayrıntılarını YÖK Başkanı Erol Özvar, NTV muhabiri Öykü Tüccar'a anlattı.
3: Üniversitede mikro kredi uygulaması başlıyor. Öğrencilerin üniversite dışında kazandıkları bilgi, beceri ve sertifikalar da artık kredi sistemine dahil edilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar yeni sistemin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
4: Mikro krediler dışarıda dershanelerin verdiği kursların tanınması anlamına gelmiyor. Ders yerine kurslara gitsin, kurslardan belge getirip hayır bunu istemiyoruz. Bunların standartları üniversiteler tarafından ortaya konulacak.
3: Yeni sistem 2026-2027 eğitim öğretim yılında başlayacak. Hangi bölümlerde hangi eğitimler kabul edilecek? Bu eğitimler kaç kredi sayılacak? Stajların krediye dönüşmesi mümkün olacak mı? Tüm bu soruların yanıtı üniversitelere bırakıldı. Tek şart olarak YÖK akreditasyonu aranacak.
4: Yükseköğretim Kurulu'nun veya üniversitelerimizin verebileceği ekstra dersler olabilir. Veya üniversitelerimizin dışarıda savunma sanayi Başkanın açmış olduğu ve Yükseköğretim Kurulu'nun evet bunlar krediler çerçevesinde sayılabilir dediği kursları öğrencilerimiz alacaklar.
3: İlk etapta mezuniyet için gerekli toplam kredi yükünün maksimum %10'u mikro kredilerle tamamlanabilecek. Özvar bu oranın önümüzdeki yıllarda artabileceği mesajı verdi.
4: Aslında bu mikro kredi uygulamalarını biz 3 sene önce fiilen başlatmış olduk. Aselsan'dan, TUSAŞ'tan, Havelsan'dan kursları veya dersleri tanımladık ve akreditettik. İşler iyi gittiği için şimdi bunun hukuki çerçevesini oluşturmuş olduk. Sistem işledikçe bu %10 sabit kalmayacaktır.
5: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %49'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece, Tem'de ise Esenyurt Halkalı arasında yine yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
5: İstanbul yol durumu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.
6: Bazı tarım zararlılarıyla biyolojik mücadele gelişti. Özel olarak yetiştirilip doğaya salınan böcekler işe yarıyor. Peki hangi böcekler tarım zararlılarıyla mücadelede kullanılıyor? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Fatih Dikmen'e sorduk.
7: Biz bunları böceklerin görünmez kahramanları diyoruz kısaca. Mesela orman zararlıları için zemin ya da yer böceği dediğimiz, insanların aslında görünce korktuğu büyük karabit dediğimiz böcekler vardır. Biraz iridirler, korkunç gözükürler ama ormanlarda müthiş kurtarıcıdırlar. Özellikle bu çam kese böcekleriyle mücadelede onların kullanıldığını çok rahat söyleyebiliriz. Aynı şekilde sadece böcek de değil yani bakteriler bile sırf o ürettikleri bazı toksin ya da proteinleri diğer bu zararlı böcekler yediklerinde ya da tüketirlerken öldükleri için üretilip o alanlara salınabiliyorlar ve ya da bazı nematod dediğimiz yuvarlak solucanlar yine toprağın içerisindeki bazı patojenlerin yok edilmesi için kullanılabiliyor. Bunun örnekleri çok açıkçası. Sadece bu tür uygulamaların hedefe yönelik olması en önemli kriterimiz. Yani çok tırnak içinde insana benzettiğimizde antibiyotik verir doktorlarımız. Hani bu antibiyotikler eğer ki bütün bağırsak floramızı öldürürse insanın içindeki faydalıları da yok ederler. Bu yüzden geniş spektrumlu değil daha dar spektrumlu olup daha hedefe yönelik olan antibiyotiklerin daha iyi olduğunu hani belirtir doktorlar. Bunun gibi bizim de bu tür uygulamalarda doğrudan hedefi ya da o zararlıyı yok edecek ama diğer ekosistem bileşenlerine zarar vermeyecek tipteki biyolojik ajanları bu tür uygulamalarda kullanmamız en doğru veya en ekolojik yöntemdir diyebiliriz.
5: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam.
8: Sen de katıl derim, katılım evim.
9: NTV Radyo. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
10: Kışın sıcak kesin fena, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
11: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
9: Reklam.
10: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
11: Arvento.
12: Mobile Systems.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
15: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda A, B ve C gruplarında maçlar tamamlandı. Türkiye saatiyle dün başlayan ve bugüne sarkan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle. Çekya 0, Meksika 3, Güney Afrika 1, Güney Kore 0, İsviçre 2, Kanada 1, Bosna 3, Katar 1, İskoçya 0, Brezilya 3 ve Fas 4, Haiti 2. Bu sonuçlar sonunda A grubunda Meksika ile Güney Afrika, B grubunda İsviçre ile Kanada, C grubunda da Brezilya ile Fas eleme gruplarına yükselen takımlar oldular. Tüm gruplarda maçların tamamlanmasının ardından en iyi 3. olan 8 takım daha belirlenecek ve son 32'ye yükselen eşleşmeler netleşmiş olacak. Dünya Kupası gruplarında son hafta bu gece oynanacak 6 maçla devam edecek. A milli takımında grubundaki son karşılaşmasına çıkacağı program şöyle. E grubunda saat 23'te Curaçao, Fil Dişi Sahili, Ekvador, Almanya. F grubunda gece 2'de Tunus, Hollanda, Japonya, İsveç. D grubunda sabah 5'te Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya. A milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İstifa sorularına "Ben buradayım" şeklinde yanıt veren Montella, "Ben bir profesyonelim. Bütün bu yıllar içinde kalbimi ortaya koydum. Tutkuyla zamanımı buna adadım. İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır" diye konuştu. İtalyan teknik adam, "Aslında çok üzüntülüyüz. Hissettiğimiz acı cidden fiziksel bir ağrıydı bizim için" dedi. Yaşanan süreçte ağır eleştirilere uğrayan futbolcuların performanslarının da olumsuz etkilendiğini belirten Montella, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da destek verdi. Fenerbahçe yeni sezonu açtı. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertler kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine gitti. Dünya Kupası'ndaki oyuncuların katılmadığı kafile taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. 5 Temmuz'da 3 hazırlık maçı için Avusturya kampına gidecek Fenerbahçe, 21 veya 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaşacak.
14: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
16: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
17: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Gazeteci yazar Ali Çimen'in Avrupa Tarihi isimli çalışması Timaş yayınlarından çıktı. Ali Çimen 1971 İstanbul doğumlu. Gazeteciliğe İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi bölümünde okurken başladı. Uzun yıllar farklı yayın organlarında çevirmen, muhabir, redaktör, editör ve uluslararası muhabir olarak çalıştı. Yazarlığa 2000 yılında yayımlanan ve o günlerde dünyada oldukça popüler olan komplo teorilerini masaya yatıran İpler Kimin Elinde isimli kitabıyla başladı. Almanya, Hollanda ve İngiltere'de gazetecilik yapan yazar, son olarak 2009 yılında uluslararası haber kanalı Euronews'e geçti. Gazetecilik kariyeri boyunca Shakira'dan Bill Clinton'a, Zbigniew Brzezinski'den Brad Pitt'e birçok siyasi ve toplumsal ünlüyle röportaj yaptı. Ali Çimen eğitim hayatına deyim yerindeyse hiç ara vermedi. Anadolu Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler bölümünde okudu. Nişantaşı Üniversitesi'nde tarih bölümünde yüksek lisans yaptı. Çimen tarih kitaplarının yanı sıra roman yazıyor ve şimdilerde İstanbul Üniversitesi tarih bölümündeki lisans eğitimini sürdürüyor. Ali Çimen Avrupa tarihinde buzul çağından başlayarak 20. yüzyıla uzanan bir tarihsel dönemde yaşlı kıtanın hikayesini anlatıyor.
16: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
12: Mobile Systems.
9: Reklam.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
18: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
19: Çatıda en doğru malzeme kiremit. Doğru kiremitin marka.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Notebook deyince vatan.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya, Konyaaltı'nda 28, İskenderun'da 27 derece. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp, haber turuyla başlayalım. İzmir'de iki ilçe belediyesine operasyon düzenlendi. Balçova ve Seferihisar ilçelerinde CHP'li belediyelere yönelik rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye başkanları da dahil 24 kişi gözaltına alındı. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem oldu. Yerel saatte 18 sıralarında meydana gelen 7,2'lik ilk depremden 40 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar ve can kayıpları var. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Başkentteki Simon Bolivar Havalimanı hasar nedeniyle kapatıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, ilk gelen haberler hiç de iyi değil, depremler vahim boyutta can kaybına yol açtı dedi. Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve için başkente gelecek Amerikan Başkanı Donald Trump'la ikili bir görüşme yapılabileceğini söyledi. Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Washington'la Tahran arasındaki müzakereler üzerinden İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bu katliam şebekesi mutabakatı dinamitlemek için elinden geleni yapmaktadır dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da kabul etti. Ortak basın toplantısında Trump'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri öne çıktı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygımdan dolayı gidiyorum dedi. Türkiye'nin İran Savaşı'na dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik de olumlu sinyaller verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO 36. NATO zirvesi hakkında konuştu. Zirvenin ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini belirtti. Washington'dan Amerika-İran görüşmelerine dair yeni açıklamalar var. Amerikan Başkanı Donald Trump müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. Diğer yandan Körfez turunda olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. O düzenlemenin meclis tatile girmeden genel kurula gelmesi bekleniyor. Düzenleme ile terör örgütünün tasfiyesinin hızlandırılması amaçlanıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yeni kapı ruhu vurgusu da dikkat çekti. CHP'de mutlak butlan ve kurultay tartışmaları sürüyor. Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymanız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da belirtti. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Bu arada Edirne'nin Keşan ilçesi belediye başkanı Mehmet Özcan da CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava sürüyor. Mahkeme heyeti emekli maaşları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Çıplak arama iddiasıyla gündeme gelen Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in taşınmazları üzerindeki tedbir de kaldırıldı. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener yeniden seçildi. Avrupa rekor kıran sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Çarşamba günü kıta genelinde en az 94 milyon kişinin 35 derecenin üzerinde sıcaklıkla karşılaştığı hesaplanıyor. Bu kişilerin büyük bölümü Fransa ve İspanya'da yaşıyor. Ülkemizde de Haziran ayında mevsim normalleri altında kalan sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde sıcaklık 5 derece artacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A, B ve C gruplarında maçlar tamamlandı. Maç sonuçları şöyle: Çekya 0, Meksika 3, Güney Afrika 1, Güney Kore 0, İsviçre 2, Kanada 1, Bosna 3, Katar 1, İskoçya 0, Brezilya 3 ve Fas 4, Haiti 2. Bu sonuçlarla A grubunda Meksika ile Güney Afrika, B grubunda İsviçre ile Kanada, C grubunda da Brezilya ile Fas eleme gruplarına yükseldi.
1: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
3: Zeynep Gül Hanım günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve geçtiğimiz saatler içerisinde ortaya çıkan yeni tablo, bu durumun ve gidişatın yeniden zihinleri işgal etmesi gerçeğini gündeme getiriyor. Özellikle bizim de yaşadığımız coğrafyalarda altına olan itibar ve ihtimam ve gösterilen ilgi bunu bir yerde zorunlu kılıyor. Tabii bu değerlendirmeler hiçbir surette bir yatırım tavsiyesi niteliğinde olmamak ve kalmamak kaydıyla altının genel gidişatını ele almakta herhalde fayda var. Öyle ya, 2 Mart'ta yani sadece haftalar evvel 5.322 dolar seviyesini gören altın ons fiyatı dün itibariyle 4.000 doların altına inerek 3.972 doları, yani yakın zamanın en dip seviyesini test etti. Sonra kuvvetli bir reaksiyon alımlarıyla beraber 4.000 doların bir tık üstüne tekrar döndüğünü gördük. Zaten son dönemde hatırlanacağı üzere, hatta son günlerde dünyada da Deutsche Bank, Standard Chartered, Goldman Sachs gibi önemli bir takım kurumlar altınla ilgili beklentilerini aşağı yönlü revize etmişlerdi. Daha evvel sene sonu itibariyle 6.000 dolarları dahi telaffuz eden, hatta 7.000 dolarlardan dahi bahseden bazı kurumlar gelişmeler çerçevesinde bu tahminlerini daha makul seviyelere doğru çektiler. Tabii geçtiğimiz saatler içerisinde bu altındaki önemli düşüşün, yani 3.000 dolarları kısa süre kalsa da test etmesinin en önemli sebeplerin arasında hiç şüphesiz Bank of America'nın birdenbire Fed'in bırakınız bir bu sene içerisinde tam 3 kez faiz arttırımına gideceği değerlendirmesi. Bu hakikaten tırnak içinde piyasalarda bomba etkisi yarattı. Çünkü bilindiği üzere altın geleneksel olarak faiz gelirine getirmeyen, sahip olmayan bir yatırım aracı. Dolayısıyla faiz imkanları arttığı her oranda altının ufku kararıyor. Tabii her şeyden önce güçlü dolar sendromunun tekrar avdet ettiği, tekrar muhteşem bir dönüş yaptığı günleri yaşıyoruz. Güçlü dolar sopası, hatırlarsanız hani geçtiğimiz dönemlerde de altının tepesinde bir sopa gibi kalmış ve uzun yıllar boyunca altın yatırımcıları neredeyse saçlarını başlarını yolmuşlardı. Tabii bu genel çerçeveyi söylüyorum. Türkiye'de her daim enflasyon olduğu ve Türk lirası enflasyon karşısında ve enflasyon etkisiyle değer koruyamadığı için değerini muhafaza etme bakımından vatandaşa hizmet edemediği ve gerekli fonksiyonları ifa edemediği için uzunca bir süredir zaten Türkiye'de altına varlık koruma aracı ve zorunlu birikim aracı olarak önemli bir yer veriliyor. Zaten bildiği üzere dünyada altın, ons ve dolar bazında, Türkiye'de gram ve TL bazında işlem görüyor. Her daim bu Türk halkının tarihsel itibar ve tercihi tüm diğer ürünlerde olduğu gibi altını da Türkiye'de pahalı hale getiriyor. Bütün bu düşüşe ve yaşanan tırnak içinde hayal kırıklıklarına karşın hala altın fiyatları dünya fiyatlarının üzerinde primle satılıyor. Yani domatesi pahalı yiyen Türk halkı altını da pahalı alıyor. Son gelişmelerde bu 1000 dolarlara kadar prim geri çekildi ama hatırlanacağı üzere böyle Ocak sonu Şubat başı 8.000 lira gram değerinde altın satanların sahafların önünde kuyruklar varken çok daha yüksek düzeydeydi. Tabii Türkiye ayrı bir hikaye. Onu tekrar not etmekte fayda var. Peki altın ne yapılacak, ne olacak? Teknik açıdan bakıldığında altının ayı borsasına girdiği görülüyor. Bilindiği üzere finansal varlıklar, hisse senetleri dahil olmak üzere ayı veya boğa trendleriyle adlandırılıyorlar. Boğa, hani adı üstünde, bu varlığa atfedilen daha böyle saldırgan, daha böyle agresif bir tavırı gösterirken, ayı ise hani kış uykusuna yatan, daha ağır hareket eden bir yapıya işaret ediyor. Neden altın ayı borsasına girmiş? Çünkü yakın dönem zirvesinden hani %20 aşağıya son dönemlerde eğer seyrediyorsa ve bu çerçevede aşağı trendi gösteriyorsa, genelde o finansal varlığın ayı dönemine veya borsasına veya piyasasına girdiği ifade ediliyor. Bu açıdan bakıldığında, peki bu ayı piyasasından nasıl çıkar, yeniden ne zaman yukarıya doğru tırmanır dediğimizde, tekrar ediyorum, teknik analiz görüşüyle 21 günlük yani 3 haftalık ortalamaya bakmak lazım. Ona da baktığımız zaman $4,280'ların biraz üzerinde. Demek ki $4,280'ları aştıktan sonra ancak altında tekrar kısa veya orta vadede bir yükseliş trendi beklenebilir. Şu anda $4,000'ların $4,100 arasında salınan bir altın var. Altın nadir olmayı devam ettiriyor. Nadir, taklidi yapılamıyor. Simyacılar yüzyıllardır uğraşmışlar. Hani biliyorsunuz pırlanta yapıldı. Bunun taklidi yapılamadığı için nadirattan kaynaklanan bir özelliği var. Üstelik 26 Merkez Bankası da altın alımına devam ediyor. Özellikle Çin ve Polonya başta olmak üzere. Bu bakımdan hani güçlü dolar stratejisinin gelişimine göre, güçlü dolar sopasının altının ve diğerlerinin başında tutulması veya bundan vazgeçilmesine göre altının istikbali de belli olacak. Herkes kendi hesabını, kitabını yapmalı. Ama tekrar edelim, serveti kazanmak serveti korumaktan daha kolay olabilir. Ya da tam tersinden söyleyelim, böyle çalkantılı zamanlarda eldekini koruyabilmek, tabii elde varsa eldekini koruyabilmek servet inşasından daha zor olabilir. Temkinli olma zamanıdır. Kademeli alım, kademeli satım, eldeki malı kaptırmamak gibi finans kuralları hatırlanmalı. Son olarak tabii altın iner çıkar. Derdi tasası, öngörüsü veya düşüncesi altın olan, altını olan veya altın alabilenlerin. Onun dışında günlük hayat devam ediyor. İnsanlar günlük hayatı sürdürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla piyasalar aşağı iner, yukarı çıkar ama biz daha köklü bir gelişmeye ait iki dipnotla tamamlayalım. Bunlardan bir tanesi dünyada en hızlı efsane bilgisayar El Capitan idi, hala bir numara. Şimdi ikinci sıraya düştü. Çin'de Shenzhen kentindeki ulusal süper bilgisayar merkezinde kurulan Langshine isimli bilgisayar en hızlı bilgisayar olma unvanını kazandı. İkinci dipnotta özellikle NATO zirvesi yaklaşılıyor biliyorsunuz. Washington'da teknolojik NATO olarak adlandırılan Pax Silica, Silikon Vadisi'nden geliyor. İttifakı kuruldu. İngiltere, Japonya, Güney Kore var. ABD ve Çin'in teknolojik ve ekonomik nüfuzunu kırmak amacıyla yapay zeka, veri merkezleri ve yarı iletkenler üzerinde bir birlik. Aralarında Yunanistan'da var. Bu notu da paylaşalım. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün biliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.
4: Sabahla başlıyoruz. Sürmanşette terör defteri kapanacak, Türkiye nefes alacak deniliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde büyük fitnelerin önüne geçildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesaj verdi. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal düzenlemeyi uzatmadan meclise sunacağız diyor Cumhurbaşkanı. Hain FETÖ'cülere Ergenekon faturası bir diğer haber. HSK 62 FETÖ'cü hakim ve savcıyı Ergenekon kumpası nedeniyle de meslekten ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminatlar hainlerden tahsil edilecek deniliyor. Bugün yine Sabah gazetesinde yer buluyor bu haberde. Milliyete bakalım. Gri listede parlamentoda manşetini görüyoruz. Milliyette terör örgütü FETÖ'nün gri listede aranan mahrem imamlarının Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret ettiği iddia edildi. Heyeti Alman SPD milletvekili Helmut Kleibank'ın eşlik ettiği belirtildi deniliyor bugün Milliyet gazetesinde. Türkiye'yi memnun edeceğim bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Donald Trump, Erdoğan olmasaydı belki NATO zirvesine gitmezdim. O çok güçlü bir lider. Gel dedi, gidiyorum ifadeleri kullandı. Trump F-35 ve jet motorlarıyla ilgili sorulan soruya ise Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım, Ankara'nın isteği olacak cevabını verdi diyor bugün Milliyet. Hürriyet'in manşetinde şapkasız çıkmayın başlığını görüyoruz. Avrupa'da onlarca can alan omega blokajı yüksek basınç sisteminin Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşlara şemsiyesiz şapkasız sokağa çıkmayın uyarısını yapıyor diyor bugün Hürriyet. Başkent'te seferberlik bir diğer başlık. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesine hazırlıklar tam bir seferberlik havasında sürüyor. Esenboğa, Ankara ve Mürtet havaalanlarıyla Cumhurbaşkanlığı arasındaki yolların asfaltları yenileniyor. Birçok noktada boyama çalışmaları sürüyor. Bazı binaların dış cepheleri ücretsiz yenileniyor. Zirve boyunca kentte 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. 28 Haziran'dan itibaren 10 gün süreyle kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı deniliyor. Yine bugün Hürriyet gazetesinde yer buluyor bu haber. Yeni Şafak'a bakalım. Vergisiz döviz kazancı ekonomiyi felç ediyor diyor Yeni Şafak manşetten. Dövizde yüklü miktarlarda sık sık alsat yaparak gelir elde edenlerden vergi alınmaması spekülasyonu artırarak kur oynaklığına yol açıyor. Bu da sermayeyi üretim yerine ranta yöneltiyor ve enflasyon sarmalını besleyerek faiz indirimlerinin önünü tıkıyor diyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyet gazetesi Mutlak Butlan'ın oyalama taktiği manşetli haberini bugün ilk sayfasına taşıyor. CHP'de Mutlak Butlan yönetimi olağan kurultay takvimini Eylül ayında başlatacağını açıkladı. Mahkeme kongre yapamazsınız demiyor. Sadece karar kesinleşinceye kadar olağanüstü kurultayı engelliyor savını öne süren Kılıçdaroğlu kanadı. Özel ve yönetimine de partiden ayrılmayın, kongrelerde yarışalım çağrısında bulundu. Özgür Özel yönetimi bu adımı parti tabanına oyalama olarak nitelendirerek reddetti. Partinin zaten yakın bir zamanda tüm kongre süreçlerini tamamladığını ve 39. olağan kurultayını yaptığını anımsatan özel kanadı, atanan il yönetimleri dışında yeni bir kongre sürecine ihtiyaç olmadığını savunuyor diyor bugün Cumhuriyet gazetesi. Akşama bakalım, Yeni Kapı Ruhuna Davet manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ darbe girişimi sonrası Yeni Kapı'da oluşan siyasi birliğe işaret ederek tekrar bir Yeni Kapı ruhu aranıyorsa bunun zemini terörsüz Türkiye sürecidir dedi. Altın son 7 ayın dibinde, 6 bin liranın altına gerileyen gram altın 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Altının onzu da 4 bin dolara kadar indi diyor bugün akşam. Cimrilik boşanma sebebi bir diğer başlık. Yargıtay elektrik faturası artmasın diye eşini karanlıkta oturmaya zorlayan ve israf bahanesiyle temel gıdayı kesen kocayı kusurlu buldu diyor yine akşam gazetesi. Postaya da bakalım, fedakar babanın evlat gururu manşetini görüyoruz. Adana'da ailesine 33 yıldır çöpten atık toplayarak bakan, okuma yazması bile olmayan Adnan Aslan'ın kızı Latife yüksekokulu birincilikle bitirdi. Adem Aslan, evlatlarım için her şeyi yaparım, gerekirse 10 yıl daha atık toplarım derken Latife ise en büyük kahramanının babası olduğunu söylüyor. Bu haberde Posta'nın manşetinde yer buluyor. Gazi koşusu için özel hazırlandı bir diğer başlık. Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromu'nda kullanılmayan metallerden Gazi koşusu Atatürk anıtı ile at üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli yapıldı. Geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan eserler pazar günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek 100. Gazi koşusu kapsamında sergilenecek diyor bugün Posta gazetesi. bu haberi ilk sayfadan veriyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul 100 endeksi güne 14.331 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.51, Euro 52.93'ten işlem görüyor. Altının onzu 3.997 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 5.971, çeyrek altın 10.126 liraya satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 72 dolar.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bugün de hava koşulları değişmiyor ama gece hafta çok daha sıcak geçecek. Marmara güneşli, İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 30 derece, Bursa ise 33 derece olacak bugün. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert, Ankara 31 derece, Ege güneşli, Karayel sert esmeyi sürdürüyor, İzmir 36 derece, Akdeniz güneşli, Antalya 35 derece, Antalya'da rüzgar hala Karayel'den kuru esiyor, Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor, Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van hattında sağanak geçişleri etkili, Güneydoğu odaysa rüzgar 5 gün Karayel yönünden esecek.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
0: Kupa sözlüğü.
7: Bir futbolcunun başarması en zor istatistiklerden birini ele alacağız bugün. Kupa sözlüğünde bu zorlu turnuvada hat-trickleriyle tarihe geçen oyuncuları inceliyoruz. 1966'da İngiltere'ye kupayı getiren Geoff Hurst, turnuva tarihinin finallerdeki ilk hat-trickini yaparak bir efsaneye dönüşmüştü. Tam 56 yıl boyunca bu rekor kırılamadı. Ta ki 2022'deki o çılgın Katar finaline kadar. Kylian Mbappe, Arjantin karşısında yaptığı o muazzam hat-trickle maçı tek başına ipten almış, kupayı kaybetse de futbol tarihinin en unutulmaz bireysel performanslarından birine imza atmıştı. Portekizli efsane Eusebio'nun 1966'da Kuzey Kore karşısında 3-0 gerideyken attığı 4 golle maçı tek başına çevirdiği o tarihi şovu da unutmamak gerekir. Bir maçta en çok gol atan oyuncuysa 1994'te Kamerun karşısında attığı 5 golle tarihe geçen Rus futbolcu Oleg Salenko. Türkiye adına Dünya Kupası'nda hat-trick yapansa tek bir oyuncu bulunuyor. Burhan Sargın 1954'te Güney Kore'ye 3 gol atarak futbol tarihimizde önemli bir yere sahip.
0: Kupa sözlüğü.
6: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento,
8: Ardento. Mobile Systems.
0: Reklam.
9: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
11: Pronto, Pronto Tur.
12: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
11: Pronto, Pronto Tur.
13: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
11: Bursan Next.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
16: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
17: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
18: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
17: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
19: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
20: Reklam.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
8: Mobile Systems.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Latin Amerika ülkesi Venezuela iki büyük depremle sarsıldı. Yerel saatle 18 civarında önce 7,2'lik bir deprem oldu. Bundan 40 saniye sonra ise 7,5 büyüklüğündeki ikinci sarsıntı yaşandı. Başkent Caracas'ta çok sayıda bina yıkıldı. Can kaybı sayısının artmasından korkuluyor. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez olağanüstü hal ilan etti. Son gelişmeleri NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezler sözden dinleyelim.
21: 45 saniye arayla iki depremle sarsıldı Venezuela. Birinin derinliği 22 kilometre, diğerinin de 10 kilometre. Tam da aslında Venezuela'nın İspanya'dan bağımsızlığının kesinleştiği Carabobo Muharebesi'nin yıl dönümü sebebiyle Venezuela'da bugün resmi tatildi. Dolayısıyla çok sayıda kişi depreme evlerinde yakalandı denilebilir. Sosyal medyadan tabii gelen görüntüler çarpıcı. Hem bir yandan yıkılan ya da derin büyük hasar alan binalar ve sokağa kaçışan vatandaşları gördük, izledik. Deprem sonrasında Karayipler'de, Porto Rico dahil bazı ada ülkeleri için tsunami alarmı verilmişti. Kısa bir süre sonra bu alarm kaldırıldı. Ülkede iletişim hatlarında problem yaşandı, elektrik kesintisi yaşandı ki Venezuela'daki ekonomik durum sebebiyle çok sayıda kişinin ülkeyi terk ettiği düşünülürse tabii herkes yakınlarına, sevdiklerine ulaşmak için telefonlara sarıldı. En ağır hasarın da başkent Caracas'ın doğusundaki Altamira mahallesinde ve Los Palos Grandes semtinde yaşandığı ifade ediliyor. Can kaybına ilişkin henüz yetkililerden net bir sayı duymuş değiliz. Amerika'nın düzenlediği operasyonla Maduro'nun devrilmesinin ardından geçici Cumhurbaşkanı olan Delcy Rodriguez kısa bir açıklama yaparak halka seslendi ama o da can kaybına ilişkin herhangi bir sayı telaffuz etmedi. Depremde ülkedeki uluslararası hava limanı, Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'nın da hasar gördüğü açıklandı ki hasar o kadar büyük ki havalimanı kapatıldı depremden sonra. Rodriguez birlik çağrısı yaptı ulusa sesleniş konuşmasında. Venezuela'nın sürgündeki muhalefet lideri Machado'da sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak güç ve dayanışma sizinle olsun dedi Venezuelalılara. Venezuela tabii Amerika'nın çok yakından takip ettiği bir ülke. Maduro'nun devrilmesinden sonra geçici Cumhurbaşkanı Rodriguez yönetimiyle Amerika'nın arası iyi, Venezuela petrolünün satışına ilişkin anlaşmalar dahil olmak üzere. Trump, ABD Başkanı Donald Trump birkaç saat önce Amerika'nın bağımsızlık yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bir etkinlikte, aslında Venezuela'daki deprem çoktan meydana gelmişti ama orada sadece bir dış politika başarısı olarak değerlendirildi. değerlendirdi Venezuela'yı ama birkaç saat sonra yaptığı açıklamadaysa Amerika'nın Venezuela'ya yardım etmeye hazır ve istekli olduğunun mesajını verdi. Hükümetimizin bütün kurumlarına hızlı bir şekilde harekete geçmeleri talimatını verdim dedi. İlk gelen haberler pek iyi değil ifadesini kullandı Donald Trump ve can kaybının yıkıcı bir sayıda olabileceğini işaret etti. Diğer Amerikalı yetkililerden de Venezuela'ya yardım açıklaması var. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Lando, Venezuelalı yetkililerle irtibatta olduklarını, temas halinde olduklarını söyledi. Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı yardımdan sorumlu müsteşarı Levin de Amerika'nın Venezuela'ya hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerini ve hem tıbbi hem de insani yardım malzemesi göndereceğini açıkladı.
4: Begüm Dönmez Ersöz'ün notlarını dinledik. Sabahın bir diğer sıcak gelişmesi İzmir'den geldi. İzmir'in Balçova ilçesiyle Seferihisar ilçesine yönelik rüşvet operasyonu yapılıyor. Belediye başkanları dahil 24 kişi hakkında gözaltı kararı var. Operasyonla ilgili son bilgileri NTV Ege Bölgesi temsilcisi Melih Hak'tan dinleyeceğiz.
1: Seferihisar Belediyesi'nin yönelik 3. dalga operasyon. Bu daha önce yapılan operasyonlara çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve daha sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmışlardı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon sabah saatlerinde başlatıldı. İki ilçeyi kapsadı. Bunlardan biri Seferihisar doğal olarak, diğeri ise Balçova. İnşaat ve imar konularıyla ilgili belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elde edilen ve banka üzerinden de rüşvet aldıkları, verdikleri öne sürülüyor ki bunların MASAK raporlarıyla da belgelendiği gelen bilgiler arasında 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri yapıldığı öne sürülüyor. Bu kapsamda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bu gözaltı kararı olan kişiler arasında belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları ve iş insanları da bulunuyor. Ki yapılan operasyonlarda 24 kişinin de şu an için gözaltına alındığını belirtmemizde yarar var. Tabii sabah saatlerinde başladı operasyon. Bu kapsamda Balçova Belediyesi'nde bir arama yapıldı.

0: Bu kapsamda Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Bu gözaltına alınanlardan bir tanesi de Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Ak Yılmaz'dı. Bu kişiler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmışlardı. Bu kapsamda baktığımızda özellikle imar durumu olmayan yapılara imar verildiğine ilişkin para karşılığında iddialar var ve bu paraların da bankalar aracılığıyla yine transfer edildiği öne sürülen bilgiler arasında. Toparlayacak olursak, sabah saatlerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler gözaltına alındı. Balçova Belediyesi'ndeki arama çalışmanın hala devam ettiğini belirtelim.
1: Merih Hak İzmir'den aktardı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik de olumlu sinyaller verdi.
2: Açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenleniyor olmasaydı gideceğimi sanmıyorum. Yani son iki yıldır çeşitli ülkelerle yaşadıklarımızdan sonra gitmezdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygımdan dolayı gidiyorum.
3: ABD Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da kabul etti. Ortak basın toplantısına Trump'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri damga vurdu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostum şeklinde konuştu. Basın toplantısında Ankara'nın Washington'dan talep ettiği F-35 savaş uçağı ve motor tedariki de gündeme geldi. Trump, muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek askeri işbirliğinde yeni bir dönemin sinyalini verdi. Açıklamaların devamında Türkiye'nin savunma sanayisi anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Trump, "İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var." değerlendirmesini yaptı. F-35 programına, geri dönüş sürecine ilişkin teknik detayları ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance aktardı. Pentagon ekibinin süreci yakından incelediğini belirten Vance, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemi alımına da atıf yaptı. Amerikan yasalarına uyum doğrultusunda Kongre onay mekanizmasının işletildiğini ve süreç kesinleştiğinde resmi açıklamayı yapacaklarını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Rutte de Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirketi var ifadelerini kullandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek Amerikan Başkanı Donald Trump'la ikili görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi. Erdoğan, Washington'la Tahran arasındaki müzakereleri de değerlendirdi, İsrail'i eleştirdi.
4: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
5: Büyük ihtimalle olur.
6: Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve için başkente gelecek, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ikili bir görüşme de yapabileceğini söyledi. Erdoğan AK Parti grup toplantısında da konuştu. İsrail'e yönelik sert eleştirileri vardı.
7: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor.
6: Erdoğan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerini engellemeye çalıştığını da söyledi.
7: Bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinde.

0: Elinden geleni yapmaktadır. Bölgemizde barış, eğer gelecekse, İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
1: Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır oldukları mesajını da değerlendirdi. Cumhurbaşkanı o açıklamanın olumlu olduğunu söyledi.
2: Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye sürecine dair de açıklamalarda bulundu. Buna göre terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler meclis tatile girmeden genel kurula gelecek. Düzenleme ile terör örgütünün tasfiyesinin de hızlandırılması amaçlanıyor. Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yeni kapı ruhu vurgusu da dikkat çekti.
0: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan hepsi var.
2: CHP'de ise mutlak butlan ve kurultay tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem o tartışmaları değerlendirdi hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymamız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi.
3: Yolsuzluk davası onlar. Tutuklu yargılamaya ben de karşıyım. Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli. Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir.
1: Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle gelen eleştirilere de yanıt verdi.
3: Ben geçmişte Demirtaş'ı ziyaret ettim. Söylediğimde tutuklamayı doğru bulmuyorum. Her şeyi zamanındaki duruma göre yorumlamak gerekir. O dönem CHP'yi ısrarla PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Buna karşı bu adım gerekti.
1: CHP'de bir yandan kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay takvimini Eylül ayında başlatacak. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir seçimli tercih olanağı yoktur. 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekmektedir. Ve biz kendisinden tekraren bu sağduyu göstermesini bekleriz.
1: CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti. Edirne'nin Keşan ilçesi belediye başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında. Kurul, ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle il başkanlarının dosyalarını ele alacak.
2: Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener yeniden seçildi. Meclis Genel Kurulu'nda yapılan Sayıştay Başkanlığı seçimi için mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı. Gizli oylamaya CHP muhalefete aday belirleme ve söz hakkı tanınmaması gerekçesiyle katılmadı. Gizli oylamada Yener 272 milletvekilinin oyunu aldı. Bahtiyar Sazlık 14 oy alırken 3 oysa geçersiz sayıldı. Bu oylama sonucuyla Metin Yener ikinci kez Sayıştay Başkanı oldu. Yener'in görev süresi 5 yıl olacak. Van Erciş Karayolu'ndaki kazada şehit olan 27 yaşındaki uzman çavuş Samet Karabulut Adana'da son yolculuğa uğurlandı. Tören sırasında baba Zeki Karabulut yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Şehit uzman çavuş Samet Karabulut'un cenazesi kılınan namazın ardından cenaze aracına taşındı. Şehit Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı yüksek öğretim kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden oldu. Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik testlerindeki iki soruya yönelik itirazlar var. Peki bu sorular iptal edilebilir mi? Öğretmenler bu konuda ne düşünüyor? Yanıtı haberimizde.
5: Yüksek öğretim kurumları sınavı tamamlandı. Ancak tartışmalar sürüyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda Türk Dili ve Edebiyatı'yla matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar var. Edebiyat testindeki soruda karakterin isminin Neriman yerine Nermin olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu belirtiliyor.
6: İtiraz etmekte haklılar. Bariz bir dizgi hatası var soruda. Romanın 3 ana karakterinden biri hatalı yazılmış. Neriman'ın yanlış yazılması, Nermin olarak yazılması çocukların kafasını karıştırmıştır. Bence iptal olmalıdır. Çünkü ölçülebilirliği zedelediği için iptal olması gerekiyor.
5: Matematik testinde ise türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu tartışmalara neden oldu. Bazı eğitimciler sorunun cevabının ÖSYM'nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu kaydetti.
7: Öğrencilerin dışında öğretmenler de yine keza aynı şekilde itirazlarda bulunuyor ve itiraz dilekçeleri de ÖSYM'ye zaten iletilecek. Soru sınav odaklı gördüğümüzde sadece grafik üzerinden gittiğinde öğrencinin aslında hata yapmayacağını söyleyebiliriz. Ama biraz detaylı baktığımızda grafiğin muhakemesi kurulduğunda soruda hata var. Aslında ÖSYM yine bunu kurtarabilir çünkü cevap anahtarına Ceyhan diyor ama bizim savunduğumuz cevap anahtarı yalnız bir, yani Adana'da mevcut. Ya cevap anahtarını değiştirir ya da soruya tartışmaları son bulacak şekilde bir açıklama da yapabilir.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %56'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Kavacık arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetler'e, Florya-Tem'de ise Semt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
8: İstanbul yol durumu.
9: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
10: Mobile Systems.
8: Reklam.
11: Adile Sultan Ev Yemekleri.
12: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
13: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da yükselen sıcaklıklarla birlikte sıcak çarpması riski artıyor. Gölge yerler tercih edilmeli, bol su tüketilmeli. Marmara'da önümüzdeki günlerde kuvvetlenecek Poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Doğu Anadolu'daki kısa süreli ani sağanaklar su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
7: Merhabalar. Buzlu çayınızı hazırladınız ama içine şeker koymadınız. Şekeri sonradan ekleyince o şeker bir türlü erimez. Evet, bizim bir meşrubat kültürümüz var. Gazoz seviyoruz, gazlı içecekleri seviyoruz. Ama zaten gazlı olmayan şerbet kültürümüz var. Ama onların hepsinin özünde ne var? Birazcık şurup var, yani şeker şurubu. O zaman buzlu çayınızı da soğuktan demlediniz, sıcak demlediniz, nasıl olduysa oldu ama içine şeker koymadınız. O zaman şeker şurubu ekleyerek buzlu çayınızı tatlandırabilirsiniz. Üstelik de herkes keyfine göre istediği miktarda şurup ekler. Tadı da bozulmaz, aksine bir hoş olur. Eğer özellikle de şurup birazcık böyle aromalı bir şurupsa. Şimdi aromalı derken ne kastediyoruz? Aslında tabii ki portakal kabuğu, limon kabuğu, bunlar şurupları her zaman birazcık daha aromatik kılar. İçine baharatlar da koyabilirsiniz. Mesela bir çubuk tarçın veyahut da birazcık karanfil. Her zaman bunlar mümkün. Ama ben size başka bir kokulu, ıtırlı şurup önereceğim. Evet, bizzat ıtır yapraklarıyla yapılmış limonlu bir şeker şurubu. Şimdi ıtır deyince zaten ıtır kokulu anlamında, biraz nane ferahlığı içerir. Birazcık da gül aromasını andırır. Zaten tarih boyunca ıtır aslında gülün alternatifi olarak da kullanılmış. Gül suyunun olmadığı yerde veyahut da güllü bir şurubun olmadığı yerde ıtır her zaman alternatifi olmuş. Mesela Antalya mutfağına baktığımızda Arap kadayıfı vardır. Onun şerbetine mutlaka ıtır konulur. Mesela sütlü tatlılarda görürüz. Mesela ıtırlı bir sütlaç. Bunun da özellikle kıyı bölgelerinde böyle bir kültür vardır. Itır zaten herkesin evinin önünde, genellikle de eski zeytinyağı tenekelerine dikilmiş olarak bulunur. Sivrisinekleri kovduğuna da inanılır. Ama şöyle bir elinizi ıtır yapraklarının üstüne gezdirdiğiniz zaman içinize bir ferahlık doğar. Mis gibi kokusunu hissedersiniz, kendinizi iyi hissedersiniz. Şimdi bu ıtırı da çok güzel bir şuruba çevirmek mümkün. Kıbrıs mutfağında veyahut da Antalya mutfağında, hatta Mersin, Tarsus oralarda olduğu gibi. Şimdi hemen size tarifi veriyorum. Bir limonun kabuğunu rendeleyin. Şöyle bir yarım kilo şekerle mesela 2 bardak da su tencereye koyun. 5-6 tane de ıtır yaprağını içine atın. Şöyle bir taşım kaynatın. Tam ateşten almadan önce de o bir limonun suyunu da sıkın. Onu da içine katın. Bir taşım daha kaynasın. Itırlı limonlu şeker şurubunuz hazır. Soğutun. Soğuduktan sonra şişelere süzün. Her daim elinizin altında bir şeker şurubu. Buzlu çayınızı tatlandırmak için hazır. Hatta bu ıtırlı şeker şurubunu tek başına bile buz üstünde içebilirsiniz. Birazcık da böyle ıtır yapraklarıyla süslediniz mi? Harika bir yaz lezzeti. Benzeri serinletici fikirler için takipte kalın. Hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
8: Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerinde ve Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Tek reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
10: Doğa takvimi. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Bugün Denizciler Günü. Dünyayı ayakta tutan gemiler ve denizciler denilebilir. Çünkü gıdadan ilaca kadar zorunlu ihtiyaç maddelerinin neredeyse %90'ı deniz yoluyla bize ulaşıyor. Denizciler Günü'nün bu yılki kampanyası özellikle yüksek risk taşıyan ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde denizdeki yaşamın zorluklarını vurgularken bir yandan da denizcilerin küresel ticaretin devamlılığındaki temel rolünün altını çiziyor. Dünya ticaretini taşıyorlar, risk taşıyorlar sloganı etrafında şekillenen kampanya kamuoyunu denizcileri takdir etmeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Denizciler Günü mesajında, Hürmüz Boğazı'ndaki son olaylarda dünyanın yakıt ve gıda ihtiyacını karşılamak için evlerinden çok uzakta çalışan on binlerce denizcinin mahsur kalmasına neden olduğuna dikkat çekerek şöyle söyledi. Karada yaşayanlarımız genellikle deniz körüdür. Bir kriz yaşanana kadar denizciliğin hayati öneminin farkında değildirler. Bu Denizciler Günü'nde denizcilerin cesaretini ve becerilerini onurlandıralım ve tüm fırtınalara karşı onlarla birlikte duralım.
10: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
3: Reklam.
12: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
13: Pronto, Pronto Tur.
14: Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: Totur.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F, 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya. Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya Konyaaltı'nda 28, İskenderun'da 27 derece. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Yerel saatle 18 sıralarında meydana gelen 7,2'lik ilk depremden 40 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar var. Depremlerin merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Moron kasabasının yakınları. Caracas kentine 160 kilometre mesafedeki 7,2'lik ilk sarsıntı 22 kilometre derinlikte kaydedildi. Saniyeler sonra aynı bölgede 10 kilometre derinlikte 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. Başkentte bazı binalar yerle bir oldu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Depremde can kayıpları da var. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez en az 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700 kişinin de yaralandığını duyurdu. Venezuela lideri felaketin ardından ulusal sesleniş konuşması yaptı. Rodriguez hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Olağanüstü hal ilan edildi. Başkentteki Simon Bolivar Havalimanı da yıkıntılar nedeniyle kapatıldı. Büyük paniğin yaşandığı deprem sonrası çok sayıda bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İletişim hatlarında kısa süreli kesintiler yaşanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında gelen ilk bilgilerin hiç de iyi olmadığını ifade etti. Tüm kurumlara hızlıca harekete geçme talimatı verdim diyen Trump, iki büyük deprem vahim boyutta can kaybına yol açtı dedi. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı ise Venezuelalı yetkililerle iletişime geçtiklerini açıkladı. Amerikalı yetkili Venezuela'ya arama kurtarma ekipleriyle insani ve tıbbi yardım malzemesi göndereceklerini belirtti. Venezuela halkı bağımsızlık tatili nedeniyle depreme evlerinde yakalandı. Depremden sonra elektrik kesintisi de yaşandı. İzmir'in Balçova ilçesiyle Seferihisar ilçesine yönelik rüşvet operasyonu yapılıyor. Belediye başkanları dahil 24 kişi gözaltına alındı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon sabah saatlerinde başlatıldı. İnşaat ve imar konularıyla ilgili belediye görevlileri ve müteahhitler aracılığıyla usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Zanlıların banka üzerinden rüşvet alıp verdikleri, bunların MASAK raporlarıyla da belgelendiği öğrenildi. 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri yapıldığı da iddia edildi. Operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in arasında olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit de CHP İzmir Eski Milletvekili Taceddin Bayır'ın oğlu Güzel Bahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır da var. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik Haziran ayında yapılan operasyonda savcılık 6 milyon lira tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirdi. Yine dair deliller olduğunu açıklamıştı. İmar durumu olmayan yapılara para karşılığı imar verildiğine ilişkin iddialar vardı. Aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da olduğu 6 kişi tutuklanmıştı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'nin İran Savaşı'na dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik de olumlu sinyaller verdi.
3: Açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenleniyor olmasaydı gideceğimi sanmıyorum. Yani son iki yıldır çeşitli ülkelerle yaşadıklarımızdan sonra gitmezdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygımdan dolayı gidiyorum.
4: ABD Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da kabul etti. Ortak basın toplantısına Trump'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri damga vurdu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin İran Savaşı'na dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostum şeklinde konuştu. Basın toplantısında Ankara'nın Washington'dan talep ettiği F-35 savaş uçağı ve motor tedariki de gündeme geldi. Trump, muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek askeri işbirliğinde yeni bir dönemin sinyalini verdi. Açıklamaların devamında Türkiye'nin savunma sanayisi anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Trump, İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var değerlendirmesini yaptı. P-35 programına geri dönüş sürecine ilişkin teknik detayları ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance aktardı. Pentagon ekibinin süreci yakından incelediğini belirten Vance, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemi alımına da atıf yaptı. Amerikan yasalarına uyum doğrultusunda Kongre onay mekanizmasının işletildiğini ve süreç kesinleştiğinde resmi açıklamayı yapacaklarını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Rutte de Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirketi var ifadelerini kullandı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek. Amerikan Başkanı Donald Trump'la ikili görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi. Erdoğan Washington'la Tahran arasındaki müzakereleri de değerlendirdi. İsrail'i de eleştirdi.
5: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor. Bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
2: CHP'de mutlak butlan ve kurultay tartışmaları sürüyor. Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymanız gerekir dedi. Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun bugün sabahtan itibaren İstanbul'da olacağı ve karşılama programı yapılacağı açıklanmıştı ama bu programların tamamının iptal edildiği duyuruldu. NATO'nun Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeyde. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar kırmızı alan olarak belirlendi.
6: Başkent Ankara NATO zirvesi alarmında.
7: Ankara'da 7 ve 8 Temmuz tarihleri öncesinde 4 bölge kırmızı alan olarak belirlendi. Bunlardan ilki NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. İkinci ve üçüncü duraksa Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı. Çünkü liderlerin uçakları bu havalimanlarına inecek. Dördüncü noktaysa liderlerin konaklayacağı oteller bölgesi. Bu 4 noktada da kuş uçurtulmayacak. Ve güvenlik seviyesi en üst düzeyde olacak.
6: 14 bulvar ve 18 cadde ile bu noktalara çıkan sokaklar da kırmızı alan içerisinde yer alıyor. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı başkentte asayiş uygulama noktaları artırıldı. NATO görev alanı olarak belirlenen bölgelerde ekipler 24 saat esasına göre nöbet tutacak. Bölgeler arasında liderlerin konaklayacağı 15 farklı otelin çevresi de var.
7: Güvenlik önlemleri kapsamında heyetlerin kullanacağı protokol yolu üzerine de çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildi. Belirli mesafelerdeki direklerde toplamda 6'sı sabit 7 kamera bulunuyor. 7. kamera çevreyi 360 derece tarayabiliyor. Böylece hem konvoyların geçişinde hem de öncesinde çevre güvenliği anlık olarak takip edilmiş olacak.
6: Sadece güvenlik önlemleri değil, çevre düzenlemesi çalışmaları da sürüyor. Belediye ekipleri bir yandan kaldırım ve asfalt çalışması yaparken bir yandan da duvarları boyuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşusunu nerede yapacağı da merak konusu. Farklı seçeneklerde alınacak güvenlik önlemleri için hazırlık yapılıyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
9: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
10: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
3: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Opet'te bulacaksın.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: NTV Radyo.

0: reklam. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda A, B ve C gruplarında maçlar tamamlandı. Türkiye saatiyle dün başlayan ve bugüne sarkan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle. Çekya 0, Meksika 3, Güney Afrika 1, Güney Kore 0, İsviçre 2, Kanada 1, Bosna 3, Katar 1, İskoçya 0, Brezilya 3 ve Fas 4, Haiti 2. Bu sonuçlar sonunda A grubunda Meksika ile Güney Afrika, B grubunda İsviçre ile Kanada, C grubunda da Brezilya ile Fas eleme gruplarına yükselen takımlar oldular. Tüm gruplarda maçların tamamlanmasının ardından en iyi 3. olan 8 takım daha belirlenecek ve son 32'ye yükselen eşleşmeler netleşmiş olacak. Dünya Kupası gruplarında son hafta bu gece oynanacak 6 maçla devam edecek. A milli takımında grubundaki son karşılaşmasına çıkacağı program şöyle. E grubunda saat 23'te Curaçao Fil Dişi Sahili, Ekvador, Almanya. F grubunda gece 2'de Tunus, Hollanda, Japonya, İsveç. D grubunda sabah 5'te Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya. A milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İstifa sorularına "Ben buradayım" şeklinde yanıt veren Montella, "Ben bir profesyonelim. Bütün bu yıllar içinde kalbimi ortaya koydum. Tutkuyla zamanımı buna adadım. İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır" diye konuştu. İtalyan teknik adam, "Aslında çok üzüntülüyüz. Hissettiğimiz acı cidden fiziksel bir ağrıydı bizim için" dedi. Yaşanan süreçte ağır eleştirilere uğrayan futbolcuların performanslarının da olumsuz etkilendiğini belirten Montella, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da destek verdi. Fenerbahçe yeni sezonu açtı. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertler kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine gitti. Dünya Kupası'ndaki oyuncuların katılmadığı kafile taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. 5 Temmuz'da 3 hazırlık maçı için Avusturya kampına gidecek Fenerbahçe, 21 veya 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklanan harcama limitlerinin kulübün mali olarak iyi yönetildiğinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Özbek, "Harcama limitleri açıklandı. Harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtlarından bir tanesidir" dedi. Yeni sezonda açıklanan limitler dahilinde en iyi takımı kuracaklarını ifade eden Galatasaray Başkanı, "Bu açıklanan 9 milyar ilavesiyle 11-12 milyar Türk lirası. Elbette ki en güzel transferler için çalışıyoruz. En başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Bunda en ufak tereddüt yok" diye konuştu. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasında oynanan final serisi 3. maçı bugün oynanacak. Seride 1-1'lik eşitlik var. Ateşehir Metro Enerji Salonu'nda yapılacak maç saat 18'de başlayacak. Şampiyonu belirleyecek seride 3 galibiyete ulaşacak takım 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Günün tasarruf ipuçları İFinans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İFinans bilgilendirdi. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Bilecik yolunun 36-37. kilometrelerinde ve Zonguldak-Devrek yolunun 35-39. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Torba Kanunu'nun resmi gazetede yayınlanmasının ardından bir süredir aslında beklenen Sosyal Güvenlik Kurumu genelgesi de geçtiğimiz günlerde nihayet yayınlandı. Bu genelgede özellikle bu yemek yardımları hususunda önemli açıklamalar var. Öncelikli olarak SGK'yı bu genelge sebebiyle kutlamak gerek. Çünkü bu genelgenin dengeli, saha gerçeklerini dikkate alan, aslında suistimalleri önlemeyi önceleyen ve çözüm üreten bir yaklaşımla hazırlandığı görülmekte. Burada asıl konu yemek kartları. Yemek kartlarının ani yardım statüsünün aşındırılarak günlük 300 TL'lik bir istisna sınırı getirilmesi genellikle olumsuz karşılansa da basında dönem dönem tartışılan bazı konuların bu yeni genelgeyle açıklığa kavuşturulmuş olması aslında memnuniyet verici. Genelgenin neredeyse bütün paragraflarında verilen ana mesaj, yemek yardımlarının çalışanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılması gerektiği. İşte bu açıdan bakıldığında nakit yemek yardımı yönteminin herhangi bir kurala ve kontrole tabi olmadığına ilişkin iddiaların altının aslında boş olduğu da iyice anlaşılmış durumda. Genelgeye göre çalışana verilen nakit yemek parası çalışan tarafından beslenme ihtiyacını karşılamak için besin maddesi satın alınması ve tüketilmesi için kullanılmamışsa bu şekilde kullanılan nakit tutarların tamamı prime esas kazanca dahil edilecektir. Yani daha açık bir ifadeyle beslenmek için kullanılmayan nakit tutarlar, işveren tarafından verilen bu tutarlar sigorta primi istisnasından faydalanamayacaktır. Eğer bu durum tespit edilirse, yani bu muvazalı durumların tespit edilmesi halinde ise kurumun prim kaybı işverenlerden yine sosyal güvenlik yasamızın 89. maddesi uyarınca gecikme zammı ve cezası ile tahsil edilecektir ki bu yönteme gidilmesi durumunda da işverenin, iş yerinin aslında idari yaptırımlarla ciddi anlamda karşılaşması sonucu ortaya çıkacaktır.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
6: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
7: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
8: Kışın sıcak kesinlikle, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
9: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
11: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
15: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

0: herkese sanat.
1: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale kendine vücut dili.
1: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi?
4: Serum malzemesi çok.
1: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 25 Haziran 2026 Perşembe günü sabahında geri sayım programımızla karşınızdayız. Değerli izleyenler, birazdan Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz bizimle birlikte olacağız. Piyasaları konuşacağız. Sonrasında Mustafa Koçak gayrimenkul uzmanı yayınımıza katılacak ve kendisiyle gayrimenkul piyasası, acaba kiralar ne düzeyde, artış hızları, vatandaşın beklentileri, eski kiracı, yeni kiracı, bu konuları programımızın süresi içerisinde masaya yatıracağız. Haberler ve piyasadan rakamlar da ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla programımızı. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik de olumlu sinyaller verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da sunum yaptı. Arz şoklarının etkisiyle gıda ve enerji enflasyonunun yükseldiğini, buna karşın talepteki yavaşlamayla dezenflasyon sürecini desteklediğini belirtti. Karahan, jeopolitik gelişmelere rağmen enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını ifade etti. Türk lirası varlıklara olan talebin güçlü seyrini koruduğunu kaydeden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, güçlü rezervlerin yeniden dolarizasyon riskini sınırladığını ifade etti Londra'daki sunumunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ele alınan torba yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasayla taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf olacak. Belediye sınırlarındaki Luna Park ve benzeri biletle girilen yerlerde çocuklardan ve 25 yaşından küçük öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak. Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Bir gün önce görülen 7 ayı aşkın sürenin en düşük seviyesine yakın seyretti. Ons altında 4000 doların, gram altında 6000 liranın aşağısı görüldü. Birazdan rakamlarda daha ayrıntılı bir şekilde beraberce bakacağız değerli izleyenler. Hatta önce bir haberimiz var. Piyasalara geçmeden önce haberimizi paylaşalım değerli izleyenler. Aktardığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen yasa tekliflerinden bir tanesi, yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik düzenlemeleri öngören 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda verilen önergeyle teklife IBAN mağdurlarına yönelik düzenleme de eklendi.
2: IBAN mağdurlarının merakla beklediği yasa düzenlemesi 12. yargı paketine eklendi. Türk Ceza Kanunu'nun 157 ve 158. maddelerinde değişikliğe gidilecek. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarında hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranında indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Teklif yargılama sürelerinin kısalmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Teklifle miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık arttırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhinde verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek.
1: Şimdi sırada piyasalar var. Öncelikle bizim borsamıza bakacağız. BIST 100 endeksi dün %1,43 gerileyerek 14.331 puan seviyesinden kapandı. Değerli izleyenler, gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.323, en yüksek seviye ise 14.557 puan oldu. İşlem hacmi 139,3 milyar lira olarak gerçekleşti dünkü işlemlerde. Şöyle bir baktığımız zaman bankacılık endeksi diğerlerine oranla hafif kayıpta kapattı. %0,20. Gıda tarafında hizmetlerde yarım puan civarında, yarımla %1 arasında düşüşler var. İletişim endeksindeki gerileme dün de devam etti. Değerli izleyenler, yarım puan kadar. Sanayi endekse, ticaret endeksinde %1'in üzerinde. Petrokimyada ise %2'nin üzerinde geri çekilme vardı. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 46 lira 50 kuruş, 51 kuruş. Euro 52 lira 94 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında doların güçlü seyri devam ediyor. Dolar endeksi 101 endeks seviyesinin üzerinde. 101,5'ta tutunmaya devam ediyor. 2026 yılının en yüksek seviyelerinde, son 7 ayın, son 8 ayın en yüksek seviyelerine geliyor.

0: Euro dolar karşısında yine bu sabah da değer kaybetti. 1.1360'larda sterlin dolar karşısında 1.3170'lere kadar geri çekilmiş durumda. Altın fiyatlarına bakalım. Altının onsu şu sıralarda 3.981 dolar. Bundan önce ne zaman altın 3.900'lere geri çekilmişti diye soracak olursanız önce 29 Ocak'taki bu yılın 29 Ocak'taki rekoru hatırlatalım. 5.598 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı altının ons fiyatı. Sonra savaş başladı. Savaşla beraber kademeli olarak savaşın öncesinde de hani çok mu aşağıya gelmişti 5600'lerden 5350-5400 dolar bandında hareket ediyordu. Oralarda hareket ediyordu. Hani bir fırsat kolluyordu acaba rekoru yeniler mi? Hepimiz konuşuyorduk acaba rekoru yeniler mi vesaire derken savaş başlayınca aşağıya doğru gelmeye başladı. Altında ETF'lerde satış var. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un az önce de söylediğimiz gibi açıklamaları Fed'in faiz artışına ilişkin arttıracağına ilişkin beklentilerin kuvvetlenmesi bunlar hep altını aşağıya doğru baskılıyor. Faizler yükseldi. Tahvil faizleri 4.40'larda. Yine onlar hepsi altını aşağıya doğru baskılıyor. Dolar güçlendi. Altını aşağıya doğru baskılıyor. 3.981 dolar ki neredeyse 2025 yılının Kasım aylarına kadar bu seviyeler daha 2025 Kasım ayında görülmüştü. Hani kaç ay oluyor hesap edemedim. Ayları karıştırdım bu sabah. O günden bugüne en düşük seviyelerde seyrettiğini söyleyebiliriz. Altının ons fiyatı. Petrol fiyatları. Petrolün varil fiyatı düne göre aşağıda. Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright'ın açıklaması vardı. Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte yaklaşık 72 gemiyle 20 milyon varil petrol geçti açıklaması petrol fiyatlarını aşağıya çekmeye devam ediyor. Gemiler geçmeye başladı ama hani asıl verimli şekilde, sağlıklı şekilde geçişler buradaki mayınların temizlenmesiyle olacak dedi Chris Wright aynı zamanda ama petrol fiyatlarını aşağı çekmeye devam ediyor. 72 dolara kadar, 72.90'lara kadar geri çekilmişti. Hafif 73 doların üzerinde ki güzel haber onu da söyleyelim. Şöyle kabaca hatırlayacak olursak eğer 27 Şubat savaşın başlamasından bir gün önce o hafta petrol 70'in üzerine atmıştı. Bir hafta önceye sayacak olursanız savaştan tam bir hafta önceye gidecek olursanız 65-70 dolar bandındaydı. Yine savaş öncesi seviyelere yaklaştığımızı söyleyebiliriz ki hakikaten güzel haber. İnşallah barış görüşmeleri de makul bir şekilde sonuçlanacak ve işler normale dönecek. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı 5.952 lira. Bankalar arası piyasada dışarıya paralel bir geri çekilme var. Çeyrek altında 9.757 lira seviyesinden işlem görüyor. Şimdi hemen ilk konumuza dönelim. Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz bizimle birlikte. Mert Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Mert Bey öncelikle yani birçok sorun var da öncelikle şu MSCI'yi sormak istiyorum size. MSCI hani dünya çapında bu Amerika dışındaki sermaye hareketlerinin daha ölçülmesi, listelenmesi açısından bu işi yapan bir endeks diyelim ve yabancı yatırımcı, küresel yatırımcı adına da önemli referans noktalardan bir tanesi. MSCI'nin bir açıklaması oldu. Türkiye piyasasında Kasım 2026 MSCI endeks incelemesinde yeterli somut ve yani Kasım'a kadar yeterli somut ve güvenilir ilerleme görmezsek diyor MSCI Türkiye endeksiyle ilgili hisseler ve yeni bir danışma değerlendirme süreci başlatabiliriz dedi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Biz MSCI endeksleri içerisinde gelişmekte olan ülkeler statüsündeyiz. Buradan aşağı mı düşeceğiz? Daha farklı bir şey mi olacak? Ya da hiçbir şey olmayacak mı? Piyasada bu haberin de MSCI'nin bu açıklamasının da etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Sondan başlayayım evet. Yani bir baskı yarattığını söylemek mümkün. Kişisel fikrimi söyleyeyim. Bu işleri çok hamasete dökmeden değerlendirmek, anlamaya çalışmak ve varsa ortada bir sorun onları gidermek daha doğrusu. Çünkü biz zaman zaman buna benzer tartışmaları kredi derecelendirme kuruluşlarıyla da ilgili yaptık. Söylediğiniz çok önemli. Özellikle yabancı yatırımcının bir yatırım yaparken MSCI endeksine kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu notlara referans aldığında kabul etmemiz lazım. En kötü senaryo ne? Türkiye gelişmekte olan ülkeler liginden bir alt lige gelebilir, getirilebilir. Bunun çok olası senaryo olduğunu düşünmüyorum ama hani kötü senaryodan başlayarak devam edelim. Bu ne demek? Eğer bu senaryo hayata geçerse bir kere burada yatırım yapmış fonların önemli bir kısmı Türkiye gelişmekte olan bir ülke piyasası olduğu için bu yatırımları yaptı. Eğer bu ligden aşağı bir gidiş söz konusu olursa kendi iç tüzükleri gereği bir kere buradaki pozisyonları kapatmak ya da azaltmak zorunda kalabilirler. İkincisi ve bence daha kötüsü eğer bu senaryo hayata geçerse Türkiye'ye önüm

0: müzeki dönemde gelebilecek yatırımların önünde en büyük engel olur. Çünkü gelişmekte olan ülke statüsünde olmak başka bir şey, bir alt ligde olmak başka bir şey. Şimdi özellikle son zamanlarda endeksin bir benchmark olma özelliğini kaybettiği, 5-6 tane hisse senedinin endeksi taşıdığı pozitif ya da negatif yöne. Dolayısıyla bu işin matematiğinin bir miktar bozulduğu, buna denetleyici, düzenleyici kurullar tarafından bir müdahale edilmesi, bir gözden geçirmesi gerektiği konusunu ısrarla pek çok arkadaşım da dile getirdi. Şimdi geldiğimiz noktada özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni yönetiminin atmış olduğu özellikle bu dolaşımdaki hisse senedi sayısı ile ilgili bir çalışma var. Belli ki bu çalışmaların hem sonuçları görülecek hem de belki bir takım adımlar daha atılacak. Ben sorunun ortadan kaldırılacağını, sorunun giderileceğini düşünüyorum. Ama bu noktaya gelene kadar, fayda enerji birikene kadar da bir takım düzenlemelerin yapılmamış olmasında kendi adıma bir eksiklik olarak görürüm açıkçası. Çünkü sokağa da çıktığınızda yatırımcı nezdinde bu konuyu tartıştığınızda bile buna benzer şeylerin konuşulduğunu, endeksin artık bir benchmark olma özelliğini kaybettiği gibi pek çok şey yatırımcının da dile getirdiği bir sorun. Yani diyor ki işte endeks yükseldi deniyor ama benim elimdeki hisse senedi yükselmiyor, düşüyor. Ki bunlar BIST 30'un içindeki pek çok hisseyi de örnek olarak sayabiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, bir maç olarak değerlendireceksek maçın sonuna kadar, maçın sonu Kasım, cebimize bir sarı kartla oynayacağız. Dikkatli olmamız lazım ama dikkatli olursak, eleştirileri göze alırsak, bunu bize karşı atılmış bir adım, işte enteresan benzetmeler var. Yani kapitülasyonlara maruz kalıyor Türkiye, işte yabancının emrine mi girecek diye. Bunlar böyle şeyler değil, bunlar bir takım düzenlemeler var. O düzenlemeler çerçevesinde piyasanın daha etkin, daha şeffaf çalışması için özür dilerim, gerekli olan adımlar. Ben başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli adımların atılacağını, bu sorunun ortadan kaldırılacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi konu maalesef bizde bu işler hep son dakikaya kadar bırakılıyor. İşte gri liste konusu da bunlardan bir tanesiydi. Keşke süreç buraya kadar gelmeden, bu sarı kartı görmeden oyuna devam edebilseydik diyeyim kendi adıma.
1: Teşekkür ederim. Buradan da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Londra'daki dünkü sunumundan birkaç alıntıyla devam edeceğim. Merkez Bankası Başkanı diyor ki arz şoklarıyla yükselen gıda ve enerji fiyatları enflasyon sürecinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Ancak jeopolitik gerilimlerin azalması halinde bu etki zayıflayacaktır, zayıflayabilir. Talepteki yavaşlamaya dikkat çekti. Evet, olumsuz etkiler gördük ama savaşın talep tarafına bir olumlu etkisi oldu ve ayrıca jeopolitik gelişmelere rağmen enflasyon beklentilerindeki bozulma sınırlı kaldı. Hane halkı beklentilerindeki gerileme genele yayıldı. İktisadi faaliyetler yavaşlarken kapasite kullanımı zayıfladı. Bunu bir cebe koyalım. Şimdi ekonomi gazetesinden...
0: İzninizle cebe koymadan orada bir eleştirim var. İzninizle bir cümle söyleyeyim. Enflasyon beklentilerindeki sınırlı kalmanın Merkez Bankası enflasyon raporunda enflasyon tahminini nereden nereye getirdiğine bakarsak sınırlı kalıp kalmadığını çok net görürüz bir kere.
1: Peki, bunu da bir cebimize koyalım. Ben bir şey daha okuyacağım, sonra soruyu beraberce soracağım size. Estağfurullah. Ekonomi gazetesinde sanayici için çok özel bir kredi paketine ivedilikle ihtiyaç var diye bir başlık var. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açıklamaları şöyle aktarılıyor. Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ülkemiz sanayisi için önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sanayicilerimiz için çok özel bir kredi paketine ivedilikle ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda da gerekli adımların vakit kaybetmeden atılmasını tüm sanayicilerimiz adına talep ediyoruz diyor. Şimdi bir yanda Fatih Karahan'ın açıklamaları, bir yandan sanayici zaten uzun zamandır, üretici, sanayici, ihracatçı uzun zamandır bu eleştirileri dile getiriyor. Sıkı para politikasıyla alakalı olarak önümüzdeki hafta Cuma günü enflasyon, Haziran ayı enflasyon ve ilk 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerini göreceğiz. Bu tablo içerisinde size şunu sormak istiyorum. Bizim yılın geri kalanına ilişkin piyasaların beklentisine faiz indirimleri nerede başlayacak? Sıkı para politikası, krediler, hani farklı bir yasayla mı yapılır bu iş, hiç bilmiyorum, belki de oralara girmemek lazım ama şey açısından, krediler açısından bir nefes kredisi tekrar hayata geçirildi. Özetle tablo bu. Bu tabloda siz yıl sonuna kadar hem faizleri nerede görüyorsunuz hem enflasyonu nerede görüyorsunuz?
0: Şimdi özellikle petrol fiyatlarında çok hızlı bir geri çekilme var. Siz de ben yayına bağlanmadan önce neredeyse savaş öncesi seviyelere kadar geldiğini anlattınız. Bir 60 günlük süre var, o süre çalışıyor. bu süre zarfında petrol fiyatlarının yeni dengesinin nerede oturacağını görmemiz lazım. Ama en kötü senaryonun geride kaldığı konusunda herhalde herkes hemfikir. Hatta kısa vadede buralara kadar bir geri çekilme çok da beklenmiyordu. Belki 80-85'lerde bir dengelenme diye, ama dediğim gibi buraların bir kalıcı olup olmadığını göreceğiz. Ama ne olursa olsun petrol fiyatlarındaki bu geri çekilme enflasyon üzerindeki baskıyı bir miktar azaltacaktır. Dolayısıyla benim tahminim 30'lardaydı yıl sonunda. Zannediyorum 30'un altına doğru bir miktar gerileme imkanı, bir alan açılacak. Bu ayki enflasyon verisi önemli. %1'in altında bir piyasa beklentisi söz konusu oldu. Yani hedefin hala tutma şansının çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama 30'un üstüne gitme olasılığının azaldığını, 30'un altında sembolik de olsa altında bir enflasyon görme ihtimalimiz var. Şimdi buradaki bence en kritik konu Temmuz'da yapılacak olan PPK. Çünkü Temmuz sonrasında savaştaki o tansiyonun düşük kalacağı varsayımıyla Merkez Bankası'nın küçük adımlarla da olsa faiz indirimlerine başlayacağı yönde bir beklenti var. İşte yıl sonunda da 34-35 gibi bir politika faizine gelineceği düşünülüyordu. Tabii şunu da unutmamak lazım. Bugün kağıt üstünde 37 olarak gözüken faiz aslında sahaya indiğinizde %40 olarak uygulanıyor. Yani orada zaten yapılmış bir örtülü faiz artırımı var. Merkez Bankası'nın önce onu geri alması, sonra faiz indirimlerine başlaması gerekecek. Benim dediğim bu adımın olabilmesi için. Ama bu iklim bizi Temmuz toplantısına geldiğimizde özellikle jeopolitik riskler açısından tansiyonun düşük kalmasına zemin oluşturursa Temmuz'da bir adım benim açımdan sürpriz olmaz. Ben bugün itibariyle atmayacağını, bir sonraki toplantıyı bekleyeceğini, belki özellikle bu 60 günlük sürecin tamamlanmasını bekleyeceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Ama koşullar görece olarak bir miktar bizim lehimize iyileşti. Ama burada şunu unutmamak lazım. Petrol fiyatlarındaki gerileme bizim ne kadar lehimize ise, özellikle euro dolar paritesindeki gerileme, yani eurodaki zayıflama da bizim açımızdan, ihracatçımız açısından o kadar negatif bir durum yaratacak. Gelelim ikinci konuya. Bunu ben söylemiyorum. Açıklanan resmi veriler söylüyor. Türkiye bir sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya. Bunun pek çok nedeni var elbette. Ama mutlak surette burada bir eylem planına, uzun vadeli bir eylem planına ihtiyaç olduğu doğru. Ben yakın zamanda pek çok farklı şehirde iş insanlarıyla bir araya gelme şansım oldu. Sohbet etme şansım oldu. İnanın her sektörde ticaret erbapları, esnaf, sanayici, herkes çok ciddi bir sorunla karşı karşıya ve bu sorunun giderek arttığını düşünülüyor ve bu sorunun çözümüne yönelik bir adım atılmaması da insanları artık iyiden iyiye endişelendirir noktaya gelmiş. Bir ihtiyaç olduğu kesin. Bu sadece kredi musluklarının açılması ya da düşük faizli kredi ile çözülebilecek bir sorun mu? Onu oturup tekrar değerlendirmek lazım. Bir aksiyona ihtiyaç olduğu doğru. Bunun bir plan program çerçevesinde olması gerektiğinin altını bir kez daha çizeyim. Ama düşüncem seçim tarihi yaklaşana kadar çok ciddi bir iyileşme adımını beklemek de en azından bugünkü politikaların çıktısı olarak bence çok gerçekçi gözükmüyor.
1: İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz, görüşlerinizi paylaştığınız için. Mutlu günler dilerim. Değerli izleyenler, şimdi konut tarafını, kira tarafını konuşacağız. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Koçak bizimle birlikte. Hemen dönelim. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Mustafa Bey, izninizle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hane halkı anketinden, çalışmasından birkaç istatistik paylaşmak istiyorum. Hem sizlerle hem izleyicilerimizle. Şimdi önümüzdeki diyor ki Merkez Bankası, fiyatının en fazla arttığı değerlendiren gruplar. Gıdada vatandaş %40 ile birinci sıraya koymuş, yakıt ve enerji %32,5 ile ikinci sıraya koymuş. Üçüncü sırada da %15,3 ile kiralar var. Peki fiyatının en fazla artacağı beklenen gruplar hangileri diye sorduğunda, yine birinci sırada o %37 ile gıda var. İkinci sırada %33 ile yakıt ve enerji var. Üçüncü sırada da kiralar var. Yani Haziran ayı itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmada vatandaş, hane halkı üçüncü sırada şeyi görüyor. Gıda ve yakıtın ardından, yakıt ve enerjinin ardından üçüncü sırada en çok artan başlığı grubu kira olarak görüyor. Yılın geri kalanında da yine kirada 3. sırada artış öngörülüyor. Şimdi gerçekten durum böyle mi? Çünkü Merkez Bankası'nın enflasyon rakamlarına baktığımız zaman kira başlıklarında elbette çok yüksek. Yani bundan 2 sene önce %120'lerde bir artıştan şu anda aşağılara 3'te 1'ine kadar geri gelmiş durumda TÜİK'in rakamlarına göre. Bir iyileşme var mı? Bir iyileşme varsa eğer bu hissediliyor mu? Vatandaşın cebine yansıması, bunun önüne başka engeller mi geçiyor? Kentsel dönüşüm bunlardan birisi mi mesela? Eski kiracı, yeni kiracı. İsterseniz onu bir sonraki soru yapalım. Eski kiracı, yeni kiracı. Öncelikle şu vatandaşın algısı. Siz bir piyasa uzmanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz rakamlarla da haşır neşir olduğunuz için?
2: Tabii şimdi açıklanan raporda kira beklentileriyle ilgili bir artış beklentisinin arttığını görüyoruz. Evet. Burada tabii geçtiğimiz yıllara bakmamız gerekiyor. Neler yaşandı, bundan sonra neler yaşanacak? Biliyorsunuz 2022-24 yıllarında %25 kira sınırlamaları vardı ve o dönemlerde taşınma oranları ciddi derecede düşmüştü. Herkes evinde duruyordu. Ancak bu yıldan sonra yani 2024 yılından sonra yani geçen sene taşınmaların biraz arttığını gördük. Çünkü yeni kiralama sayıları arttı. Bununla birlikte tabii kentsel dönüşümle ilgili yeni teşvikler çıktı biliyorsunuz, yeni destekler çıktı. Kentsel dönüşümde bir hızlanma söz konusu. Kentsel dönüşüm kira piyasasını doğrudan etkileyen bir çalışma aslında. Çünkü bir bina yıkıldığında orada ister istemez bir kira ihtiyacı doğuyor. Bunun dışında aslında kira talebini etkileyen bir diğer unsur da hane halkı sayıları. Her geçen gün açıklanan tabii raporlar doğrultusunda hane halkı sayılarının azaldığını görüyoruz. Hane halkı sayısının azalması demek konut ihtiyacının artması demek. Yani önceki yıllarda örneğin bir ortalama hane halkı 4 iken şu anda 3,5'lara 3,30'lara düştüğünü düşünürseniz ev ihtiyacının arttığını gözlemliyoruz. Bu tabii ki beklentiler hane halkının daha da düşeceği yönünde. Bunun dışında yine evlenmeler, boşanmalar, okullar vesaire gibi yurt dışından gelenler, yurt dışına gidenler bu hareketlilik sürekli kira piyasasını canlı tutuyor. Tabii bununla birlikte biliyorsunuz hala faizler düşmedi, hala krediye ulaşım zor, hala ev alımı konusunda insanlar zorlanıyor. Haliyle bu da kiraya olan yönelimi arttırıyor. Bu yüzden böyle bir beklentinin olmasını normal karşılıyorum. Ben de önümüzdeki dönemlerde kira fiyatlarının biraz daha artacağını düşünüyorum. Tabii ne kadar artacak kısmını konuşacak olursak geçtiğimiz yıllara oranla da aslında kiralar arttı ama son iki yıldır reel anlamda negatif bir artış söz konusu. Yani enflasyonun altında bir artış oldu. Bu önümüzdeki dönemde bu biraz daha belki enflasyon oranında artış, belki enflasyonun biraz daha üstünde bir artışla önümüzdeki yılı görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Bir diğer sorum da eski kiracı, yeni kiracı ayrımı. Eski kiracıların hep alışılageldiği ya da hafızalarda bir şekilde, akıllarda bir şekilde kaldığı üzere daha avantajlı olduğu konuşulur ama son dönemde yapılan araştırmalar, haberler sanki bu avantajın bir miktar kaybolduğunu, eski kiracıların biraz daha dezavantajlı duruma geçtiğini işaret ediyor. Sizin bir gözleminiz var mı bu konuda?
2: Evet, şimdi biraz önce söylediğim gibi bu %25 sınırlaması bittikten sonra özellikle 2024 yılından önce bir eve yerleşmiş kiracı, işte 2023'te, 22'de, 21'de taşınmış bir kiracı haliyle piyasanın altında bir kira ödemek durumunda kalıyordu. Ancak 2024'ten sonra bir eve taşınmış birisi şu anda kira artış oranına TÜFE'ye baktığımızda piyasadaki kira yıllık artışının üzerinde bir TÜFE'nin geldiğini görüyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi reel olarak negatif bir artış var kiralarda son iki yıldır. Bu da tabii ki eski kiracıların piyasanın daha üzerinde bir kira ödediğini ortaya koyuyor. Esasında bu da kira taleplerini arttırıyor. Çünkü kiracı ister istemez şu yorumu yapıyor. Diyor ki ben bu evden çıkıp yeni bir ev tutsam daha az kira öderim. Tabii taşınma maliyetlerine de bakıyor. Eğer uygunsa evden taşınmaya doğru karar veriyor. Bu da tabii ki kira piyasasını hareketlendiriyor. Bunun dışında tabii ki biliyorsunuz kira hukukunda 5 yıllık bir süre sınırı vardır. Nedir bu 5 yıllık süre? 5. yılın sonunda mülk sahipleri kira açacakları bir kira tespit davasıyla veya karşılıklı bir uzlaşıyla kira bedelini raiç fiyatlara çekebiliyor. Tabii 2026 yılında olduğumuza göre özellikle 2020-21 yıllarında bir eve taşınmış bir kiracı bu %25 sınırlamalarından dolayı her ne kadar o yıllarda düşük kira ödese de günümüze geldiğimizde kira tespitle birlikte piyasa raicine çıkmış olacak. Aslında eski kiracıların da bu avantajı yavaş yavaş artık kaybolmaya başlıyor diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hani kiralardaki artışın devam etmesi, hane halkı da o şekilde bekliyor. Siz de o şekilde bekliyorsunuz. Hani bir taraftan baktığınızda büyük oranda çalışanı da emeklisi de maaşlar enflasyon kadar artmadı geride bıraktığımız ilk 6 ay itibarıyla. Dolayısıyla hani bu dengeler de kurulacak. Nasıl ev sahibi olmayanlar nasıl idare edecek? Allah herkese kolaylık versin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Koçak yayınımıza katıldığınız için mutlu günler diliyorum.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi programımız içerisinde bir araya gitme zamanı geldi. Bir ara verelim, sonrasında borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala karayelden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün kariyer yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat 10.
3: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezindesiniz. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere bakacağız ama öncesinde kısa kısa başlıklarda öne çıkanlarda neler var? Bakalım. Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Başta Caracas olmak üzere çok sayıda şehirde enkazlar olduğu aktarılırken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. OHAL ilan edilen ülkede yaşananları da aktaracağız. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonunda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Ekranlarınıza getireceğiz. Bir diğer öne çıkan başlığımız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına elbette bakacağız. Trump Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini vurguladı. Ayrıca F-35 ve jet motoru satışı konusunda da olumlu mesajlar verdi. Ekranlarınıza taşıyacağız. Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Yeni Zelanda ve Kanada'dan oluşan 5 göz istihbarat ittifakına bağlı siber güvenlik kurumları yayınladıkları bildiride hükümetlere ve işletmelere yönelik yıkıcı siber saldırılar düzenleme kapasitesine sahip güçlü yapay zeka modellerinin kullanıma sunulmasına dair bir uyarıda bulundu. Hayli dikkat çekici. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezi başladı. Venezuela ile başlayalım. Venezuela 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı demiştik. Yerel saatle 18 sıralarında meydana gelen 7.2'lik ilk depremden yalnızca saniyeler sonra 7.5'lik o deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar var.
4: Temblando.
3: Depremlerin merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Morun kasabası yakınları. Karakas kentine 160 kilometre mesafedeki 7.2'lik ilk sarsıntı 22 kilometre derinlikte kaydedildi. Saniyeler sonra aynı bölgede 10 kilometre derinlikte 7.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Başkentte bazı binalar yerle bir oldu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Depremde can kayıpları da var. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez en az 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Simon Bolivar Havalimanı hasar nedeniyle kapatıldı. Büyük paniğin yaşandığı deprem sonrası çok sayıda bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İletişim hatlarında kısa süreli kesintiler yaşanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında gelen ilk bilgilerin hiç de iyi olmadığını ifade etti. Tüm kurumlara hızlıca harekete geçme talimatı verdim diyen Trump, iki büyük deprem vahim boyutta can kaybına yol açtı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ise Venezuelalı yetkililerle iletişime geçtiklerini açıkladı. Amerikalı yetkili Venezuela'ya arama kurtarma ekipleriyle insani ve tıbbi yardım malzemesi göndereceklerini belirtti. Venezuela halkı bağımsızlık tatili nedeniyle depreme evlerinde yakalandı. Depremlerden sonra elektrik kesintisi yaşandı. Şimdi yurda dönelim. Açılışta da söylemiştik, operasyonlar var. O operasyonların ayrıntılarını bir alacağız. İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 24 kişi gözaltına alındı. CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de bu kapsamda gözaltında. Ayrıntıları NTV bölge temsilcisi Merih Ak aktarıyor.
4: Öncelikli olarak sabah saatlerinde gerçekleştirildi bu operasyon ve şu anda gözaltı kararı verilen 26 kişiden 24'ünün gözaltına alındığını belirtebiliriz. Gözaltına alınanlar arasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de bulunuyor. Peki nedir bu operasyonun gerekçesi? Ondan bahsetmekte yarar var. Özellikle altını çizeceğimiz konular var. İki konu var. Bir tanesi inşaat ve imar uygulamalarına ilişkin süreçlerde belediye görevlileriyle müteahhitler arasında usulsüz işlemler karşılığında elde edilen ve banka hesapları üzerinden rüşvet alındığı verildiği tespiti var. Bu birinci ayağı. İkinci ayağı ise 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesinde belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adaylarının birinci derece yakınları tarafından sistematik şekilde 28. dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya para transferleri gerçekleştirildiği tespit ediliyor yine MASAK raporundan ve bunun üzerinden soruşturma başlatılıyor. Her iki operasyonda yani rüşvet olarak o imar düzenlemelerinde yapılan alınan rüşvetler ve bu adaylık konusunda alınan paralar rüşvet olarak savcılık tarafından kabul edilmiş durumda ve bu paraların da Veli Ağbaba'nın daha önce yakalanarak gözaltına alınan ardından tutuklanan danışmanı Özlem Akyılmaz'a çeşitli bankalar aracılığıyla transfer edildiği, paraların transfer edildiği saptandı MASAK raporları tarafından ve bu kapsamda derinlemesine bir incelemenin, soruşturmanın yapıldığını belirtebiliriz. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştiriliyor. Bu operasyonlar ve baktığımızda da kilit noktanın özellikle toplanan paraların Özlem Akyılmaz aracılığıyla Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz aracılığıyla Veli Ağbaba'ya transfer edildiği de yine iddiaların içerisinde yer alıyor. Bu miktarında 3 milyon liraya yakın bir miktar olduğu özellikle imarla ilgili kısmın 2 milyon liranın da üzerinde özellikle adaylık belirlenmesi sürecinde alınan paralar olduğu yine verilen bilgiler arasındaki bu paraların büyük bir bölümünün de yine Veli Ağbaba'nın ya transfer edildiği belirtiliyor. Savcılık soruşturmasında şu kapsamda şunu da vurgulamamızda yarar var. Yapılan incelemelerin ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na bir yazı yazıldı. Bu yazı kapsamında Veli Ağbaba ile ilgili soruşturma açılması gündeme geldi. Bununla ilgili de bir fezlekenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesini bekliyoruz. Evet, İzmir'de bir sürede devam eden bir Seferihisar operasyonu vardı. Seferihisar operasyonu kapsamında bugün gerçekleştirilen operasyonda iki belediye başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkanı, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Ve bu kapsamda baktığımızda toplanan paraların, rüşvetlerin Özlem Ak Yılmaz aracılığıyla Veli Ağbaba'nın danışmanı Veli Ağbaba'ya transfer edildiği iddiası var. Ve bu konuyla ilgili de bir fezlekenin önümüzdeki günlerde hazırlanması bekleniyor Zehra.
3: Evet, ayrıntıları Merih Ak'tan dinledik. Bölge temsilcimiz anlattı. Gelişmeler oldukça yine Merih'ten alırız elbette. Şimdi bir başka noktaya bağlantı gerçekleştirelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün sabahtan itibaren İstanbul'da olacağı ve karşılama programı yapılacağı açıklanmıştı. Bu programların tamamı iptal edildi. Bugün CHP'de kritik bir toplantı var. Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. Peki gündemde ne var? Hemen dönelim Ankara'ya. Ayrıntıları almak üzere sözü Uğraş Bingöl'e bırakalım. Uğraş.
5: Zehra, sıcak gelişmeyle başlayalım. Hatırlanacağı üzere dün Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a geleceğini açıklamıştı. Muharrem Orucu iftarı nedeniyle ve Dudullu gişelerde Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için partililere çağrıda bulunmuştu. Ama sabah saatleri itibariyle yeni bir paylaşım yaptı Gürsel Tekin ve o ziyaretin iptal olduğunu açıkladı. İptalin nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı. Dakikalar önce Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özellikle şunu da hatırlatmak fayda var. Özgür Özel de bugün İstanbul'da saat 20'de Garip Dede Cem Evi'nde bir iftar programına katılacak. Orada temaslarda bulunacaktı. Bu sürece ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve neden ziyareti iptal edildiğine ilişkin bilgiler paylaştı. Şu ifadeleri kullandı. Hiçbir inancı hayatımın hiçbir döneminde siyasetin malzemesi ve propagandası yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarında Muharrem ayının ve Aşura gününün siyasi polemiklere, gerilimlere ve kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesini müsaade etmeyecek, en azından bu utancın ve vebalin bir parçası olmayacağım açıklamasını yaptı. Devamında ise bizim nazarımızda toplumsal bir manevi değerler siyasi ikbal ve hesaplardan ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir. Bu değerlere karşı gösterilmesi gereken özen her türlü siyasi hesap ve beklentinin üzerindedir açıklamasını yaptı. Sosyal medya hesabından bu ziyaretin iptaline ilişkin siyasetin, görüşlerin, dini inançların siyasete malzeme edilmemesi noktasında bir açıklama yaptı. Öte yandan bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde de önemli bir görüşme var. Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor saat 14'te. Önemli çünkü ihraç dalgalarının ardından bu ihraç dalgalarına, kesin ihraç taleplerine yönelik itirazlar görüşecek. Hatırlanacağı üzere 7 il başkanı kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. Onların itirazları bugün Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşecek. Toplantı saat 14'te başlayacak. Ardından da alınan kararlara ilişkin de bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.
3: Evet, ayrıntıları Uğraş Bingöl yaptı, açıkladı, bizlere aktardı. Açıklamalar oldukça, gelişmeler oldukça yine Uğraş'a da döneceğiz bültenlerimizde elbette. Şimdi Trump'ın açıklamaları var demiştik Türkiye ile alakalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı. Onlara bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump Ankara'da 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik de olumlu sinyaller verdi.
6: Açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenleniyor olmasaydı gideceğimi sanmıyorum. Yani son iki yıldır çeşitli ülkelerle yaşadıklarımızdan sonra gitmezdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygımdan dolayı gidiyorum.
7: ABD Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da kabul etti. Ortak basın toplantısına Trump'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri damga vurdu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin İran Savaşı'na dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostum şeklinde konuştu. Basın toplantısında Ankara'nın Washington'dan talep ettiği F-35 savaş uçağı ve motor tedariki de gündeme geldi. Trump, muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek askeri işbirliğinde yeni bir dönemin sinyalini verdi. Açıklamaların devamında Türkiye'nin savunma sanayisi anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Trump, insanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var değerlendirmesini yaptı. F-35 programına geri dönüş sürecine ilişkin teknik detayları ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance aktardı. Pentagon ekibinin süreci yakından incelediğini belirten Vance, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemi alımına da atıf yaptı. Amerikan yasalarına uyum doğrultusunda Kongre onay mekanizmasının işletildiğini ve süreç kesinleştiğinde resmi açıklamayı yapacaklarını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Rutte de, Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirketi var ifadelerini kullandı.
3: İran'da binlerce kişi Aşure günü öncesi düzenlenen etkinliklerde öldürülen dini lider Ali Hamane'yi andı. Başkent Tahran'da toplanan binlerce İranlı Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere dair umutsuzluğunu da dile getirdi.
8: İran'da binlerce kişi Aşure günü arifesinde başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen yas töreninde bir araya geldi. Siyah giyinen kalabalıklar slogan attı, bayraklar taşıdı. Bu yılki anma törenleri İran'ın dini lideri Ali Hamane'nin ABD ile savaşta öldürülmesinin ardından gerçekleştirilen ilk Aşure etkinlikleri olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Törende dikkat çeken başlıklardan biri de ABD ile yürütülen müzakereler oldu. Yas törenine katılan birçok kişi Washington'la sürdürülen görüşmelere temkinli yaklaştıklarını söyledi.
9: Bu müzakerelerden ve bu uzlaşıdan mutlu değiliz. Biz her zaman hazırız. Ancak İran halkının haklarının hayata geçirilmesi için evet, mevcut şartlarda müzakereleri destekliyoruz. Sevgili liderlerimizin komutası ve denetimi altında.
8: Katılımcılardan biri ise Trump'ın dilinde müzakere teslimiyet anlamına geliyor. Biz teslim olmayacağız ifadelerini kullandı. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure günü Kerbela olayının da yıl dönümü. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde anma törenleri düzenleniyor.
3: Eski Ülke Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin davada 9 sanık hakim karşısına çıktı. Ateş'e ait bilgileri temin etmek ve ölümünden sonra sanıkları saklamakla suçlananlar hakkında Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Avukat Serdar Öktem ölümü nedeniyle dosyadan düşürüldü. 9 sanıklı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görüldü. Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç sanıkların tutuksuz yargılandığını hatırlattı. Adli kontrol şartlarını ihlal ettiklerini öne sürdü. Tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti. Duruşma 18 Kasım'a ertelendi. Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Öztoy'un hayatını kaybettiği köpek saldırısıyla ilgili Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. O açıklamada 29 Nisan'da meydana gelen köpek saldırısıyla ilgili mülkiye müfettişlerinin incelemesinin tamamlandığı belirtildi. Yapılan incelemede Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlarının toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu hakkındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edildi. Vatandaşların, muhtarların ve resmi kurumlardan yapılan çok sayıda başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediğinin altı çizildi. Belediyenin savunma olarak hayvanları toplamak için araç bulunmadığı yönündeki iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Taraf ifadeleri ve somut belgeler ışığında yaşanan olayda sorumluluğu ve ihmali tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği ifade edildi. Açıklamada bakanlığımız vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlamak konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir denildi. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener yeniden seçildi. Meclis Genel Kurulu'nda yapılan Sayıştay Başkanlığı seçimi için mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı. Gizli oylamaya CHP muhalefete aday belirleme ve söz hakkı tanınmaması gerekçesiyle katılmadı. Gizli oylamada Yener 272 milletvekilinin oyunu aldı. Bahtiyar Sazlık 14 oy alırken 3 oysa geçersiz sayıldı. Bu oylama sonucu Metin Yener ikinci kez Sayıştay Başkanı oldu. Yener'in görev süresi 5 yıl olacak. Türkiye Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci Konfederasyon'un kuruluşunun 34. yıl dönümünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Maaşlara enflasyon farkıyla birlikte refah payı da eklenmesini istedi. Emekliler için de ek ödeme talep etti.
10: Kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz Temmuz ayında %7 oranında ikinci yarı yıl zammı alacak. Buna ilave olarak da enflasyon farkı maaşlara yansıtılacaktır. Ancak bugün itibariyle oluşan enflasyon farkı şimdiden %5.61'e ulaşmıştır.
11: Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini söyledi. Enflasyon farkına ek olarak refah payı istiyoruz dedi. Kahveci emeklilere ek ödeme yapılmasını da istedi.
10: Bilindiği gibi 2023 yılında kamu görevlilerine ilave ek ödeme adı altında bir ödeme yapılmıştır. Ancak ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle çalışanlarla emekliler arasında gelir farkı her geçen gün daha da büyümektedir.
11: Kahveci bu talepleri Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun 34. kuruluş yıl dönümü toplantısında açıkladı. Yetkili sendika belirlenmesi için yeni yöntem çağrısı da yaptı.
10: Her kuruma, her iş yerine bir sandık koyarak çalışanların özgür iradesiyle sandıkla belirlenmelidir.
3: Kamu borçlarında yapılandırma süresi 72 aya çıktı. Düzenleme ay ortasında uygulanmaya başlanmıştı. Borcunu 31 Ağustos'a kadar yapılandıranlar düşük faiz oranından faydalanabilecek. İlk taksidini ödeyenlere haciz işlemi uygulanmayacak.
11: Kamu borcunda ilk taksit ödeyenlerin icra işlemi duracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği ay ortasında resmi gazetede yayımlandı. Emlak, motorlu taşıtlar, gelir vergisi ve diğer borçlarda yapılandırma şartları kolaylaştırıldı. Ödeme vadesi vatandaş için 48 aya, şirketler için 72 aya çıkarıldı. Vadeleri uzatan düzenleme artık hep hayatımızda olacak. Yani başvuru için bir zaman kısıtlaması yok. Ancak 31 Ağustos'tan önce başvuranlar %29 faiz oranından faydalanabilecek. Bu tarihten sonra başvuru yapanların yapılandırması %39 faizden gerçekleştirilecek. Ağustos sonuna kadar başvuranlar ilk taksidi Eylül ayında ödeyecek. Haklarında icra ve haciz olanlar ilk ödemeyi yaptıklarında işlemler durdurulacak. Yapılandırma vergi dairelerine giderek ya da E-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
3: Ankara'da trafikte laf atma tartışması silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Sonucunda iki kişi yaralandı. Olay Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kavga trafikte laf atıldığı gerekçesiyle çıktı. Birbirine saldıran iki kişiyi çevredekiler ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir kişi silah kullanmaya çalıştı ancak kavganın diğer tarafı silahı aldı. birkaç el ateş etti. Servis şoförü de karşı tarafa sopayla vurdu. Silahın kuru sıkı olması olası bir facianın önüne geçti. Olayda iki kişi yaralandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile Martı Teknoloji AŞ arasında görülen haksız rekabet davasında mahkeme kararını verdi. Ayrıntılara bakalım. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Martı şirketi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Martı Tak ve Tak Sürücü Hizmeti'nin haksız rekabet oluşturduğunu belirterek bu rekabetin önlenmesine karar verdi. Martı Scooter ve Martı Motosiklet Hizmetleri ile ilgili ise mahkeme herhangi bir haksız rekabet oluşmadığını belirtti. Batman'a gidelim. Bir özel bakım merkezinde engelli bireylere şiddet uygulandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında 16 kişi tutuklandı. Valilik özel bakım merkezine ilişkin kötü muamele ve usulsüzlük iddialarının ilk andan itibaren değerlendirildiğini belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlattı. 16 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 müfettiş görevlendirildi. Valilik yaptığı açıklamada adli ve idari sürecin takip edildiğini vurguladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı yükseköğretim kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden oldu. Türk dili ve edebiyatıyla matematik testlerindeki 2 soruya yönelik itirazlar var. Peki bu sorular iptal edilebilir mi? Öğretmenler bu konuda ne düşünüyor? İşte bu soruların cevapları şimdi ekranlarınızda.
11: Yükseköğretim kurumları sınavı tamamlandı. Ancak tartışmalar sürüyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda Türk dili ve edebiyatıyla matematik testlerindeki 2 sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar var. Edebiyat testindeki soruda karakterin isminin Neriman yerine Nermin olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu belirtiliyor.
12: İtiraz etmekte haklılar. Bariz bir dizgi hatası var soruda. Romanın 3 ana karakterinden biri hatalı yazılmış. Neriman'ın yanlış yazılması, Nermin olarak yazılması çocukların kafasını karıştırmıştır. Bence iptal olmalıdır. Çünkü ölçülebilirliği zedelediği için iptal olması gerekiyor.
11: Matematik testinde ise türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu tartışmalara neden oldu. Bazı eğitimciler sorunun cevabının ÖSYM'nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu kaydetti.
13: Öğrencilerin dışında öğretmenler de yine keza aynı şekilde itirazlarda bulunuyor ve itiraz dilekçeleri de ÖSYM'ye zaten iletilecek. Soru sınav odaklı gördüğümüzde sadece grafik üzerinden gittiğinde öğrencinin aslında hata yapmayacağını söyleyebiliriz. Ama biraz detaylı baktığımızda grafiğin muhakemesi kurulduğunda soruda hata var. Aslında ÖSYM yine bunu kurtarabilir çünkü cevap anahtarına Ceyhan diyor ama bizim savunduğumuz cevap anahtarı yalnız bir, yani Adana'da mevcut. Ya cevap anahtarını değiştirir ya da soruya tartışmaları son bulacak şekilde bir açıklama da yapabilir.
3: Üniversitelerde kampüs dışı eğitimlerin kredi olarak sayılacağı yeni bir dönem başlıyor. Peki hangi kurslar, eğitimler ya da staj programları geçerli olacak? Bu programlar nasıl şekillenecek? Yeni sistemin ayrıntılarını YÖK Başkanı Erol Özvar, NTV muhabiri Öykü Tüccar'a anlattı.
14: Üniversitede mikro kredi uygulaması başlıyor. Öğrencilerin üniversite dışında kazandıkları bilgi, beceri ve sertifikalar da artık kredi sistemine dahil edilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar yeni sistemin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
15: Mikro krediler dışarıda dershanelerin verdiği kursların tanınması anlamına gelmiyor. Ders yerine kurslara gitsin, kurslardan belge getirip hayır bunu istemiyoruz. Bunların standartları üniversiteler tarafından ortaya konulacak.
14: Yeni sistem 2026-2027 eğitim öğretim yılında başlayacak. Hangi bölümlerde hangi eğitimler kabul edilecek? Bu eğitimler kaç kredi sayılacak? Stajların krediye dönüşmesi mümkün olacak mı? Tüm bu soruların yanıtı üniversitelere bırakıldı. Tek şart olarak YÖK akreditasyonu aranacak.
15: Yükseköğretim Kurulu'nun veya üniversitelerimizin verebileceği ekstra dersler olabilir. Veya üniversitelerimizin dışarıda savunma sanayi başkanının açmış olduğu ve Yükseköğretim Kurulu'nun evet bunlar krediler çerçevesinde sayılabilir dediği kursları öğrencilerimiz alacaklar.
14: İlk etapta mezuniyet için gerekli toplam kredi yükünün maksimum %10'u mikro kredilerle tamamlanabilecek. Özvar bu oranın önümüzdeki yıllarda artabileceği mesajı verdi.
15: Aslında bu mikro kredi uygulamalarını biz 3 sene önce fiilen başlatmış olduk. Aselsan'dan, TUSAŞ'tan, Havelsan'dan kursları veya dersleri tanımladık ve akredite ettik. İşler iyi gittiği için şimdi bunun hukuki çerçevesini oluşturmuş olduk. Sistem işledikçe bu %10 sabit kalmayacaktır.
3: Bakırköy Adliyesi'ne girmek isteyen 66 yaşındaki bir kişinin çantasında kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı bulundu. Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle olası bir saldırı önlendi.
11: Yanındaki cephanelikle adliyeye girmeye çalıştı. Kalem şeklindeki tabanca için hediye geldi, biber gazını ise korunmak için taşıyorum dedi. Üstünden bir de neşter çıktı. 66 yaşındaki zanlı tutuklandı. Olay 22 Haziran Pazartesi İstanbul Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Bir arkadaşıyla adliyeye gelen şüpheli elindeki çantayı X-ray cihazına koydu. Çanta cihazdan geçerken alarm verdi. Şüpheli paniğe kapıldı. Polislerin yaptığı aramada çantadan çalışır durumda olduğu değerlendirilen ateşleme iğnesi de mevcut, bir kalem görünümlü silah, bir neşter, dört neşter başlığı ve bir de biber gazı çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Adliyeye suikast için mi geldiği ise araştırılıyor.
3: Aselsan tarafından geliştirilen yapay zeka destekli güvenlik kameraları, kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinde stratejik rol oynuyor. Araç hareketliliklerinin izlenmesinden şüphelilerin tespitine birçok alanda yerli teknoloji kullanılıyor.
16: Şehir kameraları, plaka tanıma sistemleri, kriptolu telsizler, yaka kameraları. Kamu düzeninin sağlanması ve asayiş uygulamalarında güvenlik güçleri Aselsan tarafından geliştirilen yapay zeka destekli yerli teknolojiden yararlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılan sistem 81 il ve 920 ilçede şehir güvenliğine hizmet veriyor. Sistemin nasıl çalıştığı Kocaeli Emniyeti tarafından uygulamalı gösterildi.
17: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve plaka tanıma sisteminin altyapısı sayesinde ilimizde araç hareketliliklerinin etkin şekilde izlenmesi, şüpheli araçların tespitinde, trafik güvenliğinin desteklenmesinde, önleyici polislik faaliyetlerinin etkinleşmesinde ve tabii en nihayetinde de adli olayların aydınlatılmasında Emniyet Müdürlüğümüz önemli kabiliyetler kazanmıştır.
16: Yüksek çözünürlüklü görüntüleme birimleri, yapay zeka destekli yüz tanıma sistemleri ve büyük veri analitiği ile çalışan sistem güvenlik güçlerine kesintisiz izleme imkanı sunuyor.
3: Yapay zeka teknolojisi hızla gelişirken yetkililer gelişen bu teknolojinin kötü amaçlar için kullanılabileceğinden duydukları endişeyi sıklıkla dile getiriyor. Bu kez uyarı 5 ülkenin oluşturduğu istihbarat ittifakından geldi. Dünya liderlerine hızla harekete geçme çağrısı yapıldı.
14: Yapay zeka siber savunma kabiliyetlerini artırırken aynı zamanda siber saldırıların da hızını ve karmaşıklığını artırıyor. Bu değerlendirme ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan 5 Göz adlı istihbarat ittifakının ortak açıklamasından. İttifak yapay zekanın hem savunma hem saldırı amaçlı kullanımını yıllar içinde değil aylar içinde gerçekleşebileceğini söylüyor. Yapılan çağrıda acil olarak atılması gereken adımlar da işaret ediliyor. Bunlar sistemlerdeki gereksiz erişimlerin sınırlandırılması, güvenlik yamalarının hızlandırılması, eski ve güncellenmeyen sistemlerin ortadan kaldırılması, kritik sistemlere erişimin kontrol altına alınması ve olaylara karşı önleyici hazırlık yapılması olarak sıralandı. Yapay zeka şirketleri geniş modellerin siber saldırıları hızlandırabileceği konusunda uzun süredir uyarıyor. Washington'da son aylarda yeni nesil yapay zeka modellerinin siber güvenlik risklerinin nasıl yönetileceği konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Anthropic'in ABD hükümetinin talimatı sonrası yeni nesil Fable 5 ve Mythos 5 olarak adlandırılan modellerine erişimi durdurulmuştu. Kararın gerekçesi olaraksa modellerin karmaşık güvenlik sistemlerindeki açıkları kısa sürede saptayabilmesi ve güvenlik duvarlarını aşabilmesi gösteriliyordu.
3: Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde başta Fransa olmak üzere pek çok ülkede sıcaklık rekorları kırılıyor. İtalya'da pek çok kentte kırmızı alarm verilmiş durumda. İngiltere'de ise önümüzdeki günlerde havanın daha da ısınacağı tahmin ediliyor.
11: Avrupa son yılların en etkili aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Aşırı sıcak havadan en çok etkili

0: Aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa genelinde binlerce okulda eğitime ara verildi. Bazı okullarda ise ders saatlerinde değişikliğe gidildi. Demir yolu ulaşımı da aşırı sıcak havadan etkilendi. Tren seferleri yavaşlatıldı. Sıcak hava turizmi de vurdu. Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi'nin kapanış saatleri öne çekildi. Binaların pek çoğunun aşırı sıcağa uygun tasarlanmaması nedeniyle ülkede klima ve vantilatör satışları hızlandı. Fransa'da önümüzdeki günlerde de sıcaklık rekorlarının kırılabileceği belirtiliyor. İtalya'da da aralarında başkent Roma ve Milano'nun bulunduğu pek çok kent için aşırı sıcak hava nedeniyle kırmızı alarm verildi. Sıcak havanın vurduğu bir diğer nokta ise İngiltere. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra ve güney bölgelerinde sıcaklığın 39 dereceye kadar yükselebileceğini ve Haziran ayı rekorunun kırılabileceğini açıkladı. Yüzlerce okulda eğitime ara verilirken, raylarda oluşabilecek teknik arızaları önlemek amacıyla tren seferleri azaltıldı. Belçika'da da etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde ulusal sıcak hava alarmı ilan edildi. Yaşanan olağanüstü sıcak hava dalgasının gelecek günlerde daha da şiddetleneceği ve pazar gününe kadar süreceği belirtildi. Belçika'nın büyük bölümünde sıcaklıkların 35 dereceyi aşmaya başlayacağına ve cuma günü 38 dereceyi göreceğine dikkat çekiliyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi. Bir adım önde.
7: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
8: Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da yükselen sıcaklıklarla birlikte sıcak çarpması riski artıyor. Gölge yerler tercih edilmeli, bol su tüketilmeli. Marmara'da önümüzdeki günlerde kuvvetlenecek Boyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Doğu Anadolu'daki kısa süreli ani sağanaklar su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
9: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
10: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Gazeteci yazar Ali Çimen'in Avrupa Tarihi isimli çalışması Timaş yayınlarından çıktı. Ali Çimen 1971 İstanbul doğumlu. Gazeteciliğe İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi bölümünde okurken başladı. Uzun yıllar farklı yayın organlarında çevirmen, muhabir, redaktör, editör ve uluslararası muhabir olarak çalıştı. Yazarlığa 2000 yılında

0: yayımlanan ve o günlerde dünyada oldukça popüler olan komplo teorilerini masaya yatıran İpler Kimin Elinde isimli kitabıyla başladı. Almanya, Hollanda ve İngiltere'de gazetecilik yapan yazar, son olarak 2009 yılında uluslararası haber kanalı Euronews'e geçti. Gazetecilik kariyeri boyunca Shakira'dan Bill Clinton'a, Zbigniew Brzezinski'den Brad Pitt'e birçok siyasi ve toplumsal ünlüyle röportaj yaptı. Ali Çimen eğitim hayatına deyim yerindeyse hiç ara vermedi. Anadolu Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler bölümünde okudu. Nişantaşı Üniversitesi'nde tarih bölümünde yüksek lisans yaptı. Çimen tarih kitaplarının yanı sıra roman yazıyor ve şimdilerde İstanbul Üniversitesi tarih bölümündeki lisans eğitimini sürdürüyor. Ali Çimen Avrupa tarihinde buzul çağından başlayarak 20. yüzyıla uzanan bir tarihsel dönemde yaşlı kıtanın hikayesini anlatıyor. Girit'te yükselen Minos uygarlığından antik Yunan'a, gözünü Balkanlarda açıp ön Asya'ya kadar fetih rüzgarları estiren Büyük İskender'den güçlü Roma İmparatorluğu'na, feodal dönemden İstanbul'un fethi sonrasında yeniden şekillenen Avrupa coğrafyasına, coğrafi keşiflerden İkinci Dünya Savaşı'na heyecan verici bir kıta tarihi. Coğrafi keşifler, Rönesans, reform, mezhep kavgaları, 30 yıl savaşları ve 17. yüzyılla birlikte gelen Vestfalya düzeni. Önce İspanya, Portekiz ve Hollanda'nın ardından Fransa ve İngiltere'nin kurduğu denizcilik ve sömürge imparatorlukları. Eski kıtanın yeni dünyayı paylaşma hırsı. İki dünya savaşı ve savaşlardan diplomasiye uzanan bugünkü Avrupa'nın varoluş hikayesini anlatıyor Ali Çimen'in Avrupa Tarihi isimli çalışması. Alman yazar Lisa Szabo'nun ilk çocuk kitabı Maribot Robot adı Gün Işığı kitaplığından yayımlandı. Wilm Lindelblatt'ın resimlediği hikayeyi dilimize Mine Kazmaoğlu çevirmiş. Lisa Szabo ilk romanı Robot adı da yapay zekanın ve robotların insan hayatına ne ölçüde dahil olabileceğini eğlenceli bir üslupla ele alıyor. Carla ve kardeşi Finn'in ebeveynleri çok yoğun tempoda çalışırlar. Kaybolan eşyalar, son dakika planları, hiçbir işin yetişmemesi ve ev kazaları derken işler çığırından çıkar. Sürekli bakıcı değiştiren aile, robot fuarından özel olarak tasarlanmış bir robot dadıyı, Maribot'u denemeye karar verir. Sonunda neredeyse kusursuz bir düzen kurulacak gibidir. Çünkü Maribot bir dadıdan daha fazlasıdır. Fakat ortada bir soru vardır. Kaliske ailesinde gerçekten her şey yoluna girecek midir? Büyük İspanyol şairi Federico Garcia Lorca'nın Şarkılar kitabının Çocuklara Şarkılar bölümü ayrı bir kitap olarak Kırmızı Kedi'den yayımlandı. Lorca'yı dilimize Öykü Tek'ten çevirmiş. Önce Lorca'nın hayatını, hatta şöyle diyelim kısa hayatını hatırlayalım. Federico Garcia Lorca 1898'de Granada'da doğdu. Şairliğinin yanı sıra oyun yazarı, ressam, piyanist ve besteciydi. Yüksek öğrenimine Granada Üniversitesi'nde hukuk okuyarak başladıysa da edebiyat, resim ve müzikle uğraşmak için okulu bıraktı. 1928'de yazdığı Romancero Gitano yani Çingene Baladı ile ün kazandı. Şiirlerinin yanı sıra tiyatro için yazdığı ve sahnelediği oyunlarla da ünlenen Lorca'nın Kanlı Düğün, Yerma ve Bernardo Alba'nın Evi adlı halk oyunları üçlemesi geniş bir hayran kitlesi yarattı. İspanya İç Savaşı'nın başladığı günlerde 18 Ağustos 1936 sabahı Franco'nun faşist milisleri tarafından Granada'da bir zeytinlikte öldürüldü. Evet, Kırmızı Kedi'den yayımlanan Çocuklara Şarkılar'da ilk kez Lorca'nın kendi çizimleri de yer alıyor. Tanıtım bülteninde Lorca'nın şiirinde yatan müzik, masal ve masumiyet, üzerinden yüzyıllar geçse de bir çocuğun kalbine dokunacak kadar canlı denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, Enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan Amili futbol takımı D grubundaki son maçı için Los Angeles'a gitti. Taraftar kötü sonuçların ardından Ay Yıldızlılara destek verdi.
8: Türk taraftarlar Amili takımı Los Angeles'ta yalnız bırakmadı. D grubundaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak Ay Yıldızlılar araç konvoyuyla karşılandı. Kafile kamp otelinin önünde bekleyen taraftarlara imza dağıttı.
9: Türkiye sizinle gurur duyuyor.
8: Sakarya'dan giden engelli bir çocuk Kenan Yıldız'dan imzalı forma aldığı için mutluydu.
10: Şok oldum bir yandan da yani. Onları çok seviyoruz, onları hep destekliyoruz. İyi ki varlar.
8: Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu kötü sonuçlara rağmen takımı destekleyen taraftarları üzdükleri için mutsuz olduklarını söyledi.
11: Dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar.
8: Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını golsüz ve puansız tamamlayan Türkiye, Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak.
7: Milli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella göreve devam edeceğini söyledi. Montella, "Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar görevime devam edeceğim. İstifamı isteyenler bunu kabullenmeli" ifadelerini kullandı. Milli takım Dünya Kupası D grubu 3. maçında yarın Türkiye saatiyle 05'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
12: "Sayın Başkan'ın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Ben bir profesyonelim. Bütün bu yıllar içinde kalbimi ortaya koydum. Tutkuyla zamanımı buna adadım. İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Hala enerjim, heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na da katılarak bütün hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz. Futbolcularımız eskiden ortamdan dolayı canı sıkılarak geliyordu. Şimdi ise gelmek için gün sayıyorlar. Bunu da korumak gerekiyor. Şimdi uluslar A seviyesindeki takımlarla aynı seviyede kalmak istiyoruz. Bunun için de iyi çalışacağız."
7: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Harcama limitleri hakkında konuşan Özbek, ezeli rakipleriyle aralarındaki farkın da aşıldığını belirtti.
13: "Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman, rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu, biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. Kulübümüz son 4 senede önemli başarılar elde ederek bir rüzgar yakalamıştır. Bu rüzgarı sadece sportif başarıda değil, kulübümüzü daha da güçlendirecek kalıcı yapılar ve gelirler yaratmak için kullanmak istiyoruz. Bu açıdan cumartesi yapacağımız genel kurulumuzun çok önemli olduğuna inanıyorum."
7: Fenerbahçe yeni sezonu açtı. Kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden Sırrı Lacivertlileri taraftarlar karşıladı.
8: Fenerbahçe'de yeni sezonun heyecanı başladı. Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden kafileye coşkulu bir karşılama yapan taraftarlar Teknik direktör İsmail Kartal'a destek verdi. Sarı lacivertlileri bekleyenler arasında ismi Aziz Yıldırım olan bir çocuk da vardı.
14: Önce iki tane kız evladım oldu benim. Hep dua ettim bir oğlum olursa adını Aziz koyacağım diye. Aziz Yıldırım oğlumun adı. Gurur duyuyorum onunla. Aziz Yıldırım'ı çok seviyoruz. Aziz Yıldırım'dan ötürü bu sene çok umutluyuz. Şampiyonluk kesin, bu sene kesin gelecek.
8: Dünya Kupası'ndaki oyuncuların katılmayacağı topuk yaylası kampı 2 Temmuz'a kadar sürecek. 5 Temmuz'da 3 hazırlık maçı için Avusturya kampına gidecek Fenerbahçe, 21 veya 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaşacak.
7: Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile sonuçlanmayan görüşme süreci hakkında ilk kez konuştu. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le 16 Haziran Salı gecesi son kez konuştuklarını söyleyen Kocaman, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesini basından öğrendiğini açıkladı.
8: Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı tercih ettiği teknik direktörlük sürecinde yaşananları anlattı. Başkanlık seçiminden yaklaşık bir ay önce Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'le 1 Mayıs'ta yaptıkları görüşmenin ardından sezon planlaması ve transferler için çalıştığını açıklayan Kocaman, sürecin tıkandığı noktayı açıkladı.
15: Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımı sürerken, 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün yönetimin bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafında bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
8: Kocaman, Fenerbahçe'de göreve başlayan İsmail Kartal'a başarı diledi.
15: Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
8: Fenerbahçe ile bir Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası kazanan Kocaman, Sarı Lacivertlileri son olarak 2018 yılında çalıştırdı.
7: Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasında süren final serisinin 3. maçı bugün oynanacak. Seride 1-1'lik eşitlik var. Ataşehir Metro Enerji Salonu'nda yapılacak maç saat 18'e başlayacak. Şampiyonu belirleyecek seride 3 galibiyete ulaşacak takım 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Reklam.
16: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
17: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
18: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
19: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
20: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
21: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
22: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
23: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala karayelden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün kariyer yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.
2: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bu saat dilimine bir bağlantıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da gerçekleşen iki depremle alakalı bir mesaj paylaştı. O mesajın ayrıntıları için sözü Ahmet Örsoğlu'na bırakalım.
3: Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptı. Gece saatlerinde Venezuela'da iki büyük deprem meydana geldi. Ne yazık ki pek çok bina yıkıldı. Yaralılar var, hayatını kaybedenler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya değindi. Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi Erdoğan. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum ifadesini de kullandı Cumhurbaşkanı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadesini de kullandı. Kısa bir mesajdı. Elbette önümüzdeki saat dilimi içerisinde Venezuela'ya ilişkin bir yardım gerçekleşecek mi? Bu da takip edeceğimiz başlıklardan biri olacak bu mesajdan sonra Zehra.
2: Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela'daki depremlere dair paylaşmış olduğu mesaj da bu şekildeydi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı bu şekildeydi. Biz Venezuela depreminin ayrıntılarına bir bakalım, ekranlarınıza taşıyalım. Venezuela 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Yerel saatle 18 sıralarında meydana gelen 7.2'lik ilk depremden sadece saniyeler sonra, 40 saniye kadar sonra 7.5'lik o ikinci deprem meydana geldi. Halk sokağa döküldü. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar var. Depremlerin merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Moron kasabası yakınları Caracas kentine 160 kilometre mesafedeki 7.2'lik ilk sarsıntı 22 kilometre derinlikte kaydedildi. Saniyeler sonra aynı bölgede 10 kilometre derinlikte 7.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Başkentte bazı binalar yerle bir oldu ama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Depremde can kayıpları da var. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez en az 32 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 700 kişinin de yaralandığını duyurdu. Tabii bunlar gelen ilk bilgiler. Bu duyuru yapıldıktan sonra bir zaman da geçti. Bunu da belirtelim. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Simon Bolivar Havalimanı hasar nedeniyle kapatıldı. Büyük paniğin yaşandığı deprem sonrası çok sayıda bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İletişim hatlarında kısa süreli kesintiler de yaşanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında gelen ilk bilgilerin hiç de iyi olmadığını ifade etti. Tüm kurumlara hızlıca harekete geçme talimatı verdim diyen Trump, iki büyük deprem vahim boyutta can kaybına yol açtı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ise Venezuelalı yetkililerle iletişime geçtiklerini açıkladı. Amerikalı yetkili Venezuela'ya arama kurtarma ekipleriyle insani ve tıbbi yardım malzemesi göndereceklerini belirtti. Venezuela halkı bağımsızlık tatili nedeniyle depreme evlerinde yakalandı. Depremlerden sonra elektrik kesintisi yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Türkiye'ye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'de Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısından katılacağını söyledi. Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik de olumlu sinyaller verdi. İşte Trump'ın açıklamaları.
4: Erdoğan's a great leader, very strong person, great military. Erdoğan is a strong man.
5: But he's been everything I've ever asked him for. He's done.
6: They want the F-110 jet engines, yeah. And they want the F-35 fighter jets. Yeah. Are you going to Turkey with a big gift bag?
5: I think so. Yeah, I think so. Look, he's a member of NATO. Some people don't consider him so, but he really is. He's a strong member of NATO. Yeah. I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
7: And Turkey.
8: What expectations, sir, about this meeting in Ankara? What do you think?
5: Well, except for the fact that it was being held in Turkey by President Erdogan, I don't think I would have gone to it.
7: You must come for me.
5: But I might go for Mark. He called me up. He said, please, I have it in Turkey. You got to be there. The United States has to be there. And so I'm going out of respect to President Erdogan. I said, I'd love you to stay out of the war with Iran. That's a natural for him, right? He stayed out. I like him. A lot of times when they have a problem with Erdogan, they call me and they say, would you talk to him? They'll call me. They'll say, could you do me a favor and talk to him?
2: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları dahil 24 kişi gözaltına alındı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon sabah saatlerinde başlatıldı. İnşaat ve imar konularıyla ilgili belediye görevlileri ve müteahhitler aracılığıyla usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Zanlıların banka üzerinden rüşvet alıp verdikleri, bunların MASAK raporlarıyla da belgelendiği öğrenildi. 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri yapıldığı da iddia edildi. Operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in arasında olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'le CHP İzmir eski milletvekili Taceddin Bayır'ın oğlu Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır da var. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik Haziran ayında yapılan operasyonda savcılık 6 milyon lira tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştiğine dair deliller olduğunu açıklamıştı. İmar durumu olmayan yapılara para karşılığı imar verildiğine ilişkin iddialar vardı. Aralarında Seferihisar Belediye Başkanı Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı. Bir bağlantıyla devam edelim. Eski Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için mecliste cenaze töreni düzenleniyor. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de törende birlikte, ayrıntılar Özgür Akbaş'ta.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. dönem milletvekili, Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için bir cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşiyor. Pek çok Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, eski ve yeni milletvekili var. Ama tabii cenaze törenini daha da kıymetli hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an mahkeme kararıyla genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenaze törenine katılması ve şu an CHP grup başkanı olan Özgür Özel'in de cenaze töreninde olması ve bu mutlak butlan sürecinin ardından ilk kez iki ismin tokalaşması. İki isim. Önce Özgür Özel geldi. Yanında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir vardı. Hemen ailenin yanında saf tuttular. Ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kemal Kılıçdaroğlu da kendi ekibiyle birlikte geldi. Ve tek tek bütün sırada olanları, bu sırada olanlarla tokalaştı. Ve Özgür Özel'le de tokalaştı. Ve ardından da Muharrem İnce'nin yanında saf tuttu. Ve şu an cenaze töreni gerçekleşiyor. Bugün iki ismin de aslında İstanbul'da programı söz konusuydu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a gitmeme kararı aldı. Aslında sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyordu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ama İstanbul'a gitmeme kararı aldı ve buradaki cenaze törenine katıldı. Orhan Sür'ün 22. dönem Balıkesir Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekiliydi. Son dönemde yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle Ankara'da hayata gözlerini yummuştu ve şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni gerçekleşiyor. Kemal Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı. Aynı şekilde CHP Grup Başkanı Özgür Özel de cenaze töreninde. Eski yeni pek çok Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Muharrem İnce de burada. Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık sohbet ettiğini de görüyoruz. Tabii bugüne damgasını vuran görüntü hiç şüphesiz uzun zamandır bir gerilim yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in tokalaşması oldu. Önce cenaze törenine Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte geldiler. Sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geldi. Ve şu an cenazenin arkasından yürüyüşe geçildi. Özgür Özel'in hemen yanında Ali Mahir Başarır. Ali Mahir Başarır'ın hemen yanında ise Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce. Onun hemen yanında İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çümez'i görüyorum. Ve aile elbette Özgür Özel'in, Orhan Sümer'in acılı eşiyle şu an elini tuttuğunu görüyorum. Ona destek olmaya çalıştığını görüyorum. Şu an cenaze töreni sona erdi ve maşın arkasından yürüyüş başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in arasında Ali Mahir Başarır'ın olduğunu görüyorum. Tabii yaşanan o gerilimin ardından ilk kez iki isim CHP'de o büyük kırılmanın ardından, mutlak mutlak krizin ardından Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaştığını bizzat gördük. Ama bir sohbet, bir diyalog henüz gerçekleşmedi. Şu an içinde Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenaze töreni boyunca sohbet ettiğini gördük. Şu an ve herkes birbirine, daha doğrusu aileye veda ediliyor. Acılı aileye. Bekleyecek. Bir araya gelecekler mi? Tabii o merak ediliyor. Tekrar Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'di ama şu an Özgür Özel ayrıldı. Aileye taziyelerini iletti ve şu an bu alandan Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte ayrıldı. Kemal Kılıçdaroğlu burada. Evet, o da şimdi acılı aileye taziyelerini iletecek ve onun da cenazeden, alandan ayrılması bekleniyor. Mutlak mutlan sürecinin ardından çok ciddi anlamda bir kriz yaşanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki hala yaşanıyor. Grup toplantısında kürsüye kim çıkacak tartışmaları yaşanmıştı. Tüm bu, evet, tartışmaların ardından telefonla bir konuşma gerçekleşmişti Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında. Ama ilk kez bugün bu cenaze töreninde, Orhan Sür'ün cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu sonra geldi cenaze törenine ve herkese tokalaşırken Özgür Özel'le tokalaştı. Ama aralarında bir diyalog olmadığını gördük. Bir sohbet ya da bir konuşma olmadığını gördük Zehra.
2: Tokalaşmaları çok önemliydi elbette. Yani bu yaşananlardan sonra yani bu görüntü tabii çok önemliydi, bu fotoğraf. Şimdi bugün tabii bir de Yüksek Disiplin Kurulu da toplanıyor. Şimdi ayrıldı Özgür Özel ve yanındakiler. Bugüne dair de yine önemli gelişmeler de var.
9: Şimdi evet, Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. Şu an basın mensuplarının da yoğun tabii ilgisi var Kemal Kılıçdaroğlu'na ve soru sormaya çalışıyorlar ama Kemal Kılıçdaroğlu o soruları almadı ve makam aracına biniyor. Evet, şu an makam aracına bindi ve meclisten, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrılıyor. Evet, bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor ama itirazlar vardı Yüksek Disiplin Kurulu'na. O itirazlar görüşülecek. Yani yeni bir sürecin aralanması pek beklenmiyor Yüksek Disiplin Kurulu'nda. İtirazlar ele alınacak. Özellikle bazı il başkanları geçen hafta kesin ihraç sistemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Şimdi onların itirazları ele alınacak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da ayrıldı cenaze töreninden. Özgür Özel ve kurmayları meclisteki makamlarına geçtiler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Merkezi'ne doğru şu an makam aracıyla gidiyor. Kurmayları burada kaldılar. Deniz Demir şu an basın mensuplarıyla birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili. Bugün evet Yüksek Disiplin Kurulu söz konusu ama orada yeni bir ihraç durumunun olmayacağı yönünde bilgiler var. İtirazlar sadece değerlendirileceği konuşuluyor. Bugün cenaze töreni önemliydi. 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ama cenazenin daha da önemli olmasına neden olan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in tokalaşması oldu. Ama şunu söyleyebiliriz, soğuk bir tokalaşmaydı. Bir diyalog, bir sohbet söz konusu olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenaze töreni boyunca Muharrem İnce ile yan yanaydı ve Muharrem İnce ile sohbet ettiği görüldü. Özgür Özel de yakın kurmaylarıyla ve aileyle bir aradaydı. Özellikle Orhan Sür'ün acılı eşiyle eşine destek olmaya çalıştığını gördük ve şu an cenaze töreninde sona erdi Zehra.
2: Bundan sonra sanıyorum cenaze artık Balıkesir'e götürülecek değil mi Özgür?
9: Evet, Balıkesir'de toprağa verilecek cenaze, Orhan Sür'ün cenazesi. 22. dönem milletvekiliydi. 2002 yılında Deniz Baykal'ın listesinde Balıkesir'den milletvekili olmuştu. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de iz bırakan bir isimdi. Bu yüzden de zaten cenaze törenine de eski yeni pek çok milletvekilinin katıldığını gördüm. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez de vardı. Pek çok diğer siyasi partilerden de katılanlar oldu bu cenaze törenine. Ama dediğim gibi bu cenaze törenine damgasını vuran hiç şüphesiz mutlak mutlan kriziyle soğuk rüzgarların estiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in ilk kez bir araya geldiği o görüntülerdi. Daha doğrusu o tokalaşma görüntüsüydü. Ama soğuk bir tokalaşmanın olduğunu belirtelim. Bir diyalog olmadı, bir sohbet olmadı aralarında. Zehra.
2: Özgür Akbaş aktardı. Meclisteki cenaze töreninde önemli görüntüler yansıdı objektiflere. İlerleyen dakikalarda da yine haberlerde aktarırız. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul soruşturmalarında gelinen noktaya ve yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. O açıklamanın ayrıntıları için sözü Mustafa Berber'e verelim.
7: Zehra, Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmalarına ilişkin bir bilgilendirmede bulundu sosyal medya hesabı üzerinden. Tabii hatırlanacağı üzere Nisan ayının son haftasında 23 Nisan tarihi itibariyle kurulmuştu faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı ve diğer başkanlıklar. İşte bu kapsamda Akın Gürlek 23 Nisan tarihinden itibaren bugüne kadar 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasının sağlandığını belirtti. Bugüne kadar 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet kurulan daire başkanlığı tarafından açıklığa kavuşturuldu. Tabii 75 ilde 638 dosya yeniden değerlendiriliyor. 52 ilde 147 maktulün bulunduğu 141 dosyadaysa inceleme sürüyor. 47 maktulde 44 dosyadaysa başsavcılıklar ve kolluk birimleri özel ekipler oluşturdular ve o ekiplerde çalışmalarına devam ediyor dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarının ayrıntılarını Mustafa Berber aktardı. Şimdi Venezuela'da meydana gelen depremlere, peş peşe meydana gelen bu depremlere bir parantez açalım istedik. Bültenin bu bölümünde Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şükrü Ersoy yayın konuğumuz. Şükrü Ersoy, merhaba, yayına hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Şimdi peş peşe meydana geldi. Yani 40 saniye var yok. O çok hakikaten de kısa. 7.2, 7.5. Bir ikiz depremden mi bahsediyoruz? Yani sizin bilgileriniz ne anlatıyor bize? Neler söylersiniz?
10: Evet, bir ikiz deprem söz konusu. Yani daha doğrusu peş peşe iki deprem söz konusu. Aynı 2023 depremlerinde olduğu gibi. Tek farklılığı bu iki depremin aynı doğrultu üzerinde, aynı fay zonu üzerinde. Düşünün Kuzey Anadolu fayı, ki Kuzey Anadolu fayı bu zona çok benziyor. Oldukça benzerlikleri var. Sağ yanal atımlı, doğrultu atımlı bir fay. Bu fay zonunun verebileceği en büyük deprem 8'dir. Zaten geçmiş tarihlerde de benzer depremler var. Bu deprem beklenebilecek bir deprem. Çünkü belli stresleri aştığı zaman bu tür depremler oluyor. Birincisi 7.5, ikincisi 7.2 büyüklüğünde. Yer kabuğunun 10 kilometre derinliğindeki bir sığ derinlik olarak kabul edilebilir. Yüzeyde daha çok hasar yapması mümkün bu tür depremlerin. Nitekim saatler geçtikçe haberler alınmaya başlanıyor. Özellikle Caracas bölgesinde ki bu bölgede San Bernardino fayı var. Çoğu da denizin içinde olan bir fay. Güneyde de Bocona fayı var. Bu faylar üzerinde meydana gelen depremler bunlar. Tabii bu iki büyük depremden sonra uzun süre bir artçı yaşayacaklar. Zaman zaman da 6.5 büyüklüğüne varan depremler olacak bunlar. Özellikle yapı stoğunda zafiyetler var. 1967 yılında Venezuela deprem yönetmeliğini yeniledi ama gerek ekonomik kriz gerekse de denetimsizlik nedeniyle yapı stoklarında zafiyetler var bu şehrin. Dolayısıyla Caracas ve çevresinde önemli bir yıkım teorik olarak beklenebilir. İnşallah can kayıpları azdır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Venezuela bize 2023 depremlerinde 50 kişilik bir arama kurtarma ekibi de yollamıştı.
2: Evet.
10: Şimdi benzer şekilde bizim de çabuk davranarak AFAD, UMKE ve Kızılay aracılığıyla yardım hazırlıklarımız var. En kısa zamanda iletilmek üzere. Bu arada tabii Venezuela'da Türk vatandaşlar da var. Onlar için de Türk Büyükelçiliği'nin önemli duyuruları var. Kendilerine iletilmiş durumda diye okudum.
2: Peki Şükrü Hocam, şimdi şunu sorayım. Siz de ifade ettiniz. Şimdi bu Kahramanmaraş depremleriyle benzerlikle farklılıklarını sormak istiyorum ben size. Şimdi bir de şunu ekleyeyim, tabii bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar büyük yükseklik büyüklükteki depremlerin peş peşe meydana gelmiş olması yıkımı daha da mı artırıyor? Yani bir anda oradaki enerji boşalamıyor mu? Bu kadar kısa sürede böylesi büyüklükte depremler peş peşe nasıl meydana geliyor? Yani o fayın yapısıyla mı, karakteriyle mi alakalı? Bizdeki bu depremlerle benzerlikleri, farklılıkları nelerdir?
10: Bizim depremlere oldukça benzer bir görüntü veriyor. Zaten bu doğrultu atımlı faylarda çoğunlukla tek parça değil de parçalar halinde kırılır. Biz onlara segment adı veriyoruz. Nitekim bu depremler de aynı şekilde önce 7,5 büyüklüğünde Bocona fay segmentleri üzerinde, daha sonra devamında olan San Bernardino fay segmentleri üzerinde oldu, ama bir durum daha var. San Bernardino fayı çoğunlukla denizin içinde. Dolayısıyla hem tsunami yaratma potansiyeli de olabilir. Üstelik o fay üzerinde 1967'deki deprem bütün stresi almadı. Yani bundan sonra da bu San Bernardino fayı ve onun devamındaki fay üzerinde yeni bir deprem de meydana gelebilir.
2: Çünkü öyle mi? Daha büyük mü olur yoksa daha düşük mü beklentiler?
10: 7'ye varan deprem olabilir. Çünkü o segmentler üzerindeki stres geçmiş tarihlerdeki depremlerle boşalmış değil. Yani 6.9'du hatırladığım kadarıyla bir önceki deprem. Dolayısıyla 7'nin üzerine çıkabilecek bir depremler burada yine beklenebilir. Venezuela'nın yapı stoğunun da kötü olduğunu düşündüğümüzde, özellikle kötü zeminlerin üzerindeki yapılar bundan çok etkilenebilir. Bir de artçıları söylemiştik. Artçılar 6.5'a kadar varan büyüklükte deprem oluşturabilir. Bu da özellikle hasarlı yapılar üzerinde yıkımlara neden olabilir. O yüzden çok dikkatli olmak gerekir.
2: Siz bir de tsunami riskinden bahsettiniz sanıyorum hocam.
10: Evet. Çünkü Karayipler Denizi içerisinde, yani iki Amerika kıtasının ortasındaki deniz bölgesinde pek çok fay sistemi var. Bir tanesi de işte bu fay sistemi, yani San Bernardino fayı denizin içerisinde. Bunun üzerinde olacak bir büyük deprem ya da denizaltı heyelanı bir tsunamiye yol açabilir. Tsunami uyarısı verilmişti ama sanıyorum bu uyarı kaldırıldı. Ama yine böyle bir potansiyel, eğer depremler tetiklenirse böyle bir potansiyel her zaman var.
2: Şimdi burada mesela saniyeler sonra iki büyük deprem meydana geldi, ama saniyeler sonra bizde birkaç saat sonra olmuştu. Benzerlikler çok dediniz siz. Daha büyük deprem de beklenir mi mesela oradaki faylara baktığınızda?
10: Bu faylar üzerinde bir daha olmaz. Çünkü çok önemli bir enerji boşalıyor. Her yıl 20 milimetre hareket eden bir fay kuşağından söz ediyoruz. Bunların stres biriktirme durumu segmentlere göre 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl olabiliyor. Eğer bu faylar çok doğrusal gitmeyip parçalara ayrıldığı zaman bu kez de deprem tekrarlanma aralıkları uzayabiliyor. 1000 yıllara çıkabiliyor. Ama bu söylediğimiz yerde çok doğrusal faylar birbirini takip ettiği için elbette büyük depremlerde olabilir, ama bu fay zonlarında değil, komşu alanlarda olabilir.
2: O da önemli bir ayrıntı aslında. Şunu da sorayım, siz yapı stokundan da bahsettiniz. Detaylı bir şekilde de vaktimiz ölçeğinde anlattınız. Şimdi mesela artçıların bu kadar büyüklükteki depremlerin artçıları da büyük olacaktır. Yapı stoklarını da düşünecek olursak o artçılar ne kadar süre devam edebilir ve tabii hasar görmüş binalarda o yapı stoklarını düşünecek olursak vardır. Kritik süreç bu anlamda ne olabilir? Bir öngörü var mıdır?
10: Şöyle bakın, Venezuela deprem yönetmeliği 1967'de yenilendi ama 1967'den bu yana yapı stoğu çok yenilendi. Gökdelenler var artık şehrin yerleşim merkezinde. Bu yüksek binalar depreme karşı sınav vermemişti. Şimdi bu depremle birlikte zafiyetleri de düşünecek olursak, yani işin doğrusu bir ekonomik kriz nedeniyle yapı stoklarında bazı zafiyetler oluşabiliyordu. Aynı zamanda denetimsizlik de var. Yani ülkenin yönetimsel biçimde de sıkıntılar olduğu için yapı stokları güçlü depremlere karşı dayanıksız olduğunu burada görebiliyoruz. Yani bir Japonya'daki örnekte olsaydı şimdi farklı bir tablo izliyor olabilirdik. Ama öyle değil. Yani yine yapı stoklarda mühendislik görmemesi nedeniyle gökdelenlerde, yüksek binalarda yıkımlar, hasarlar çok sık olabilir bu bölgede ve nitekim olduğunu sanıyorum. Tabii bu böyle depremler olmadan önce bir takım simülasyon modelleri var. Yani şu kadar büyüklüğünde bir deprem olursa hangi yerleşim alanında ne kadar bina yıkılır, ne kadar insan ölür, bunlar daha önceden test edilebiliyor model şeylerle. Bu yapılan modellere göre bu bölgede 10 binin üzerinde ölüm beklenebilir. Yapı stoğu açısından da ciddi hasarlar olabilir. Yani bu teorik bir model. Evet. Günler içerisinde bunun ne kadar doğru olduğunu göreceğiz.
2: Peki son olarak da şunu sorayım Sayın Ersoy. Şimdi Venezuela'da yaşanan bu ikiz depremler, peş peşe yaşanan bu depremler tabii bizi 2023'e götürdü. Acılarımız hala çok taze. Türkiye depremle sınanan bir ülke. Yapı stoğundan bahsettik. Şimdi Türkiye'deki hayatlarına bakacak olursak bu yaşanan Venezuela'daki bu ikiz depremler bize bir mesaj veriyor mu?
10: Veriyor tabii. Şöyle ki bu ikiz depremler mesela Batı Anadolu'da olma ihtimali bence az. İkiz depremde daha çok doğrultu atımlı faylar üzerinde olabilir. Doğrultu atımları faylar Türkiye'de nerede var? Biri Kuzey Anadolu fayı, biri de Doğu Anadolu fayı. Nitekim ikisinde de benzer durumları gördük biliyorsunuz. 1999'da Kocaeli ve Düzce depremi peş peşe takip etmişti. Doğu Anadolu fayında da Hatay, Kahramanmaraş depremlerinde peş peşe depremler meydana gelmişti. Ama normal fayların egemen olduğu Batı Anadolu'da bu tür depremlerin yaşanması beklenmez.
2: Peki çok teşekkürler yayına katkı için. Profesör Doktor Şükrü Ersoy yayın konuğumuzdu. Venezuela'yı peş peşe vuran depremleri konuştuk. Türkiye'ye benzerlikleri var mı yok mu, alınabilecek dersleri konuştuk kendisiyle. Biz bu notlarla bu saati noktalayalım. Saat başında birlikteyiz.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
11: Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da yükselen sıcaklıklarla birlikte sıcak çarpması riski artıyor. Gölge yerler tercih edilmeli, bol su tüketilmeli. Marmara'da önümüzdeki günlerde kuvvetlenecek Poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Doğu Anadolu'daki kısa süreli ani sağanaklar su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Reklam.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
13: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
14: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
15: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
16: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
17: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
18: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
19: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
20: Peugeot. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
21: Reklam.
22: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
23: Doğa konuşmaları.
24: Bazı tarım zararlılarıyla biyolojik mücadele gelişti. Özel olarak yetiştirilip doğaya salınan böcekler işe yarıyor. Peki hangi böcekler tarım zararlılarıyla mücadelede kullanılıyor? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen'e sorduk.
25: Biz bunları böceklerin görünmez kahramanları diyoruz kısaca. Mesela orman zararlıları için zemin ya da yer böceği dediğimiz, insanların aslında görünce korktuğu büyük karabit dediğimiz böcekler vardır. Biraz iridirler, korkunç gözükürler ama ormanlarda müthiş kurtarıcıdırlar. Özellikle bu çam kese böcekleriyle mücadelede onların kullanıldığını çok rahat söyleyebiliriz. Aynı şekilde sadece böcek de değil yani... Bakteriler bile sırf o ürettikleri bazı toksin ya da proteinleri diğer bu zararlı böcekler yediklerinde ya da tüketirlerken öldükleri için üretilip o alanlara salınabiliyorlar ve ya da bazı nematod dediğimiz yuvarlak solucanlar yine toprağın içerisindeki bazı patojenlerin yok edilmesi için kullanılabiliyor. Bunun örnekleri çok açıkçası. Sadece bu tür uygulamaların hedefe yönelik olması en önemli kriterimiz. Yani çok tırnak içinde insana benzettiğimizde antibiyotik verir doktorlarımız. Hani bu antibiyotikler eğer ki bütün bağırsak floramızı öldürürse insanın içindeki faydalıları da yok ederler. Bu yüzden geniş spektrum değil daha dar spektrumlu olup daha hedefe yönelik olan antibiyotiklerin daha iyi olduğunu hani belirtir doktorlar. Bunun gibi bizim de bu tür uygulamalarda doğrudan hedefi ya da o zararlıyı yok edecek ama diğer ekosistem bileşenlerine zarar vermeyecek tipteki biyolojik ajanları bu tür uygulamalarda kullanmamız en doğru veya en ekolojik yöntemdir diyebiliriz.
23: Doğa konuşmaları.
22: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
26: Her mevsimde, her havada.
27: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
28: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
29: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya, Konya'da

0: Grupta A, B ve C gruplarında maçlar tamamlandı, takımların kaderi çizildi ve artık ilerleyen günlerde tamamen grup aşamasını tamamlıyor olacağız. Her zaman olduğu gibi Bülent Timurlenk'le birlikteyiz. Gelişmeleri değerlendireceğiz. Merhaba.
1: Herkese hayırlı günler Gürkan.
0: Evet, milli takımla başlayacağız. Elbette ki bizim için çok söylemeyi sevmediğimiz ama Amerika'ya, Dünya Kupası'na veda maçı niteliği taşıyan bir maça çıkacağız. Amerika Birleşik Devletleri karşısında. Bizi neler beklediğini konuşacağız. Montella'nın yine ifadeleri var. Üzerine değerlendirmeler yapacağız. Ama genel bir girizgahla başlayalım.
1: Evet. Karşılaşma sabah 5'te.
0: Doğru.
1: Ama sanıyorum bu kez çok fazla sayıda insan uykusundan feragat etmeyecek. Sen, ben, bütün medya mensupları maçı izlemek zorunda. Hı hı. Bizimki bir tercih değil. Ama geldiğimiz noktada bu hayal kırıklığının ardından Amerika'nın da iki maçını kazanmasının ardından üçüncü maçı kazanıp tarihte yapmadıkları bir şeye yapmanın peşindeler. Hı hı. Bir prestij mücadelesi bizim açımızdan. Elbette burada mesela alınacak 3 puan FIFA sıralamasında biraz daha yerimizi sağlam tutabilir. Yoksa 34. sıraya kadar gerilebiliriz.
0: Evet.
1: 35. sırada biliyorsun turnuvadan men almış Rusya var. Hı hı. Yani onlar hiç oynamadan 35. sıradalar. Montella'nın açıklamalarında gördüğümüz zaman üzerine daha fazla detaya gidebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, peki. Zaman kaybetmeden o zaman Montella'nın neler söylediğine bakalım. Basın toplantısında aslında bir önceki basın toplantısına göre, Paraguay maçının sonunda söylediklerine göre çok farklı şeyler söylemedi Montella. İzleyelim bakalım neler demiş.
2: Benim istifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Ben takımı her iki turnuvaya da soktum. Motivasyonum yüksek. Başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. Bundan sonraki aşama bu seviyeyi korumak olacak. Sıradaki Avrupa Şampiyonası'na da katılarak bütün hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz. İki maçta 62 şut attık. Ceza sahası içinde 590, çevresinde 341 kez aksiyonda bulunduk. Ortalama topa sahip olmada ikinci sıradayız. Futbol tabii ki gol atma sanatıdır, bunu biliyoruz. Takımımız çok yaklaştı ama başaramadı. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Gelecekte daha iyisini yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri çok atletik ve modern bir takım. Takım olarak hücuma iyi çıkıyorlar. Teknik kapasiteleri de çok yüksek.
0: Tabii Montella'nın oyuncularını, takımı koruma anlayışını konuşabiliriz. Bunu anlayışla karşılayabiliriz. Elbette ki oyuncularını yerecek hali yok ama sürekli bu istatistiklere vurgu yapmayı nasıl yorumlarsın? Yani Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da sürekli şanssızlık eseri elendik vurgusu yapıyor. İstatistiklere dikkat çekiyor. Yine Montella'dan da istifamı bekleyenler beklemesin, devam ediyorum şeklinde bir ifade kullandı.
1: Yani eğer her şeyi şansla açıklayacaksak o zaman Avrupa Şampiyonası'na da şansımız sayesinde gitmişizdir. Buraya da şansla gelmişizdir. Gerçek bu. Yani o istatistiklerde hepimiz farkındayız şut sayısının ama Paraguay ve Avustralya kalecisinin kaç kurtarış yaptığını söylemiyor Montella.
0: Doğru.
1: Yani futbol gerçeği bu. Artı yani yabancı dillerde İngilizce'de gol, Fransızca'da büt amaç demektir. Yani İtalyan futbolun önemli golcülerinden bir tanesini golü attıktan sonra biliyorsun o meşhur uçak sevinci var ya kollarını açarak. Evet. O sevinci milli takımla bize yaşatamadı. Yani amaç neyse hedefe ulaşamadı. Dolayısıyla o rakamların hiçbirisi bir şey ifade etmiyor. Yani bu turnuvayı böyle hatırlayamayız biz. Hı hı. Bu turnuvayı şöyle hatırlarız. Sana basit bir örnek vereyim. Önümdeki sayfada Balagun'la yapılmış İtalyan gazetesinde bir röportaj var.
0: Doğru.
1: Şimdi oyunun gerçeği şudur. Maçı da şurada ufacık kadrolarını vermişler. Hı hı. Avustralya maçı bittikten sonra Paraguay maçına gidene kadar ki 6 günlük süre içinde milli takım ne hale geldi biliyor musun? Habercilik açısından. Bu arada milli takım da Paraguay'la şu gün oynuyor.

0: oynayacak. Bu kadar hale geldi. Hı hı. Şimdi normalde oyunun aktörleri futbolcular, teknik adamlar. Bak Amerika'nın iki maçtaki yıldızı burada Balogun röportaj veriyor.
1: Doğru.
0: Bizde ne oldu? Bizim yayın akışımızı da habercilik refleksiyle değil mi? Hı hı. Editörümüz düzenlediği zaman neye yer verdik? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamalarına. Tabii. Gazete sayfalarında manşet kimdi? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ydı. Sonra da Vincenzo Montella'ydı. Hani 5 yıl boyunca ben hani buradaki eleştirenlerden daha fazla Türk oldum şeyle maçtan bir gün önce. Şimdi siz odağınızdaki, amacınızdaki maçı teferruat haline getirirseniz işiniz zor. Odağımız bizim oyunu oynayacağımız 3 tane maçtı. Hı hı. Ve birinciden ikinciye giderken maçı ufak habere getirdiniz. Kişileri yine bugün bile tartışmak beni rahatsız ediyor. Sabaha karşı Amerika ile oynayacağız. Bugün değil. Bunu yarın daha detaylı Vincenzo Montella gitmeli mi kalmalı mı serisinde konuşulabilir. Gerçekten bugün maç günü. Ama şunu da anlamakta zorlanıyorum. Şimdi futbolcularım eleştiriden çok etkilendi diyor. Bak bir teknik direktör olarak cep telefonu kullanımından ortak alandaki televizyonda açık kanala kadar masada duran ketçaba kadar her şeye karışabilirsin.
1: Kesinlikle.
0: Yani açık büfeden istediğin yemeği de kaldırtabilirsin.
1: Bu yetki var.
0: Kaldırtabilirsin. Tabii ki. Sen oranın tek patronusun. Şimdi organizasyon olarak sınıfta kaldığımız Arizona'da kamp tercihi, daha erken gitmemek, oyuncuların jetlag yaşaması, iletişim konusunda sınıfta kaldığımız, futbol sahasında performans ve teknik adamın kötü performansı iyiye çevirmek konusundaki mahiretsizliğiyle sınıfta kaldığımız bir turnuvanın 3. maçına çıkıyoruz biz. Hı hı. Gerçek bu. Ama sürekli olarak bir mağduriyet yaratma konusunun karşılık bulacağını kamuoyunda sanmıyorum. Hani bu şey var ya, çok eleştirdiler. Yani niye, neyi takip ettiler bilmiyorum. Şimdi normalde herhangi bir etik ve ahlak sınırını ve hukuk sınırlarını aşabilen bir yorum var mı? Evet, yapılmış. Federasyonun hukuk bürosu bu konuyla ilgilenir. Hı hı. Öyle değil mi? Ama onun dışında bu işi profesyonel olarak yapanlar, burada günlerdir program yapıyoruz, meslektaşlarımı izliyorum, herkes futbol konusunda bir şeyler söylemeye çalışıyor. Uslup daha hararetli olanlar olabilir. Hı hı. Ama kelimeleri seçmek açısından buradan binlerce kilometre uzaktaki bu futbolcu arkadaşlarımızın sabahtan akşama kadar televizyon ya da dijital medyadaki programları izlediğine de inanmak istemiyorum yani.
1: Daha çok sosyal medya üzerinden zaten yani, olduğu anlaşılıyor.
0: Yapmayacaksın, maalesef. Takip etmeyeceksin. Hı hı. Bunu bir kez daha söylemiştim. Bu iş teknik direktörde ve takım kaptanında biter. Bak bu özgürlük meselesi değil adamın elinden telefonunu almak.
1: Kesinlikle.
0: Ortak alanlarda futbol dışında konsol oyun oynamak, beraber film seyretmek, beraber yürüyüş yapmak ve bir mentor yok orada mesela. Bir mentor olsaydı arkadaşlar lütfen bir hani hissettiğiniz baskıdan çıkabilmek için yapmanız gereken elinizdeki telefonlarda sosyal medya aplikasyonlarına dokunmamak. Bunun tersini yapıp da aleyhte yazılan her şeyi okuyup da hırslanmaya çalışan bir milli takım yaratılmaya çalışıldı orada birinci maçla ikinci maç arasında. Hı hı. Peki. Yani dolayısıyla burada bunlardan ders çıkarmak lazım. Bak bu bir total bir organizasyon meselesidir. Sahaya çıktığında hava şartlarına göre seçtiğin krampondan soğuk iklimdeki bir maça gittiğinde, hı hı, kullanacağın koruyucu kremden içine gireceğin içliğe kadar, hı hı, her şey bir organizasyon problemidir.
1: Doğru.
0: Kalacağın otel, yiyeceğin yemek. Mesela basit bir jest olarak baktım Ürdün soyunma odasını terk ederken, evet, minik eşantiyon hediyeler koyup ortaya güzel bir tatlı koymuşlar. Biz de yapabilmeliydik. Hı. Yani oraya bir çuval nazar boncuğuyla gitmeliydik. O soyunma odalarına, hı hı, işte baklava da götürmeliydik, koymalıydık. Bunlar işin sosyal tarafları.
1: Bir de söylediğin empati, şöyle önemli.
0: Empati tarafları. Hiç hazırlanmamıştı.
1: Kafa rahatlığını da gösterir bu aynı zamanda.
0: Evet.
1: Yani
0: evet,
1: bunları yaptığınızda.
0: Bir de şu da var. Hani Ürdün, Haiti, Sao, yani şimdi Yeni Zelanda ve hatta bu turnuvada ilk kez galibiyetini alan ev sahiplerinden Kanada. Hı hı. Şimdi say say bitmez. Biz daha yukarı seviyede bir takım olduğumuzun zaten göstergesi Uluslar Ligi'nde A grubunda sonbaharda oynayacağımız takımların Fransa, Belçika ve İtalya olması. Ama bunu 360 düşün yani. Bu konu futbolcu seçimiyle başlarsak, hani kendi takımlarında forma şansı bulamamış, kariyerlerindeki iyi dönemi hatırlamak için 3 yıl öncesine döndüğümüz şey, yani bunlar duvara asılmış posterler değil. Hani bunu Çağlar için söylerim, İrfan Can için söylerim, Kaan Ayhan için söylerim. Onların en iyi oynadıkları zamanların duvarlardaki posterlerini götürmüyorsun, dondurulmuş hallerini. Dolayısıyla kadro 25 olabilir ama aktüel olarak öyle değil. Bu arada yani 3 maçlık bir serinin içinde herkes şans bulacak diye bir şey de yok. Dün Brezilya'da değil mi, 1 numaralı ülkenin starı Neymar, yani 3. maçta son 15 dakikada da girdi oyuna. O yüzden inşallah ya bir daha bir üzüntü yaşatmazlar, inşallah kazanırlar ama Amerika'da gördüğüm hava şu anda, 2 maçı kazandım, 6 puan, grup liderliğim hani garanti. Niye kendimi son 32 maçı öncesinde yorayım ki fikrinden uzak.
1: Kesinlikle.
0: Bir coşku var.
1: Evet, manşetlerde de onu görüyoruz. La Gazzetta dello Sport'ta da yine evet, bu şekilde işlenmiş. Gelsin ekrana, gazete manşeti üzerinden konuşalım. Balogun'un itici gücü manşeti atılmış ve korkusuz Amerika vurgusu var. Taraftarlar bize inanıyor, tarih yazacağım diyor Balogun ve evet, eklemiş. Amerika'yı gururlandırmak ve ilham vermek istiyoruz. Kendimize sınır koymayalım ifadeleri var. Ne kadar inançlı olduklarına vurgu yapıyor. Çok büyük çapta bir rotasyonun beklenmediği vurgusu var yine gazete sayfasında ve evet, Pochettino'nun 4-2-3-1 düzeniyle yine ideale yakın kadrosuyla sahaya çıkacağını vurgulayalım. Pulisic de yine paylaşım yaptı. Türkiye maçında sahada olacağım şeklinde.
0: Evet.
1: Garantilemiş Pulisic olmalarına rağmen galibiyeti istiyorlar.
0: Yani en azından hücum hattından sana söyleyeyim. Ortak bütün dünya medyası yaklaşık aynı şekilde veriyor. Yani Balogun'un evet, arkasında Pulisic, McKinney ve Dest demek. Zaten ilk maçın biliyorsun fırtına gibi estikleri, polis hı-hı, için 45'te oyundan çıktığı maçın ön tarafı. Doğru. Öndeki dörtlü.
1: Tabii.
0: Bizde nasıl bir refleks gelişecek? Hani mesela kaleden başlayalım. İki maçta evet yani iki gol kendi standartına uymuyordu. Kurtarış standartına Uğurcan'ın. Mesela Uğurcan'la mı başlayacağız? Yani defans hattında Ozan Kabak şans bulacak mı? Şu anda gerçekten Montella'nın sözlerinden nasıl bir kadro çıkartacağımızı ben tahmin edemiyorum.
1: Ben de kestiremem.
0: O biraz fazlasıyla maçtan daha çok hani istifa etmeyeceğim sözüyle geleceği düşünüyor yani. O yüzden nasıl bir refleks olur ki hani normalde iki maçı da merkez santraforsuz oynayan bir teknik direktörün yani insan inandığı doğrular için büyük hatalar da yanlışlar da yapabilir der şair Küçük İskender. Ama bile bile yani Paraguay maçında Kerem'i kullandıktan sonra burada da Kerem'le başlayacağını düşünmüyorum artık.
1: Ben de düşünmüyorum. Zaten artık bu maça da işte şu futbolcu az süre aldı, o da oynasın Dünya Kupası'nda bakışıyla çıkılmaması lazım. Bana kalırsa en iyi kadroyla, en ideal kadroyla.
0: İşte ama
1: ilk maçıymış gibi
0: çıkıyor. Kamuoyunda en iyi kadro olarak hani mesela gerçekten bu maçtaki performansların ne olacağını bilmiyoruz da. Hı hı. Ya iki maçın sonunda en çok alkışı alan adam Mert Müldür oldu, öyle değil mi?
1: Doğru.
0: Yani.
1: Bir de öyle bir detay
0: yani, var. Bir ikinciyi sayabilmekte bence zorlanırız. Zorlanırız. O yüzden gerçekten bazen milli takımın üzerine konuşmak bana üzüntü veriyor. Çünkü eleştiri üstüne eleştiri yapıyorsun. İyi, doğru, bir şeyi yakalayamıyorsun. bir hayat yani biraz pozitif olmak zorundayız ama
1: tabloda bu maalesef. Yani
0: hayat devam ediyor, dediğim gibi kötü olabilir ama bir güven duygusunda bizi bu akşam Montella'nın ne bileyim sahaya süreceği kadro, yapacağı değişiklikler, bir takımın oynayacağı futbol bir şaşırtması lazım.
1: En azından şaşkınız, geleceğe dair umut vermesi lazım.
0: Şaşkınız yani. Hani gerçekten insanların büyük bir çoğunluğu uykusundan feragat etmez. Ya, bu ülkede futbol çok seviliyor. Hı hı. Ama hani 24 yıl sonra katılıyoruz demesi, geçmişin başarısızlığının üzerinden kendi başarısızlık hikayenize bir şey çıkartamazsınız.
1: Evet.
0: Yani o biliyorsun şey oluyor, ehven şer gibi bir şey oluyor. Yani olmaz. Anlatım tarzında doğru bulmadığımı söyleyeyim. Ama peki, elinde sonunda şu anda resmen Türk Milli Takım tek direktörüdür. Hı hı. Sabah 5'te onun da bir gol sevincinde futbolcularıyla kucaklaşmasını diliyorum. Sonrasına Türkiye Futbol Federasyonu karar verecek. Yani biz herhangi bir noktada yaptığımız yorumdan öteye bir herhangi bir şeyimiz yok.
1: Evet, pardon. Onlar da aslında kararını vermiş gibi, Montella ile devam edilecek evet. Gibi duruyor. Umut ediyorum bu duygularımız pozitife döner ülkecek. En azından Amerika Birleşik Devletleri galibiyetiyle biraz geleceğe dair umutlanırız. Peki dün bahsetmiştik açılışta, 3 grup maçları tamamlandı. A, B ve C grupları. Biraz onlardan da bahsedelim çünkü Dünya Kupası ağacı biraz şekillenmeye başlıyor. Evet. Brezilya maçında uzaylılar bekleyenler vardı, olmadı. Tabii ki büyük bir safsat oldu, üzerine konuşmaya bile gerek yani. Yok. Brezilya'nın performansı nispeten Brezilya basınını memnun etmiş gibi gözüküyor. Yine Meksika 3'te 3 yaptılar. Bence akşamın çarpıcı skorlarından biriydi ki Çekya'nın kazanması gereken de bir maçtı.
0: Çekler şimdi iyi bir kadroya, iyi bir jenerasyona sahip olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Hani gittiler evlerine ama dediğim gibi beklentilerin de o kadar yüksek olduğunu sanmıyorum.
1: Yani bir yandan A grubunu verelim ekranı.
0: Kenardaki efsane yıldızları Nedved gibi bir oyuncu yetiştirebilmek çok zor belki.
1: Doğru.
0: Maçı bayağı üzüntüyle izlemiş Nedved. Hı hı. Ama dediğim gibi onların dönemi değil yani şu anda. Çeklerin dönemi değil. Meksika, Güney Amerika ile o Orta Amerika futbolunun bir mix'i gibi. Ortak noktada böyle bir yarattıkları oyunun hem biraz şey tarafı var, yetenek tarafı var ama aynı zamanda sağlam ve sert bir takımlar.
1: Evet, 9 puanla liderlik koltuğunda şu anda Meksika. Arkada Güney Afrika ki Güney Kore'yi 1-0 mağlup etmenin verdiği avantajla 4 puan yaptılar ve ikinci sıraya yerleştirdiler. Bence sürpriz.
0: Güney Kore'de de ilginç bir soru var teknik direktöre maçtan sonra. Bayağı bir ses getirmiş. Bu oynadığınız futbolun tırnak içinde uyuşukluğu ve takım ruhunu ortaya koyması gereken bir ülke biliyorsun. Hı hı. Böyle bir DNA sahipler Japonya, Güney Kore. Büyük hayal kırıklığı. Acaba diyor maçtan önce gazeteci yediklerinizden dolayı zehirlendiniz mi? Tabii yani tek direktör için zor bir soru. Ama Güney Kore'de evet hayal kırıklığı. Yani Güney Afrika mesela çok ama çok fazlasını yaptı şu anda.
1: Kesinlikle.
0: Bu tabii karşılaştırılmaz biliyorsun. Orası başka grup. Yani Güney Afrika yaptı biz yapamadık falan.
1: Yok yok, o kıyasla da girmeye gerek.
0: Kendi grubumda yapınca Avustralya yapınca Avustralya yaptı biz yapamadık, hı hı. Noktasındayım. Yoksa diğer gruplardaki zayıf bir takımla karşılaştırmak manalı değil.
1: Peki Bülent Timurek, teşekkürler. B grubuna da bir bakalım, tabloyu en azından bir görmüş olalım. Sonrasında C'yi de verelim ve kapatacağız. Onlardan da bahsettik, en azından tablo ekrana gelsin. İsviçre 7 puan yaptı, Kanada 4 puan, Bosna Hersek 4 puan. Bosna Hersek en iyi üçüncüler arasına girişini bekleyecek. C grubuna bakalım.
0: Olur bence.
1: Neler
0: zaten
1: olmuş? Türkan. Bana da öyle geliyor, 4 puan değerli. Brezilya ile Fas 7'şer puanla tamamladılar grubu ve İskoçya'da 3 puanda kaldı. Onların işi biraz zor gözüküyor ama belli de olmaz. 8
0: takımın kalacağını. -3 averaj biraz zorlanırlar ama Fas'ın 22'den sonra hikayesini devam ettirmesi, farklı bir teknik adam varken bile evet, bence çok önemli. Peki. Asıl turnuva son 32'de başlıyor.
1: Peki Bülent Timilok, ağzına sağlık. Bir ben başka kupa günlüğünde görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
3: Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Pronto Tur.
6: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda

0: Otur.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: reklam. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala karayelden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün kariyer yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat 12.
4: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası meclisteki cenaze töreninde ilk kez yan yana gelip tokalaştı. Törende yaşananlara dair ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaş aktarıyor, dinliyoruz.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. dönem milletvekiliydi Orhan Sür ve Ankara'da yaşamını yitirdi ve onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir cenaze töreni gerçekleşti. Bu cenaze törenine aralarında soğuk rüzgarların estiği CHP'nin mahkeme kararıyla genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP'nin grup başkanı Özgür Özel de katıldı ve ilk kez o mutlak butlan krizinin ardından telefonla konuşmuştu iki isim ama ilk kez yüz yüze karşı karşıya geldiler ve tokalaştılar. böyle bir sahne gerçekleşti. Bu cenaze töreninde ilk kez yaşandı. Ama şunu belirtelim, tabii soğuk bir tokalaşma olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir konuşma olmadı, bir sohbet olmadığını gördük. Hatta şu notu da aktaralım. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Ama ardından gelen iki genel başkan yardımcısı Orhan Sür ve Deniz Demir, iki genel başkan yardımcısıyla tokalaşmadığı görüldü. Aynı şekilde Ali Mahir Başarır vardı Özgür Özel'in yanında. Onlar da tokalaşmadılar. Sonrasında Murat Emir, yine Özgür Özel'in kurmaylarından CHP Grup Başkan Vekili, onun üç isimle de tokalaştığı görüldü. Özgür Özel, Orhan Sür'ün eşinin hemen yanında saf tuttu cenaze töreninde ve Orhan Sür'ün eşi Birsen Sür'ün eşinin elini hiç bırakmadı cenaze töreni sırasında. Kemal Kılıçdaroğlu ise biraz daha dışarıda kaldı. Muharrem İnce ile yan yanaydı ve Muharrem İnce ile cenaze töreni boyunca sohbet ettiği görüldü. Sonrasında cenaze töreni sona erdi ve cenazenin ambulansa bindirilme süreci, bir yürüyüş noktası vardır. Orada o yürüyüş sırasında Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yan yana gelme durumu söz konusu olabilirdi. Ama o sırada da Ali Mahir Başarır aradaydı ve yine bir yan yana gelme durumu söz konusu olmadı. Yani hiç diyalog kurulmadı. Ancak bugünkü cenazede, cenaze törenine ilk gelen isim Özgür Özel'di. Kurmaylarıyla geldi ve Orhan Sür'ün eşinin yanında saf tuttu. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu, o da kurmaylarıyla geldi. Orada zaten o tokalaşma yaşandı. İlk kez yüz yüze geldiler. Ama bir kez daha vurgulamak gerekirse soğuk bir tokalaşmaydı. Bir sohbet olmadı. Aslında iki ismin de İstanbul'da programları söz konusuydu. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a gitmesi bekleniyordu. Ama programını iptal etti. Bu cenaze törenine katıldı. Özgür Özel ise cenaze törenine katıldı ve şimdi İstanbul'a gidecek, programını sürdürecek. Bugün bu cenaze töreni Orhan Sür'ün 2002 yılında Deniz Baykal'ın listesinden Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir milletvekili olmuştu ve Balıkesir'in sevilen bir ismiydi. Ankara'da hayata gözlerini yumdu ve onun cenaze törenine damgasını vuransa Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında esen o soğuk rüzgarlar bugün tokalaşmayla aslında bir nebze olsun o soğuk rüzgarlar acaba sona erer mi sorusu da gündemdeydi. Bir tokalaşma gerçekleşti, yüz yüze geldiler ama soğuk bir tokalaşmaydı. Bir diyalog kurulmadı, sohbet etmedikleri de görüldü ama cenazeye damgasını vuran iki ismin yüz yüze gelmesi ve tokalaşmasıydı.
4: Ayrıntıları Özgür Akbaş'tan NTV ile ortak yayında aldık. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları dahil 24 kişi gözaltına alındı. İnşaat ve imar konularıyla ilgili belediye görevlileri ve müteahhitler aracılığıyla usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Zanlıların banka üzerinden rüşvet alıp verdikleri, bunların MASAK raporlarıyla da belgelendiği öğrenildi. 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri yapıldığı ileri sürüldü. Operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıdan çıkan mesajları Ankara'dan Özden Erkuş aktaracak.
6: Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235. kuruluş yıl dönümü bu sene kutlanıyor. Bu yüzden de bu haftaki basın bilgilendirme toplantısı Milli Savunma Bakanlığı'nda değil, şu anda önünde bulunduğumuz Kara Kuvvetleri Karargahı'nda yapıldı. Gelelim toplantıdaki önemli konu başlıklarına. Onlardan bir tanesi özellikle son günlerde Rum basınında Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs özel temsilcisinin ne ait olduğu iddia edilen bazı plan açıklamaları, Kıbrıs'a ilişkin yeni planlar açıklaması, bu çerçevede kapalı Maraş'ta Güzel Yurt'un Rumlara bırakılması, bunun ötesinde Türk tarafının Avrupa Birliği'ne katılması, ambargonun kalkması ve federal meclisin oluşturulması gibi bazı iddialar yer alıyor bu haberlerde. İşte bu haberler yalanlandı Milli Savunma Bakanlığı'ndaki basın bilgilendirme toplantısında. Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlamayacaktır ifadesi kullanıldı. Yine açıklamada Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye'nin tutumunun açık ve net olduğu belirlendi ve değişmediği belirlendi. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez dendi bu iddialar karşılığında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir ifadesi dikkat çekici ifadelerden biriydi. Dün olduğu gibi de bugün de ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu, refahını korumak için kararlılığımız tamdır ifadesi kullanıldı basın bilgilendirme toplantısında. Bilindiği üzere bir süredir NATO Türkiye'nin hava savunması için bir dizi hava savunma sistemini Türkiye'ye gönderiyor. Zaman zaman da o hava savunma sistemlerinde görev değişiklikleri yapılıyor. Onlardan birinin de tamamlandığı açıklandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Almanya'ya ait bir Patriot hava savunma sistemi Malatya Kürecik'te görevine başladı. O göreve başlayınca da orada bu tarihe kadar bulunmakta olan 24 Haziran'a kadar bulunan ABD'ye ait Patriot hava savunma sistemi de o bölgeden çekildi. Artık Alman Patriot'ları Malatya'da Kürecik'te hava sahasını korumaya devam edecekler. Bunu belirtelim. Bir başka önemli başlık Türkiye'nin C-130J tipi nakliye uçağı tedarik süreci. Bilindiği üzere İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan ikinci el bu uçaklar satın alınmıştı. Söz konusu uçakların modernizasyon süreci devam ediyor. İşte bu uçaklardan ilk ikisinin bu yılın sonuna kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceği, sonrasında da diğer uçakların peyderpey Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil olacağı bilgisi de paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bölgesel konu başlıklarına ilişkin de değerlendirmeler vardı. Onlardan bir tanesi İsrail'e dönük tepkiydi. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgale devam edeceği yönündeki açıklamasına tepki gösterildi. Bakanlık açıklamasında son bir not daha, son bir haftada 7 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu açıklandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından.
4: Ayrıntıları Özden Erkuş'tan aldık. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Yerel saatle 18 sıralarında meydana gelen 7,2'lik ilk depremden 40 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar var. Depremlerin merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Moron kasabası yakınları. Caracas kentine 160 kilometre mesafedeki 7,2'lik ilk sarsıntı 22 kilometre derinlikte kaydedildi. Saniyeler sonra aynı bölgede 10 kilometre derinlikte 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Başkentte bazı binalar yerle bir oldu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez en az 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Simon Bolivar Havalimanı hasar nedeniyle kapatıldı. Büyük paniğin yaşandığı deprem sonrası çok sayıda bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İletişim hatlarında kısa süreli kesintiler yaşanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında gelen ilk bilgilerin hiç de iyi olmadığını ifade etti. Tüm kurumlara hızlıca harekete geçme talimatı verdim dedi.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: NTV Radyo.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
11: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
12: Lösev hayat verir.
13: Bir çatı bir kez yapılır. 100 yıllık Kılıçoğlu deneyimi sağlam kiremitiyle fark yaratır.

0: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar, buzlu çayınızı hazırladınız ama içine şeker koymadınız. Şekeri sonradan ekleyince o şeker bir türlü erimez. Evet, bizim bir meşrubat kültürümüz var. Gazoz seviyoruz, gazlı içecekleri seviyoruz. Ama zaten gazlı olmayan şerbet kültürümüz var. Ama onların hepsinin özünde ne var? Birazcık şurup var, yani şeker şurubu. O zaman buzlu çayınızı da soğuktan demlediniz, sıcak demlediniz, nasıl olduysa oldu. Ama içine şeker koymadınız. O zaman şeker şurubu ekleyerek buzlu çayınızı tatlandırabilirsiniz. Üstelik de herkes keyfine göre istediği miktarda şurup ekler. Tadı da bozulmaz, aksine bir hoş olur. Eğer özellikle de şurup birazcık böyle aromalı bir şurupsa. Şimdi aromalı derken ne kastediyoruz? Aslında tabii ki portakal kabuğu, limon kabuğu, bunlar şurupları her zaman birazcık daha aromatik kılar. İçine baharatlar da koyabilirsiniz. Mesela bir çubuk tarçın veyahut da birazcık karanfil. Her zaman bunlar mümkün. Ama ben size başka bir kokulu, ıtırlı şurup önereceğim. Evet, bizzat ıtır yapraklarıyla yapılmış limonlu bir şeker şurubu. Şimdi ıtır deyince zaten ıtır kokulu anlamında, biraz nane ferahlığı içerir, birazcık da gül aromasını andırır. Zaten tarih boyunca ıtır aslında gülün alternatifi olarak da kullanılmış. Gül suyunun olmadığı yerde veyahut da güllü bir şurubun olmadığı yerde ıtır her zaman alternatifi olmuş. Mesela Antalya mutfağına baktığımızda Arap kadayıfı vardır. Onun şerbetine mutlaka ıtır konulur. Mesela sütlü tatlılarda görürüz. Mesela ıtırlı bir sütlaç. Bunun da özellikle kıyı bölgelerinde böyle bir kültür vardır. Itır zaten herkesin evinin önünde, genellikle de eski zeytinyağı tenekelerine dikilmiş olarak bulunur. Sivrisinekleri kovduğuna da inanılır. Ama şöyle bir elinizi ıtır yapraklarının üstüne gezdirdiğiniz zaman içinize bir ferahlık doğar. Mis gibi kokusunu hissedersiniz. Kendinizi iyi hissedersiniz. Şimdi bu ıtırı da çok güzel bir şuruba çevirmek mümkün. Kıbrıs mutfağında veyahut da Antalya mutfağında, hatta Mersin, Tarsus oralarda olduğu gibi. Şimdi hemen size tarifi veriyorum. Bir limonun kabuğunu rendeleyin. Şöyle bir yarım kilo şekerle mesela 2 bardak da su tencereye koyun. 5-6 tane de ıtır yaprağını içine atın. Şöyle bir taşım kaynatın. Tam ateşten almadan önce de o bir limonun suyunu da sıkın. Onu da içine katın. Bir taşım daha kaynasın. Itırlı limonlu şeker şurubunuz hazır. Soğutun. Soğuduktan sonra şişelere süzün. Her daim elinizin altında bir şeker şurubu. Buzlu çayınızı tatlandırmak için hazır. Hatta bu ıtırlı şeker şurubunu tek başına bile buz üstünde içebilirsiniz. Birazcık da böyle ıtır yapraklarıyla süslediniz mi? Harika bir yaz lezzeti. Benzeri serinletici fikirler için takipte kalın. Hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan Amile futbol takımı D grubundaki son maçı için Los Angeles'a gitti. Taraftar kötü sonuçların ardından Ay Yıldızlılara destek verdi.
5: Türk taraftarlar Amilli takımı Los Angeles'ta yalnız bırakmadı. D grubundaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak Ay Yıldızlılar araç konvoyuyla karşılandı. Kafile kamp otelinin önünde bekleyen taraftarlara imza dağıttı.
6: Türkiye sizinle gurur duyuyor.
5: Sakarya'dan giden engelli bir çocuk Kenan Yıldız'dan imzalı forma aldığı için mutluydu.
7: Şok oldum bir yandan da yani. Onları çok seviyoruz, onları hep destekliyoruz. İyi ki varlar.
5: Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, kötü sonuçlara rağmen takımı destekleyen taraftarları üzdükleri için mutsuz olduklarını söyledi.
7: Dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar.
5: Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını golsüz ve puansız tamamlayan Türkiye, Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak.
4: Milli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella göreve devam edeceğini söyledi. Montella, "Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar görevime devam edeceğim. İstifamı isteyenler bunu kabullenmeli" ifadelerini kullandı. Milli takım Dünya Kupası D grubu 3. maçında yarın Türkiye saatiyle 05'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
8: "Sayın başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Ben bir profesyonelim. Bütün bu yıllar içinde kalbimi ortaya koydum. Tutkuyla zamanımı buna adadım. İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Hala enerjim, heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na da katılarak bütün hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz. Futbolcularımız eskiden ortamdan dolayı canı sıkılarak geliyordu. Şimdi ise gelmek için gün sayıyorlar. Bunu da korumak gerekiyor. Şimdi uluslar A seviyesindeki takımlarla aynı seviyede kalmak istiyoruz. Bunun için de iyi çalışacağız."
4: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Harcama limitleri hakkında konuşan Özbek, ezeli rakipleriyle aralarındaki farkın da aşıldığını belirtti.
9: "Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman, rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu, biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. Kulübümüz son 4 senede önemli başarılar elde ederek bir rüzgar yakalamıştır. Bu rüzgarı sadece sportif başarıda değil, kulübümüzü daha da güçlendirecek kalıcı yapılar ve gelirler yaratmak için kullanmak istiyoruz. Bu açıdan cumartesi yapacağımız genel kurulumuzun çok önemli olduğuna inanıyorum."
4: Fenerbahçe yeni sezonu açtı. Kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden Sır Lajvertlileri taraftarlar karşıladı.
5: Fenerbahçe'de yeni sezonun heyecanı başladı. Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden kafileye coşkulu bir karşılama yapan taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a destek verdi.
10: Ole! Ole! İsmail Kartal! Fenerbahçe çocuğu!
5: Sarı lacivertlileri bekleyenler arasında ismi Aziz Yıldırım olan bir çocuk da vardı.
11: "Önce iki tane kız evladım oldu benim. Hep dua ettim bir oğlum olursa adını Aziz koyacağım diye. Aziz Yıldırım oğlumun adı. Gurur duyuyorum onunla. Aziz Yıldırım'ı çok seviyoruz. Aziz Yıldırım'dan ötürü bu sene çok umutluyuz. Şampiyonluk kesin, bu sene kesin gelecek."
5: Dünya Kupası'ndaki oyuncuların katılmayacağı Topuk Yaylası kampı 2 Temmuz'a kadar sürecek. 5 Temmuz'da 3 hazırlık maçı için Avusturya kampına gidecek Fenerbahçe, 21 veya 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaşacak.
4: Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile sonuçlanmayan görüşme süreci hakkında ilk kez konuştu. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le 16 Haziran Salı gecesi son kez konuştuklarını söyleyen Kocaman, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesini basından öğrendiğini açıkladı.
5: Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı tercih ettiği teknik direktörlük sürecinde yaşananları anlattı. Başkanlık seçiminden yaklaşık bir ay önce Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'le 1 Mayıs'ta yaptıkları görüşmenin ardından sezon planlaması ve transferler için çalıştığını açıklayan Kocaman, sürecin tıkandığı noktayı açıkladı.
12: "Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımı sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün yönetimin bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafında bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
5: Kocaman Fenerbahçe'de göreve başlayan İsmail Kartal'a başarı diledi.
12: Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
5: Fenerbahçe ile bir Süper Lig ve iki Türkiye Kupası kazanan Kocaman, Sarı Lacivertlileri son olarak 2018 yılında çalıştırdı.
4: Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasında süren final serisinin 3. maçı bugün oynanacak. Seride 1-1'lik eşitlik var. Ataşehir Metro Enerji Salonu'nda yapılacak maç saat 18'e başlayacak. Şampiyonu belirleyecek seride 3 galibiyete ulaşacak takım 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
13: Doğa takvimi. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Bugün Denizciler Günü. Dünyayı ayakta tutan gemiler ve denizciler denilebilir. Çünkü gıdadan ilaca kadar zorunlu ihtiyaç maddelerinin neredeyse %90'ı deniz yoluyla bize ulaşıyor. Denizciler Günü'nün bu yılki kampanyası özellikle yüksek risk taşıyan ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde denizdeki yaşamın zorluklarını vurgularken bir yandan da denizcilerin küresel ticaretin devamlılığındaki temel rolünün altını çiziyor. Dünya ticaretini taşıyorlar, risk taşıyorlar sloganı etrafında şekillenen kampanya kamuoyunu denizcileri takdir etmeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Denizciler Günü mesajında Hürmüz Boğazı'ndaki son olaylarda dünyanın yakıt ve gıda ihtiyacını karşılamak için evlerinden çok uzakta çalışan on binlerce denizcinin mahsur kalmasına neden olduğuna dikkat çekerek şöyle söyledi. Karada yaşayanlarımız genellikle deniz körüdür. Bir kriz yaşanana kadar denizciliğin hayati öneminin farkında değildirler. Bu Denizciler Günü'nde denizcilerin cesaretini ve becerilerini onurlandıralım ve tüm fırtınalara karşı onlarla birlikte duralım.
13: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Murat Ferman'la evdeki hesap.
15: Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve geçtiğimiz saatler içerisinde ortaya çıkan yeni tablo, bu durumun ve gidişatın yeniden zihinleri işgal etmesi gerçeğini gündeme getiriyor. Özellikle bizim de yaşadığımız coğrafyalarda altına olan itibar ve ihtimam ve gösterilen ilgi bunu bir yerde zorunlu kılıyor. Tabii bu değerlendirmeler hiçbir surette bir yatırım tavsiyesi niteliğinde olmamak ve kalmamak kaydıyla altının genel gidişatını ele almakta herhalde fayda var. Öyle ya, 2 Mart'ta yani sadece haftalar evvel 5.322 dolar seviyesini gören altın ons fiyatı dün itibariyle 4.000 doların altına inerek 3.972 doları yani yakın zamanın en dip seviyesini test etti. Sonra kuvvetli bir reaksiyon alımlarıyla beraber 4.000 doların bir tık üstüne tekrar döndüğünü gördük. Zaten son dönemde hatırlanacağı üzere hatta son günlerde dünyada da Deutsche Bank, Standard Chartered, Goldman Sachs gibi önemli bir takım kurumlar altınla ilgili beklentilerini aşağı yönlü revize etmişlerdi. Daha evvel sene sonu itibariyle 6.000 dolarları dahi telaffuz eden hatta 7.000 dolarlardan dahi bahseden bazı kurumlar gelişmeler çerçevesinde bu tahminlerini daha makul seviyelere doğru çektiler. Geçtiğimiz saatler içerisinde bu altındaki önemli düşüşün yani 3.000 dolarları kısa süre kalsa da test etmesinin en önemli sebeplerin arasında hiç şüphesiz Bank of America'nın birdenbire dedin, bırakınız bir, bu sene içerisinde tam 3 kez faiz artırımına gideceği değerlendirmesi. Bu hakikaten tırnak içinde piyasalarda bomba etkisi yarattı. Çünkü bilindiği üzere altın geleneksel olarak faiz gelirine getirmeyen, sahip olmayan bir yatırım aracı. Dolayısıyla faiz imkanları arttığı her oranda altının ufku kararıyor. Tabii her şeyden önce güçlü dolar sendromunun tekrar avdet ettiği, tekrar muhteşem bir dönüş yaptığı günleri yaşıyoruz. Güçlü dolar sopası, hatırlarsanız hani geçtiğimiz dönemlerde de altının tepesinde bir sopa gibi kalmış ve uzun yıllar boyunca altın yatırımcıları neredeyse saçlarını başlarını yolmuşlardı. Tabii bu genel çerçeveyi söylüyorum. Türkiye'de her daim enflasyon olduğu ve Türk lirası enflasyon karşısında ve enflasyon etkisiyle değer koruyamadığı için değerini muhafaza etme bakımından vatandaşa hizmet edemediği ve gerekli fonksiyonları ifa edemediği için uzunca bir süredir zaten Türkiye'de altına varlık koruma aracı ve zorunlu birikim aracı olarak önemli bir yer veriliyor. Zaten bildiği üzere dünyada altın, ons ve dolar bazında, Türkiye'de gram ve TL bazında işlem görüyor. Her daim bu Türk halkının tarihsel itibar ve tercihi tüm diğer ürünlerde olduğu gibi altını da Türkiye'de pahalı hale getiriyor. Bütün bu düşüşe ve yaşanan tırnak içinde hayal kırıklıklarına karşın hala altın fiyatları dünya fiyatlarının üzerinde primle satılıyor. Yani domatesi pahalı yiyen Türk halkı altını da pahalı alıyor. Son gelişmelerde bu 1000 dolarlara kadar prim geri çekildi ama hatırlanacağı üzere böyle Ocak sonu Şubat başı 8000 lira gram değerinde altın satanların sahafların önünde kuyruklar varken çok daha yüksek düzeydeydi. Tabii Türkiye ayrı bir hikaye, onu tekrar not etmekte fayda var. Peki altın ne yapacak, ne olacak? Teknik açıdan bakıldığında altının ayı borsasına girdiği görülüyor. Bilindiği üzere finansal varlıklar, hisse senetleri dahil olmak üzere ayı veya boğa trendleriyle adlandırılıyorlar. Boğa, hani adı üstünde, bu varlığa atfedilen daha böyle saldırgan, daha böyle agresif bir tavırı gösterirken ayı ise hani kış uykusuna yatan, daha ağır hareket eden bir yapıya işaret ediyor. Neden altın ayı borsasına girmiş? Çünkü yakın dönem zirvesinden hani %20 aşağıya son dönemlerde eğer seyrediyorsa ve bu çerçevede aşağı trendi gösteriyorsa genelde o finansal varlığın ayı dönemine veya borsasına veya piyasasına girdiği ifade ediliyor. Bu açıdan bakıldığında peki bu ayı piyasasından nasıl çıkar, yeniden ne zaman yukarıya doğru tırmanır dediğimizde, tekrar ediyorum, teknik analiz görüşüyle 21 günlük yani 3 haftalık ortalamaya bakmak lazım. Ona da baktığımız zaman 4280 dolarların biraz üzerinde. Demek ki 4280 dolarları aştıktan sonra ancak altında tekrar kısa veya orta vadede bir yükseliş trendi beklenebilir.
16: Canlı yayın.
17: Yayınımıza bir canlı yayın arası veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Muharrem ayı oruç açma programı yapıldı. Programda Cumhurbaşkanı da bir konuşma yaptı. O konuşmadan bir kısmı getiriyoruz şimdi mikrofona.
18: Rabbimizin, ey müminler, hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin emiri nifak girişimlerine karşı en güçlü kalkanımızdır. Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir buyuran Peygamberimizin tavsiyesi kurtuluş reçetemizdir. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz, fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz. Sevgili canlar, aziz kardeşlerim, milletimizin teveccühüyle Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik. 2026 Mart ayı itibariyle 311 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat talebini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevimize hizmetleri sunacağız. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizdeki 113 cemevinin yine bu kalemler dahilindeki ihtiyaçlarını devlet olarak karşıladık. 7 ilimizdeki yıkılan veya ağır hasar gören 13 cemevimizin inşa ve ihya çalışmaları ise devam ediyor. Bunlar da inşallah çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmış olacak.

0: yurdumuzun birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Soframızı teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem ayı oruç açma programında konuştu. Mikrofona taşıdık.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
5: DTS uğraşır.
4: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
5: DTS ile ödenir.
4: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
5: DTS kovalar.
4: Güzel de ne bu ya DTS?
5: Dinleyelim.
6: DTS yani doğrudan tahsilat...

0: hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Neden gözün
5: neden?
6: Bebeklikten itibaren insanların verdiği bir refleks hapşırma. Peki güneşe çıkıldığında, bir çiçek koklandığında ya da tozlu bir ortama girildiğinde vücudumuzun verdiği bu refleksin nedeni ne? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Uluç anlatıyor.
7: Bizim biliyorsunuz bir burun mukozamız var. Yani burnumuzun içinde bir sürü hücreler yer alıyor. Bu hücreler de bir şekilde farklı uyaranlara karşı, kimyasal olabilir, o bir şekilde fiziksel bir şey de olabilir. Ona eğer bir burun mukozamız tahriş mi olursa ortaya çıkan bir refleks, koruyucu bir refleks bu da. O bölgede bir sürü sinirlerimiz var. Bu sinirler gelen uyarılı alıp beynin ilgili alanına götürüyorlar ve onun akabinde de bir takım hareketler meydana geliyor. Bunlardan bir tanesi de hapşırma, bildiğiniz gibi. Yani bu hapşırarak, patlayıcı bir nefes vererek esasında dışarıdan gelen uyarıyı dışarı atma, yani bize zarar verme ihtimali olabilecek olan uyarını dışarı atmaya çalışıyorsunuz.
6: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Uluç NTV Radyo'daydı.
8: Zeynep Gül Alp'in hazır

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya

0: ve Konyaaltı'nda 28, İskenderun'da 27 derece. Her mevsimde, her havada,
1: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Söylenişleri konusunda sorunlar bulunan sözcükleri irdelemeyi sürdürüyoruz. İlk sözcüğümüz asar-ı atika. Farklı şekillerde yanlış söylenişine rastlıyoruz. İlk iki a sesi uzun. Asar. Asar eserler demek. Yalnızca ikinci a'sı uzun olan asarla karıştırmamalı. Asar, asrın çoğulu, asırlar, yüzyıllar demek. Orhan Seyfi Orhon'un dizelerinde şöyle can bulmuş. Garip çehreli, asarı dide bir derviş. Elinde buzdan asa, koltuğunda bir ney var. Asar dide, asırlar görmüş, üzerinden yüzyıllar geçmiş demek. Bu dizelerde bir de asaya rastlıyoruz. Bu da yanlışlıkla asa şeklinde söyleniyor. Maddi ve manevi kudret simgesi olarak elde taşınan değnek ya da eskiden ihtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa. Ama doğrusu asa değil, asa. Bir de iki a'sı da kısa, asa var ki, daha doğrusu vardı ki, o da fotoğrafçılıkta eskiden kullanılan film duyarlılık ölçüsü birimiydi. Konumuzdan uzaklaştık. Asar-ı Atika'dan söz ediyorduk. Asara bakmıştık, şimdi de Atika'ya bir göz atalım. Atika, Arapça Atik'ten geliyor. Eski, eski zamanla ilgili anlamında. İşte Asar-ı Atika da eski eserler anlamına geliyor. Yalnız Atik ile Atik karıştırılabilir, dikkat etmek gerek. Atik malum çabuk davranan, çevik demek. Atik eski, eski zamanlara ait. Bir de Ahd-ı Atik var. O da Hristiyanlara göre İbranilerde Hazreti İsa'dan önceki kutsal kitaplar, Tevrat, Zebur ve Mezamir. Ahd-ı Atik deyince Ahd-ı Cedid'den söz etmemek olmaz. Ahd-ı Cedid de yine Hristiyanlara göre İbranilerde Hazreti İsa'dan sonraki kutsal kitaplar, İncil ve ekleri. Şimdi basitleştirerek tekrar edecek olursak, asar, eserler, atika, eski, eski zamanla ilgili. Asar-ı atika, eski eserler. Asar, asırlar, yüzyıllar. Asa, kudret simgesi olarak elde taşınan değnek. Atik, çabuk davranan, çevik. Atik, eski, eski zamana ait. Ahd-ı atik, Hazreti İsa'dan önceki kutsal kitaplar, Ahd-i Cedid, Hazreti İsa'dan sonraki kutsal kitaplar. Hepinize mutlu günler sevgili dinleyiciler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: NTV Ekonomi başlıyor.
1: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasında piyasa ekranıyla karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da yatırımcılara bir sunum yaptı. Savaşın enflasyon üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını söyledi. Güçlü rezervlere vurgu yapan Fatih Karahan, kur artışına dair riskin bu sayede sınırlandığını ifade etti.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yatırımcılarla buluştu. Savaşın enflasyonu etkisini değerlendirdi. Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı enflasyona dair mesajlar verdi. Arz şoklarıyla yükselen gıda ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu, ancak jeopolitik gerilimlerin azalması halinde bu etkinin zayıflayabileceğini ifade etti. Karahan, enerji enflasyonunun yükseldiğini, ancak talep yavaşlamasının bunu dengelediğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı, kira ve eğitim kalemlerinde katılığın azaldığına vurgu yaptı. Talepteki azalmanın fiyatlamaları da aşağı yönde etkilemesini beklediklerini söyledi. Fatih Karahan, Türk lirasına talebin yüksek olduğunu dile getirdi. Sıkı para politikası ve güçlü rezervlerin etkisiyle dolarizasyon riskinin sınırlı olduğunu vurguladı.
1: Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, bankacılık sektörü için en büyük problemin yüksek faizler olduğunu söyledi. Faizlerdeki gevşeme içinse Eylül ayını öngördüklerini dile getirdi. Mahmut Akten, yüksek faizlerin bankalar üzerindeki yükü arttırdığını ifade etti. Sabırla enflasyonun düşmesini bekliyoruz diyen Garanti BBVA Genel Müdürü, gelecek toplantıda faiz değişikliği beklemediklerini söyledi. Akten, faizlerdeki gevşemenin Eylül ayından itibaren başlamasını öngördüklerini dile getirdi. Faiz üst bandında bir gevşeme beklediklerini belirten Akten, şu an %37 politika faizi var, ancak %40 ile repo piyasası dönüyor. O aşağıya doğru geldiğinde bu da kredi faizlerine yansıyacaktır diye konuştu. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin finansman problemi yaşadığına dikkat çekti. Bahçıvan, kredi paketi çağrısında bulundu. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin oksijeni finansmandır. Geldiğimiz noktada sanayicimizin ciddi ölçüde oksijensiz kaldığını görüyoruz, dedi. Sanayicilere yönelik özel bir kredi paketinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sanayiciler adına çağrıda bulunduğunu ifade eden Erdal Bahçıvan, sanayicilerimiz için çok özel bir kredi paketine ivedilikle ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda gerekli adımların vakit kaybedilmeksizin atılmasını talep ediyoruz, diye konuştu. Piyasalarla devam edeceğiz değerli izleyenler. Şu dakikalarda BIST 100 endeksi %0,68 yükselişle 14.429 puan seviyesinden işlem görüyor değerli izleyenler. Gün içerisinde şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye %1,70 yükselişle 14.576 puan oldu. İşlem hacminin de şu dakika itibariyle 80 milyar civarında olduğunu ifade edelim. Genelde alımların hakim olduğunu belirtebiliriz. Bankacılık endeksi hafif artıda, gıdada %1, hizmet yine %1,5 civarında, iletişim endeksi %2 civarında yükselişler var. Hani genelde yeşillerin, pozitif havanın hakim olduğunu söyleyebiliriz günün ilk yarısı itibariyle. Para piyasalarında dolar 46 lira 51 kuruş, euro 52 lira 97 kuruş seviyesinde. Küreselde çok büyük bir değişiklik yok. Dolar endeksi güçlü seyrini sürdürüyor, 101,5'larda tutunuyor. Euro dolar karşısında 1.1360'lara doğru geri çekilmişti. Şu dakikalarda da öyle. Sterlin dolar karşısında 1.32'nin altına sarktı, 1.31.90'larda işlem görüyor. Altın fiyatları, altının onsu değerli izleyenler, 3989 dolar sabah yayınımızda da ifade etmiştik. Kasım 2025'ten beri ilk kez 4000 doların altına sarkmış durumda. Uzmanlar 4000 dolar seviyesinin önemli olduğunu belirtiyor. Birazdan konuşacağız Zafer Ergezen'le beraber altın fiyatlarını. Petrolde de 73 doların altını görüyoruz. Buralarda 72.90, 73, 72.80, 73 buralarda sabah, dün Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright'ın açıklamaları vardı. Ciddi manada geçişin arttığını, bir günde 24 saat içinde 20 milyon varil petrolün geçtiğini ifade etmişti. O da petrol fiyatlarına olumlu yansıyor. Savaş önceki seviyelere yaklaştı. Zaten 70'in altına inse savaş önceki seviyelere de gelmiş olacağız. Yurt içinde altın fiyatları gelsin hemen ekranlarınıza. Altının gramı 5.967 lira. Bankalar arası piyasada 9.777 lira. Çeyrek altın yine bankalar arası piyasada. Hemen dönüyoruz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'e merhaba, yayınımıza hoş geldiniz diyoruz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim Zafer Bey. Sizinle senelerdir konuşuyoruz altın fiyatlarını. Altın hep yukarı doğru iten, destekleyen unsurların hep fazla olduğunu, masada olduğunu belirtiyorduk ama bu sabah itibariyle hatta belki bir 15 gün, bir 20 gün o unsurların, o desteklerin artık kalktığını ve sanki bir bilmiyorum ne dersiniz, bir şey değişikliği yaşanıyor. Belki de strateji değişikliği yaşanıyor, belki de trend değişikliği yaşanıyor. Öyle mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz son hareketi?
3: Tabii ki aslında şöyle söyleyebiliriz ki sizinle beraber de bir süreden beri konuşuyorduk zaten. Yani savaşla birlikte bu senenin başında enflasyon endişelerindeki artış tahvil faizlerini yukarı doğru itti. Merkez bankalarının faizlerini de yukarı doğru itti. Japonya, Avrupa Merkez Bankası'nda faiz arttırımlarını gördük. Fed'in faizleri sabit bıraktı ama tahvil faizleri yükseliyor ve bu sene içerisinde faiz arttırma beklentileri de arttı, ihtimalleri de arttı. Geldiğimiz noktada savaş öncesinde yaklaşık 97'ler seviyesinde olan dolar endeksi bugün itibariyle baktığımız zaman 101 seviyesinin üzerine çıkmış durumda ki dolar endeksini baz aldığımız zaman bu ciddi bir yükseliş anlamına geliyor. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize şunu gösteriyor aslında, piyasada risk algısı artmış durumda ve faizler yukarı doğru gidiyor. O yüzden de yatırımcılar burada bir miktar daha dolara geçmiş gibi görünmekte, kredi işlemler azalmış durumda. Bu ne demek? Dolar endeksinin güçlü olması demek şu anlama geliyor: varlık fiyatlarında aşağı yönlü baskı demek. Yani kıymetli metallerde özellikle ki altınla ters korelasyonda yüksektir, altın fiyatlarında baskı anlamına geliyor. Neden peki? Geçtiğimiz sene çok yukarı yönlü faiz, özellikle merkez bankaların faiz indirimleri ihtimaliyle ons altında, gümüşte yukarı yönlü seyir görmüştük. Çünkü işte faizler aşağıya doğru gelecek, ekonomi canlanacak, risk iştahı artacak anlamına geliyorduk. Bugün itibariyle ise tam tersi bir senaryo geçerli. Savaş nedeniyle enflasyon yüksek seyrediyor. Faizler bir süre daha yüksek kalacak, hatta belki artacak. Dolar endeksi daha güçlü kalacak. Bu da bize kıymetli metallerde, başta altın olmak üzere ama gümüşte de çok sert düşüş geldi, bir satış baskısına işaret ediyor. Bunu söyleyebilirim. Bir trend değişimi oldu mu? Evet, trend değişimi oldu. Bundan dolayı geçtiğimiz senenin tam tersi bir senaryo yaşıyoruz. Burada yeniden faiz indirimi ihtimalleri gündeme gelmeye başlayınca yeniden yukarı yönlü eğilimleri görürüz. Ama ben önümüzdeki 3-4 aylık süre içerisinde artık bu seviyelerde bir miktar daha yatay bant görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Aşağıda 3900-4000 bandının önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Burasını yatırımcılar kısa vadede bir alış fırsatı olarak kullanacaktır diye düşünüyorum. Yukarıda ise yükselişlerde 4400 seviyesinin şimdilik yukarı geçilmesinin bir miktar zor olduğunu düşünüyorum. Bu seviyelerde zorlanacaktır ons altın. Ne zaman ki yeniden faiz indirimleri gündeme gelir, ki bu da 2027'yi işaret ediyor açıkçası, artık bu sene bir miktar zor gibi gözükmekte küreselde, özellikle ABD tarafında, Türkiye için konuşmuyorum. Bu da bize o zaman 2020, yani önümüzdeki 3-4 aylık sürenin bir miktar kıymetli metallerde sancılı geçeceğini söylüyor diyebilirim.
1: Zafer Bey, aslında hani söylediğiniz yıl sonunda Kasım ayında Donald Trump için bir ara seçimler var. Orası da genelde kritik bir zamanlama olarak gösteriliyor analistler tarafından. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü orada Trump'ın devam mı, tamam mı, halk bu olaya nasıl baktı, nasıl bakacak, neden? Çünkü hiç de sürece başlarken, koltuğa otururken istediği şeyler değil bugün yaşadığı rakamların, bugün geldiği noktalar. Dolayısıyla faiz indiriminin bir süre Amerika'da tartışılmayacağını tahmin edebiliriz. Söylediğiniz alt tarafta 3800'ler gündeme gelebilir diye. Hani ne olursa diyeceğim size, ne olursa 3800 aşağıya doğru kırılır. Zaten bir ya da iki faiz artışı Amerika'da şu anda fiyatlara yansımış durumda. Eğer ki 3800 kırılırsa aşağıda daha hızlı bir geri çekilme, hani en kötü senaryo nedir altında?
3: Yani o zaman şöyle söyleyebilirim. Eğer yeniden enflasyonda ciddi bir artış görme ihtimalimiz olursa, ki şimdilik çok gözükmüyor, o zaman bu seviyelerin aşağı yönlü kırıldığını görebiliriz. Ki o zaman da çok sert geri çekimler görebiliriz. Burada ben en olumsuz senaryoda 3400 seviyelerine doğru bir 3400 seviyelerin görme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Ama bu en olumsuz senaryo diyebilirim. Bana göre 3900-4000 seviyesi şu anda makul seviyeler. Neden makul seviyeler? Burada çünkü dolar endeksi ciddi bir yükseliş kaydetti. Bir miktar geri çekimi olmasını bekliyorum. Çünkü bu ABD ekonomisine de çok ciddi zarar veriyor. Ve faiz ihtimallerinin de zaten iki faizinde dediğiniz gibi iki faiz arttırımını şu anda fiyatlıyor. Bence bu çok... Eğer bu fiyatlama gerçekleştiyse zaten 3 faiz arttırımına ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Faiz arttırım oranlarının da artacağına çok fazla ihtimal vermiyorum. O yüzden dolayı 3900 civarında, 3900-4000 bandının makul bir seviye olduğunu düşünüyorum. Ama altında eğer daha aşağı düşük bir seviye göreceksek, dolar endeksinin 104 seviyesine doğru çıktığını göreceğiz ki yatırımcılara tavsiyem şu anda takip edecekleri en büyük indikatör veya parametre dolar endeksi olması lazım. Yani 101.50 diyelim şu anda. Bunun üzerinde kaldığı sürece o aşağıda baskı olacaktır. 3900 seviyesinin altını denemek isteyebilir. Eğer 101.5 seviyesinin üzerinde hareketine devam ederse, %4 seviyelerine doğru çıkarsa burada çok ciddi riskler artmış demektir ki bu tahvil faizlerinin de ciddi arttığını gösterir bize. Bu ne demektir? Bu piyasada artık likidite nakde dönüyor demektir. Bu da bize ons altında 3400 seviyelerin görülme riskini daha da artırır.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizleri bilgilendirdiğiniz için. Hakikaten Zafer Bey'in söylediği gibi bir kestirimde bulunmak kolay değil. Bazı göstergeler var. Onları da Zafer Bey takip edilmesi gereken bize aktardı. Bunları takip etmekte fayda var yatırım tercihini yaparken. Diyelim ve de bitirelim. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Çeşit çeşit spor. Jodo, sopalar kullanılarak yapılan bir uzak doğu savaş sanatı. Bugün bir spor branşı olarak tüm dünyada yapılıyor. Ruh, beden ve zihin gelişimine odaklı bu disiplini Jodo eğitmeni Oğuzhan Ulvi Başkurt anlatıyor.
1: Jodo, Japonca iki kelimeden oluşuyor. Jo ve do kelimelerinin birleşmesi. Jo, sopa anlamına geliyor. Do ise yol, felsefe anlamına gelen Japonca sözcük. Yine çok eskilere dayanıyor. 400-500 sene öncesinde ünlü kılıç ustası Miyamoto Musashi ile bir Jo sopa ustasının karşılaşmasını konu alan bir öğreti. Tarihte Miyamoto Musashi'ye karşı galip gelebilen bir samuray yokken Jodo ustasının berabere kalmasıyla oluşan bir eğitim terminolojisi. Jodo'da genelde 1.28 boyunda bir sopa kullanılıyor. Bu sopayla kılıçla saldırgan püskürtülüyor. Bu da tüm budolarda olduğu gibi ruh, beden ve zihin gelişimine odaklı bir disiplin. Tabii burada zamanlama, ondan sonra da panik anının kontrolü ve aynı zamanda odaklanma gibi unsurların geliştirildiğini söyleyebiliriz insanda. Günümüzde tabii Türkiye'de çok az yapılan bir disiplin. Belki Türkiye'de yapan 50 kişiyi geçmez. Ama Avrupa'da yaygın, tabii en yaygın olduğu yer Japonya. Sonrasında Avrupa'da Avrupa Kendo Federasyonu'na bağlı olarak devam ediyor. Bunu da yine her sene Avrupa Jodo şampiyonları oluyor ve bu şampiyonalarda da ikili olarak çıkıyorsunuz partnerinizle birlikte ve karşı tarafta partneriyle birlikte çıkıyor. Eleme usulüyle en iyi kafa katayı ifade eden kişiler bu yarışmayı kazanabiliyor. Şu anda Türkiye'de gelişme aşamasında diyebiliriz. Yani ileride Türkiye'de de gelişmesi umut ediyoruz.
0: Çeşit çeşit spor. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben, günlerden Perşembe. Gündemi ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlık verelim, sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Güne Venezuela'dan gelen deprem haberiyle uyandık. Peş peşe iki yıkıcı deprem, 40 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremler yaşandı. Başkent Caracas'ta büyük bir yıkım söz konusu. Çok sayıda can kaybı olduğu söyleniyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Son duruma bakacağız birazdan Öğle Bülteni'nde. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi için geri sayıyoruz. Her açıdan önemli, tarihi bir zirve olacak. Hali tavrı en merak edilen, İran savaşı boyunca destek görememekten, destek alamamaktan şikayet edip NATO'dan çıkmayı düşünebilirim diyen ABD Başkanı Trump. Dikkat çeken açıklamalar yaptı. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan için katılacağını ve Türkiye'ye jet motoru satışı için cömert bir paketle geleceğini söyledi. Trump'ın açıklamalarına bakacağız birazdan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar da elbette takibimizde. Kılıçdaroğlu ve Özel mutlak buklan kararı sonrası ilk kez bir cenaze töreninde yan yana geldi. Ne yaptılar? Genel merkezde Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. Ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Muharrem ayı etkinliğine katılacaktı. Programını iptal etti. Neden? Yanıtları birazdan. Ve Dünya Kupası, milli takım yarın son maçına çıkıyor. Rakip grup lideri Amerika Birleşik Devletleri. Kupadaki hayal kırıklığı teknik direktör Montella'yı da tartışmaların odağına oturtmuştu. İstifa ya da görevden alma olur mu merak ediliyor. Montella'dan açıklamalar var. Ekrana taşıyacağız. Başlıyoruz bültene. Şimdi iki canlı bağlantımız olacak. Açılışlara belirttik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli saatler yaşanırken mutlak butlan kararı sonrası gözler Kılıçdaroğlu ve Özel'in üzerindeydi. Kılıçdaroğlu ve Özel mecliste bir cenaze töreninde karşı karşıya ya da yan yana geldi ve tokalaştı. Özgür Akbaş ayrıntıları aktaracak. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ise Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. İhraçlar olacak mı? Neler konuşuluyor? Uğraş Bingöl notlarını aktaracak. Önce meclise gidelim, Özgür Akbaş'a dönelim. Özgür, neler yaşandı cenaze töreninde, iki isim yan yana geldiğinde ne gözlemlediniz?
1: Aslında ya bu bir cenaze töreni, 22. dönem, 2002 yılında Deniz Baykal'ın yakın kurmayıydı Orhan Sür. Ankara'da yaşamını yitirdi ve bugün onun için bir cenaze töreni vardı. Tabii cenaze törenleri eski ve yeni pek çok siyasi de buluşturur. Bu noktada CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu da cenaze törenindeydi. Gergin bir atmosfer olduğunu söylesek çok da yanlış olmaz. Anlatalım ayrıntıları. Hani hatırlanacaktır, aslında daha önce de bir cenaze töreni olmuştu. Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreni İstanbul'da yaşanmıştı. O törende Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e es geçmişti, tokalaşmamıştı. Ama bu kez böyle olmadı. Cenaze törenine, Orhan Sür'ün cenaze törenine ilk gelen isim Özgür Özel'di. Kurmaylarıyla birlikte geldi. Grup başkan vekilleri eski Ali Mahir Başarır kesin ihraç isteminden sonra grup başkan vekili düşmüştü. Gökhan Günaydın onun tedbiri kalktığı için grup başkan vekili sürüyor ve Murat Emir. Üç isimle birlikte geldi ve Orhan Sür'ün ailesinin yanında hemen yerini aldı, saf tuttu. Orhan Sür'ün eşi Birsen Sür'le sohbet etti, oğluyla sohbet etti, acılı aileyle uzun uzun sohbet ettiği görüldü ve sonrasında cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu, o da kurmaylarıyla geldi, genel başkan yardımcılarıyla cenaze törenine geldi ve ilk sırada saf tutan herkesle tokalaştı Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'le tokalaşıp tokalaşmayacağı tabii bizler tarafından merak ediliyordu ve Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le de tokalaştı. Sonrasında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'le de tokalaştıkları görüldü. Ama Özgür Özel'in ve Ali Mahir Başarır'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen 3 genel başkan yardımcısıyla tokalaşmadıkları görüldü. Hatta bu yüzlerine de yansıdı. Çünkü gergin bir atmosfer vardı o sırada. Deniz Demir, Orhan Sarıbal, ilk gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından gelen ilk isim Orhan Sarıbal'dı genel başkan yardımcısı. Sonrasında Deniz Demir ve Semra Dinçer'le Özgür Özel ve Ali Mahir Başarı'nın tokalaşmadıkları net olarak görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le tokalaştıktan sonra ve Ali Mahir Başarı ve Murat Emir'le tokalaştıktan sonra Muharrem İnce'nin yanına geçti. Muharrem İnce ile uzun uzun sohbet ettikleri görüldü. İki ismin uzun uzun sohbet ettikleri görüldü. Ardından tören sona erdi. Törenin sona ermesiyle birlikte Naş cenaze aracına bindirilmek üzere yol alırken tabii bir yürüyüşe geçilir. Heyet yürüyüşe geçer. O sırada acaba Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yan yana gelebilir mi diye bir beklenti içindeydik. Ama o sırada da Ali Mahir Başarır tam araya girdi ve Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yan yana gelmesi de gerçekleşmedi. Bir diyalog olmadı, bir sohbet olmadı. Soğuk rüzgarların estiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Hani mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlanı kabul etmesine yönelik tepkisi vardı Özgür Özel'in ve sonrasında iplerin koptuğu ifade ediliyordu. Yani o sürecin ardından esen o soğuk rüzgarların bugün cenaze töreninde de sürdüğünü net olarak gördük. Tören alanından ilk ayrılan Özgür Özel ve kurmaylarıydı. Acılı aileye ile vedalaştılar ve ardından da taziyelerini ilettikten sonra ayrıldılar. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ayrıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na habercilerin soruları vardı ama o soruları yanıtsız bıraktı ve CHP Genel Merkezi'ne geçti Ahmet.
0: Özgür Akbaş meclisten aktardı. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne dönelim. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Disiplin Kurulu'nu topluyor. O noktada Genel Merkezi Uğraş Bingöl yayın için hazır. Uğraş, Disiplin Kurulu'nun gündeminde neler olacak?
2: Ahmet, öncelikle yeni ihraçlar beklenmiyor. Mutlak butlan kararının ardından hatırlanacağı üzere milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının bazıları görevden alıp kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. O kararların ardından bugün o kararlara yapılan itirazlar görüşülecek. Özellikle de il başkanları boyutuyla bugün yeni bir ihraç beklemiyoruz. Bu itirazlar değerlendirecek. Hemen onları sıralamakta fayda var. Bursa, Bitlis, Batman ve İstanbul il başkanlıklarının itiraz süreci değerlendirilecek. Yine Mezitli Belediye Başkanı'nın da itirazı var söz konusu bu süre zarfı içinde. Aslında yasal bir prosedür. 15 gün içinde kesin ihraç kararı yönelik bir karar çıktığında bu isimler ya sözlü ya da yazılı ifade verebiliyorlardı ya da savunma yapabiliyorlardı. Bugün o savunmaları tamamlandı ve özellikle 4 il başkanı ve 1 ilçe belediye başkanının durumları görüşülecek. Saat 14'te Yüksek Disiplin Kurulu başlıyor ve o görüşmenin ardından da ne kararlar çıkacaksa ona yönelik bir yazılı açıklama yapılmasını bekliyoruz.
0: Uğraş, dün genel merkezden yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da bir programı olduğu duyurulmuştu. Bu sabah o programın iptal edildiği bilgisi geldi. Neden?
2: Evet, biz de sabah saatlerinden itibaren bu sorunun yanıtını aradık. Çünkü çok erken saatlerde bir iptal kararı geldi. Öncelikle şunu hatırlatalım. Gürsel Tekin dün sosyal medya hesabında Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a geleceğini ve Muharrem ayı orucu iftar programına katılacağını söylemişti. Hatta partilileri saat 8'de Dudullu gişelere davet etmişti. Bir konvoy şeklinde karşılanacağı duyurmuştu. Sabah erken saatlerinde de bu görüşmenin bu buluşmanın iptal olduğu açıklaması geldi. Yine Gürsel Tekin tarafından. Biz de bu sorunun yanıtını aramaya başladık. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bu programın iptal nedenlerine ilişkin bir mesaj paylaştı. Şu ifadeleri kullandı. Yine şunu da hatırlatmakta fayda var tabii ki. Özgür Özel'in de bugün saat İstanbul'da 20'de Muharrem ayı iftarına ilişkin bir programı var. Garip Dede Cem evinde olacak saat 20'de. Bu süre zarfında gelişmelerde karşılıklı olarak bir hamle gibi de algılandı. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu da sabah saatlerinde yine sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Şu ifadeleri kullandı. Hiçbir inancı hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından biri olan Muharrem ayının ve Aşura gününün bir siyasi polemiğe, gerilimlere ve kavgalara, propaganda hesaplarına, ismarına konu edilmesinin yanında olmayacağız ifadesini kullandı. Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyaset kazanımlarından çok daha kıymetlidir. Bu delegelere, bu değerlere karşı gösterilmesi gereken özen her türlü siyasi hesap ve beklentinin üzerindedir açıklamasını yaparak bir siyasi istismar konusu haline getirilmemesi noktasındaki hassasiyetini dile getirip ve akşamki programa katılmayacağını açıkladı.
0: Uğraş Bingöl aktardı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 24 şüpheli gözaltına alındı. Belediye başkanlarının CHP'li Veli Ağbaba'nın para gönderdiği öne sürüldü.
3: Rüşvet soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 24 kişi gözaltında. İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada rüşvet iddiaları araştırılıyor. İnşaat ve imar alanında usulsüzlükler karşılığında belediye görevlileri ve müteahhitler arasında rüşvet alışverişi yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirtildi. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Bu paralar önce Veli Ağbaba'nın 19 Haziran'da tutuklanan danışmanı Özlem Akyılmaz'a, oradan Veli Ağbaba'ya aktarılıyordu. MASAK kayıtları, mali analiz raporu, bilirkişi raporları, müşteki müteahhit ifadeleri, etkin pişmanlık beyanlarıyla HTS ve baz irtibat kayıtları doğrultusunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de iş insanlarının da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Veli Ağbaba'nın soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi.
0: Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili 7 kişi daha gözaltına alındı. Kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de aralarında olduğu 7 belediye yetkilisi gözaltına alındı. 7 işçinin öldüğü yangınla ilgili hukuki süreç genişletildi. Soruşturma kapsamında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı, eski İmar ve Şehircilik Müdürü ve Başkan Yardımcısı, eski ve yeni yapı kontrol müdürleriyle zabıta müdürleri gözaltına alındı. Yangınla ilgili devam eden davada 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Türkiye'ye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'de Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısından katılacağını söyledi. Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik de olumlu sinyaller verdi. İşte Trump'ın açıklamaları.
4: Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişilik, harika bir ordusu var. Erdoğan güçlü bir lider. Ondan ne zaman bir şey istediysem hepsini yaptı.
5: F-110 jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyorlar. Erdoğan için büyük bir hediye paketiyle mi Türkiye'ye gidiyorsunuz?
4: Sanırım öyle, evet. Bakın, o bir NATO üyesi. Bazı insanlar öyle görmese de öyle gerçekten de. Güçlü bir NATO üyesi. Evet. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
6: Ankara'daki zirveyle ilgili beklentileriniz neler? Ne düşünüyorsunuz?
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenleniyor olmasaydı sanırım gitmezdim.
7: Benim için gelirdin.
4: Senin için giderdim, haklısın. Beni aradı ve lütfen bu zirve Türkiye'de, sizin orada olmanız gerek. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada olması lazım dedi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum. Ona İran'la olan savaştan uzak durmasını istediğimi söyledim. Bu onun için gayet doğal bir tutum, değil mi? O da uzak durdu. Onu severim. NATO'nun Erdoğan'la bir sorunu olduğunda çoğu zaman beni arayıp onunla konuşur musunuz derler. Beni arayıp bana bir iyilik yapıp onunla konuşabilir misiniz diye sorarlar.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün basın bilgilendirme toplantısı vardı, affedersiniz. Bakanlık Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ı teslim alma planı iddialarını değerlendirdi. Bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir mesajı verdi.
3: Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ı teslim alma planı iddialarına Ankara'dan çok sert tepki geldi. O iddiaya göre yerleşime kapalı Maraş'ta güzel yurt Rumlara bırakılacak. Türk tarafı Avrupa Birliği'ne katılacak. Ambargo kalkacak. federal meclis oluşturulacak. İddiayı değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
7: Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmaya amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez.
3: Bakanlık, Kıbrıs Türklerinin haklarının sonuna kadar korunacağı mesajını da verdi.
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını 2235. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenledi. Toplantıda İsrail'in Lübnan politikasına da eleştiriler yöneltildi.
8: Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir.
3: Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'ya ait bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya Küreci'ye konuşlandırıldığını da açıkladı. Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri üretimi 2 adet C-130J askeri nakliye uçağının yıl sonuna kadar envantere katılabileceğini de bildirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmada Lübnan krizi İsviçre'de gündeme gelmişti. Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra İsrail tarafından Lübnan adımı geldi. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgesinin bir bölümünden çekildiği duyuruldu. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk bölgedeki son bilgileri aktaracak bize Ali.
9: Evet, Lübnan Sağlık Bakanlığı son hayatını kaybedenlere dair bilgileri paylaşmıştı. Buna göre 2 Mart'tan bugüne kadar 4211 kişi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybetti ve yaralı sayısı da 12.000'in üzerine çıktı. Ve bugün ABD ve ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında bir niyet beyanının resmi olarak ilan edilmesi de bekleniyor. Yani İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden bir çekilme takviminin artık ilan edilmesi bekleniyor. ABD'li bir yetkili yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'daki tampon bölgeden geri çekilmeye başlayacağını, bunun kararlaştırıldığını ve yerine de Lübnan ordusunun konuşlandırılacağı bilgisini paylaştı. Çekilme adımı Lübnan hükümetine yönelik bir iyi adım göstergesi olarak değerlendirildi. Ve İsrail'in çekildiği bölgelere ise Lübnan ordusunun konuşlanacağı bilgisini paylaştı. Ancak Lübnanlı askeri kaynaklar şu ana kadar bu bilgiyi teyit etmediler. Görüşmeler sürüyor ve işgal altındaki Lübnan'ın güneyindeki bölgelerden henüz çekilme işleminin başlamadığını aktarıyor Lübnanlı askeri kaynaklar. Lübnanlı üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada görüşmelerde devredilecek alanın kapsamı ve yine İsrail birliklerinin geri çekilmesine ilişkin yol haritasının nasıl olacağına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Ancak görüşmeler nihai bir sonuca erdiğinde kesin olarak bu takvimin ilan edileceği bilgisini de paylaştı. Öte taraftan İsrailli yetkililer geri çekilmeyi de yalanlayan konuda açıklamalar yapıyorlar. İsrail Savunma Bakanı Katz ülkenin İsrail'in Suriye'de ve Lübnan'daki öncelikli ve stratejik olarak değerlendirdikleri bölgelerden geri çekilmeyeceği bilgisini aktarıyor. Özellikle Lübnan'a vurgu yapıyorlar. Hizbullah tehdidinin devam ettiğini ve stratejik çıkarlar gereği bir geri çekilmenin olmayacağı, Washington yönetimiyle bu anlamda bir görüş ayrılığı olsa dahi Lübnan konusunda geri çekilmeyi kabul etmeyeceğiz diyor İsrail Savunma Bakanı. Kanal 13 televizyonu İsrail'in İsrail'in Lübnan'ın güneyinden büyük oranda çekileceği noktasındaki haberlere yalanlama getiriyor ve kısmi bir geri çekilme mümkün olabilir değerlendirmesini yapıyorlar ve Hizbullah tehdidinin özellikle Nebatiye'nin güneyindeki Ali El Tahir tepesinde yoğunlaştığını görüyoruz çatışmaların. Bu noktada Hizbullah'a ait tünellerin henüz imha edilmediği ve Hizbullah tehdidinin devam ettiğini savunuyor İsrail'i yetkililer.
0: Ali Çabuk aktardı. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşandı. Adeta ülke sarsıldı. Yerel saatle 18 sıralarında meydana gelen 7,2'lik ilk depremden 39 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar var. 164 kişi öldü, 900'den fazla yaralı var. Ancak ölü sayısının binleri bulabileceği uyarısı yapılıyor.
3: Önce 7,2, sadece 39 saniye sonra ise bu kez 7,5 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Venezuela'yı çifte deprem vurdu. İlk depremin merkez üssü kıyı kasabası Moro'nun 21 kilometre batısıydı. Batemlendo. 7,5 büyüklüğündeki deprem ise 45 kilometre uzakta meydana geldi. Sarsıntılar sırasıyla 22 kilometre ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssüne 160 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da ağır hasar oluştu. Çöken binalar arasında 22 katlı bir apartman da var. Depremin ardından halk panik içinde sokağa çıktı.
10: Duvarların hepsi çatlamıştı. Kapıyı bir şekilde açmayı başardık. Görüşü engelleyen bir duman bulutu vardı. Aşağı indiğimizde ise manzara bir korku filmi gibiydi. Molozların ve her şeyin üzerinden tırmanarak geçmek zorunda kaldık. O binadan sadece tek bir ailenin çıkabildiğini gördüm.
3: Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak ekipler yetersiz kalıyor.
11: Beton bloklar hala orada duruyor ve seslerini hala duyabiliyoruz. Hayattalar. Oradaki 3 kişinin hiç olmazsa kurtarılabilmesi umuduyla onlara seslerini zorlamamalarını ve kısa nefesler almalarını söylüyoruz.
3: Venezuela'lılar çaresizlik içinde enkazda kalan yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Depremde ülkenin en büyük havalimanı olan Maiquetía'da hasar oluştu. Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Depremin en fazla Trujillo, Carabobo, Miranda ve La Guardia eyaletlerinde hasara yol açtığı açıklandı. Ülkede milli tatil olduğu için insanların deprem anında genellikle evlerinde olduğuna dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu ölü sayısının binleri bulabileceği ve toplamda 10 bine ulaşabileceği uyarısı yaptı. 7,5'in Venezuela'yı 1900'den beri vuran en şiddetli deprem olduğuna dikkat çekiliyor. Depremin ardından çok sayıda ülke yardım önerisinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tüm federal kurumlara Venezuela'ya yardım için hazırlık yapmaları talimatı verdi. Yeni ve harika dostlarımız için orada olacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani yardım gönderileceğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yabancı ülkelerden gelen yardım önerilerinin organize edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi.
0: Venezuela'yı vuran iki büyük depremin ardından Türkiye'den destek ve dayanışma mesajları geldi. Dışişleri Bakanlığı da Caracas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğunu aktardı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketi yaşayan Venezuela için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuela'lı dostlarımızın yanındayız dedi.
7: Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.
3: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır dedi. Dışişleri, Caracas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türklerle temas halinde olup durumlarını yakından takip ettiklerini de aktardı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Venezuela halkına başsağlığı dileyen Çelik, bu zor günlerde Venezuela'nın yanındayız ifadesini kullandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Muharrem Orucu iftar programına katıldı. Kerbela'nın acısını hala kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz dedi. inancından ötürü kimseye farklı muamelede bulunmadıklarını söyledi. Özellikle Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik vurgusu yaptı.
12: Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: İran'da binlerce kişi Aşure günü öncesi düzenlenen etkinliklerde öldürülen dini lider Ali Hamane'yi andı. Başkent Tahran'da toplanan binlerce İranlı ABD ile müzakerelere dair umutsuzluğunu da dile getirdi.
13: İran'da binlerce kişi Aşure günü arifesinde başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen yas töreninde bir araya geldi. Siyah giyinen kalabalıklar slogan attı, bayraklar taşıdı. Bu yılki anma törenleri İran'ın dini lideri Ali Hamane'nin ABD ile savaşta öldürülmesinin ardından gerçekleştirilen ilk aşure etkinlikleri olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Törende dikkat çeken başlıklardan biri de ABD ile yürütülen müzakereler oldu. Yas törenine katılan birçok kişi Washington'la sürdürülen görüşmelere temkinli yaklaştıklarını söyledi.
14: Bu müzakerelerden ve bu uzlaşıdan mutlu değiliz. Biz her zaman hazırız. Ancak İran halkının haklarının hayata geçirilmesi için evet mevcut şartlarda müzakereleri destekliyoruz. Sevgili liderlerimizin komutası ve denetimi altında.
13: Katılımcılardan biri ise Trump'ın dilinde müzakere teslimiyet anlamına geliyor. Biz teslim olmayacağız ifadelerini kullandı. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure günü Kerbela olayının da yıl dönümü. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde anma törenleri düzenleniyor.
3: Kimi banka hesabını arkadaşına kullandırdı, kiminin hesabı ele geçirildi. Binlerce IBAN mağdurunun beklediği düzenleme yargı paketine eklendi. Detaylar birazdan Öğle Bülteni'nde.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan yeni birimle 2 ayda 16 dosya ve faili meçhul 19 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 141 dosyanın da inceleme altında olduğunu paylaştı.
3: Faili meçhul 16 dosya, 19 cinayet son 2 ay içinde aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetleri ilişkin yürütülen çalışmalarda son durumu anlattı.
15: Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımız eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek inceliyoruz. Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.
3: Gürlek, 24 Nisan 2026'da bakanlık bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlarının incelediği son dosya sayılarını da paylaştı.
15: 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte. 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte. 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır.
3: Gürlek çalışmalarda kurumlar arasındaki sıkı koordinasyon ve uyumla sonuca varıldığını da vurguladı.
0: Rize'nin Çayeli ilçesinde iki otomobille bir minibüsün karıştığı kazada alev alan araçta 3 genç kız hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Selenay Saral, 23 yaşındaki Nilay Bilgin ve 19 yaşındaki Gamze Saklı'nın hayalleri yarım kaldı.
3: Rize'de 3 kız arkadaşının sahil yolundaki gezisi faciayla sonuçlandı. Üçü de kazada yaşamını yitirdi. Onlardan geriye kaza öncesinde kaydettikleri görüntüler kaldı. 22 yaşındaki Selinay Saral, kız arkadaşları Nilay Bilgin ve Gamze Saklı'yı da Rize il merkezine doğru gidiyordu. Genç kız, Karadeniz sahil yolu Çayeli mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce refüjdeki aydınlatma direğine, sonra da karşı şeride geçip bir otomobile çarptı. Bu sırada bir minibüs şoförü de kazadan kaçmaya çalışırken iki araca vurdu. Otomobilden savrulan 19 yaşındaki Gamze Saklı olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaförlük yapan Gamze Saklı'nın dizi oyunculuğu da yaptığı öğrenildi. Alev alan araçtan çıkamayan 23 yaşındaki Nilay Bingin ve Selinay Saral da kurtarılamadı. Diğer araçlarda da 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. 3 arkadaş Rize'de toprağa birindi.
0: Mersin'de 18 yaşındaki ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada sanığa verilen 5 yıl 6 ay hapis cezası onandı. Tutuklu yargılanan sürücünün cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesine karar verildi.
16: İddianamede kaza sırasında %100 kusurlu olduğu belirtiliyordu. Binişli taksirle ölüme neden olma suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 18 yaşındaki ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlanan dava istinafa gitmişti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi incelemelerini tamamladı. Cezanın alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan tayin edildiği gerekçesiyle sanık hakkındaki hükmü kaldırdı. Sürücü İbrahim Halil Çabalar'ın taksirle öldürme suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Çabalar'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesine karar verildi. İsviçre'de müzik eğitimi alan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, geçen yıl kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle Mersin'deki ailesinin yanına dönmüştü. 25 Ocak günü Mezitli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
0: Banka hesabını güvendiği için başkasına kullandıranlar, hesabı ele geçirilenler, kısaca İBAN mağdurları. Bir süredir yasa bekliyorlardı. Yeni düzenlemeyle cezalar yarı yarıya düşebilir.
3: İBAN mağdurlarının beklediği düzenleme yargı paketine eklendi. Kimi banka hesabını güvendiği yakınına, arkadaşına kullandırdı. Kiminin hesabı ele geçirildi. Binlerce İBAN mağduru yasal düzenleme bekliyordu.
17: Bu halde şuna dikkat etmek lazım. Bu kişinin yargılama aşamasında, dosyasında gerçekten hesabını sürekli kullanıp kullandırmadığı, bunu bir iş, kazanç kapısı haline çevirip çevirmediği, diğer sanıklarla olan iletişiminin ne durumda olduğu, gerçekten bir iletişimin olup olmadığı.
3: Türk Ceza Kanunu'nun 157 ve 158. maddeleri değiştirilecek. Normalde mağdurlar da 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyordu. Yeni eklenen madde cezayı yarı yarıya düşürebilecek.
17: Hesabına gelen bedeli bloke ettiren bir vatandaşın yine bu İBAN mağduru olarak yargılandığı bir dosya örneği de biliyorum. Eğer hesabına gelen bedeli fark ettiği anda bu konuda mesela bankaya bildirimde bulunarak bedelin bloke edilmesini isteyen birisi varsa artık bu kişinin suç içerisinde olduğu şeklinde insanları zorlar yorumlara pek mahal vermemek lazım. Bu yönde çok ilerlememek lazım. Belki de bu düzenlemeler tamamen bundan kaynaklanıyor.
3: Düzenleme önce genel kurulda kabul edilecek. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yürürlük tarihinden önceki dosyaları da kapsayacak.
0: İstanbul'da emniyet güçlerinin takibiyle çok sayıda kaçak tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 11 binden fazla tarihi eser yakalandı. İstanbul Emniyeti'nde sergilenen o eserler hakkında ayrıntıları NTV'den Dilek Yaman Demir aktardı.
18: Kamera kameraman arkadaşım Mustafa Özdemir ile birlikte İstanbul Emniyetindeyiz. Ben hemen kenara çekileyim, Mustafa da size ele geçirilen tarihi eserleri göstersin. Çok sayıda parça var, tam 10.185 esere ev sahipliği yapıyor. Şu sıralarda İstanbul Emniyetinde sergileniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alanında uzman polis ekipleri Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Bu operasyonda işte şu sıralarda gördüğünüz Roma dönemine ait heykellerden Büyük Selçuklu dönemine ait Lahitli mezarlarına kadar binlerce eser ele geçirildi. Bu eserlerin hepsi şu sıralarda Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergileniyor. Urartu, Yunanlar, Roman dönemi, Bizans, Asur olmak üzere birden fazla döneme ait olduğu değerlendirilen kültürel ve tarihi

0: belirtildiği için ait müzelere gönderilecekler ama şu sıralarda işte İstanbul Emniyetinde sergideler.
1: Yapay zeka teknolojisi hızla gelişirken yetkililerin gelişen bu teknolojinin kötü amaçlar için kullanabileceğinden duydukları endişeyi sıklıkla dile getiriyor. Bu kez uyarı 5 ülkenin oluşturduğu istihbarat ittifakından geldi. Dünya liderlerine hızla harekete geçme çağrısı yapıldı.
2: Yapay zeka siber savunma kabiliyetlerini artırırken aynı zamanda siber saldırıların da hızını ve karmaşıklığını artırıyor. Bu değerlendirme ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan 5 Göz adlı istihbarat ittifakının ortak açıklamasından. İttifak yapay zekanın hem savunma hem saldırı amaçlı kullanımını yıllar içinde değil aylar içinde gerçekleşebileceğini söylüyor. Yapılan çağrıda acil olarak atılması gereken adımlar da işaret ediliyor. Bunlar sistemlerdeki gereksiz erişimlerin sınırlandırılması, güvenlik yamalarının hızlandırılması, eski ve güncellenmeyen sistemlerin ortadan kaldırılması, kritik sistemlere erişimin kontrol altına alınması ve olaylara karşı önleyici hazırlık yapılması olarak sıralandı. Yapay zeka şirketleri geniş modellerin siber saldırıları hızlandırabileceği konusunda uzun süredir uyarıyor. Washington'da son aylarda yeni nesil yapay zeka modellerinin siber güvenlik risklerinin nasıl yönetileceği konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Anthropic'in ABD hükümetinin talimatı sonrası yeni nesil Fable 5 ve Mythos 5 olarak adlandırılan modellerine erişimi durdurulmuştu. Kararın gerekçesi olaraksa modellerin karmaşık güvenlik sistemlerindeki açıkları kısa sürede saptayabilmesi ve güvenlik duvarlarını aşabilmesi gösteriliyordu.
1: Dünyada göğsümüzü kabartan başarıların büyük bölümü bilim insanlarından geliyor. Beyin cerrahı Profesör Doktor Selçuk Peker dünyanın en etkili 10 radyo cerrahlarından biri. Hem öğrenci yetiştiriyor hem meslektaşlarına eğitim veriyor. Ona dair ilginç bilgilerin biri de 14 yıl önce Beyin Cerrahi Kongresi'nde konuşma yaptığı sırada 100 meslektaşının arasında beyin kanaması geçirmiş olması.
3: Şurada görmüş olduğunuz şu beyaz yapı o tümör.
4: Dünyanın en etkili radyo cerrahları arasında bir Türk doktor var. Profesör Doktor Selçuk Peker, uluslararası akademik sıralama platformu Scholar GPS verisine göre en başarılı 8. radyo cerrah.
3: Uzun yıllar boyunca bu belli bir konuda odaklanmak, o konuda çok çalışmak ve üretmek, bilimsel yayınlar üretmek. Bunlar çok önemli. Yani siz birçok şey yapabilirsiniz ama eğer bilimsel yayın üretmiyorsanız o zaman kimse sizin ne yaptığınızı bilmiyor. Bilimsel bilgiyi paylaşmak çok zevk veriyor insana. Bu mesela vestibüler şıvanlom dediğimiz o.
4: Radyo cerrahi, beyin cerrahinin bir alanı. Cerrahi kesi olmadan radyasyon ışınları kullanılarak kafatası içindeki tümörlü dokuların tedavi edilmesi prensibine dayanıyor. Ve teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zeka, branşın geleceğini parlatıyor.
3: Tamamıyla yapay zekayı bırakmıyoruz ama yapay zeka işin önemli bir kısmını hallediyor. Biz daha böyle bir denetleme pozisyonunda oluyoruz. Son yıllarda ülkemizde böyle ağır dallara işte beyin cerrahisi, kalp cerrahisi hatta pediatri gibi bazı dallara ilgi daha azaldı. İnsanlık olduğu sürece kalp cerrahına ihtiyaç olacak, beyin cerrahına ihtiyaç olacak. Özellikle böyle çalışkan ve ilgili gençlerin bu tür dallara ilgi göstermesini dilerim. Bakın burada 4, 8, 16...
4: Peker, beyin kanaması geçirmiş bir beyin cerrahı. Hem de Beyin Cerrahi Kongresi'nde kürsüde konuşurken.
3: 14 sene oldu işte. 14 sene önce bir beyin cerrahisi toplantısında sahnede sunum yaparken bir anda bilincim kayboluyor ve yere düşüyorum. Dinleyiciler de 100-150 tane beyin cerrahı.
5: Çok büyük bir şans değil mi? O kadar beyin cerrahının arasında bunu yaşamak.
3: Selçuk, kaderini sen çiz, bir kanama geçireceksin. Nasıl bir kanama olsun, nerede olsun deseler hani herhalde öyle bir şey yazardık.
4: Beyin cerrahisini tercih eden doktor sayısı her geçen sene azalırken Selçuk Peker gibi tecrübeli hekimler uluslararası alanda parlamaya devam ediyor.
1: Adana'da kağıt toplayarak çocuklarını okutan Adnan Aslan'a en güzel hediyeyi kızı Latife Aslan verdi. Genç kız zor şartlarda okuduğu üniversiteden birincilikle mezun oldu.
4: sokaklarda kağıt toplayarak çocuklarını okuttu. Kızı üniversiteyi bir

0: ikincilikle bitirdi.
1: Benim bir hedefim var. Nedir hedefim? Çocuklarımı başarıya ulaştırmaktır. Bir baba olarak. Hani onların ileride düşmemesi için, onlar güzel eğitim alsın diye, güzel yaşasınlar diye, yarınlarımız için, milletimiz için, ülkemiz için, toplumumuz için faydalı bireyler olsunlar.
0: Adana'da yaşayan Adnan Aslan, babasını 8 yaşında kaybetti. Çocukluğu sokaklarda geçti. Bugün 3 çocuk babası olan Aslan, kendi evlatları da aynı zorlukları yaşamasın diye durmadan çalıştı. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan fedakar baba, kısıtlı imkanlarıyla çocuklarını okuttu. Kızı Latife Aslan, Çukurova Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünden birincilikle mezun oldu.
1: Bugün KPSS hazırlanıyor. Baba, kendimi daha da geliştirmek istiyorum diyor. Ben de bunun için her zaman arkandayım kızım. Belki 10 yıl daha, belki 5 yıl daha ama çalışacağım, pes etmeyeceğim.
2: Herkesin bir kahramanı olmuyor ama benim en büyük kahramanım babam. Şimdiye kadar bizim için verdiği her emek için, her alın teri için ona minnettarım.
3: Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda derinlerde bir tarih yatıyor. Derin miras projesiyle bu alanın daha geniş kitlelere buluşturulması, batıkların daha iyi korunması hedefleniyor. Bu nedenle 1915 Çanakkale Savaşı'nda batırılan iki gemiye dalış gerçekleştirildi. NTV'den Baran Bila ve Özgen Özel de oradaydı.
4: Denizin derinliklerinde tarihin izinde bir yolculuk. 110 yıldır denizin dibinde keşfedilmeyi bekleyen bir gizem. 1915'te Çanakkale'de Anzak ve Suvla koylarında Türk askerinin batırdığı iki İngiliz gemisine dalış düzenlendi.
5: Gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Tam teçhizat, ekipman sağlandı ve teknemiz giderek açılmış vaziyette. Birazdan gizeme, derinliklere dolu bir dalış başlayacak.
6: Biz derine indikçe tarihe iniyoruz. Bir zaman yolculuğu yapıyoruz. Kılavuzumuz olan bir zincir var. O zincirin her metresinde zaman denilen o tarihin tüm anlarını yakalamaya çalışıyoruz.
4: SS Milo müttefik ordularına malzeme getiriyor, sahili aydınlatarak Türk askerini hedef gösteriyordu. HMS Lewis ise İngiliz donanmasının etkili savaş gemileri arasındaydı. Her ikisi de Türk topçusunun atışları sonucu suya gömüldü. Rıza Birkan'ın yaptığı dalış özel bir ekipmanla teknelerden takip edildi. Geminin gövdesi 1. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor.
7: Batık aslında 125 yıllık yaşına göre yine de oldukça iyi durumda.
8: Nasıl bir his bunlara şahit etmek derinlerde?
7: Yani hani derler ya, böyle çok klişe, anlatılmaz yaşanır diye. Siz de birazdan dalacaksınız. Hep birlikte bu güzellikleri görelim.
2: Bu sularda dalmak benim için çok anlamlı. Sanırım 10-12 dalış yaptık ve hepsi şahane geçti. Her dalışta güzel görüntüler aldık. Su çok güzel. Görüş oldukça iyi.
4: Derin Miras Projesi Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'yla 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu AŞ'nin katkısıyla hayata geçiriliyor. Bu doğrultuda batıkların dijital ikizleri, açık erişimli dijital arşivi oluşturulacak. Batıkların korunması için paslanma önleyici tonozlar geliştirilecek, yapay zeka teknolojisinden de yararlanılacak.
9: Suyun altındaki bütün batıkları bir modelleme yapacağız. Yani bunların hepsini teknolojik gelişmelerle beraber daha dalmadan görünebilir, hissedilebilir hale getireceğiz. Tabii bununla beraber de oradaki batıkların korumalarının, daha uzun ömürlü olmalarının da imkanını ortaya koymaya çalışacağız.
4: Gelibolu Sualtı Parkı'nda Çanakkale Savaşları'ndan kalma 105 batık bulunuyor.
3: Vincenzo Montella istifa etmeyeceğim dedi. A milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası'nı geride bıraktıktan sonra en önemli hedef olarak 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı işaret etti.
4: Benim istifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Vincenzo Montella A milli takımdaki görevine devam ediyor. Dünya Kupası D grubunda ikinci maçlar sonunda tur şansı kalmayan Ay Yıldızlılar Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasıyla turnuvaya veda edecek. Karşılaşma sabah saat 5'te başlayacak. Basın toplantısında konuşan Montella,
10: başarılarını hatırlattı. Yeni hedefleri işaret etti.
4: Ben takımı her iki turnuvaya da soktum. Motivasyonum yüksek. Başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Gelecekte daha iyisini yapacağız. Bundan sonraki aşama bu seviyeyi korumak olacak. Sıradaki Avrupa Şampiyonası'na da katılarak bütün hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz.
10: Vincenzo Montella, iki maçta 62 şut çektiklerini, gol fırsatı yaratma ve topa sahip olma gibi istatistiklerde turnuvanın en iyilerinden olduklarını da söyledi. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0 yenilen amilli takım grupta son sırada. 2-2 yapan Amerika Birleşik Devletleri lider. Üçer puanlı takımlardan Avustralya ikinci, Paraguay üçüncü sırada. 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ardından son 32 turuyla devam edecek. Gruplarda ilk iki sırayı alanların yanı sıra 12 en iyi grup üçüncüsü tur atlayacak.
3: Topkapı Sarayı 2026'nın en pahalı turistik cazibe merkezleri listesinde ilk 10'a girerek Versailles ve Windsor gibi simge yapıları geride bıraktı.
11: Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yılına ev sahipliği yapan, 500 yılı aşkındır tüm ihtişamıyla İstanbul'un cazibe merkezi olmaya devam eden Topkapı Sarayı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olan saray, uluslararası bir platform olan Players Time'ın hazırladığı 2026'nın en pahalı turistik cazibe merkezleri listesinde ilk 10'a girdi. Topkapı Sarayı, 64,63 dolarlık giriş ücretiyle dünyanın en pahalı kraliyet sarayı oldu. Osmanlı sultanlarının eski ikametgahı olan saray, Versailles Sarayı, Windsor Kalesi ve Burj Khalifa gibi dünyaca ünlü yapıları geride bıraktı. Listenin ilk sırasında 103 dolarlık giriş ücretiyle Şili'deki Moai heykelleri yer alırken, listenin en altında ise 3,86 dolarlık giriş ücretiyle Kahire'deki Mısır Müzesi'ne yer verildi.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan...

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: NTV Radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda son grup maçları oynanıyor. Günün programında ilk maçlar saat 23'te. E grubunda Curaçao Fildişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmalarını izleyeceğiz. F grubundaki Japonya-İsveç ve Tunus-Hollanda mücadeleleri gece saat 2'de başlayacak. Sabah 5'te ise millilerimiz kupadaki son maçını oynayacak. Türkiye ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Paraguay ise Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
1: Maç takvimi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
1: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Aracman ya da aracman deyince aklınıza ne geliyor sayın dinleyiciler? Pek çok şarkı değil mi? Yabancı bir müzik parçasına Türkçe sözler yazarak oluşturulan şarkılar. Ama parçanın notalarını değiştirmeden. Belirli bir yaşın üstündeki dinleyicilerimiz eminim o furyayı hatırlayacaklardır. Aranjman furyasını. Aranjman mı dedim? Ağız alışkanlığı işte. Sözcüğün doğrusu aranjman değil, aranjman. A ile J sesleri arasında N sesi var. Aranjman yani düzenleme. Yalnızca müzik terimi değil, benzer ya da renk, tür bakımından birbiriyle uyuşabilen farklı çiçekleri uyumlu bir biçimde bir araya getirme. Size şöyle güzel bir aranjman yapalım der çiçekçiler memnun etmek istedikleri müşterilerine. Ama tabii gene aranjman değil aranjman derler çoğunlukla. Yalnız daha beter bir şey olmaya başladı son zamanlarda. Müzik ağırlıklı bir söyleşide bu parçanın aranjesini bilmem kim yaptı diyiveriyor bir müzik insanı. Fransızcadan dilimize giren bu sözcük Türkçe'de etmek yardımcı fiiliyle kullanılır. Yani aranjesini yapmak değil, aranje etmektir doğru olanı. Yani bu parçayı bilmem kim aranje etti demek meramımızı çok daha doğru anlatır. Aynı paldır küldürlük, koordinasyon sözcüğü içinde geçerli. Toplantının koordinesini yapmak için yerine toplantıyı koordine etmek için, toplantının koordinesi için yerine toplantının koordinasyonunu yapmak için demek yanlışlardan kurtulmamızı sağlar. Koordinasyon Fransızcadan katılmış dilimize. Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum ve düzen sağlamak demek. Evli adamın mutluluğu, kabilesinin tek tek mutluluğunu koordine edebiliş yeteneğine bağlıdır demiş Haldun Taner Usta. Buraya kadar gözden geçirdiklerimizi bir toparlarsak, aranjman değil, aranjman. Aranjesini yapmak değil, aranje etmek. Koordinesini yapmak değil, koordine etmek. Şimdi de Türkçemizdeki tam karşılıklarını hatırlayalım. Aranjman yerine düzenleme, koordinasyon yerine de eş güdüm sözcüklerini kullanmak yeğlenebilir. Bireylerinin mutluluğu tek tek koordine edilmiş mutlu bir yuva dileğimizle iyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
4: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
1: Tek reklam.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 28-31. Kilometrelerinde ve Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Fatih Akü yol durumunu sundu. Sağlık,
8: yemek tarihi,
6: doğa,
8: kitap,
6: spor,
8: gezi,
6: kültür sanat,
8: belgesel,
6: dünya,
8: moda,
6: polisiye roman,
8: masal,

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala karayelden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün kariyer yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
6: Geçen. Geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Burası NTV Radyo. Saat 14.
1: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de Öyle Bülten'in kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan krizinin ardından ilk kez aynı yerdeydi. Mecliste 22. dönem CHP milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelerek tokalaştılar. Ama ikilinin yüzündeki gerginlik gözlerden kaçmadı.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararından sonra ilk kez yan yana. İki ismin tokalaşması kameralara böyle yansıdı. Mecliste Ankara'da hayatını kaybeden CHP'nin 22. dönem Balıkesir milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Törene eski ve yeni pek çok milletvekilinin yanı sıra Kılıçdaroğlu ve Özel de kurmaylarıyla katıldı. Cenaze törenine ilk gelen isim Özel'di. Özel'in ardından Kılıçdaroğlu meclisteki törene geldi. Ön sırada saf tutanlarla tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Murat Emin'le de tokalaştı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen 3 genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Deniz Demir ve Semra Dinçer'le tokalaşmaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu törende Muharrem İnce ile yan yana durdu. İki ismin uzun uzun sohbet etmesi gözlerden kaçmadı. Törenin ardından naaşın cenaze aracına bindirilmesi sırasında cenazeye katılanlar da yürüyüşe geçti. O sırada da Kılıçdaroğlu'yla Özel yan yana gelmedi. Sür'ün ailesine taziyeler iletildikten sonra tören alanından ilk ayrılan Özel ve kurmayları oldu. Cenaze töreninin ardından haberciler Kılıçdaroğlu'na soru sormak istedi ancak CHP Genel Başkanı soru almadı. Makam aracına binerek meclisten ayrıldı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklamalarıyla başlayan tartışmaya dair bir kez daha konuştu. Sayın Demirtaş üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum. Kimse buradan kendisine bir siyaset devşirmesin dedi. Kılıçdaroğlu, gazeteci Aytunç Erkin'e konuştu. Selahattin Demirtaş gibi önemli bir siyasetçinin yıllardır siyasi nedenlerle cezaevinde tutulmasından dolayı çok üzgünüm ifadesini kullandı. Kimsenin özgürlüğünün siyasetin konusu olmayacağını, olmaması gerektiğini söyledi. Eğer bu konuda bir samimiyet testi yapılacaksa Demirtaş'ı siyasete malzeme yapmak yerine bir dakika dahi cezaevinde tutulmasına hep beraber itiraz etmeliyiz dedi. Bunun dışındaki her tartışma suni gündem yaratma çabasıdır ve Sayın Demirtaş'a zarar vermektedir açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, Demirtaş dahil dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandıkları için pişman olmadığını söylemişti. Washington'dan ABD-İran görüşmelerine dair yeni açıklamalar var. ABD Başkanı Donald Trump müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. Diğer yandan Körfez turunda olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini belirtti.
3: İran bize gayet nazik davranıyor. İstediğim her şeye razı oluyorlar ve buna mecburlar. Aksi takdirde geri dönüp yapmamız gerekeni yaparız.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda masada güçlü olduklarını savundu. Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek için Kongre binasında düzenlenen yemeğe katıldı. Yemek öncesi ve sonrası açıklamalar yapan ABD Başkanı'na İran gündemine dair soru soruldu. Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Tahran yönetiminin büyük tavizler verdiğini iddia etti. İran, istediğim her şeye razı oluyor, dedi. Donald Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti iddialarına dair de açıklama yaptı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti talebi olmadığını savundu. Trump Tahran'ın dondurulan varlıklarına da değindi. İran'a hiçbir ödeme yapılmadığını vurgulayan Amerikan Başkanı, tamamen bizim kontrolümüz altında bulunan bu paranın bir kısmını Mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer ürünlerin satın alınması için çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşanlara aktaracağız, dedi. İran'da acil gıda ihtiyacı olduğunu ve bunun sadece ABD'den tedarik edilerek karşılanacağını savundu. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 günlük Körfez turuna Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretle başladı. Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Rubio görüşmede Hürmüz Boğazı'nda güvenlik geçişinin önemini vurguladı. ABD'li bakan Abu Dhabi'den sonra Körfez turunun ikinci durağı olan Kuveyt'e gitti. Kuveyt'te İran görüşmelerine dair mesajlar veren Rubio, teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini söyledi.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi hakkında konuştu. Zirvenin ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini belirtti. Fransız lider açıklamayı Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen E5 görüşmelerinin ardından yaptı. Almanya, İngiltere, İtalya ve Polonya liderleriyle NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında yapılan görüşmenin ardından konuşan Macron, Ukrayna konusunda son günlerde Avrupalılar ve ABD'lilerin ortak tutumlarının netleştiğini kaydetti. Macron, G7'nin Rusya'ya yönelik petrol ve doğalgaz konusunda yaptırım uygulanması yönünde de karar aldığını hatırlattı. Ankara'daki görüşmelerimizde bunu pekiştirmek istiyoruz, dedi. Ankara'da iki gün önce meydana gelen belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı. Kazaya ilişkin otobüsün içindeki kameranın görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs şoförünün önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor. 23 Haziran'da Etimesgut'ta meydana gelen kazada refüje çıkan otobüs 20 yaşındaki Hamza Efe Doğan'a çarpmıştı. Vatani görevini yapan birliğine dövmek üzere yolda olan Doğan kurtarılamamıştı. Kazada otobüsteki 9 yolcu da yaralandı. Ticari araç sürücüsü tutuklu yargılanıyor. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Yerel saatle 18 sıralarında meydana gelen 7,2'lik ilk depremden 39 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar var. 164 kişi öldü, 900'den fazla yaralı olduğu belirtiliyor. Ancak ölü sayısının binleri bulabileceği söyleniyor.
2: Önce 7,2, sadece 39 saniye sonra ise bu kez 7,5 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Venezuela'yı çifte deprem vurdu. İlk depremin merkez üssü kıyı kasabası Moro'nun 21 kilometre batısıydı. Batablando. 7,5 büyüklüğündeki deprem ise 45 kilometre uzakta meydana geldi. Sarsıntılar sırasıyla 22 kilometre ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssüne 160 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da ağır hasar oluştu. Çöken binalar arasında 22 katlı bir apartman da var. Depremin ardından halk panik içinde sokağa çıktı.
5: Duvarların hepsi çatlamıştı. Kapıyı bir şekilde açmayı başardık. Görüşü engelleyen bir duman bulutu vardı. Aşağı indiğimizde ise manzara bir korku filmi gibiydi. Molozların ve her şeyin üzerinden tırmanarak geçmek zorunda kaldık. O binadan sadece tek bir ailenin çıkabildiğini gördüm.
2: Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak ekipler yetersiz kalıyor.
6: Beton bloklar hala orada duruyor ve seslerini hala duyabiliyoruz. Hayattalar oradaki 3 kişinin hiç olmazsa kurtarılabilmesi umuduyla onlara seslerini zorlamamalarını ve kısa nefesler almalarını söylüyoruz.
2: Venezuelalılar çaresizlik içinde enkazda kalan yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Depremde ülkenin en büyük havalimanı olan Maiquetía'da hasar oluştu. Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Depremin en fazla Trujillo, Carabobo, Miranda ve La Guardia eyaletlerinde hasara yol açtığı açıklandı. Ülkede mini tatil olduğu için insanların deprem anında genellikle evlerinde olduğuna dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının binleri bulabileceği ve toplamda 10.000'e ulaşabileceği uyarısı yaptı. 7,5'in Venezuela'yı 1900'den beri vuran en şiddetli deprem olduğuna dikkat çekiliyor. Depremin ardından çok sayıda ülke yardım önerisinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tüm federal kurumlara Venezuela'ya yardım için hazırlık yapmaları talimatı verdi. Yeni ve harika dostlarımız için orada olacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani yardım gönderileceğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yabancı ülkelerden gelen yardım önerilerinin organize edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi.
1: Londra İklim Haftası çerçevesinde İngiltere'de yatırım dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İklim hedeflerinin tutulabilmesi için elektrik enerjisine geçiş çağrısında bulundu.
7: Elektrikleşmeyi biz stratejimizin merkezine koyuyoruz dedim. Çünkü Türkiye'nin hızlı bir şekilde elektrikleşmesi lazım. İşte iklimle alakalı hedefler için bu böyle. Bir taraftan da baktığınız zaman dışa bağımlılık açısından Türkiye şu anda yaklaşık elektrikte %65'lere ulaşmış durumda yerlilikte. Yani bizim yerlilik oranımızın daha yüksek olduğu bir alanı büyütmemiz ve o alanda işlerin ona da evrilmesi bizim dışa bağımlılığımızı düşürmek açısından da stratejik bir karar. COP31 başkanlığında da Türkiye'yi de ortaya çok böyle işte %35 elektrikleşmeyle alakalı bir hedef ortaya koydu. Ümit ediyorum bu COP31 Antalya zirvesinde bütün herkesin sahipleneceği ortak bir hedef haline dönüşür. Bu dediğim gibi Türkiye'nin ve dünyanın iklim hedeflerine ulaşmasıyla alakalı en önemli unsurlardan birisi. Ama bir o kadar iddialı ve erişmesi de yani belli zorlukları içerisinde barındıran bir şey. Çünkü işte sizlerle paylaştığımız o ulaştırmadaki şu anda Türkiye'deki elektrikleşme oranı %5'lerde. Binalarda, sanayide bunun çok çok üzerinde ama oradaki dönüşümü sağlamak hakikaten birçok önemli bir filonun dönüşümü demek. Önemli bir takım günlük alışkanlıkların değişmesi anlamına geliyor.
1: 6 yaşındaki evlilik skandalıyla ilgili bir gelişme var. Mağdurun yaşının büyük göstermek için sahte kemik yaşı raporu düzenlendiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. Dosya Hira Nur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'yi dini nikah adı altında 6 yaşından itibaren Kadir İstekli'nin istismarına maruz bıraktığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Sahte kemik yaşı raporu davasında Gümüşel, İstekli ve iki sanık daha 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında doktorların da olduğu 4 sanık hakkındaki dava ise zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuyla bağlantılı olarak 18 yıl hapse çarptırılmıştı. 3 sene cezaevinde kaldıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen hafta tahliye edilmişti. Mersin'de cinayet planını soy bağına uzanan sır çözdü. Jandarma ekipleri öldürüldüğü değerlendirilen şahsın kimliğini DNA'dan soy bağına ulaşarak belirledi. Maktulün cansız bedeni bulunamadı ama elde edilen delillerin ışığında cinayet sahnesine kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.
8: Sır perdesi aralandı. Cesetsiz cinayet dosyasında katil zanlısı 29 yıl ceza aldı.
9: Ceset olmadan mahkumiyet kararı verilebilir bilinenin aksine. Şöyle ki her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve açıklayıcı deliller varsa suçu net bir şekilde ortaya koyabiliyorsa deliller, cesedin bulunmasına gerek yok.
8: Mersin'de inşaat işçisi şüpheli Nesim Özkan geçen yıl binanın sahibini aradı. İnşaatta bir kişiyi ölü bulduğunu, üzerinde de kendisini suçlayan bir not olduğunu söyledi. Paniğe kapılan bina sahibi jandarmaya haber verdi. Arama yapan Jasat cansız bedeni bulamadı. Olay yerinden alınan kan örneklerinden birinin işçi Nesim Özkan'a ait olduğu belirlendi. Diğer kanın kime ait olduğunun belirlenmesi için DNA'dan yola çıkılarak soy bağı incelendi. Kahramanmaraş'taki aileye ulaşan ekipler 57 yaşındaki İbrahim Kahya ile 6 yıldır görüşmediklerini öğrendi. Öldürüldüğü düşünülen İbrahim Kahya'nın en son inşaat işçisi Özkan'la buluştuğu belirlendi. Jandarma ekipleri şüphelinin maktule ait altın zincirleri Mersin'de sattığını da kamera kayıtlarından belirledi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti her ne kadar cansız bedeni bulunmasa da İbrahim Kahya'nın öldürüldüğünü kabul etti. Sanık hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl, nitelikli hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
1: Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği köpek saldırısıyla ilgili Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanları toplama faaliyeti yürütmediğinin altı çizildi. Belediyenin savunma olarak hayvanları toplamak için araç bulunmadığı yönündeki iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Taraf ifadeleri ve somut belgeler ışığında yaşanan olayda sorumluluğu ve ihmali tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği ifade edildi. İstanbul'da 7. kattaki açık unutulan pencerede görülen kedi mahalleliyi harekete geçirdi. Uzun uğraşlar sonucunda yüksekten atlayan kedi plaj şemsiyesiyle kurtarıldı. Mahallelinin Karabela ismini verdiği yavru kedinin sağlık durumu iyi.
4: Yüksekten düşen kediyi şemsiyeyle kurtardı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 7 katlı binanın en üst katındaki daire sakini iddiaya göre penceresini açık unuttu. Sahiplendiği kedisi ise pencereye çıktı. Durumu fark eden sokaktaki vatandaşlar harekete geçti. Esnaf Hamza Ayaz dükkanın önündeki şemsiyeyle kediyi kurtarmaya çalıştı. Bir süre sonra kedi 7. kattan aşağı atladı. Yürekleri ağza getiren o anlarda neyse ki korkulan olmadı.
10: Biz de baya böyle bir tedirgin olduk yani. Bir anda gördük, kalbimiz yani baya böyle yüreğimiz ağzımıza geldi gördüğümüz zaman. Hızlı bir şekilde benim aklıma gelen ilk şey benim dondurmalara kullandığım şemsiye geldi. Dışarıya çıkarttım. Nezir arkadaşımız kurtardı kediyi. Allah ondan razı olsun. Şu an durumu gördüğünüz gibi bayağı iyi.
11: İsmi Karabela.
10: Tabii mahallemizin kedisi bu zaten. Biz kedileri burada çok severiz.
12: Şemsiye yani takip ediyordum. Şemsiye çekip haberi yukarı bakıp duruyordum. O an bir baktım kendini zaten aşağı atarken şemsiyeyi tuttum. Şemsiye tuturken zaten kedi de düştü tabii. O çarpmanın etkisini yani yumuşatmak amaçlı şemsiyeyi tuttuk yani. Şu an durumu çok iyi.
4: Mahalleliyi harekete geçiren o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
13: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
2: Bir adım önde. NTV Radyo.

0: reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Torba Kanunu'nun resmi gazetede yayınlanmasının ardından bir süredir aslında beklenen Sosyal Güvenlik Kurumu genelgesi de geçtiğimiz günlerde nihayet yayınlandı. Bu genelgede özellikle bu yemek yardımları hususunda önemli açıklamalar var. Öncelikli olarak SGK'yı bu genelge sebebiyle kutlamak gerek. Çünkü bu genelgenin dengeli, saha gerçeklerini dikkate alan, aslında suistimalleri önlemeyi önceleyen ve çözüm üreten bir yaklaşımla hazırlandığı görülmekte. Burada asıl konu yemek kartları. Yemek kartlarının ani yardım statüsünün aşındırılarak günlük 300 TL'lik bir istisna sınırı getirilmesi genellikle olumsuz karşılansa da basında dönem dönem tartışılan bazı konuların bu yeni genelgeyle açıklığa kavuşturulmuş olması aslında memnuniyet verici. Genelgenin neredeyse bütün paragraflarında verilen ana mesaj, yemek yardımlarının çalışanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılması gerektiği. İşte bu açıdan bakıldığında nakit yemek yardımı yönteminin herhangi bir kurala ve kontrole tabi olmadığına ilişkin iddiaların altının aslında boş olduğu da iyice anlaşılmış durumda. Genelgeye göre çalışana verilen nakit yemek parası çalışan tarafından beslenme ihtiyacını karşılamak için besin maddesi satın alınması ve tüketilmesi için kullanılmamışsa bu şekilde kullanılan nakit tutarların tamamı prime esas kazanca dahil edilecektir. Yani daha açık bir ifadeyle beslenmek için kullanılmayan nakit tutarlar, işveren tarafından verilen bu tutarlar sigorta primi istisnasından faydalanamayacaktır. Eğer bu durum tespit edilirse, yani bu muvazalı durumların tespit edilmesi halinde ise kurumun prim kaybı işverenlerden yine sosyal güvenlik yasamızın 89. maddesi uyarınca gecikme zammı ve cezası ile tahsil edilecektir ki bu yönteme gidilmesi durumunda da işverenin, iş yerinin aslında idari yaptırımlarla ciddi anlamda karşılaşması sonucu ortaya çıkacaktır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da yükselen sıcaklıklarla birlikte sıcak çarpması riski artıyor. Gölge yerler tercih edilmeli, bol su tüketilmeli. Marmara'da önümüzdeki günlerde kuvvetlenecek Poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Doğu Anadolu'daki kısa süreli ani sağanaklar su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Vincenzo Montella istifa etmeyeceğim dedi. An milli takım teknik direktörü Dünya Kupası'nı geride bıraktıktan sonra en önemli hedef olarak 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı işaret etti.
7: Benim istifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli.
8: Vincenzo Montella A milli takımdaki görevine devam ediyor. Dünya Kupası D grubunda ikinci maçlar sonunda tur şansı kalmayan Ay Yıldızlılar Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasıyla turnuvaya veda edecek. Karşılaşma sabah saat 5'te başlayacak. Basın toplantısında konuşan Montella başarılarını hatırlattı. Yeni hedefleri işaret etti.
7: Ben takımı her iki turnuvaya da soktum. Motivasyonum yüksek. Başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Gelecekte daha iyisini yapacağız. Bundan sonraki aşama bu seviyeyi korumak olacak. Sıradaki Avrupa Şampiyonası'na da katılarak bütün hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz.
8: Vincenzo Montella, iki maçta 62 şut çektiklerini, gol fırsatı yaratma ve topa sahip olma gibi istatistiklerde turnuvanın en iyilerinden olduklarını da söyledi. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0 yenilen amilli takım grupta son sırada. 2-2 yapan Amerika Birleşik Devletleri lider. Üçer puanlı takımlardan Avustralya ikinci, Paraguay üçüncü sırada. 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ardından son 32 turuyla devam edecek. Gruplarda ilk iki sırayı alanların yanı sıra 12 en iyi grup üçüncüsü tur atlayacak.
6: 2026 Dünya Kupası'nda 3 grupta maçlar tamamlandı ve ilk 2'ye giren 6 takım tur atladı. 2 ev sahibi Meksika ve Kanada ve 5 kez dünya şampiyonu Brezilya tur atlayanlar arasında.
8: 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması sona eriyor. 12 grubun 3'ünde maçlar tamamlandı. Çekya'yı 3-0 yenen Meksika, A grubunda 3'te 3 yapmayı başardı. Meksika aynı zamanda 3 maçta gol yemeyen tek ülke. Güney Afrika'da 1-0'lık Güney Kore galibiyetiyle A grubunu ikinci sırada noktaladı. B grubundaki liderlik yarışında gülen İsviçre oldu. Avrupa ekibine 2-1 yenilen Kanada ise grup ikincisi olarak son 32 turuna adını yazdırdı. Katar'ı 3-1 yenen Bosna Hersek A grubunu 4 puanla tamamladı ve en iyi grup üçüncüleri arasına girmeyi bekliyor. 5 kez dünya şampiyonu Brezilya, İskoçya'yı 3-0 yenerek 7 puanla C grubunun zirvesinde yer aldı. Gollerin ikisini Vinicius Junior, diğerini Mateus Cunha attı. Tedavisi tamamlanan Neymar 75. dakikada oyuna girdi ve 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez sahne aldı.
9: Neymar bu maçta az süre aldı ama performansından memnunum. Vinicius harika bir form yakaladı. Takım da onu maç içinde dinlendirebiliyor. Böylece hücumdayken tüm gücünü kullanabiliyor. Dünya Kupası'nda tek önemli olan kazanmaktır. Yoksa iyi oynamanızın hiçbir anlamı yok. Ama performansımız her maç artıyor ve bu da beni mutlu ediyor.
8: Fas da 4-2'lik Haiti galibiyetiyle puanını 7'ye çıkarsa da averajla ikinci oldu. Dünya Kupası'nı yerinde takip edemeyen futbol severler ülkelerinde renkli görüntüler vermeye devam ediyor. Özellikle Brezilyalılar için milli maç izleme yeri Rio de Janeiro'nun meşhur Copacabana sahili. Dünya Kupası son 32 turundaki ilk eşleşme de belli oldu. A ve D gruplarının ikincileri Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek.
6: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Harcama limitleri hakkında konuşan Özbek, ezeli rakipleriyle aralarındaki farkın açıldığını belirtti.
10: Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman, rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu, biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. Kulübümüz son 4 senede önemli başarılar elde ederek bir rüzgar yakalamıştır. Bu rüzgarı sadece sportif başarıda değil, kulübümüzü daha da güçlendirecek kalıcı yapılar ve gelirler yaratmak için kullanmak istiyoruz. Bu açıdan cumartesi yapacağımız genel kurulumuzun çok önemli olduğuna inanıyorum.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
12: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
14: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
15: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
16: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
17: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
18: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
19: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
20: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
21: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer Zeynep.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
4: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 25 Haziran Perşembe günündeyiz. Ekonomi gündemindeki önemli haberlerle hemen başlayalım. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da yatırımcılara bir sunum yaptı. Savaşın enflasyon üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını söyledi. Güçlü rezervlere vurgu yapan Karahan, kur artışına dair riskin bu sayede sınırlandığını ifade etti.
5: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yatırımcılarla buluştu. Savaşın enflasyonu etkisini değerlendirdi. Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı enflasyona dair mesajlar verdi. Arz şoklarıyla yükselen gıda ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu, ancak jeopolitik gerilimlerin azalması halinde bu etkinin zayıflayabileceğini ifade etti. Karahan, enerji enflasyonunun yükseldiğini, ancak talep yavaşlamasının bunu dengelediğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı, kira ve eğitim kalemlerinde katılığın azaldığına vurgu yaptı. Talepteki azalmanın fiyatlamaları da aşağı yönde etkilemesini beklediklerini söyledi. Fatih Karahan, Türk lirasına talebin yüksek olduğunu dile getirdi. Sıkı para politikası ve güçlü rezervlerin etkisiyle dolarizasyon riskinin sınırlı olduğunu vurguladı.
4: Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, bankacılık sektörü için en büyük problemin yüksek faizler olduğunu söyledi. Faizlerdeki gevşeme içinse Eylül ayını öngördüklerini dile getirdi. Mahmut Akten, yüksek faizlerin bankalar üzerindeki yükü artırdığını ifade etti. Sabırla enflasyonun düşmesini bekliyoruz dedi. Garanti BBVA Genel Müdürü gelecek toplantıda faiz değişikliği beklemediklerini de ifade etti. Akten, faizlerdeki gevşemenin Eylül ayından itibaren başlamasını öngördüklerini dile getirdi. Faiz üst bandında bir gevşeme beklediklerini belirten Akten, şu an %37 politika faizi var, ancak %40'la repo piyasası dönüyor. O aşağı geldiğinde bu da kredi faizlerine yansıyacaktır diye konuştu. Faizler ve finansmana erişim sanayicilerin de en önemli gündem başlığı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin finansman problemi yaşadığına dikkat çekti. Bahçıvan kredi paketi çağrısında bulundu. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin oksijeni finansmandır. Geldiğimiz noktada sanayicimizin ciddi ölçüde oksijensiz kaldığını görüyoruz dedi. Sanayicilere yönelik özel bir kredi paketinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sanayiciler adına çağrıda bulunduğunu ifade eden Bahçıvan, sanayicilerimiz için çok özel bir kredi paketi

0: Saatlerde geri çekilme devam ediyor. Ons altında 4000 doların aşağısı görüldü. Sadece haftalık kayıp %7'ye ulaştı, aylık düşüş %12. Ons altın ayrıca sene başından bu yana bakıldığında %8 kaybettirdi.
1: Piyasada risk algısı 60 durumda ve faizler yukarı doğru gidiyor. O yüzden de yatırımcılar burada bir miktar daha doğrulara geçmiş gibi görünmekte. Kredi işlemler azalmış durumda.
0: Gram altında kritik 6000 lira seviyesine tutunamadı. Bu yıl Ocak ayında 7800 lirayı aşarak rekor kıran gram altında 5900 liralı seviyeler görüldü. Gram altında aylık kayıp %10'u aştı. Geçtiğimiz hafta 10.000 liranın üzerine çıkan çeyrek altındaysa 9.500 liralar izlendi.
1: Savaş nedeniyle enflasyon yüksek seyrediyor. Faizler bir süre daha yüksek kalacak, hatta belki artacak. Dolar endeksi daha güçlü kalacak. Bu da bize kıymetli metallerde, başta altın olmak üzere ama gümüşte de çok sert düşüş geldi, bir satış baskısına işaret ediyor.
2: Evet, altında durum böyle. Burada en büyük korku faiz korkusu diyoruz. Uzmanlar böyle söylüyor. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indiriminden bir anda artırım ihtimaline geçmesi, enflasyonun yüksek seyretmesi ve yeni başkan öncülüğündeki ilk toplantıda şahin mesajlar çıkması, faiz artışı da gerektiğinde olabileceği yönünde mesajlar çıkması altını baskılamaya devam ediyor. Peki Amerikan Merkez Bankası ekonominin gidişatı için nelere bakıyor? Tabii ki verilere. Bu verilerden önemli olanlardan bir tanesi de kişisel tüketim harcamaları verisi. Bu da ekonominin ne kadar işlerin yolunda olduğunu ya da ne kadar zayıf olduğunu gösteren verilerden bir tanesi. İşte o bugün öğleden sonra açıklanacak. Şimdi bütün gözler Amerika'da açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisine çevrilmiş durumda. Onun öncesinde altında zayıf görünümün devam ettiğini görüyoruz. Ons altın 3977 dolarda, yani 4000'in altında hala. Gram da halen 6000'in altında, 5946 lirada. Çeyrek altında da 9741 lira seviyelerini takip ediyoruz. O da 10.000'in altına inmişti hafta içinde. Borsada BIST 100 endeksi yatay denebilir. 14.337 puanda seyrediyor endeks. Dolarda yine yatay bir görünüm var. 46 lira 51 kuruşta. Euro'da da yatay ve 52 lira 83 kuruşta devam eden işlemleri takip ediyoruz. Bir başka haberle devam edelim. Kiralar son bir yılda Türkiye genelinde %30 arttı. Yani yüksek oranlı artışlar devam ediyor. Merkez Bankası'nın araştırmasına göre vatandaşlar kira artış oranının düşeceğine inanmıyor.
0: Vatandaşlar kiralarda yüksek artışların süreceğini düşünüyor. Son bir yılda ev kiralamanın maliyeti %30 arttı. Merkez Bankası verilerine göre büyük şehirlerde en yüksek artış %36 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bankanın bir başka raporu ise vatandaşların kira enflasyonunda düşüş beklemediğini ortaya koydu. Her 100 kişiden 63'ü gelecekteki yükselişlerin mevcuttaki yükselişten çok olacağına inanıyor.
3: Biliyorsunuz hala faizler düşmedi, hala krediye ulaşım zor, hala ev alımı konusunda insanlar zorlanıyor. Haliyle bu da kiraya olan yönelimi arttırıyor. Bu yüzden böyle bir beklentinin olmasını normal karşılıyorum.
0: Vatandaşlara en çok neyin fiyatı artar diye soruldu. İlk sırada %36,2 ile gıda yanıtı yer aldı. %30,6 ile yakıt enerji ikinci ve %16,6 ile kira üçüncü sırada.
3: 2024'ten sonra bir eve taşınmış birisi şu anda kira artış oranına tüfeğe baktığımızda piyasanın üzerinde, piyasadaki kira yıllık artışının üzerinde bir tüfenin geldiğini görüyoruz. Eski kiracıların piyasanın daha üzerinde bir kira ödediğini ortaya koyuyor.
0: Fiyat beklentileri yatırım tercihlerinde de yansıyor. Yatırımda ilk tercihi gayrimenkul olanların oranı Haziran'da %37,1'e yükseldi. Mayıs ayına göre 4 puan arttı.
2: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'ye göç edenlerin oranı %25 arttı. Türkiye'ye göç eden yabancı uyruklular arasında ilk sırada Türkmenistan'dan gelenler var. Türkiye'den yurt dışına gidenlerin oranı ise %5 azaldı, 403.216 kişi olarak kayıtlara geçti.

0: Türkiye'nin göç bilançosu açıklandı. Verilere göre geçen yıl ülkeye gelenlerin sayısında artış var. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2025'te Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %25,2 arttı. 2025'te 393.829 kişi Türkiye'ye göç etti. Türkiye'ye gelen 393.829 kişinin %56,6'sını erkekler oluştururken %43,4'ünü kadınlar oluşturdu. 2025'te gelenlerin 91.952'si Türklerden, 301.877'si ise yabancı uyruklu vatandaşlardan oluştu. Türkiye'ye gelen yabancı uyruklular arasında ilk sırada %23,4 ile Türkmenistan vatandaşları yer aldı. Türkmenistan'ı Azerbaycan, Özbekistan, Mısır ve Afganistan izledi. Türkiye'den yurt dışına gidenlerin oranı ise %5 azalarak 403.216 olarak belirlendi. Göç edenlerin %55,3'ü erkek, %44,7'si kadın olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den ayrılanların 175.119'u Türk vatandaşı, 248.097'si yabancı uyruklu oldu. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklular arasında ise ilk sırayı %15,7 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı Afganistan, Rusya, İran ve Türkmenistan izledi.
1: Muharrem ayı geldi, evlerde aşure hazırlıkları başladı. Geçen yıl zirai don nedeniyle ürünlerin fiyatları çok hızlı artmıştı. Aşurenin içinde kullanılan malzemeler düşünüldüğünde hemen hemen hepsinde zirai donun etkisi vardı. Bu yıl da artış var ama daha sınırlı geçen yıla göre. Bir kase aşurenin maliyeti 55 lira ila 85 lira arasında değişiyor.
0: Buğday, kayısı, üzüm. Muharrem ayı geldi, aşureler hazırlanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl aşureye konulan birçok malzeme zirai dondan etkilenmişti. Yüksek oranlı fiyat artışları yaşanmıştı. Bu yıl birçok üründe daha sınırlı fiyat artışları oldu. Ancak yine de bazı ürünlerde yine iki kata varan fiyat artışları söz konusu. Hürriyet gazetesinin haberine göre 10 kaselik aşurenin maliyeti 507 lirayla 850 lira arasında değişiyor. Tüm Kuru Yemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği madde madde fiyatları paylaştı. Aşurelik buğdayın kilo fiyatı geçen yıl 42 lirayken bu yıl 45 lira 60 kuruş. Kuru kayısı 445 liradan 450 liraya, kuru incir 485 liradan 546 liraya çıktı. Kuru üzüm fiyatı 230 liradan 173 liraya düşerken cevizin fiyatı da 925 liradan 510 liraya indi. En yüksek fiyat artışları ise fındık ve Antep fıstığında. Fındık 615 liradan 1110 liraya, Antep fıstığının iç fiyatı ise 1475 liradan 2740 liraya yükseldi. Restoran ve pastanelerde de fiyat değişiyor. Bir kase aşure 200 liradan başlıyor, 400 liraya kadar çıkıyor.
1: Nefes kredisine iş dünyasının talebi yüksek, 25 milyarlık kredi paketi 2 haftada tükendi. Ekonomi gazetesinin haberine göre limiti 3 milyon liraya yükseltilerek yeniden başlatılan TOB nefes kredisinde 25 milyar lira olan ilk dilim neredeyse tükendi. %34 faizde 25 milyar liralık ilk dilimin hızla tükenmesi üzerine kredi garanti fonu yetkililerinin Merkez Bankası ile limitin 25 milyar liralık ilave ile 50 milyar liraya yükseltilmesi yönünde görüşmelere başladıkları öğrenildi. İlk nefes kredisinde yıl içinde yapılan artışlarla birlikte 61 bin firma toplam 81 milyar lira civarında kredi kullanmıştı. Yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik düzenlemeleri öngören 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda verilen önergeyle teklife İBAN mağdurlarına yönelik düzenleme de eklendi.
2: İBAN mağdurlarının merakla beklediği yasa düzenlemesi 12. yargı paketine eklendi. Türk Ceza Kanunu'nun 157 ve 158. maddelerinde değişikliğe gidilecek. Düzenleme ile haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarında hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranında indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Teklif yargılama sürelerinin kısalmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Teklifle miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık arttırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhinde verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek.
1: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile Martı Teknoloji AŞ arasında görülen haksız rekabet davasında mahkeme karar verdi. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Martı şirketi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Martı Tek ve Tek Sürücü Hizmeti'nin haksız rekabet oluşturduğunu belirterek bu rekabetin önlenmesine karar verdi. Ancak erişim engeli getirmedi. Martı Scooter ve Martı Motosiklet hizmetleriyle ilgili ise mahkeme herhangi bir haksız rekabet oluşmadığını belirtti. Yaz meyvede sebzede bol, ancak ilden ile hatta ilçeden ilçeye durum değişebiliyor. Gaziantep'te kirazı don ve fırtına vurdu. Üretici 2 yıldır zarar ettiğini söylüyor.
0: Gaziantep'te kirazı önce fırtına sonra don vurdu. Kente yetiştirilen Napolyon cinsi kirazın hasadı başladı. Türkiye genelinde kiraz rekoltesinin iyi olmasına karşın Gaziantep'te farklı bir durum var. Önceki aylarda etkili olan don ve fırtına ağaçlara zarar verdi. Kiraz bahçelerinde ağaçların birçoğu kurudu.
3: Çiftçinin çok da topladığı işçi maliyetini kurtarmamaktı. Kirazı da her sene firma gelirdi, ihracatçı gelirdi. O firmalarda bu sene firma da gelmedi. Niye? Çünkü kirazın olmadığından.
0: Üretici geçen yılda zirai dondan etkilenmişti. Yani ard arda 2 yıldır zorluk yaşıyorlar.
4: Şu anda 50 ile 70 liraya kiraz veriyoruz. Şey, pazara bakıyoruz 150 lira. Bu ortada parayı kim kazanıyor? Bize de yazık yani bu konuda. Ben bu kadar emek verip çoluk çocuk uğraşayım. Akşama kadar topladım, benim masrafım çıkmıyor.
0: Gaziantep'te kiraz hasadı Temmuz ortasına kadar sürecek.
1: Finans Kafe'nin sonuna geldik. Saatlerimiz 15'e yaklaşıyor. Piyasalara çok hızlıca bakarak veda edelim. Borsada yatay bir seyir var dedik. 14.300'ün üzerinde BIST endeksi. Altında gevşeme var. 3.985'e kadar geriledi. Ons 4.000'in altında. Bu arada petrol fiyatı da 73 doların üzerinde Brent petrol. Dünle yatay ama son yaşanan olumlu süreçten sonra ABD ile İran arasındaki görüşmelerde petrol 73'lere kadar gelmişti. Ons'taki düşüş içeride gramı da 6.000 liranın altına indirdi. Çeyrekte 10.000 liranın altında seyrediyor. Bu notlarla veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya Konyaaltı'nda 28, İskenderun'da 27 derece. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Doğa takvimi. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün Denizciler Günü. Dünyayı ayakta tutan gemiler ve denizciler denilebilir. Çünkü gıdadan ilaca kadar zorunlu ihtiyaç maddelerinin neredeyse %90'ı deniz yoluyla bize ulaşıyor. Denizciler Günü'nün bu yılki kampanyası özellikle yüksek risk taşıyan ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde denizdeki yaşamın zorluklarını vurgularken bir yandan da denizcilerin küresel ticaretin devamlılığındaki temel rolünün altını çiziyor. Dünya ticaretini taşıyorlar, risk taşıyorlar sloganı etrafında şekillenen kampanya kamuoyunu denizcileri takdir etmeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Denizciler Günü mesajında Hürmüz Boğazı'ndaki son olaylarda dünyanın yakıt ve gıda ihtiyacını karşılamak için evlerinden çok uzakta çalışan on binlerce denizcinin mahsur kalmasına neden olduğuna dikkat çekerek şöyle söyledi. Karada yaşayanlarımız genellikle deniz körüdür. Bir kriz yaşanana kadar denizciliğin hayati öneminin farkında değildirler. Bu Denizciler Günü'nde denizcilerin cesaretini ve becerilerini onurlandıralım ve tüm fırtınalara karşı onlarla birlikte duralım.
3: Doğa takvimi.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı sürüyor. 4 il başkanı ve bir belediye başkanının itirazı reddedildi. Uğraş Bingöl ayrıntıları aktaracak bize. Uğraş.
1: Şu dakika itibariyle toplantının bittiğini de hemen söyleyelim. Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Hatırlanacağı üzere Mutlak Butlan davasının ardından önce milletvekilleri ardından belediye başkanları yönetime yönelik açıklamalar nedeniyle ve il başkanları da yine yönetime yönelik açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin'e sevk edilmişti. En son halkada da il başkanları vardı. Ona yönelik bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantı dakikalar önce bitti ve şu kararlar alındı, hemen onu söyleyelim. Bursa, Bitlis, Batman ve İstanbul olmak üzere yine Mersin Mezit ilçe belediye başkanının da yaptıkları itirazlar reddedildi. Yani tedbir kararları kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine neden olan konularda kesin ihraç talebi devam ediyor. Bu itirazlara yapılan, bu karara yapılan itirazlar da reddedilmiş oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bütün yollar kapanmış değil. İç hukuk yolları açık tabii ki. 15 günün içinde bu isimler, reddedilen isimler, özellikle il başkanları Yüksek Disiplin Kurulu'na yine başvuracaklar. Sözlü ya da yazılı olarak gelip burada ifade verebilecekler YDK'nın bu kararına karşılık. Ama şunu söyleyebilirim, daha önce de olduğu gibi milletvekillerine yönelik de bir, hatırlanacağı üzere Yüksek Disiplin Kurulu vardı. 9 milletvekilinin 8'ine yapılan itirazlar reddedilmişti. Bir tek Gökhan Günay'ın grup başkan vekilinin itirazı kabul edilmişti. Ama 8 ismin kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edildiği noktasında onların da 15 günlük bir süreci vardı. Bu itirazlara yönelik, kararlara yönelik. Evet, 4 il ve 1 ilçe belediye başkanlığının yaptığı itiraz reddedildi. Önümüzdeki günlerde Yüksek Disiplin Kurulu'nun yeniden toplanmasını bekliyoruz. Özellikle milletvekili ve belediye başkanlarının kesin ihraç sistemine karşı yaptıkları savunmaları almasını bekliyoruz.
0: Uğraş Bingöl aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel, Mutlak Butlan krizinin ardından ilk kez yan yana geldi. Aynı yerdelerdi. Mecliste 22. dönem CHP Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelerek tokalaştılar ama ikilinin yüzündeki gerginlik gözlerden kaçmadı.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Mutlak Butlan kararından sonra ilk kez yan yana. İki ismin tokalaşması kameralara böyle yansıdı. Mecliste Ankara'da hayatını kaybeden CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Törene eski ve yeni pek çok milletvekilinin yanı sıra Kılıçdaroğlu ve Özel de kurmaylarıyla katıldı. Cenaze törenine ilk gelen isim Özel'di. Özel'in ardından Kılıçdaroğlu meclisteki törene geldi. Ön sırada saf tutanlarla tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Murat Emin'le de tokalaştı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen 3 genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Deniz Demir ve Semra Dinçer'le tokalaşmaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu törende Muharrem İnce ile yan yana durdu. İki ismin uzun uzun sohbet etmesi gözlerden kaçmadı. Törenin ardından naaşın cenaze aracına bindirilmesi sırasında cenazeye katılanlar da yürüyüşe geçti. O sırada da Kılıçdaroğlu'yla Özel yan yana gelmedi. Sür'ün ailesine taziyeler iletildikten sonra tören alanından ilk ayrılan Özel ve kurmayları oldu. Cenaze töreninin ardından haberciler Kılıçdaroğlu'na soru sormak istedi ancak CHP Genel Başkanı soru almadı. Makam aracına binerek meclisten ayrıldı.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 24 şüpheli gözaltına alındı. Belediye başkanlarının CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderdiği öne sürüldü.
2: Rüşvet soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 24 kişi gözaltında. İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde yürütülen soruşturmada rüşvet iddiaları araştırılıyor. İnşaat ve imar alanında usulsüzlükler karşılığında belediye görevlileri ve müteahhitler arasında rüşvet alışverişi yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirtildi. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Bu paralar önce Veli Ağbaba'nın 19 Haziran'da tutuklanan danışmanı Özlem Akyılmaz'a, oradan Veli Ağbaba'ya aktarılıyordu. Masa kayıtları, mali analiz raporu, bilirkişi raporları, müşteki müteahhit ifadeleri, etkin pişmanlık beyanlarıyla HTS ve baz irtibat kayıtları doğrultusunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Bağçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de iş insanlarının da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Veli Ağbaba'nın soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi.
0: Ankara, dünya liderlerini ağırlayacağı NATO zirvesi öncesinde geniş kapsamlı güvenlik önlemlerine sahne oluyor. Ankara Valiliği kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili açıklama yaptı. Mustafa Berber detayları aktaracak bize. Mustafa.
3: Ahmet Alpat, tedbirler kapsamında alınan o karar, kapanacak yollar, açık olacak yollar ya da alternatif olarak kullanılabilecek güzergahlar Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada dört başlık altında toplandı. Aslında burada dikkat çeken üç başlık bizleri yakından ilgilendiriyor. Çünkü bunlar kapalı olacak yollara ya da kısmi kapalı olacak yollara işaret eden maddeler. İlk olarak zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, aslında çevresi de oldukça güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bir nokta ki bugün itibariyle de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan noktalara polis bariyerleri yerleştiriliyordu. 7 Temmuz 2026 Salı günü sabah 7'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59'a kadar bu bölgede bulunan toplamda 12 cadde ve sokağın olduğu yer kapalı olacak, ancak bunlar bağlantılı olarak kapalı olacak. 6 bulvar ve cadde tam anlamıyla kapalı olacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde. O caddelere bakacak olursak Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi'nin tamamı, Söğüt Özlü Caddesi'nin tamamı, Bahriye Üçok Caddesi'nin tamamı kapalı olacak. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğüt Özü Caddesi arasında kalan bölümü ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile Açlı arasında kalan bölümünün tamamı araç trafiğine kapalı olacak bu iki gün boyunca ve aynı zamanda belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar da bu noktadan kaldırılacak. Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklamada buna dikkat çekiliyor. İkinci önlemse, ikinci yolların kapatıldığı, önlemlerin alındığı noktaysa konukların konaklamaların yapılacağı adresler. 15 otel bölgesi belirlenmişti. 15 otelde zirveye gelecek liderlerin ve heyetlerin konaklanacağı daha önceden duyurulmuştu. Ve bu kapsamda yine Yeni Mahalle ilçesinde 4 mahalle, Çankaya ilçesinde 6 mahalle olmak üzere çok sayıda cadde ve sokak kapalı olacak. Bu mahallelerde özellikle şunu belirtelim ki Çankaya ilçesinde bakacak olursak en fazla o noktada kapatılacak olan cadde ve sokak bulunuyor. Yıldız Evler Mahallesi, Kavaklıdere Mahallesi, Kızılırmak Mahallesi, Oğuzlar Mahallesi, Söğütözü Mahallesi ve Üniversiteler Mahallesi mahallesinde bulunan çok sayıda cadde, sokak kapalı olacak ve bu noktada yine araç parkına da izin verilmeyecek. Bir diğer noktaysa konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla heyetlerin kullanacağı güzergahlar. Aslında buradaki güzergahlar da sık sık dile getiriliyordu. Sosyal medyada da iddialar ortaya atılıyordu. Tam anlamıyla kapalı olacak diye. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeleri verildi. Sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak güzergahlar ve noktalar olarak burası belirlendi. Ankara Çevre Yolu'nun Kuzey Ankara bölgesi Mamak ilçesi Ortaköy mevki bağlantısıyla Yeni Mahalle ilçesi Yuvaköy yolu arasında kalan bölümünün tamamı, yine Özal Bulvarı'nın tamamı ki Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara istikametine gelen güzergah burası, İsmet İnönü Bulvarı'nın tamamı, Ankara Bulvarı'nın tamamı, Anadolu Bulvarı'nın tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Sığıye Köprüsü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarı Kepekli Kavşağı'yla Akköprü arasında kalan bölüm ve Dumlupınar Bulvarı'nın İsmet İnönü Bulvarı'yla 1596 cadde arasında kalan bölümü ve bunun yanı sıra pek çok nokta konuk devlet ve hükümet başkanlarının geçişi sırasında araç trafiğine kısmi olarak kapatılacak ve konvoylar geçtikten sonra yeniden araç buranın kullanılmasına izin verilebilecek. Bir de Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklamada alternatif olarak kullanılabilecek yollara dikkat çekildi. Özellikle az önce saydığımız kapalı olacak ya da kısmi olarak kapalı olabilecek yollarda yaşanabilecek bir yoğunluk ya da bu yolların açılmaması durumunda kullanılabilecek olan güzergahlara da dördüncü maddede yer verildi ve valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve yönlendirme tabelalarına uymaları önem arz etmektedir deniliyor. Ancak bu saydığımız noktalar ve daha fazlasına ilişkin sokak ve caddelere, kapanacak sokak ve caddelere ilişkin detaylar da Ankara Valiliği'nin resmi internet sitesinde ve resmi sosyal medya hesabında paylaşılmış durumda.
0: Mustafa Berber aktardı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısından katılacağını söyledi. Trump, Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik de olumlu sinyaller verdi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenleniyor olmasaydı sanırım bu zirveye gitmezdim.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını bir kez daha bu sözlerle dile getirdi. Trump Erdoğan'ı övdü, zirveye ona saygısından katılacağını tekrarladı.
4: Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişilik, harika bir ordusu var. Erdoğan beni aradı, lütfen bu zirve Türkiye'de, orada olmanız gerek. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada olması lazım dedi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
2: Basın toplantısında Ankara'nın Washington'dan talep ettiği F-35 savaş uçağı ve motor tedariki de gündeme geldi. Trump, muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek askeri işbirliğinde yeni bir dönemin sinyalini verdi. F-35 programına geri dönüş sürecine ilişkin teknik detayları ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance aktardı.
5: Running the traps and confirming that's happened. This is really a congressional thing and ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And of course, we'll announce that when we have that
2: NATO Genel Sekreteri Rutte de, Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. Amerika Birleşik Devletleri dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirketi var ifadelerini kullandı.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün basın bilgilendirme toplantısı vardı. Bakanlık, Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ı teslim alma planı iddialarını değerlendirdi. Bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir mesajını verdi.
2: Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ı teslim alma planı iddialarına Ankara'dan çok sert tepki geldi. O iddiaya göre yerleşime kapalı Maraş'ta güzel yurt Rumlara bırakılacak. Türk tarafı Avrupa Birliği'ne katılacak. Ambargo kalkacak, federal meclis oluşturulacak. İddiayı değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
6: Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez.
2: Bakanlık, Kıbrıs Türklerinin haklarının sonuna kadar korunacağı mesajını da verdi.
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını 2235. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenledi. Toplantıda İsrail'in Lübnan politikasına da eleştiriler yöneltildi.
7: Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir.
2: Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'ya ait bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya Küreci'ye konuşlandırıldığını da açıkladı. Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri üretimi 2 adet C-130J askeri nakliye uçağının yıl sonuna kadar envantere katılabileceğini de bildirdi.
0: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgedeki askeri ve sivil harekat kabiliyetini sınayan dev bir arama kurtarma tatbikatına imza attı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatı başarıyla tamamlandı.
2: Doğu Akdeniz, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gövde gösterisine sahne oldu. Şehit Teğmen Caner Gönyeli, 2026 arama kurtarma tatbikatının deniz safhası başarıyla tamamlandı. Tatbikat bölgesel gelişmeler açısından oldukça kritik bir sahada icra edildi. Askeri ve sivil unsurların koordinasyonu, Lübnan ve İsrail'deki çatışma hatlarına sadece 200 deniz mili mesafede sınandı. İlk senaryo, kaçak göçmen taşıyan bir kuru yük gemisiyle ticari yatın çarpışmasıydı. Ekipler saniyelerle yarıştı. Bir yandan dalgalarla boğuşan kasasetler kurtarılırken, diğer yandan alevlere teslim olan yük gemisindeki yangına müdahale edildi. İkinci senaryoda ise iki ticari geminin çarpışması canlandırıldı. Denize düşen mürettebat, helikopterlerle tahliye edilerek en yakın sağlık merkezlerine ulaştırıldı. Dev organizasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster ve Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Kor Amiral Ahmet Kendir ile birlikte üst düzey askeri erkan TCSG Yaşam Gemisi'nden takip etti.
8: Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnız değildir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantörlüğü Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin temel teminatıdır.
2: Tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönge'nin ailesi de izledi. Azerbaycan'dan Pakistan'a, Libya'dan Somali'ye kadar pek çok ülkenin askeri ateşesi de tatbikatı dikkatle takip etti.
0: İnsansız savaş uçağı Kızıl Elma test atışlarında hedefleme ve işaretlemeyi Aselsan'ın geliştirdiği elektrooptik sistem soygunla yaptı. İnsansız jet Kızıl Elma'da Türk mühendislerin yaptığı sistemler kullanılıyor. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol yaptığı paylaşımda Bayraktar Kızıl Elma'nın keskin gözü Toygun dedi. Hedefleme ve işaretlemenin düşük görünürlük avantajı koruyarak yapıldığı belirtildi. Kızıl Elma, iki farklı güdüm kitiyle sabit kara hedeflerine yönelik gerçekleştirilen test atışını başarıyla tamamladı.

0: Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Yerel saatle 18 sıralarında meydana gelen 7,2'lik ilk depremden 39 saniye sonra 7,5'lik deprem halkı sokağa döktü. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar var. 164 kişi öldü, 900'den fazla yaralı olduğu belirtiliyor. Ancak ölü sayısının binleri bulabileceği uyarısı yapılıyor.
1: Önce 7,2, sadece 39 saniye sonra ise bu kez 7,5 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Venezuela'yı çifte deprem vurdu. İlk depremin merkez üssü kıyı kasabası Moro'nun 21 kilometre batısıydı. Bakabilango. 7,5 büyüklüğündeki deprem ise 45 kilometre uzakta meydana geldi. Sarsıntılar sırasıyla 22 kilometre ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssüne 160 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da ağır hasar oluştu. Çöken binalar arasında 22 katlı bir apartman da var. Depremin ardından halk panik içinde sokağa çıktı.
2: Duvarların hepsi çatlamıştı. Kapıyı bir şekilde açmayı başardık. Görüşü engelleyen bir duman bulutu vardı. Aşağı indiğimizde ise manzara bir korku filmi gibiydi. Molozların ve her şeyin üzerinden tırmanarak geçmek zorunda kaldık. O binadan sadece tek bir ailenin çıkabildiğini gördüm.
1: Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak ekipler yetersiz kalıyor.
3: Beton bloklar hala orada duruyor ve seslerini hala duyabiliyoruz. Hayattalar. Oradaki 3 kişinin hiç olmazsa kurtarılabilmesi umuduyla onlara seslerini zorlamamalarını ve kısa nefesler almalarını söylüyoruz.
1: Venezuelalılar çaresizlik içinde enkaza kadar yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Depremde ülkenin en büyük havalimanı olan Maiquetía'da hasar oluştu. Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Depremin en fazla Trujillo, Carabobo, Miranda ve La Guardia eyaletlerinde hasara yol açtığı açıklandı. Ülkede mini tatil olduğu için insanların deprem anında genellikle evlerinde olduğuna dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının binleri bulabileceği ve toplamda 10 bine ulaşabileceği uyarısı yaptı. 7,5'in Venezuela'yı 1900'den beri vuran en şiddetli deprem olduğuna dikkat çekiliyor. Depremin ardından çok sayıda ülke yardım önerisinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tüm federal kurumlara Venezuela'ya yardım için hazırlık yapmaları talimatı verdi. Yeni ve harika dostlarımız için orada olacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani yardım gönderileceğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yabancı ülkelerden gelen yardım önerilerinin organize edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi.
0: Venezuela'yı vuran 7,5 ve 7,2'lik depremlerin ardından Türkiye'den destek ve dayanışma mesajları geldi. Dışişleri Bakanlığı da Caracas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğunu aktardı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketi yaşayan Venezuela için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi.
4: Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.
1: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır dedi. Dışişleri, Caracas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türklerle temas halinde olup durumlarını yakından takip ettiklerini de aktardı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Venezuela halkına başsağlığı dileyen Çelik, bu zor günlerde Venezuela'nın yanındayız ifadesini kullandı.
0: Ankara'da iki gün önce meydana gelen belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin otobüsün içindeki kameranın görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs şoförünün önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor. 23 Haziran'da Etimesgut'ta meydana gelen kazada refüje çıkan otobüs 20 yaşındaki Hamza Efe Doğan'a çarpmıştı. Vatani görevini yapan ve birliğine dönmek üzere yolda olan Doğan kurtarılamamıştı. Kazada otobüsteki 9 yolcu da yaralandı. Ticari araç sürücüsü tutuklu yargılanıyor. Kocaeli Dili Ovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de aralarında olduğu 7 belediye yetkilisi gözaltına alındı. 7 işçinin öldüğü yangınla ilgili hukuki süreç genişletildi. Soruşturma kapsamında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı, eski İmar ve Şehircilik Müdürü ve Başkan Yardımcısı, eski ve yeni yapı kontrol müdürleriyle zabıta müdürleri gözaltına alındı. Yangınla ilgili devam eden davada 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan yeni birimle 2 ayda 16 dosya ve faili meçhul 19 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 141 dosyanın da inceleme altında olduğunu paylaştı.
1: Faili meçhul 16 dosya, 19 cinayet son 2 ay içinde aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetleri ilişkin yürütülen çalışmalarda son durumu anlattı.
5: Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımız eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek inceliyoruz. Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.
1: Gürlek, 24 Nisan 2026'da bakanlık bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlarının incelediği son dosya sayılarını da paylaştı.
5: 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte. 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte. 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır.
1: Gürlek çalışmalarda kurumlar arasındaki sıkı koordinasyon ve uyumla sonuca varıldığını da vurguladı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor. Ekrana taşıyoruz.
6: Şükranlarımı sunuyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında hem Türkiye olarak hem İslam alemi olarak bugün idrak ettiğimiz Aşura gününün ve Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve Ehli Beyt'i bir kez daha kemali edeple yad ediyor, Allah'ın selamı onların üzerine olsun diyorum. Yine buradan bu sabah meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bu zor günlerinde Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtiyorum. Değerli arkadaşlar, AK Parti olarak bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat gücüne sahibiz. 11 milyon 500 bini aşkın üyemizle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bizim tasavvurumuzda üyelik sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir. Bizde üye demek millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. Bu uğurda gerektiğinde yardan ve serden geçmek demektir. Her türlü fedakarlığı göze almak demektir. Bu milletin, bu ümmetin sorumluluğunu yüreğinde taşımak demektir. İdeallerimize gönül vermek, davamıza ömür vermek demektir. AK Parti'nin çelik çekirdeği kaderini kaderimize, kavlini kavlimize, kalbini kalbimize rapt eylemiş 11 milyon 500 bin kardeşimizin hepsi bir demektir. Bunun için her fırsatta şunu diyoruz. Biz sadece siyasi bir parti değiliz. Aynı zamanda bir dava hareketiyiz. Biz aynı ideallere inanan, aynı istikbale yürüyen bir gönül hareketiyiz. Özellikle bilinmesini isterim ki teşkilatçılık anlayışımızda üye kaydının yapıldığı an millete hizmet mücadelesi başlamıştır. Bu anlayışla üyelerimizle irtibatımızı güçlendirirken bir yandan da esnaf, çarşı, pazar ziyaretleriyle milletimizle gönül bağımızı sağlam tutuyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimizin misafiri oluyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi, ülkemiz için kurduğumuz hayalleri, Türkiye yüzyılı hedeflerimizi kendileriyle istişare ediyoruz. Biliyorsunuz, üye sayısında kırdığımız rekorun ardından 2026 senesini mahalle çalışmaları yılı ilan ettik. Daha fazla sayıda insanımıza ulaşmak, mahallelerdeki varlığımızı daha da güçlendirmek amacıyla yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Tüm teşkilatımızın gayretiyle 2026 yılını AK Parti ailesini hem üye sayısı hem de derinlik itibariyle büyütmek için bir fırsata çeviriyoruz. Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor, mahalle başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Parti'mize yönelik teveccüh her seviyede katlanarak artıyor. Huzur arayan, kardeşlik ve dayanışma arayan, şehrine, ilçesine, beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kardeşlerim, bize göre siyaset millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Aksine toplum siyasetin asli unsurudur, sahibidir, kurucu öznesidir. İster yerel düzeyde, ister tüm ülke sathında olsun, siyaset felsefemizin temelinde insan vardır. İnsana saygı vardır. 86 milyonun her bir ferdi bizim nazarımızda eşittir. Aynı değerdedir. Oy versin ya da vermesin. Bizi desteklesin veya desteklemesin. Hiçbir ayrım yapmadan aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. Biz siyaset yaparken de, hizmet ederken de daima bu anlayışla hareket ettik. Karşımızdaki kim olursa olsun saygıyı elden bırakmadık. Muhatabımızı rencide edecek, incitecek, gönlünü kıracak hiçbir davranışın içinde olmadık. Hazreti Mevlana'nın asırları aşan şu öğütlerini kendimize rehber eyledik. Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. İşte bu anlayışla, işte bu ilkeler çerçevesinde sadece bize oy verenlerin değil, 86 milyonun hizmetkarı olduk. Maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen AK Parti'yi milletin gönlünde yıkılmaz kılan işte bu vasıflarımızdır. Bunları korumak ve gözetmek hepimizin asli vazifesidir. Seçmenden oy isterken müşfik, mütevazi ve saygılı ama milletten yetkiyi aldıktan sonra kibirli, üstenci, incitici bir tavır bizim tavrımız değildir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda, hem kamuda, hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Mahremiyet yok sayılırken, özel alan kavramı anlamını yitirmekte, görünür olmak, gündeme gelmek, tartışılmak, insan onuru dahil her türlü değerin, her türlü hassasiyetin önüne geçmektedir.

Ne partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Görevi, unvanı, makamı ne olursa olsun, hiçbir arkadaşım şunu unutmasın. Hepimiz bulunduğumuz koltuklara milletin takdiriyle, tensibiyle geldik. Milletimiz emaneti bizlere, kendisine hizmet etmemiz, eser üretmemiz, refahını artırmamız için tevdi etti. Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil, sorumluluk makamlarıdır. Vatandaşımızın karşısına çıktığımızda, esnafımızın kapısını çaldığımızda da, görevimiz gereği kamu gücünü kullandığımızda da taşıdığımız emanetin ağırlığıyla mütenasip hareket etmek zorundayız. Her zaman söylediğim gibi mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir. Ruberu iletişimin, yüz yüze etkileşimin, sıcak ve seviyeli bir hasbihalin yerini hiçbir dijital platform, hiçbir uygulama alamaz. Eğer öyle olsaydı, bugün siyasette durum çok farklı olurdu. Eğer öyle olsaydı, bu millet her seçim öncesinde bize siyasi ömür biçen o çok bilmişleri ters köşe yapmazdı. Eğer öyle olsaydı, siyaset ve toplum mühendisleri amaçlarına ulaşmış olurdu. Eğer sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılsaydı, bugün iktidarda da, cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu. Elbette yeni medya araçlarını, teknolojinin sağladığı asimetrik imkanları göz ardı etmeyeceğiz. Yaptıklarımızı, hizmetlerimizi, icraatlarımızı en güzel şekilde bu mecraları da kullanarak halkımızla, bilhassa da yeni kuşaklarla paylaşacağız. Ama sosyal medyadaki yankı odalarına da hapsolmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan bu yana yaptığımız gibi vakar içinde, nezaket içinde, demokratik bir kültür içinde halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Teşkilat yöneticilerimizden milletvekillerimize, bakanlarımızdan belediye başkanlarımıza kadar, tüm yol ve dava arkadaşlarımdan bu prensip ve ilkelerle hareket etmelerini beklediğimizi özellikle vurgulamak isterim. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik. Bu minvalde, bu istikamette yürümeye de devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının aziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz. Tabii burada
Şunu da açıkça dile getirmekte yarar görüyorum.

0: Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez. Biz milletten icazeti sadece hizmet için almadık. Aynı zamanda yıllardır ötelenen, örselenen, kendi öz yurdunda oraya buraya itilen kardeşlerimizin haysiyetini, izzetini, özgürlüklerini savunmak için de aldık. ...28 Şubat döneminde darbecilerin gadrine uğrayan insanlarımızın bir daha aynı zorbalığa maruz kalmaması için de milletimizden yetki aldık. 23 yıldır bu konuda çok büyük hassasiyet gösterdik. Ne bir başkasının hayat tarzına müdahale ettik, ne de kendini bu ülkenin sahibi gören küstah azınlığın hayat tarzı dayatmasına müsaade ettik. Ne bir başkasının inancına karıştık, ne de Jacoben zihniyetin günümüzdeki temsilcilerinin insanımızın inancına karışmasına eyvallah ettik. Buna rağmen artık eskisi kadar olmasa da zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Bunlarla mücadelemizi hukuk ve demokrasi zemininde sürdürüyoruz. Hükümet olarak 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Dahası 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Kimse bir başkasına dayatmada bulunamaz, üzerinde baskı kuramaz. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Şunu da burada açık açık ifade ediyorum. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Eski imtiyazlarını, eski nobranlıklarını özleyenler boş durmasa da biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemler inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir. Bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından, cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına, hakarete uğramasına, kendini dışlanmış, kendini ötelenmiş hissetmesine kesinlikle göz yummayacağız. Türkiye'yi büyütmeye, cumhuriyetimizi büyütmeye, hak ve özgürlükleri her bir vatandaşımız için genişletmeye 86 milyonun tamamını bir beraber ve eşit görmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken genişletilmiş il başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar verdiğiniz emekleriniz ve bundan sonraki çalışmalarınız için her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Şehirlerinize döndüğünüzde oradaki vatandaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum. Ve bugün aramıza katılacak olan belediye başkanlarımıza da ailemize hoş geldiniz diyorum. Ve sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede, kürsü önünde misafir etmek istiyoruz. Saygılar, hemşerilerimiz, değerli konuklar. Bugün Türkiye Yüzyıl Hedeflerine birleşen, millete hizmet aşkında buluşan kıymetli belediye başkanlarımız AK Parti çatısı altında bu büyük yürüyüşe katılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir'i sahneye davet ediyoruz lütfen. Millete hizmet yolunda Türkiye Yüzyılı vizyonunda buluşan kıymetli belediye başkanlarımızı sırasıyla davet ediyorum. Öncelikle Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı. Nevşehir İl Başkanımız ve değerli milletvekillerimizle sahneye davet ediyoruz. İşte AK Parti çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl. Şimdi tam vakti diyoruz. Ve Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı'ya

çatısı altında ülkemize, Nevşehir'e hizmet etmeye devam.

milletine hizmet etmeye devam ediyoruz. Evet, ayakta bulunan değerli il başkanlarımızı, başkanlarımızı yerlerine davet ediyoruz. Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rais Maria, Büyük AK Parti ailemize hoş geldin, şeref getirdin diyoruz. Evet, değerli belediye başkanımızı, il başkanımızı, vekillerimizi evet aşağıya alıyoruz, yerlerine davet ediyoruz lütfen. Evet, Nevşehir protokolümüze çok teşekkür ediyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Büyük AK Parti ailemize katılım gösteren Ankara Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mesut Özarslan. İl Başkanımız, ilçe Başkanımız ve Ankara Milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan.

Küçükçören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'la beraber AK Parti ailemize katılan Keçiören meclis üyelerimize, büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. İşte AK Parti çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl. Şimdi tam vakti.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize, Ankara'mıza ve Keçiören'imize hizmet etmeye devam ediyoruz. Büyük AK Parti ailemize, Keçiören Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ve saygılarımızla sahneden aşağıya alıyoruz. Buyurunuz lütfen. Halk için hakla. Evet, Ankara protokolümüz yerlerine davet ediyoruz. İşte AK Parti. Dimdik hayat. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi de milletin gücüyle AK Parti ailemize gelen Edirne Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özcan. Kalmasın diye uğraşan Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Mehmet Özcan Başkanım. Edirne İl Başkanımız, Keşan İlçe Başkanımız ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz.

İşte Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize ve Keşan'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Keşan Belediye Başkanımız Mehmet

0: Edirne protokolümüze teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılar. Evet, divandaki yerlerine davet ediyoruz. Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özcan'a bir kez daha AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, Edirne protokolü.
1: AK Parti'ye yeni katılımlar oldu efendim. Ekranlarınıza getirdik. Birkaç dakika sonra saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
3: Bir futbolcunun başarması en zor istatistiklerden birini ele alacağız bugün. Kupa sözlüğünde bu zorlu turnuvada hat-trickleriyle tarihe geçen oyuncuları inceliyoruz. 1966'da İngiltere'ye kupayı getiren Geoff Hurst, turnuva tarihinin finallerdeki ilk hat-trickini yaparak bir efsaneye dönüşmüştü. Tam 56 yıl boyunca bu rekor kırılamadı. Ta ki 2022'deki o çılgın Katar finaline kadar. Kylian Mbappe, Arjantin karşısında yaptığı o muazzam hat-trickle maçı tek başına ipten almış, kupayı kaybetse de futbol tarihinin en unutulmaz bireysel performanslarından birine imza atmıştı. Portekizli efsane Eusebio'nun 1966'da Kuzey Kore karşısında 3-0 gerideyken attığı 4 golle maçı tek başına çevirdiği o tarihi şovu da unutmamak gerekir. Bir maçta en çok gol atan oyuncuysa 1994'te Kamerun karşısında attığı 5 golle tarihe geçen Rus futbolcu Oleg Salenko. Türkiye adına Dünya Kupası'nda hat-trick yapansa tek bir oyuncu bulunuyor. Burhan Sargın 1954'te Güney Kore'ye 3 gol atarak futbol tarihimizde önemli bir yere sahip.
2: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

0: NTV Radyo.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Bankam, Tombank, kartıma gir. NTV Radyo.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan tartışmaları atıfta bulunan Erdoğan, kayıkçı kavgasının tarafı olmayız dedi. Cumhurbaşkanı inanç özgürlüğü konusunda da önemli mesajlar verdi.
1: Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız, insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez. Zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Bunlarla mücadelemizi hukuk ve demokrasi zemininde sürdürüyoruz. Hükümet olarak 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından, cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına kesinlikle göz yummayacağız.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç talebine yönelik itirazını reddetti. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in itirazları ele alındı. İtirazlar 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Söz konusu isimler tebligatın ellerine ulaşmasının ardından 15 gün içinde sözlü ve yazılı savunma yapabilecek. Ardından kesin karar verilecek. CHP Malatya İl Başkanlığı'na Hakan Satılmış'ın atanması sonrasında parti binası önünde bir araya gelen grup slogan attı. Gençlik kolları üyeleri CHP İl Başkanlığı binasına gitti. Bazı ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu partililer binaya girmek isteyince polis ekipleriyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis gruptakilerin içeriye girmesine izin vermedi. Gençlik kolları üyelerini de binadan çıkardı. CHP Genel Merkez tarafından il başkanlığı görevinden alınan Barış Yıldız, il başkanlığı binasına gece saatlerinde çilingir yardımıyla girildiğini iddia etti. Yıldız, herhangi bir mahkeme kararı ya da resmi tebligat olmadan binaya girildiğini öne sürerek parti içinde hukuksuzluk yaşandığını savundu. Venezuela'da 16 yıldır yaşayan ve ailesiyle La Guaira kentinde ikamet eden Türk vatandaşı İbrahim Eser depremin ardından bölgedeki yıkımı görüntüledi. Eser yaşadığı bölgedeki durumu "her yer cehennem gibi, hiçbir yer sağlam kalmadı, her yer yıkıldı" sözleriyle anlatırken sarsıntının ardından alev alan bir binanın görüntülerini de paylaştı.
2: Her yer cehennem, her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı.
3: Her yer yerle bir oldu. Her yer yerle bir oldu. Her yer.
4: Çevremizdeki binalar bunlar. Binalar tamamen kullanılamaz duruma geldi. Çökmüş durumlara yani.
5: Burada da bazı tek katlı ve iki katlı evler de hepsi yıkılmış. Tabii başka yerlerde daha büyük hasarlar var. Daha büyük binaların çöküşü var. Toprak kayması olmuş burada. Şu an ara sokaklardan geçiyoruz. Ara sokaklardaki binalar da normal müstakil evlerde hepsi yıkılmış durumda.
0: Altın fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. Fiyatlar 7 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altında 4000 doların, gram altında 6000 liranın aşağısı görüldü.
6: altında düşüş hız kesmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artıracağı beklentilerin güçlenmesi, güçlü altın üzerinde baskı yarattı. Fiyatlarda geri çekilme devam ediyor. Ons altında 4000 doların aşağısı görüldü. Sadece haftalık kayıp %7'ye ulaştı, aylık düşüş %12. Ons altın ayrıca sene başından bu yana bakıldığında %8 kaybettirdi.
7: Piyasada risk algısı 60 durumda ve faizler yukarı doğru gidiyor. O yüzden de yatırımcılar burada bir miktar daha dolara geçmiş gibi görünmekte. Kredi işlemler azalmış durumda.
6: Gram altında kritik 6000 lira seviyesine tutunamadı. Bu yıl Ocak ayında 7800 lirayı aşarak rekor kıran gram altında 5900 liralı seviyeler görüldü. Gram altında aylık kayıp %10'u aştı. Geçtiğimiz hafta 10 bin liranın üzerine çıkan çeyrek altındaysa 9500 liralar izlendi.
7: Savaş nedeniyle enflasyon yüksek seyrediyor. Faizler bir süre daha yüksek kalacak, hatta belki artacak. Dolar endeksi daha güçlü kalacak. Bu da bize kıymetli metallerde, başta altın olmak üzere ama gümüşte de çok sert düşüş geldi. Bir satış baskısına işaret ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Türkiye'ye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'de Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısından katılacağını söyledi. Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik de olumlu sinyaller verdi. İşte Trump'ın açıklamaları.
8: Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişilik, harika bir ordusu var. Erdoğan güçlü bir lider. Ondan ne zaman bir şey istediysem hepsini yaptı.
9: F-110 jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyorlar. Erdoğan için büyük bir hediye paketiyle mi Türkiye'ye gidiyorsunuz?
8: Sanırım öyle, evet. Bakın, o bir NATO üyesi. Bazı insanlar öyle görmese de öyle gerçeklendi. Güçlü bir NATO üyesi. Evet. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
10: Ankara'daki zirveyle ilgili beklentileriniz neler? Ne düşünüyorsunuz?
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenleniyor olmasaydı sanırım gitmezdim.
11: Benim için gelirdin.
8: Senin için giderdim, haklısın. Beni aradı ve lütfen bu zirve Türkiye'de, sizin orada olmanız gerek. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada olması lazım dedi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum. Ona İran'la olan savaştan uzak durmasını istediğimi söyledim. Bu onun için gayet doğal bir tutum, değil mi? O da uzak durdu. Onu severim. NATO'nun Erdoğan'la bir sorunu olduğunda çoğu zaman beni arayıp onunla konuşur musunuz derler. Beni arayıp bana bir iyilik yapıp onunla konuşabilir misiniz diye sorarlar.
0: Trump'ın geleceği söylediği Ankara'daki NATO zirvesinin önemi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamalarını şimdi değerlendireceğiz. NTV Pasaport programı yapımcısı ve gazeteci Mete Çubukçu stüdyo konuğumuz. Mete, hoş geldin.
12: Hoş bulduk Burcu.
0: 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Tabii zirve öncesinde bunu diğer zirvelerden ayıran özellik aslında ne diye başlamak isterim. Sonra Trump'ın açıklamalarına da yer vereceğiz tabii.
12: Yani tabii birincisi Türkiye'de olması çok önemli. Birinci bu nokta, bunu açabiliriz. Ama ikincisi, özellikle bu zirvenin çok önemli, kritik bir noktada toplanacak. Yukarıda Ukrayna-Rusya savaşı, yani haberlerde yer alıyor ama olanca hızıyla devam ediyor. Orada inanılmaz cephelerde gelişmeler var. Aşağıda İran'la ilgili gelişmeler, İsrail'in saldırıları, Trump'ın NATO'ya olan eleştirileri, yardım talep ettim, bana yollamadınız. Hexit'in birkaç gün önceki açıklamaları, NATO 3.0, yani gerekirse Amerikan güçlerini Avrupa'dan çekeceğiz. Biraz hani tabiri caizse başınızın çaresine bakın açıklamalarıyla birlikte. Donald Trump'ın gelip gelmeyeceği tartışmaları ve sonunda biraz önceki haberde olduğu gibi noktayı koymuş durumda. Türkiye'ye geleceğim dedi. Hatta Cumhurbaşkanı olmasaydı gelmezdim cümlesini de arkasına ekledi. Birçok açıdan hakikaten önemli. Çok önemli bir bildirge çıkar mı? Çıkmayabilir ama şunlar açısından öne çıkıyor. Özellikle Avrupa'ya NATO ilişkilerinin geldiği nokta. Hı hı. Büyük bir ihtimalle burada, yani yeni bir adım Avrupalıları, Avrupa ülkelerini Trump'ın zorlaması sonucu o bütçeye katkısının biraz daha çabuk ve hızlı bir şekilde yapılması. Avrupa ülkelerinin bunu yükseltmesi ki burada en önde gelen ülkelerden birisi Türkiye ve bu taahhütünü 2028 hatta 30'a kadar bitireceğini söylüyor. Amerika da şunu söylüyor hep bildiğimiz gibi. Yani bu kadar yıl taşın altına elimizi biz soktuk ve çok ciddi bir maddi külfet harcıyoruz, enerji harcıyoruz. Onun için Avrupa artık bir an önce Avrupa'nın güvenliğinde komuta merkezlerinde denetimleri almalı, katkılarını arttırmalı. Amerika'ya bundan sonra çok fazla güvenmemeleri. Onun için bir yol ayrımı olmasa bile bir karar noktasına geldi. Bu zirvede en çok gündeme gelecek, ele alınacak.
0: Yani aslında birçok başlık olacak.
12: Var tabii ki. Yani
0: hani bunun en önemli manşet ne olur diye soracağım ve tabii bunun Ankara'da bu kadar zirvede liderlerin toplanacak olması da tabii Türkiye açısından da önemli ve Türkiye'ye de mutlaka ki katkıları olacak. Bu katkılar neler mesela?
12: Ya tabii ki bütün dünyanın gözü burada olacak. Yani sadece NATO ülkeleri değil, Moskova'dan Pekin'e kadar bütün herkes buraya bakacak. Bir iki çıkacak kararlara bir şekilde bakılacak. Çünkü Trump söz konusu olduğunda Trump'tan sonra hakikaten çok çalkantılı geçiyor bu tür zirveler. Bir önceki zirveyi hatırlayacak olursak bütün amaç Trump'ı o zirvede tutabilmekti. Hatta bir güne indirildi. Efendim metin 1,5 sayfayla sınırlı tutuldu. İşte 20 dakikadan fazla toplantıyı ya da konuşmaları uzatmayın vesaire dendi. Burada 2 gün şey yapacak, kalacak. Bu çok çok önemli. Ya binlerce insan gelecek, binlerce kameranın önünde açıklamalarda bulunacak. Sadece NATO değil, ikili görüşmeler, birçok ülkenin kendi yaklaşımı burada devlet başkanları ya da başbakanları tarafından dile getirilecek. Türkiye açısından baktığımızda özellikle NATO konusunda son yıllarda şu tartışma var. Yani eğer Avrupa kendi savunmasını NATO içinde güçlendirecek ve bir şekilde inisiyatifi alacaksa burada muhakkak Türkiye'nin olması gerekiyor. Avrupalılar da bunu bir şekilde kabul ediyorlar. Çünkü hakikaten en organize, NATO içinde en fazla çaba harcayan ve bütçeye katkısı da kendi oranında verilen, yatırılan bir ülke. Askeri kapasitesi hem pratik hem teorik olarak en yüksek ülkelerden birisi. Bildiğiniz gibi bir takım Avrupa ülkeleri hakikaten şimdi çok ciddi paralar yatırıyorlar. Almanya 100 milyar eurodan bahsediyor. Ama bugünden yana bir orduyu kurmak, teşkil etmek çok kolay değil. Onun için şöyle bir şey olacak. Mesela Soğuk Savaş döneminde Türkiye'ye baktığımızda ne denirdi? Güneydoğu kanadının çevre ülkesi. Yani işte Sovyetler Birliği sınırda, Orta Doğu'nun sınırında. Şimdi o çevreden Türkiye yavaş yavaş merkez ülke olma konumuna geliyor. NATO içinde bu çok net. Yani bir takım orada arızalar çıkaracaktır bir takım ülkeler Yunanistan gibi ama sonuç olarak Avrupalı önemli ülkeler Türkiye'nin bu anlamdaki önemini biliyor. Bir de Türkiye'nin şöyle bir kabiliyeti var hakikaten sadece askeri alanda değil savunma kapasitesi anlamında istihbarat kapasitesi anlamında ve mesela Ukrayna-Rusya bağlamında ya da Orta Doğu bağlamında çok merkezi bir iş görüyor, merkezi görevi var, misyonu var NATO tarafından. Bu da biliniyor. Bir üçüncüsü, son dönemde yaşanan krizleri Türkiye diplomatik çabaları ve girişimleriyle biraz yatıştırmaya yönelik politika izliyor. Bu da önemli. Çünkü hani savaşarak ya da kışkırtarak değil, özellikle mesela İran meselesinde olduğu gibi ki Trump'ın da burada şeyleri var, bu konudaki görüşleri var. Sonuçta hani burada tarafsız kaldılar. Çok çok önemliydi o Amerika için. Ve orada yani bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz bir takım görüşmelerde önemli rol oynadı. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman yani Türkiye'deki NATO üsleri, NATO karargahları kimileri eleştiriyor ama yani Soğuk Savaş NATO'suyla bugün NATO'su artık biraz farklılık gösteriyor. İki tane yeni karargahın Adana ve İstanbul'da önümüzdeki yıllarda hayata geçecek olması. Bu karargahlarda yanlış anlaşılmasın böyle bir ordu ya da birlikler gelmiyor. Yani komutalar buradan yönetiliyor. Türkiye bütün bunların hepsi öne çıkarıyor ve Türkiye'de bu mesajları verecek. Yani ne kadar kritik bir noktada olduğunu bu zirve aracılığıyla iletecek diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii Trump'ın açıklamalarına baktığımızda oldukça önemli açıklamalar yaptı. Hatta bu zirveye gelip gelmeyeceği de merak ediliyordu. Ve en sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için olmazdı, o olmasaydı gelmezdim ifadesini de kullandı. Bunu nasıl okumak gerekir bu açıklamaları?
12: Şimdi Trump Cumhurbaşkanı ile ilgili yani ilk defa bu tür cümleleri kurmuyor. Daha önceki farklı vesilelerle de bu cümleleri kurmuştu. Hakikaten geçtiğimiz günlerde ya tam kulisler geliyordu vesaireydi. İşte gelecek mi gelmeyecek mi diye ama 3 aşağı 5 yukarı geleceğini biliyorduk. Zaten Ankara'daki yetkililer de bunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Ama Trump'ın kendi ağzından özellikle bunları dile getirmesi önemli. İkinci önemli bu Avrupa üzerinde de Türkiye'nin önemi açısından bir baskı oluşturacak bir konu. Yani sadece NATO bağlamında değil, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ya da Türkiye'nin Avrupa'nın savunma mimarisinde, güvenlik mimarisinde ileride ne tür bir rol oynayacağının altını çiziyor. En azından bu mesajı veriyor. Biraz önce söylediğim gibi bir takım Avrupa ülkeleri bunu biliyor, bu mesajı da zaten alıyor. Ama ondan öte işte bu F-35 ya da işte F-110 jet motorlarıyla ilgili müjde vereceğini söylüyor. Tabi orada şöyle şeyler de var. Yani kongre süreçleri özellikle bu savunma şeylerinde, konularında işte uçak alım satımı ya da farklı silahlarda kongreden geçmesi gerekiyor. Ama bu sonuç olarak bir devlet başkanının en azından niyetini ortaya koyuyor. Türkiye'ye yaklaşımını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oynadığı rolün bir şekilde altını çiziyor. Özellikle bu İran-Amerika savaşında Türkiye'nin hani arabulucu olması, Türkiye'nin Suriye'deki misyonu ya da Suriye ile olan ilişkilerini Trump aslında çok iyi biliyor ve o konuda hani olumlu mesajlarını da yolluyor.
0: Evet, aslında 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek bu zirveyi de hepimiz merakla bekliyoruz.
12: Evet, geri sayım başladı.
0: Geri sayım başladı. Kısa bir süre kaldı aslında.
12: Çok az bir süre kaldı. Gerçekten önemli. Ben 2004 yılında İstanbul'dakini de izlemiştim. Hı hı. Türkiye'de olacak olan ikinciyi de.
0: Sen yine Ankara'da olacaksın 7-8 Temmuz'da.
12: Ankara'da evet, orada olacağız. Tabii ki yani Ankara bu şey nedeniyle çok sıkı güvenlik önlemlerine sahne olacak. Ama bunlar sonuçta bu tür zirvelerde olabiliyor. Bence de önemli. Yani hakikaten Avrupa sadece bu zirve vesilesiyle değil ama bunun itici gücüyle artık yavaş yavaş kendi NATO'sunu, kendi NATO'su derken NATO içinde sorumluluğu Amerika'dan biraz biraz artık kendi üstlerine almayı daha da ilerletecekler ya da bu anlayışı artık oturtacaklar. Burada da tabii Türkiye'ye de önemli bir yer düşecek ya da orada Türkiye konumlanacak diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mete yayınımıza katkılarından dolayı. Aslında tam da bu konuştuğumuz konunun üzerine bir haberimiz var. Onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Ankara'da NATO zirvesi öncesi gözaltına alınan isimlerle ilgili dezenformasyonla mücadele merkezinden açıklama var. Açıklama tema gönüllerine yönelik işlem yapıldığı iddiasıydı ve yalanlandı. Açıklamada söz konusu operasyonun herhangi bir sivil toplum kuruluşu üyeliği nedeniyle değil, terör örgütleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen şahıslara yönelik olduğu belirtildi. Bahse konu kişilerin tema vakfı ile olan ilişkileri üzerinden algı oluşturularak soruşturmanın konusu çarptırılmak istenmektedir denildi. Dezenformasyonla mücadele merkezi NATO zirvesine gelecek Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını da yalanladı. Kahramanmaraş'ta bir evde yangın çıktı. Yangına uyurken yakalanan 3 engelli kardeş hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar da tedaviye alındı.
6: 3 engelli kardeş evde uyuyordu. O sırada yangın çıktı. Arevlerin arasında kalan kardeşler kurtarılamadı.
11: Bana bir battaniye ısladılar. Ben battaniyeyle girdim. 2 tane çocuk alabildim önce.
6: Olay Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Evde 44 yaşındaki Esra Saltalı, 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ve 26 yaşındaki Abdülgani Saltalı kardeşler kalıyordu. Engelli olan 3 kardeş yer yatağında uyurken alevler hızla büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdülgani Saltalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen anne ve diğer çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.
0: Rize'nin Çayeli ilçesinde iki otomobille bir minibüsün karıştığı kazada alev alan araçta 3 genç kız hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Selenay Saral, 23 yaşındaki Nilay Bilgin ve 19 yaşındaki Gamze Saklı'nın hayalleri yarım kaldı.
6: Rize'de 3 kız arkadaşın sahil yolundaki gezisi faciayla sonuçlandı. Üçü de kazada yaşamını yitirdi. Onlardan geriye kaza öncesinde kaydettikleri görüntüler kaldı. 22 yaşındaki Selinay Saral, kız arkadaşları Nilay Bilgin ve Gamze Saklı'yla Rize il merkezine doğru gidiyordu. Genç kız, Karadeniz sahil yolu Çayeli mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce refüjdeki aydınlatma direğine, sonra da karşı şeride geçip bir otomobile çarptı. Bu sırada bir minibüs şoförü de kazadan kaçmaya çalışırken iki araca vurdu. Otomobilden savrulan 19 yaşındaki Gamze Saklı olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaförlük yapan Gamze Saklı'nın dizi oyunculuğu da yaptığı öğrenildi. Alev alan araçtan çıkamayan 23 yaşındaki Nilay Bingin ve Selinay Saral da kurtarılamadı. Diğer araçlarda da 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. 3 arkadaş Rize'de toprağa verildi.
0: Banka hesabını güvendiği için başkasına kullandıranlar, hesabı ele geçirilenler, kısacası IBAN mağdurları. Bir süredir yasa bekliyorlardı. Yeni düzenlemeyle cezalar yarı yarıya düşebilir.
6: IBAN mağdurlarının beklediği düzenleme yargı paketine eklendi. Kimi banka hesabını güvendiği yakınına, arkadaşına kullandırdı. Kiminin hesabı ele geçirildi. Binlerce IBAN mağduru yasal düzenleme bekliyordu.
13: Bu halde şuna dikkat etmek lazım. Bu kişinin yargılama aşamasında dosyasında gerçekten hesabını sürekli kullanıp kullandırmadığı, bunu bir iş kazanç kapısı haline çevirip çevirmediği, diğer sanıklarla olan iletişiminin ne durumda olduğu, gerçekten bir iletişimin olup olmadığı.
6: Türk Ceza Kanunu'nun 157 ve 158. maddeleri değiştirilecek. Normalde mağdurlar da 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyordu. Yeni eklenen madde cezayı yarı yarıya düşürebilecek.
13: Hesabına gelen bedeli bloke ettiren bir vatandaşın yine bu IBAN mağduru olarak yargılandığı bir dosya örneği de biliyorum. Eğer hesabına gelen bedeli fark ettiği anda bu konuda mesela bankaya bildirimde bulunarak bedelin bloke edilmesini isteyen birisi varsa artık bu kişinin suç içerisinde olduğu şeklinde insanları zorlar yorumlara pek mahal vermemek lazım. Bu yönde çok ilerlememek lazım. Belki de bu düzenlemeler tamamen bundan kaynaklanıyor.
6: Düzenleme önce genel kurulda kabul edilecek. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yürürlük tarihinden önceki dosyaları da kapsayacak.
0: Antalya'da lüks sitede aidatın 20 bin liraya çıkarılması ve 120 bin lira ek ödeme istenmesinin iptaline ilişkin dava başladı. Site sakinleri usulsüzlük iddiasında bulundu. Toplanan paranın faiz hesabında değerlendirildiği öne sürüldü.
6: Site sakinlerinden 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme istendi. Antalya'da lüks sitede aidat krizi mahkemeye taşındı.
14: Ocak ayında 120 bin lira aidat toplanmıştır. Diğer aylarda 20 bin olmak üzere aidat belirlenmiştir. Belirlenen aidat bütçe ve bilanço olmadan da yapılmıştır.
6: Konya altında bulunan lüks sitede yaşayan Hediyehin, aidatların 13 bin liradan 20 bin liraya çıkarılması ve ayrıca 120 bin lira ek ödeme talep edilmesi üzerine site yönetimine dava açtı. Mahkeme sitenin ilgili belgelerinin incelenmesi için davalı tarafa 2 haftalık süre verdi. Dosyanın kat mülkiyeti kanunu alanında uzman bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına karar verildi. Site sakinleri toplanan paranın faiz hesabında değerlendirildiğini gelir gider kalemlerinin şeffaf açıklanmadığını, toplantı süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığını öne sürüyor. Yine başka bir iddiaya göre ödemenin tahsil edilebilmesi için sitede bazı hizmetler kesintiye uğradı.
14: 120 bin lirayı toplayabilmek için asansörleri, suları ve elektrikleri, klimaları, VRV elektriğini kapatılmıştır. Sitede mahrumiyet oluşmuştur ve bunların hepsi de videoda kayıt altına alınmıştır.
6: Sitede bazı kişilerin ödemediği aidat borçları ile ilgili de olağanüstü toplantıda indirim kararı alındığı öne sürüldü.
0: Muharrem ayı geldi. Evlerde aşure hazırlıkları başladı. Geçen yıl zirai don nedeniyle ürünlerin fiyatları çok hızlı artmıştı. Bu yılda artış var ama daha sınırlı. Bir kase aşurenin maliyeti 55 lirayla 85 lira arasında.
6: Buğday, kayısı, üzüm. Muharrem ayı geldi, aşureler hazırlanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl aşureye konulan birçok malzeme zirai dondan etkilenmişti. Yüksek oranlı fiyat artışları yaşanmıştı. Bu yıl birçok üründe daha sınırlı fiyat artışları oldu. Ancak yine de bazı ürünlerde yine iki kata varan fiyat artışları söz konusu. Hürriyet gazetesinin haberine göre 10 kaselik aşurenin maliyeti 550 lirayla 850 lira arasında değişiyor. Tüm Kuru Yemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği madde madde fiyatları paylaştı. Aşurelik buğdayın kilo fiyatı geçen yıl 42 lirayken bu yıl 45 lira 60 kuruş. Kuru kayısı 445 liradan 450 liraya, kuru incir 485 liradan 546 liraya çıktı. Kuru üzüm fiyatı 230 liradan 173 liraya düşerken cevizin fiyatı da 925 liradan 510 liraya indi. En yüksek fiyat artışları ise fındık ve Antep fıstığında. Fındık 615 liradan 1110 liraya, Antep fıstığının iç fiyatı ise 1475 liradan 2740 liraya yükseldi. Restoran ve pastanelerde de fiyat değişiyor. Bir kase aşure 200 liradan başlıyor, 400 liraya kadar çıkıyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'ye göç edenlerin oranı %25 arttı. Türkiye'ye göç eden yabancı uyruklular arasında ilk sırada Türkmenistan'dan gelenler var. Türkiye'den yurt dışına gidenlerin oranı ise %5 azalarak 403.216 kişi olarak kayıtlara geçti.
6: Türkiye'nin göç bilançosu açıklandı. Verilere göre geçen yıl ülkeye gelenlerin sayısında artış var. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2025'te Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %25,2 arttı. 2025'te 393.829 kişi Türkiye'ye göç etti. Türkiye'ye gelen 393.829 kişinin %56,6'sını erkekler oluştururken %43,4'ünü kadınlar oluşturdu. 2025'te gelenlerin 91.952'si Türklerden, 301.877'si ise yabancı uyruklu vatandaşlardan oluştu. Türkiye'ye gelen yabancı uyruklular arasında ilk sırada %23,4 ile Türkmenistan vatandaşları yer aldı. Türkmenistan'ı Azerbaycan, Özbekistan, Mısır ve Afganistan izledi. Türkiye'den yurt dışına gidenlerin oranı ise %5 azalarak 403.216 olarak belirlendi. Göç edenlerin %55,3'ü erkek, %44,7'si kadın olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den ayrılanların 175.119'u Türk vatandaşı, 248.097'si yabancı uyruklu oldu. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklular arasında ise ilk sırayı %15,7 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı Afganistan, Rusya, İran ve Türkmenistan izledi.
0: Dünyada göğsümüzü kabartan başarıların büyük bölümü bilim insanlarından geliyor. Beyin cerrahı Profesör Doktor Selçuk Peker, dünyanın en etkili 10 radyo cerrahından biri. Hem öğrenci yetiştiriyor hem meslektaşlarına eğitim veriyor. Ona dair ilginç bilgilerden biri de 14 yıl önce Beyin Cerrahi Kongresi'nde konuşma yaptığı sırada 100 meslektaşının arasında beyin kanaması geçirmiş olması.
15: Şurada görmüş olduğunuz şu beyaz yapı o tümör.
6: Dünyanın en etkili radyo cerrahları arasında bir Türk doktor var. Profesör Doktor Selçuk Peker, uluslararası akademik sıralama platformu Scalar GPS verisine göre en başarılı 8. radyo cerrah.
16: Uzun yıllar boyunca bu belli bir konuda odaklanmak, o konuda çok çalışmak ve üretmek, bilimsel yayınlar üretmek. Bunlar çok önemli. Ya siz birçok şey yapabilirsiniz ama eğer bilimsel yayın üretmiyorsanız o zaman kimse sizin ne yaptığınızı bilmiyor. Bilimsel bilgiyi paylaşmak çok zevk veriyor insana. Bu mesela vestibüler şivanom dediğimiz o...
6: Radyo cerrahi, beyin cerrahinin bir alanı. Cerrahi kesi olmadan radyasyon ışınları kullanılarak kafatası içindeki tümörlü dokuların tedavi edilmesi prensibine dayanıyor. Ve teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zeka, branşın geleceğini parlatıyor.
16: Tamamıyla yapay zekayı bırakmıyoruz ama yapay zeka işin önemli bir kısmını hallediyor. Biz daha böyle bir denetleme pozisyonunda oluyoruz. Son yıllarda ülkemizde böyle ağır dallara, işte beyin cerrahisi, kalp cerrahisi, hatta pediatri gibi bazı dallara ilgi daha azaldı. İnsanlık olduğu sürece kalp cerrahına ihtiyaç olacak, beyin cerrahına ihtiyaç olacak. Özellikle böyle çalışkan ve ilgili gençlerin bu tür dallara ilgi göstermesini dilerim. Bakın burada 4, 8, 16...
6: Peker, beyin kanaması geçirmiş bir beyin cerrahı. Hem de beyin cerrahi kongresinde kürsüde konuşurken.
16: 14 sene oldu işte. 14 sene önce bir beyin cerrahisi toplantısında sahnede sunum yaparken bir anda bilincim kayboluyor ve yere düşüyorum. Dinleyiciler de 100-150 tane beyin cerrahı.
17: Çok büyük bir şans değil mi? O kadar beyin cerrahının arasında bunu yaşamak.
16: Selçuk, kaderini sen çiz, bir kanama geçireceksin. Nasıl bir kanama olsun, nerede olsun deseler hani herhalde öyle bir şey yazardık.
6: Beyin cerrahisini tercih eden doktor sayısı her geçen sene azalırken Selçuk Peker gibi tecrübeli hekimler uluslararası alanda parlamaya devam ediyor.
0: Şimdi ekranlarınıza canlı görüntüler getireceğiz. 6 Şubat depremleri sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen Çuko Birliği'nin atıl durumdaki 16 katlı hizmet binası yaklaşık 500 kilogram patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Şu anda canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Büyük bir toz bulutu oluştu elbette ki. Az önce bahsettiğimiz gibi 6 Şubat depremlerinin ardından hasar alan bir binaydı ve o binanın ağır hasarlı olduğu için Çuko Birlik atıl durumdaki bu binayı, 16 katlı hizmet binasını yaklaşık 500 kilogram patlayıcı kullanarak yıktılar. Bu görüntüler Adana'dan canlı olarak ekranlarınıza geldi efendim.
18: Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
19: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
20: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, Bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
18: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Günün tasarruf ipuçları İFinans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İFinans bilgilendirdi.
2: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Torba Kanunu'nun resmi gazetede yayınlanmasının ardından bir süredir aslında beklenen Sosyal Güvenlik Kurumu genelgesi de geçtiğimiz günlerde nihayet yayınlandı. Bu genelgede özellikle bu yemek yardımları hususunda önemli açıklamalar var. Öncelikli olarak SGK'yı bu genelge sebebiyle kutlamak gerek. Çünkü bu genelgenin dengeli, saha gerçeklerini dikkate alan, aslında suistimalleri önlemeyi önceleyen ve çözüm üreten bir yaklaşımla hazırlandığı görülmekte. Burada asıl konu yemek kartları. Yemek kartlarının aynı yardım statüsünün aşındırılarak günlük 300 TL'lik bir istisna sınırı getirilmesi genellikle olumsuz karşılansa da basında dönem dönem tartışılan bazı konuların bu yeni genelge

0: tamamı prime esas kazancı dahil edilecektir. Yani daha açık bir ifadeyle beslenmek için kullanılmayan nakit tutarlar, işveren tarafından verilen bu tutarlar sigorta primi istisnasından faydalanamayacaktır. Eğer bu durum tespit edilirse, yani bu muvazalı durumların tespit edilmesi halinde ise kurumun prim kaybı işverenlerden yine sosyal güvenlik yasamızın 89. maddesi uyarınca gecikme zammı ve cezası ile tahsil edilecektir ki bu yönteme gidilmesi durumunda da işverenin, iş yerinin aslında idari yaptırımlarla ciddi anlamda karşılaşması sonucu ortaya çıkacaktır.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey. Tek reklam.
2: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
1: Tek reklam. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Vincenzo Montella istifa etmeyeceğim dedi. An milli takım teknik direktörü Dünya Kupası'nı geride bıraktıktan sonra en önemli hedef olarak 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı işaret etti.
5: Benim istifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli.
6: Vincenzo Montella A milli takımdaki görevine devam ediyor. Dünya Kupası D grubunda ikinci maçlar sonunda tur şansı kalmayan Ay Yıldızlılar Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasıyla turnuvaya veda edecek. Karşılaşma sabah saat 5'te başlayacak. Basın toplantısında konuşan Montella başarılarını hatırlattı. Yeni hedefleri işaret etti.
5: Ben takımı her iki turnuvaya da soktum. Motivasyonum yüksek. Başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Gelecekte daha iyisini yapacağız. Bundan sonraki aşama bu seviyeyi korumak olacak. Sıradaki Avrupa Şampiyonası'na da katılarak bütün hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz.
6: Vincenzo Montella, iki maçta 62 şut çektiklerini, gol fırsatı yaratma ve topa sahip olma gibi istatistiklerde turnuvanın en iyilerinden olduklarını da söyledi. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0 yenilen A milli takım grupta son sırada. 2'de 2 yapan Amerika Birleşik Devletleri lider. Üçer puanlı takımlardan Avustralya ikinci, Paraguay üçüncü sırada. 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ardından son 32 turuyla devam edecek. Gruplarda ilk iki sırayı alanların yanı sıra 12 en iyi grup üçüncüsü tur atlayacak.
4: 2026 Dünya Kupası'nda 3 grupta maçlar tamamlandı ve ilk 2'ye giren 6 takım tur atladı. 2 ev sahibi Meksika ve Kanada ve 5 kez dünya şampiyonu Brezilya tur atlayanlar arasında.
6: 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması sona eriyor. 12 grubun 3'ünde maçlar tamamlandı. Çekya'yı 3-0 yenen Meksika, A grubunda 3'te 3 yapmayı başardı. Meksika aynı zamanda 3 maçta gol yemeyen tek ülke. Güney Afrika'da 1-0'lık Güney Kore galibiyetiyle A grubunu ikinci sırada noktaladı. B grubundaki liderlik yarışında gülen İsviçre oldu. Avrupa ekibine 2-1 yenilen Kanada ise grup ikincisi olarak son 32 turuna adını yazdırdı. Katar'ı 3-1 yenen Bosna Hersek A grubunu 4 puanla tamamladı ve en iyi grup üçüncüleri arasına girmeyi bekliyor. 5 kez dünya şampiyonu Brezilya, İskoçya'yı 3-0 yenerek 7 puanla C grubunun zirvesinde yer aldı. Gollerin ikisini Vinicius Junior, diğerini Mateus Cunha attı. Tedavisi tamamlanan Neymar 75. dakikada oyuna girdi ve 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez sahne aldı.
7: Neymar bu maçta az süre aldı ama performansından memnunum. Vinicius harika bir form yakaladı. Takım da onu maç içinde dinlendirebiliyor. Böylece hücumdayken tüm gücünü kullanabiliyor.

0: Dünya Kupası'nda tek önemli olan kazanmaktır. Yoksa iyi oynamanızın hiçbir anlamı yok. Ama performansımız her maç artıyor ve bu da beni mutlu ediyor.
1: Fas da 4-2'lik Haiti galibiyetiyle puanını 7'ye çıkarsa da averajla ikinci oldu. Dünya Kupası'nı yerinde takip edemeyen futbol severler ülkelerinde renkli görüntüler vermeye devam ediyor. Özellikle Brezilyalılar için milli maç izleme yeri Rio de Janeiro'nun meşhur Copacabana sahili. Dünya Kupası son 32 turundaki ilk eşleşme de belli oldu. A ve D gruplarının ikincileri Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Harcama limitleri hakkında konuşan Özbek, ezeli rakipleriyle aralarındaki farkın açıldığını belirtti.
3: Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman, rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu, biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. Kulübümüz son 4 senede önemli başarılar elde ederek bir rüzgar yakalamıştır. Bu rüzgarı sadece sportif başarıda değil, kulübümüzü daha da güçlendirecek kalıcı yapılar ve gelirler yaratmak için kullanmak istiyoruz. Bu açıdan cumartesi yapacağımız genel kurulumuzun çok önemli olduğuna inanıyorum. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
6: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
5: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
6: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
5: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
6: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
5: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
7: Reklam. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle. Şansa kalmaz işiniz,
9: Umran Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Bankam Tombank kartıma bin. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Aygaz diyorum.
13: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
15: Doğa takvimi. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
16: Bugün Denizciler Günü. Dünyayı ayakta tutan gemiler ve denizciler denilebilir. Çünkü gıdadan ilaca kadar zorunlu ihtiyaç maddelerinin neredeyse %90'ı deniz yoluyla bize ulaşıyor. Denizciler Günü'nün bu yılki kampanyası özellikle yüksek risk taşıyan ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde denizdeki yaşamın zorluklarını vurgularken bir yandan da denizcilerin küresel ticaretin devamlılığındaki temel rolünün altını çiziyor. Dünya ticaretini taşıyorlar, risk taşıyorlar sloganı etrafında şekillenen kampanya kamuoyunu denizcileri takdir etmeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Denizciler Günü mesajında Hürmüz Boğazı'ndaki son olaylarda dünyanın yakıt ve gıda ihtiyacını karşılamak için evlerinden çok uzakta çalışan on binlerce denizcinin mahsur kalmasına neden olduğuna dikkat çekerek şöyle söyledi. Karada yaşayanlarımız genellikle deniz körüdür. Bir kriz yaşanana kadar denizciliğin hayati öneminin farkında değildirler. Bu Denizciler Günü'nde denizcilerin cesaretini ve becerilerini onurlandıralım ve tüm fırtınalara karşı onlarla birlikte duralım.
15: Doğa takvimi.
14: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
15: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Cuma batıda rüzgar kuvvetlenecek. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. Poyraz İzmir'de kuvvetli, Bursa ve Ankara'da sert esecek. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da artan bağın nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Kocaeli 32 derece. Kuvvetlenen Poyraz Karadeniz kıyılarında nemli bir havaya neden oluyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Aydın ve Denizli 37 derece. Poyraz Manisa ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmeye başladı. Bodrum tarafında ise karayel hakim. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar karayel yönünden sert esiyor. Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
15: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
17: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 seviyesinde. Adnan Kahveci Bulvarı Bağcılar yönü trafik kazası nedeniyle tüm şeritlerin trafiğe kapatıldığı belirtilmiş. O noktada trafik yoğunluğu bir hayli üst seviyede. Ayrıca Anadolu yakasında da yine çift yönlü yoğunluğun yaşandığı noktalardan birisi de Kozyatağı ve Maltepe mevkileri arasında iki yönlü sıkışıklık sürüyor. Ana arterlerde yoğunluk giderek artıyor İstanbul'da bu dakikalarda. Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü yoğun seyrediyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinde her iki yakadan geçişlerde yoğunluk olduğu belirtilmiş. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
1: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. AK Parti'ye yeni katılımlar sürüyor. 3 belediye başkanı daha iktidar partisine geçti. İl başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan tartışmasını değerlendirdi. Gerilimden besleniyorlar dedi. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu ihraçlara yapılan itirazları görüştü. Alınan kararlar için Ankara'ya canlı bağlantımız olacak. Venezuela yıkıcı depremlerle sarsıldı. 40 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Son durumu paylaşacağız. İBAN mağdurlarının beklediği düzenleme yargı paketine eklendi. Yeni düzenleme ile cezalar yarı yarıya düşebilir. A milli takım Dünya Kupası macerasını ABD maçıyla noktalayacak. Prestij maçı öncesi eleştirilerin odağındaki teknik direktör Montella konuştu, istifa etmeyeceğini söyledi. Gündemden birkaç başlık böyle, şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. AK Parti'ye yeni katılımlar sürüyor. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları bugün AK Parti'ye geçti. Üç belediye başkanına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Erdoğan konuşmasında muhalefette yaşanan mutlak butlan tartışmasını değerlendirdi.
3: Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
4: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den Şubat ayında istifası büyük tartışmalara yol açan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP'den ayrılan Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye geçti. Üç belediye başkanına da rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
5: İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
4: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını da değerlendirdi.
5: Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız, insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez.
4: Erdoğan son dönemde başörtüsünü hedef alan olayların gündeme geldiğini söyledi. İnanç özgürlüğü vurgusu yaptı.
5: 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü.
4: Cumhurbaşkanının sosyal medya konusunda yaptığı bir uyarı da dikkat çekti.
5: Etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum.
1: Şimdi CHP Genel Merkezi'ne dönelim. Bugün CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. İhraçlara yapılan itirazlar görüşüldü. Alınan kararları Uğraş Bingöl aktaracak.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bugün önemli bir toplantı vardı. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı saat 14'te başladı. Yaklaşık bir saat sürdü. Hatırlanacağı üzere mutlak butlan kararının ardından önce milletvekilleri, ardından belediye başkanları, en son olarak da il başkanları kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. 13 isimden bahsediyoruz. Bunlardan 5'i karara itiraz etmişti. 4 il başkanı ve bir de ilçe başkanı Mersin Mezitli Belediye Başkanı. Hemen isimlerini söylemekte fayda var. Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşil, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer kesin ilaç istemiyle tedbiren disiplin kuruluna sevk edilmesine itiraz etmişti. O itiraza yönelik bir görüşmeydi bugün. Yaklaşık bir saat sürdü. O toplantısının ardından da bu itirazlar reddedildi. 3 oya karşı 10 oyla bu itirazlar reddedildi. Peki süreç burada bitiyor mu? Şüphesiz ki bitmiyor. Bu isimler 15 gün içinde tebligat aldıktan sonra yine Yüksek Disiplin Kurulu'na başvuracaklar. Ya sözlü ya da yazılı bir başvuru yapacaklar. Bu noktada da takvim 13 Temmuz'u gösteriyor. 13 Temmuz'da büyük ihtimalle Yüksek Disiplin Kurulu tekrar toplanacak. Sadece il başkanları değil, belediye başkanları ve milletvekillerine yönelik de bu itiraz kararları görüşülecek. Daha doğrusu ilk itirazlara yapılan redlerde görüşülecek. Bu süre zarfında belediye başkanları, milletvekilleri ya da il başkanları sözlü ya da yazılı savunma yapacak mı? O konuda henüz bir netlik yok ama 13 Temmuz'da gözler yine Yüksek Disiplin Kurulu'nda olacak. Bu kararlara ilişkin kesin kararlar alınmasını bekliyoruz. Kesin ihraç istemine ilişkin.
1: Uğraş Bingöl aktardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan krizinin ardından ilk kez aynı yerdeydi. Kılıçdaroğlu ve Özel 22. dönem CHP milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelerek tokalaştı. Ama ikilinin yüzlerindeki gerginlik gözlerden kaçmadı.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararından sonra ilk kez yan yana. İki ismin tokalaşması kameralara yansıdı. Mecliste Ankara'da hayatını kaybeden CHP'nin 22. dönem Balıkesir milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Törene eski ve yeni pek çok milletvekilinin yanı sıra Kılıçdaroğlu ve Özel de kurmaylarıyla katıldı. Cenaze törenine ilk gelen isim Özel'di. Özel'in ardından Kılıçdaroğlu meclisteki törene geldi. Ön sırada saf tutanlarla tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Murat Emin'le de tokalaştı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen 3 genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Deniz Demir ve Semra Dinçer'de tokalaşmaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu törende Muharrem İnce ile yan yana durdu. İki ismin uzun uzun sohbet etmesi gözlerden kaçmadı. Törenin ardından naaşın cenaze aracına bindirilmesi sırasında cenazeye katılanlar da yürüyüşe geçti. O sırada da Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana gelmedi. Sür'ün ailesine taziyeler iletildikten sonra tören alanından ilk ayrılan Özel ve kurmayları oldu. Cenaze töreninin ardından haberciler Kılıçdaroğlu'na soru sormak istedi ancak CHP Genel Başkanı soru almadı. Makam aracına binerek meclisten ayrıldı.
1: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 24 şüpheli gözaltına alındı.
7: Rüşvet soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 24 kişi gözaltında. İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada rüşvet iddiaları araştırılıyor. İnşaat ve imar alanında usulsüzlükler karşılığında belediye görevlileri ve müteahhitler arasında rüşvet alışverişi yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirtildi. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Bu paralar önce Veli Ağbaba'nın 19 Haziran'da tutuklanan danışmanı Özlem Ak Yılmaz'a, oradan Veli Ağbaba'ya aktarılıyordu. Masa kayıtları, mali analiz raporu, bilirkişi raporları, müşteki müteahhit ifadeleri, etkin pişmanlık beyanlarıyla HTS ve baz irtibat kayıtları doğrultusunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Bağçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de iş insanlarının da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Veli Ağbaba'nın soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi.
2: NTV Radyo.
1: Ankara'daki NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamalar geldi. Trump zirveye Erdoğan'a olan saygısından katılacağını söyledi. Onu mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik olumlu sinyal verdi.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenleniyor olmasaydı sanırım bu zirveye gitmezdim.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını bir kez daha bu sözlerle dile getirdi. Trump Erdoğan'ı övdü, zirveye ona saygısından katılacağını tekrarladı.
8: Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişilik, harika bir ordusu var. Erdoğan beni aradı, lütfen bu zirve Türkiye'de, orada olmanız gerek. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada olması lazım dedi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
7: Basın toplantısında Ankara'nın Washington'dan talep ettiği F-35 savaş uçağı ve motor tedariki de gündeme geldi. Trump, muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek askeri işbirliğinde yeni bir dönemin sinyalini verdi. F-35 programına geri dönüş sürecine ilişkin teknik detayları ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance aktardı.
9: Pete ve tüm ekip şu anda bu konuyu inceliyor. Çünkü Amerikan yasalarına uyum sağlanabilmesi için gerçekleştiğini teyit etmemiz gereken bazı hususlar var. Başkan da bizden bunu yapmamızı istedi. Gerekli tüm kontrol süreçlerini yürütüyor ve bu şartların yerine getirilip getirilmediğini doğruluyoruz. Bu aslında Kongre'nin yetki alanına giren bir konu. Elbette bu süreç tamamlandığında gerekli açıklamayı yapacağız.
7: NATO Genel Sekreteri Rutte de, Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. Amerika Birleşik Devletleri dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirketi var ifadelerini kullandı.
1: Amerikan Başkanı Trump Türkiye'ye jet motoru satışı için olumlu sinyal verdi. Onayın verilmesi halinde 80 adet F-110 motoru alınacak. Böylece yerli savaş uçağı Kaan'ın seri üretim aşamasına geçmesi için kapı aralanacak.
7: Muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu açıklaması, dikkatleri Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettiği, uzun süredir onay bekleyen bazı savunma ekipmanlarının satışına çevirdi. Ankara'daki kaynaklar 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO toplantısı öncesinde Trump'ın savaş uçağı motoru satışına onay vermesini bekliyor. Söz konusu talep, General Electric tarafından üretilen 80 adet F-110 motoru ve bunlara ait test ekipmanlarıyla bazı yedek parçaları kapsıyor. Satışın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği belirtiliyor. Motorların satışına onay verilmesi, Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı Kaan'ın devamı için kritik önemde. F-16 savaş uçaklarında kullanıldığı F-110 motoru, yerli motor geliştirilene kadar Kaan savaş uçağına da güç verecek. Halen prototip aşamasındaki Kaan uçaklarında F-110 motoru takılı. Alınacak 80 adet motorla 40 Kaan uçağının seri üretimi garantiye alınmış olacak. Trump yönetiminin motorların satışı için Kongre'ye bildirimde bulunduğu, satış sürecinin uzamaması için Kongre incelemesinin bypass edileceği belirtiliyor. Ankara'nın F-35 programına dönüş ve KATSA yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili beklentileri de devam ediyor. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi aldıktan sonra F-35 savaş uçağı programından çıkarılmış, aynı zamanda KATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.
1: Dünya liderlerinin ağırlanacağı NATO zirvesi öncesinde Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Ankara Valiliği kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin açıklama yaptı. Ayrıntıları NTV muhabiri Mustafa Berber aktaracak.
10: Duvarlar, sokaklar, caddeler ve bu caddelere açılan arayollar. Ankara 7 ve 8 Temmuz tarihleri arasında adeta kilitlenecek. Yani o sokaklar kapatılacak. Sen de dikkat çektin. Ankara Valiliği açıkladı. Şimdi kameraman Kazım Özbek'le birlikte bizler Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeyiz. Bu cadde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden istikametlerden sadece bir tanesi. yaklaşık 500-600 metre ilerimizde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi var. İşte bunun içinde burası da güzergah olarak kullanılacağı için kapatılacak noktalardan biri. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Behiye Üçok Caddesi ve bununla birlikte Beştepe, Söğüt Özü caddeleri gibi kapatılacak caddelerden bir tanesi. Araç yoğunluğu burada hep böyle gün içerisinde de. İşte bunun içinde burası kapatılacak. Hatta günler öncesinden bile polisler buraya bariyerler koydular ve burada o bariyerlerin konulmasının nedeni hem araç trafiğine buraların kapalı olması hem de yayalar kaldırımdan yollara inmesin diye kapatılacak noktalardan bir tanesi burası. Cumhurbaşkanlığına açılan diğer yollar, ana caddeler gibi, yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğüt Özü Caddesi, Bahriye Üçok Caddeleri tamamıyla kapanacak ve Alparslan Türkeş Bulvarı da kapanılacak noktalardan bir tanesi. Ankara Valiliği 4 maddede açıkladı alınacak önlemleri. İkinci önlemlerin alınacağı nokta liderlerin konaklayacağı otellerin olduğu bölge. Toplamda 15 otelde liderlerin konaklaması bekleniyor ve bu kapsamda da Çankaya ve Yeni Mahalle ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. Bu cadde ve sokaklara araç dahi park edilmesi istenmiyor valiliğin uyarı yazısında. O uyarı yazısında şu da ifade ediliyor. Eğer araçlar oraya bırakılmış olursa işte o araçlar çekilecek deniliyor. 16 farklı noktadaysa sadece konvoy geçişi sırasında yol kapatma olacak. Ankara Valiliği tarafından alınan önlemler arasında, yani o cadde ve sokaklarda sadece bir konvoy geçişi olursa kapatılacak ve bu noktalara da yine araç trafiği olmaması için araçların park edilmemesi isteniyor. Tabii bu kapanacak yollar olduktan sonra bazı işletmeler çalışmalarına devam edecek. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde bulunan pek çok işletmeye tebligat gitmiş. Ancak tebligat sadece cadde üzerine araç bırakılmaması, yani kapatmaya yönelik bir tebligat yok. Bu noktada da bazı vatandaşlar, özellikle işletmeciler şuna dikkat çekiyorlar. Kapatmayacağız ama müşteri bize nasıl gelecek ifadelerini kullanıyorlar. Peki Ankara'dasınız ve 7-8 Temmuz tarihleri arasında araçla dışarı çıkmanız gerekiyor. Ancak hangi noktaların kapalı olduğunu bilmiyorsunuz ve nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuz. Bunun için de İletişim Başkanlığı bir harita oluşturdu. Harita.iletişim.gov.tr adresi üzerinden vatandaşlar giriş yaparak hem gidecekleri yeri hem de bulundukları konumu işaretlediklerinde alternatif güzergahlar ya da kapalı olan yollara ulaşabilecekler. Ancak tekrar hatırlatalım, 7 ve 8 Temmuz tarihleri arasında sabah 7'den 8 Temmuz tarihindeki 23.59'a kadar kapatılacak yollar var. 15 otel bölgesi trafiğe tamamen kapalı olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yollar trafiğe tamamen kapalı olacak. Ve 16'dan fazla noktada da ise sadece konvoyun geçişi sırasında yollar kapatılmış olacak. O listeye de Ankaralılar Ankara Valiliği'nin internet sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından da ulaşabilecekler.
1: Mustafa Berber'in notlarını dinledik. Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı vardı. Bakanlık Rum basınında yer alan BM'nin Kıbrıs'ı teslim alma planı iddialarını değerlendirdi. İki devletli çözüme vurgu yapıldı.
7: Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ı teslim alma planı iddialarına Ankara'dan çok sert tepki geldi. O iddiaya göre yerleşime kapalı Maraş'ta güzel yurt Rumlara bırakılacak. Türk tarafı Avrupa Birliği'ne katılacak. Ambargo kalkacak, federal meclis oluşturulacak. İddiayı değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
11: Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmaya amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez.
7: Bakanlık, Kıbrıs Türklerinin haklarının sonuna kadar korunacağı mesajını da verdi.
11: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır.
7: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını 2235. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenledi. Toplantıda İsrail'in Lübnan politikasına da eleştiriler yöneltildi.
12: Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir.
7: Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'ya ait bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya Küreci'ye konuşlandırıldığını da açıkladı. Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri üretimi 2 adet C-130J askeri nakliye uçağının yıl sonuna kadar envantere katılabileceğini de bildirdi.
1: Güney Amerika ülkesi Venezuela iki büyük depremle sarsıldı. Önce 7,2 ardından 7,5 büyüklüğündeki sarsıntılar büyük yıkıma yol açtı. En az 164 kişi öldü, 900'den fazla da yaralı var. Ölü sayısının binlere ulaşabileceği belirtiliyor.
7: Önce 7,2, sadece 39 saniye sonra ise bu kez 7,5 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Venezuela'yı çifte deprem vurdu. İlk depremin merkez üssü kıyı kasabası Moro'nun 21 kilometre batısıydı. Yatabilango. 7,5 büyüklüğündeki deprem ise 45 kilometre uzakta meydana geldi. Sarsıntılar sırasıyla 22 kilometre ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssüne 160 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da ağır hasar oluştu. Çöken binalar arasında 22 katlı bir apartman da var. Depremin ardından halk panik içinde sokağa çıktı.
13: Duvarların hepsi çatlamıştı. Kapıyı bir şekilde açmayı başardık. Görüşü engelleyen bir duman bulutu vardı. Aşağı indiğimizde ise manzara bir korku filmi gibiydi. Molozların ve her şeyin üzerinden tırmanarak geçmek zorunda kaldık. O binadan sadece tek bir ailenin çıkabildiğini gördüm.
7: Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak ekipler yetersiz kalıyor.
14: Beton bloklar hala orada duruyor ve seslerini hala duyabiliyoruz. Hayattalar. Oradaki 3 kişinin hiç olmazsa kurtarılabilmesi umuduyla onlara seslerini zorlamamalarını ve kısa nefesler almalarını söylüyoruz.
7: Venezuelalılar çaresizlik içinde enkazda kalan yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Depremde ülkenin en büyük havalimanı olan Maiquetía'da hasar oluştu. Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Depremin en fazla Trujillo, Carabobo, Miranda ve La Guardia eyaletlerinde hasara yol açtığı açıklandı. Ülkede mini tatil olduğu için insanların deprem anında genellikle evlerinde olduğuna dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının binleri bulabileceği ve toplamda 10 bine ulaşabileceği uyarısı yaptı. 7,5'in Venezuela'yı 1900'den beri vuran en şiddetli deprem olduğuna dikkat çekiliyor. Depremin ardından çok sayıda ülke yardım önerisinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tüm federal kurumlara Venezuela'ya yardım için hazırlık yapmaları talimatı verdi. Yeni ve harika dostlarımız için orada olacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani yardım gönderileceğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yabancı ülkelerden gelen yardım önerilerinin organize edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi.
1: NTV Radyo. Banka hesabını güvendiği için başkasına kullandıranlar, hesabı ele geçirilenler. İBAN mağdurları bir süredir yasa bekliyordu. Düzenleme yargı paketine eklendi, cezalar yarı yarıya düşebilir. Avukat Umut Metin hazırlanan düzenlemeyi değerlendirdi.
15: Bu halde şuna dikkat etmek lazım. Bu kişinin yargılama aşamasında, dosyasında gerçekten hesabını sürekli kullanıp kullandırmadığı, bunu bir iş, kazanç kapısı haline çevirip çevirmediği, diğer sanıklarla olan iletişiminin ne durumda olduğu, gerçekten bir iletişimin olup olmadığı.
7: Türk Ceza Kanunu'nun 157 ve 158. maddeleri değiştirilecek. Normalde mağdurlar da 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyordu. Yeni eklenen madde cezayı yarı yarıya düşürebilecek.
15: Hesabına gelen bedeli bloke ettiren bir vatandaşın Yine bu IBAN mağduru olarak yargılandığı bir dosya örneği de biliyorum. Eğer hesabına gelen bedeli fark ettiği anda bu konuda mesela bankaya bildirimde bulunarak bedelin bloke edilmesini isteyen birisi varsa artık bu kişinin suç içerisinde olduğu şeklinde insanları zorlar yorumlara pek mahal vermemek lazım. Bu yönde çok ilerlememek lazım. Belki de bu düzenlemeler tamamen bundan kaynaklanıyor.
7: Düzenleme önce genel kurulda kabul edilecek. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yürürlük tarihinden önceki dosyaları da kapsayacak.
1: Altın geri çekilmeye devam ediyor. Fiyatlar 7 ayın en düşük seviyesine indi.
7: Altında düşüş hız kesmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artıracağı beklentilerin güçlenmesi, güçlü altın üzerinde baskı yarattı. Fiyatlarda geri çekilme devam ediyor. Ons altında 4000 doların aşağısı görüldü. Sadece haftalık kayıp %7'ye ulaştı, aylık düşüş %12. Ons altın ayrıca sene başından bu yana bakıldığında %8 kaybettirdi.
16: Piyasada risk algısı 60 durumda ve faizler yukarı doğru gidiyor. O yüzden de yatırımcılar burada bir miktar daha dolara geçmiş gibi görünmekte. Kredi işlemler azalmış durumda.
7: Gram altında kritik 6000 lira seviyesine tutunamadı. Bu yıl Ocak ayında 7800 lirayı aşarak rekor kıran gram altında 5900 liralı seviyeler görüldü. Gram altında aylık kayıp %10'u aştı. Geçtiğimiz hafta 10.000 liranın üzerine çıkan çeyrek altındaysa 9.500 liralar izlendi.
16: Savaş nedeniyle enflasyon yüksek seyrediyor. Faizler bir süre daha yüksek kalacak, hatta belki artacak. Dolar endeksi daha güçlü kalacak. Bu da bize kıymetli metallerde, başta altın olmak üzere ama gümüşte de çok sert düşüş geldi. Bir satış baskısına işaret ediyor.
1: Haber turuyla devam edelim. Kocaeli Dil Ovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili 7 kişi daha gözaltına alındı. Zanlıların tamamı belediye yetkilisi. Facia sonrası açılan davada 16 sanık yargılanıyor. 6 yaşındaki evlilik skandalında mağdurun yaşını büyük göstermek için sahte kemik yaşı raporu düzenlendiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. Kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel, kızı istismar eden Kadir İstekli ve 2 sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında doktorların da olduğu 4 sanık hakkındaki dava ise zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ayrıca nitelikli cinsel istismar suçuyla bağlantılı olarak 18 yıl hapse çarptırılmış, 3 sene cezaevinde kaldıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen hafta tahliye edilmişti. İstanbul Beykoz'da düzenlenen operasyonda 10.000'den fazla tarihi eser ele geçirildi. Bir eve yapılan baskında Selçuklu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen farklı medeniyetlerin sosyal yaşamını, inanç sistemlerini, sanatsal anlayışlarını yansıtan 6.819 eserle 3.366 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği köpek saldırısıyla ilgili Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanları toplama faaliyeti yürütmediğinin altı çizildi. Belediyenin savunma olarak hayvanları toplamak için araç bulunmadığı yönündeki iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Okullarda son ders zili yarın çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline çıkacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaz tatili öncesi bir mesaj paylaştı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına değindi. Okullarda gerekli tedbirlerin alındığını, güvenliği güçlendirecek yeni adımlar atıldığını belirtti. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim yılında ara tatil uygulaması sürecek. Batman'da özel bakım merkezinde ortaya atılan kötü muamele iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor. 16 kişinin tutuklanmasının ardından merkezde kalan 70'e yakın yaşlı ve engelli birey farklı illere sevk edildi.
4: Bakım evinde kalan yaşlı ve engellilere dayak atıldığı, kötü muamelede bulunulduğu iddia edildi. Batman'da özel bakım merkezindeki iddialarla ilgili 16 kişi tutuklandı.
17: Dosya kapsamında işte görüntü kayıtları var, video kayıtları var, kendi aralarında yaptıkları paylaşımlar var şüphelilerin. Kabadayak, dalga geçme, alaya alma, dövme gibi video kayıtları var.
4: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yaklaşık 6 aydır yürütüyordu. Yeterli delil toplanınca operasyon kararı alındı. Gözaltına alınan 90 kişiden 16'sı tutuklandı. Batman Valiliği özel bakım merkezine ilişkin kötü muamele ve usulsüzlük iddialarının ilk andan itibaren değerlendirildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iki müfettiş görevlendirdi.
17: Siz o bakıma muhtaç insanlara bu muameleyi yapamazsınız, buna hakkınız yok. Elbette bunun bir cezası olmalı. Sonuna kadar takipçisi olacağız.
18: Kötü muamele ve kaba dayak iddiaları sonrasında soruşturma kapsamında bina boşaltıldı ve yedi emine teslim edildi. Burada bulunan yaşlılar ise başka bakım evlerine gönderildi.
4: Şehirde büyük tepkiye neden olan olay DEM Parti öncülüğünde oturma eylemiyle protesto edildi. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutuköy'e de iddialarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verdi.
1: Rize'nin Çayeli ilçesinde iki otomobille bir minibüsün karıştığı kazada alev alan araçta üç genç kız hayatını kaybetti.
7: Rize'de üç kız arkadaşının sahil yolundaki gezisi faciayla sonuçlandı. Üçü de kazada yaşamını yitirdi. Onlardan geriye kaza öncesinde kaydettikleri görüntüler kaldı. 22 yaşındaki Selinay Saral, kız arkadaşları Nilay Bilgin ve Gamze Saklı'yı da Rize il merkezine doğru gidiyordu. Genç kız, Karadeniz sahil yolu Çayeli mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce refüjdeki aydınlatma direğine, sonra da karşı şeride geçip bir otomobile çarptı. Bu sırada bir minibüs şoförü de kazadan kaçmaya çalışırken iki araca vurdu. Otomobilden savrulan 19 yaşındaki Gamze Saklı olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaförlük yapan Gamze Saklı'nın dizi oyunculuğu da yaptığı öğrenildi. Alev alan araçtan çıkamayan 23 yaşındaki Nilay Bingin ve Selinay Saral da kurtarılamadı. Diğer araçlarda da 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. 3 arkadaş Rize'de toprağa bilindi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'ye göç edenlerin oranı %25 arttı. Türkiye'ye göç eden yabancı uyruklular arasında ilk sırada Türkmenistan'dan gelenler var. Türkiye'den yurt dışına gidenlerin oranı ise %5 azaldı.
7: Türkiye'nin göç bilançosu açıklandı. Verilere göre geçen yıl ülkeye gelenlerin sayısında artış var. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2025'te Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %25,2 arttı. 2025'te 393.829 kişi Türkiye'ye göç etti. Türkiye'ye gelen 393.829 kişinin %56,6'sını erkekler oluştururken %43,4'ünü kadınlar oluşturdu. 2025'te gelenlerin 91.952'si Türklerden, 301.877'si ise yabancı uyruklu vatandaşlardan oluştu. Türkiye'ye gelen yabancı uyruklular arasında ilk sırada %23,4 ile Türkmenistan vatandaşları yer aldı. Türkmenistan'ı Azerbaycan, Özbekistan, Mısır ve Afganistan izledi. Türkiye'den yurt dışına gidenlerin oranı ise %5 azalarak 403.216 olarak belirlendi. Göç edenlerin %75,3'ü erkek, %44,7'si kadın olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den ayrılanların 175.119'u Türk vatandaşı, 248.097'si yabancı uyruklu oldu. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklular arasında ise ilk sırayı %15,7 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı Afganistan, Rusya, İran ve Türkmenistan izledi.
1: Adana'da kağıt toplayarak çocuklarını okutan Adnan Aslan'a en güzel hediyeyi kızı Latife Aslan verdi. Genç kız zor şartlarda okuduğu üniversiteden birincilikle mezun oldu.
7: Sokaklarda kağıt toplayarak çocuklarını okuttu. Kızı üniversiteyi birincilikle bitirdi.
19: Benim bir hedefim var. Nedir hedefim? Çocuklarımı başarıya ulaştırmaktır. Bir baba olarak. Hani onların ileride düşmemesi için, onlar güzel eğitim alsın diye, güzel yaşasınlar diye, yarınlarımız için, milletimiz için, ülkemiz için, toplumumuz için faydalı bireyler olsunlar.
7: Adana'da yaşayan Adnan Aslan, babasını 8 yaşında kaybetti. Çocukluğu sokaklarda geçti. Bugün 3 çocuk babası olan Aslan, kendi evlatları da aynı zorlukları yaşamasın diye durmadan çalıştı. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan fedakar baba, kısıtlı imkanlarıyla çocuklarını okuttu. Kızı Latife Aslan, Çukurova Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünden birincilikle mezun oldu.
19: Bugün KPSS'e hazırlanıyor. Baba kendimi daha da geliştirmek istiyorum diyor. Ben de bunun için her zaman arkandayım kızım. Belki 10 yıl daha, belki 5 yıl daha ama çalışacağım, pes etmeyeceğim.
20: Herkesin bir kahramanı olmuyor ama benim en büyük kahramanım babam. Şimdiye kadar bizim için verdiği her emek için, her alın teri için ona minnettarım.
1: Muharrem ayı geldi, evlerde aşure hazırlıkları başladı. Geçen yıl zirai don nedeniyle ürünlerin fiyatları çok hızlı artmıştı. Bu yıl da artış var ama daha sınırlı.
7: Buğday, kayısı, üzüm. Muharrem ayı geldi, aşureler hazırlanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl aşureye konulan birçok malzeme zirai dondan etkilenmişti. Yüksek oranlı fiyat artışları yaşanmıştı. Bu yıl birçok üründe daha sınırlı fiyat artışları oldu. Ancak yine de bazı ürünlerde yine iki kata varan fiyat artışları söz konusu. Hürriyet gazetesinin haberine göre 10 kaselik aşurenin maliyeti 550 lirayla 850 lira arasında değişiyor. Tüm Kuru Yemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği madde madde fiyatları paylaştı. Aşurelik buğdayın kilo fiyatı geçen yıl 42 lirayken bu yıl 45 lira 60 kuruş. Kuru kayısı 445 liradan 450 liraya, kuru incir 485 liradan 546 liraya çıktı. Kuru üzüm fiyatı 230 liradan 173 liraya düşerken cevizin fiyatı da 925 liradan 510 liraya indi. En yüksek fiyat artışları ise fındık ve Antep fıstığında. Fındık 615 liradan 1110 liraya, Antep fıstığının iç fiyatı ise 1475 liradan 2740 liraya yükseldi. Restoran ve pastanelerde de fiyat değişiyor. Bir kase aşure 200 liradan başlıyor, 400 liraya kadar çıkıyor.
1: Dünyaca ünlü Alman müzik grubu Scorpions 33 yıl aradan sonra Beşiktaş Stadyumu'nda konser verdi. Konsere müzikseverlerin yoğun ilgisi vardı.
21: Hayranları konser için gün saydı. Kimi gençlik yıllarını yeniden yaşadı, kimi ailesi ve arkadaşlarıyla unutulmaz anılar biriktirdi. Dünyaca ünlü Alman müzik grubu Scorpions'ın şarkıları İstanbul'da hep bir ağızdan yankılandı.
22: Onlar 60 yıllık bir müzik efsanesi. Dünyaca ünlü müzik grubu Scorpions 33 yılın ardından Beşiktaş Süper Stadyumu'nda konser veriyor. Sevenleri en güzel şarkılarını onlarla birlikte seslendirecek.
21: Her yaştan izleyicinin konser alanını doldurduğu gecede heyecan büyüktü.
23: Aslında çok güzel bir duygu. Geçmişe götürüyor sizi ve yanınızda kızınız. O da sizinle aynı ruha sahip. Son derece güzel.
24: Çok güzel bir his şu an burada olmak. Canlı canlı görmek, canlı canlı bütün statla beraber söylemek çok güzel bir his olacak.
25: Valla ben küçüklüğümden beri dinliyorum babamdan. Bir geçen bir alışkanlık.
26: Yıllardır dinliyoruz. Bizim de ilkimiz. Ailelerimiz hep gitmiş. Ama bugün bize nasip oldu.
27: Valla benim için hayal gibi bir şey. Ben kızıma söz vermiştim. Gideriz gelirse diye. Sonra bana söyledi. Bilet aldık. Hep beraber geldik.
28: Zaten çok istiyorduk. Geldik. Çok mutluyum yani.
21: Grubun solisti Klaus Meine konserde seyircilere We Love You İstanbul diye seslendi. Sahnenin açılışını Türk bayrağı eşliğinde Coming Home şarkısıyla yapan grup, Wind of Change, Still Loving You ve Send Me an Angel gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Grubun 62 yaşındaki bateristi Mickey D, sergilediği solo performansla dakikalarca alkışlandı.

0: dizelli ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
3: Bir adım önde.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da yükselen sıcaklıklarla birlikte sıcak çarpması riski artıyor. Gölge yerler tercih edilmeli, bol su tüketilmeli. Marmara'da önümüzdeki günlerde kuvvetlenecek Poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Doğu Anadolu'daki kısa süreli ani sağanaklar su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Tek reklam. Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
3: Tek reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Vincenzo Montella istifa etmeyeceğim dedi. An milli takım teknik direktörü Dünya Kupası'nı geride bıraktıktan sonra en önemli hedef olarak 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı işaret etti.
6: Benim istifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli.
7: Vincenzo Montella A milli takımdaki görevine devam ediyor. Dünya Kupası D grubunda ikinci maçlar sonunda tur şansı kalmayan Ay Yıldızlılar Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasıyla turnuvaya veda edecek. Karşılaşma sabah saat 5'te başlayacak. Basın toplantısında konuşan Montella başarılarını hatırlattı. Yeni hedefleri işaret etti.
6: Ben takımı her iki turnuvaya da soktum. Motivasyonum yüksek. Başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Gelecekte daha iyisini yapacağız. Bundan sonraki aşama bu seviyeyi korumak olacak. Sıradaki Avrupa Şampiyonası'na da katılarak bütün hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz.
7: Vincenzo Montella, iki maçta 62 şut çektiklerini, gol fırsatı yaratma ve topa sahip olma gibi istatistiklerde turnuvanın en iyilerinden olduklarını da söyledi. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0 yenilen amilli takım grupta son sırada. 2'de 2 yapan Amerika Birleşik Devletleri lider. 3'er puanlı takımlar

0: Ardından Avustralya ikinci, Paraguay üçüncü sırada. 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ardından son 32 turuyla devam edecek. Gruplarda ilk iki sırayı alanların yanı sıra 12 en iyi grup üçüncüsü tur atlayacak.
1: 2026 Dünya Kupası'nda 3 grupta maçlar tamamlandı ve ilk 2'ye giren 6 takım tur atladı. 2 ev sahibi Meksika ve Kanada ve 5 kez dünya şampiyonu Brezilya tur atlayanlar arasında.
0: 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması sona eriyor. 12 grubun 3'ünde maçlar tamamlandı. Çekya'yı 3-0 yenen Meksika, A grubunda 3'te 3 yapmayı başardı. Meksika aynı zamanda 3 maçta gol yemeyen tek ülke. Güney Afrika'da 1-0'lık Güney Kore galibiyetiyle A grubunu ikinci sırada noktaladı. B grubundaki liderlik yarışında gülen İsviçre oldu. Avrupa ekibine 2-1 yenilen Kanada ise grup ikincisi olarak son 32 turuna adını yazdırdı. Katar'ı 3-1 yenen Bosna Hersek A grubunu 4 puanla tamamladı ve en iyi grup üçüncüleri arasına girmeyi bekliyor. 5 kez dünya şampiyonu Brezilya, İskoçya'yı 3-0 yenerek 7 puanla C grubunun zirvesinde yer aldı. Gollerin ikisini Vinicius Junior, diğerini Mateus Cunha attı. Tedavisi tamamlanan Neymar 75. dakikada oyuna girdi ve 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez sahne aldı.
2: Neymar bu maçta az süre aldı ama performansından memnunum. Vinicius harika bir form yakaladı. Takım da onu maç içinde dinlendirebiliyor. Böylece hücumdayken tüm gücünü kullanabiliyor. Dünya Kupası'nda tek önemli olan kazanmaktır. Yoksa iyi oynamanızın hiçbir anlamı yok. Ama performansımız her maç artıyor ve bu da beni mutlu ediyor.
0: Fas da 4-2'lik Haiti galibiyetiyle puanını 7'ye çıkarsa da averajla ikinci oldu. Dünya Kupası'nı yerinde takip edemeyen futbol severler ülkelerinde renkli görüntüler vermeye devam ediyor. Özellikle Brezilyalılar için milli maç izleme yeri Rio de Janeiro'nun meşhur Copacabana sahili. Dünya Kupası son 32 turundaki ilk eşleşme de belli oldu. A ve D gruplarının ikincileri Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Bilecik yolunun 36-37. Kilometrelerinde ve Zonguldak-Devrek yolunun 35-39. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
11: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
12: Kapıyı kilitledin mi? Bize yapmış olduğunuz müracaatla evlenmek istediğinizi bildirmişsiniz. Evi satlığa çıkarmış, memlekete dönüyormuş. Onların hepsini tükrüğümle boğarım. Dil tembelliğimizin Türkçemizi düşürdüğü durumları gösteren örneklerdi bunlar. Kapıyı kilitledin mi? Kitlemek ne demek? Hiçbir şey demek değil. Kilitlemek denirse anlarım. Anahtarla kilidi kapamak. Yalnız kapı kilitlemek de değil. Bütün giyeceklerini dolaba kilitlemişler. Karşıma oturup ellerini dizinin üstünde kilitledi. Sonra kilit noktası var. Hırsıza kilit olmaz derler. Evlenmek istediklerini bildirmek için müracaat değil, müracaat etmeleri gerekir. Yani başvurmaları, öyle değil mi? Arada bir bilgilendirmek için ansiklopedilere müracaat ederiz. Bir kuruluşta müracaata başvurup işimizin daha kolay yürümesini sağlarız. Müracaat. İlk A uzun, ikinci A'da bir değil iki tane. Müracaat. Satılık yerine satlık demek öyle yaygınlaşmaya başladı ki dosya kağıtlarını enlemesine tutup yazılan ilanlara kadar girdi. Tanıdık dükkanlardan izin alıp vitrinlerine asıyorlar. Satlık ev, satlık arsa diye. Tabii kimi emlakçı vitrinlerinde de rastlamak mümkün. Ama satılığa çıkarmak denirken satlığa çıkarmak denildiği pek görülmüyor. Satılık ziftin olsun, Selanik'ten kel gelir derler. Ellerindeki malların pek değerli olmadığını düşünenlere moral veren bir atasözümüz bu. Hadi bir de tükrüğe bakalım. Tükürüğün ikinci ü harfi uçup gidiyor, tükürük oluyor sana tükrük. Tükürük bezleri, tükürük hokkası, tükürüğü kurmak, tükürdüğünü yalamak gibi söz kümeleri ya da deyimlerde kullanılırken yazık olmaz mı o üyü yutmak? Yine zaman doldu ama hatırladık ki kitlemek değil kilitlemek. Müracaat değil müracaat. Satlık değil satılık. Tükrük değil tükürük. Mutlu günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
13: Aniden gelen bir hafiflik hissi, bulanık görme ve baş dönmesiyle birlikte kısa süreli bilinç kaybı yaşanmasına bayılma ya da diğer adıyla senkop deniliyor. Genellikle sıcakta çok heyecanlıyken görülen bu durum bazen de ciddi hastalıkların sebebi olabiliyor. Peki insanlar neden bayılır? Beraberinde hangi hastalıklardan şüphelenmek gerekir? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlatıyor.
14: Aslında bunun en kısa cevabı vazovagal senkop demek istiyorum. Senkop nedir? Bir bayılmanın tıp dilindeki adı. Ama nasıl oluyor da insan bayılıyor? Beyin kanlanmasının bozulmasına bağlı olarak ani olarak bilinç geçici bir şekilde kayboluyor. Düzelme de hızlı ve tam oluyor aslında. Yani bayılan bir kişi hemen daima herhangi bir tedavi görmeye gerek kalmadan düzeliyor. Bu bayılmaların işte birkaç çeşidi var. Bunlardan bir tanesi vazovagal senkop dediğimiz çeşidi. En sık görülen bayılma çeşidi ve tipik olarak da bunlar durumlara bağlı. Yani gece tuvalette, sıcakta, çok kalabalık ortamda oluyor. Ve belirli de tetikleyicileri var. İşte kan görmek bunlardan biri. Uzun ayakta durmak, işte duygusal bir travma, ağrı, öksürük, yutkunmak, işemek gibi senkopu tetikleyen şeyler var. Nadiren bu vazovagal senkop dediğimiz bayılma herhangi bir neden, herhangi bir tetikleyici olmadan da olabilir. Nasıl oluyor peki? İşte kalp atımı yavaşlıyor ve dolayısıyla toplar damarlarımız genişliyor ve kan özellikle de bacaklarda gölleniyor. Ve bunun sonucu olarak da kalbe kan dönüşü azaldığı için tansiyon düşüyor. Bu da beyne giden kanın azalmasına neden oluyor. Ve kişi bayılıyor. Tekrar kan akımını beyne doğru arttırdığımız zaman da kişi tekrar kendiliğinden hızlı bir şekilde düzeliyor. Genellikle iyi uyulu bir senkop bu vazovagal senkop. Çoğu vakada hani bayılacağımızı da anlayabiliriz. Bazı uyarıcı belirtiler olabilir. Bayılacağımızı bize belli eden bulantı, terleme, göz kararması gibi. Ve bu belirtiyi fark ettiğimiz anda da eğer düz yatarsak ve bacaklarımızı hatta biraz kaldırırsak beyne kan akışını tekrar sağlayarak herhangi bir baygınlık yaşamadan da durumu idare edebiliriz. Ama her senkop da bu kadar iyi huylu olmayabilir. Altında bazı tedavi edilmesi gereken bazı nedenler olabilir. Özellikle kalp ritim problemleri bunlardan en önemlilerinden. Dolayısıyla eğer herhangi bir tetikleyici olmadan bir bayılma yaşanıyorsa bu konuya önem vermek gerekiyor. Herhangi bir nedenle bayıldıysanız o yüzden mutlaka doktora başvurun. Çünkü bazı dediğim gibi senkopların altında mutlaka tedavi edilebilir nedenler bulunabilir ve onları araştırmak gerekir mutlaka.
13: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'i dinledik.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
15: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
16: Cuma batıda rüzgar kuvvetlenecek. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. Poyraz İzmir'de kuvvetli, Bursa ve Ankara'da sert esecek. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da artan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Kocaeli 32 derece. Kuvvetlenen Poyraz Karadeniz kıyılarında nemli bir havaya neden oluyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Aydın ve Denizli 37 derece. Poyraz Manisa ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmeye başladı. Bodrum tarafında ise karayel hakim. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar Karayel yönünden sert esiyor. Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
15: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Danışmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. Adnan Kahveci Bulvarı Bağcılar yönü için bir trafik kazası olduğu ve o bölgedeki tüm şeritlerin trafiğe kapatıldığı belirtiliyor, yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Ataşehir Çakmak yönü, Merter İncirli istikameti, bağlantı yolu Hamidere Tembahçeşehir yönü ve Bayrampaşa Yıldırım Otogar istikameti içinde yine birer şeridin trafiğe kapandığı bilgisi paylaşılmış. Avrasya Tüneli için çift yönlü yoğunluk en üst seviyede devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinde her iki yakadan geçişlerde de en ciddi seviyede yoğunluk olduğu görülüyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamalar geldi. Trump zirveye Erdoğan'a olan saygısından katılacağını söyledi. Onu mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik olumlu sinyal verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenleniyor olmasaydı sanırım bu zirveye gitmezdi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını bir kez daha bu sözlerle dile getirdi. Trump Erdoğan'ı övdü, zirveye ona saygısından katılacağını tekrarladı.
2: Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişilik, harika bir ordusu var. Erdoğan beni aradı, lütfen bu zirve Türkiye'de, orada olmanız gerek. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada olması lazım dedi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
4: Basın toplantısında Ankara'nın Washington'dan talep ettiği F-35 savaş uçağı ve motor tedariki de gündeme geldi. Trump, muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek askeri işbirliğinde yeni bir dönemin sinyalini verdi. F-35 programına geri dönüş sürecine ilişkin teknik detayları ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance aktardı.
5: Pete ve tüm ekip şu anda bu konuyu inceliyor. Çünkü Amerikan yasalarına uyum sağlanabilmesi için gerçekleştiğini teyit etmemiz gereken bazı hususlar var. Başkan da bizden bunu yapmamızı istedi. Gerekli tüm kontrol süreçlerini yürütüyor ve bu şartların yerine getirilip getirilmediğini doğruluyoruz. Bu aslında Kongre'nin yetki alanına giren bir konu. Elbette bu süreç tamamlandığında gerekli açıklamayı yapacağız.
4: NATO Genel Sekreteri Rutte de Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. Amerika Birleşik Devletleri dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirketi var ifadelerini kullandı.
2: Trump'ın işaretini verdiği savaş uçağı motoru satışı nasıl olacak? Onay gelirse kaç motor alınacak? Ayrıntılar aktaralım.
4: Ankara'daki kaynaklar 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO toplantısı öncesinde Trump'ın savaş uçağı motoru satışına onay vermesini bekliyor. Söz konusu talep General Electric tarafından üretilen 80 adet F-110 motoru ve bunlara ait test ekipmanlarıyla bazı yedek parçaları kapsıyor. Satışın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği belirtiliyor. Motorların satışına onay verilmesi, Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı KAAN'ın devamı için kritik önemde. F-16 savaş uçaklarında kullanıldığı F-110 motoru, yerli motor geliştirilene kadar KAAN savaş uçağına da güç verecek. Halen prototip aşamasındaki KAAN uçaklarında F-110 motoru takılı. Alınacak 80 adet motorla 40 KAAN uçağının seri üretimi garantiye alınmış olacak. Trump yönetiminin motorların satışı için Kongre'ye bildirimde bulunduğu, satış sürecinin uzamaması için Kongre incelemesinin bypass edileceği belirtiliyor. Ankara'nın F-35 programına dönüş ve KATSA yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili beklentileri de devam ediyor. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi aldıktan sonra F-35 savaş uçağı programından çıkarılmış, aynı zamanda KATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.
2: NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapanacak yollar netleşti. Ayrıntıları paylaşalım.
6: Cumhurbaşkanlığına çıkan yollar, bağlantı caddeleri ve sokaklar, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nde araç geçişine kapatılacak cadde ve sokaklar belirlendi. Ankara Valiliği detayları duyurdu. Liste 3 başlık altında toplandı. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı, Beştepe, Söğütözü ve Bahriye Üçok caddelerinin tamamı araç trafiğine kapanacak. Araç park etmek de yasak olacak.
7: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan bulvarlardan biri Alparslan Türkeş Bulvarı. Zirve öncesinde ve zirve devam ederken tıpkı diğer bulvarlarda olduğu gibi burası da kapalı olacak noktalardan biri. Kırmızı alanda yer alıyor. İşte bu nedenle güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Polis bariyerleri yerleştirildi. Yol zirve boyunca trafiğe kapalı olacak ama kaldırımdan da yola inişlere izin verilmeyecek.
6: Tedbirler 7 Temmuz Salı günü sabah 7'de başlayacak. 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak.
7: Cinnah Caddesi ihtiyaç halinde kapatılacak yollardan sadece biri. Hem cadde üzerine hem de caddeye yakın noktada bulunan açık otoparklara araç park etmeyin uyarısı yapıldı.
6: 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. İletişim Başkanlığı da kapanacak yollar ve alternatif güzergahları içeren bir harita hazırladı. Harita iletişim.gov.tr adresinde başlangıç ve bitiş noktası işaretlenerek açık yollardan uygun güzergah görülebiliyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de zirve öncesi tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiasını yalanladı. Yapılan operasyonların herhangi bir sivil toplum kuruluşu üyeliği nedeniyle değil, terör bağlantısına yönelik olduğu belirtildi. NATO zirvesine gelecek Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiası da yalanlandı. Zirve için yapılan fiziki düzenlemelerinde gizleme ya da göz zevki için atılan adım değil, olası tehditlere karşı kurulan bir güvenlik perdesi olduğu söylendi.
2: Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Şu ana kadar 164 kişi öldü, 900'den fazla da yaralı var. Yıkımın boyutunu 16 yıldır Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser anlattı.
8: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı.
9: Yer yerle bir oldu. Her yer yerle bir oldu. Her yer.
10: Çevremizdeki binalar tamamen kullanılamaz duruma geldi. Çökmüş durumlara yani.
11: Burada da bazı tek katlı ve iki katlı evler de hepsi yıkılmış. Tabii başka yerlerde daha büyük hasarlar var. Daha büyük binaların çöküşü var.
12: Toprak kayması olmuş burada. Şu an ara sokaklardan geçiyoruz. Ara sokaklardaki binalar da normal müstakil evlerde hepsi yıkılmış durumda.
2: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den destek ve dayanışma mesajları geldi. Caracas Büyükelçiliği ülkedeki Türk vatandaşlarıyla temas halinde.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketi yaşayan Venezuela için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi.
13: Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.
4: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır dedi. Dışişleri, Caracas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türklerle temas halinde olup durumlarını yakından takip ettiklerini de aktardı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Venezuela halkına başsağlığı dileyen Çelik, bu zor günlerde Venezuela'nın yanındayız ifadesini kullandı.
3: NTV Radyo.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan krizinin ardından ilk kez aynı yerdeydi. Mecliste 22. dönem CHP milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelerek tokalaştılar ama ikilinin yüzlerindeki gerginlik gözlerden kaçmadı.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararından sonra ilk kez yan yana geldi. İki ismin tokalaşması kameralara yansıdı. Mecliste Ankara'da hayatını kaybeden CHP'nin 22. dönem Balıkesir milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Törene eski ve yeni pek çok milletvekilinin yanı sıra Kılıçdaroğlu ve Özel de kurmaylarıyla katıldı. Cenaze törenine ilk gelen isim Özel'di. Özel'in ardından Kılıçdaroğlu meclisteki törene geldi. Ön sırada saf tutanlarla tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le de tokalaştı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen 3 genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Deniz Demir ve Semra Dinçer'le tokalaşmaması dikkat çekti. Törenin ardından naaşın cenaze aracına bindirilmesi sırasında cenazeye katılanlar da yürüyüşe geçti. O sırada da Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana gelmedi. Yüksek Disiplin Kurulu da ihraç gündemiyle toplandı. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir kararına yaptıkları itirazları ele alındı. İtirazlar 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da Muharrem ayı ve Aşura programına katılacağı bildirilmişti. Kılıçdaroğlu programını iptal etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve Aşura gününün siyasi polemiklere konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu utancın bir parçası olmayacağız ifadelerini kullandı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 150 bin lira manevi tazminat kazandı. Manevi tazminat davası İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme yargılama sonucunda Özel'in tazminat ödemesine hükmetti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de Özel'in itirazını reddetti. Tahsil edilecek tazminatın Bakan Gürlek tarafından Türk Kızılay'ına bağışlanacağı belirtildi. Kahramanmaraş'ta bir evde yangın çıktı. Yangına uyurken yakalanan 3 engelli kardeş hayatını kaybetti.
4: 3 engelli kardeş evde uyuyordu. O sırada yangın çıktı. Arevlerin arasında kalan kardeşler kurtarılamadı.
14: Bana bir battaniye ıslattılar. Ben battaniyeyle girdim. 2 tane çocuk alabildim ancak.
4: Olay Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Evde 44 yaşındaki Esra Saltalı, 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ve 26 yaşındaki Abdülgani Saltalı kardeşler kalıyordu. Engelli olan 3 kardeş yer yatağında uyurken alevler hızla büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdülgani Saltalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen anne ve diğer çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.
2: Kiralar son bir yılda Türkiye genelinde %30 arttı. Merkez Bankası araştırmasına göre vatandaşlar kira artış oranının düşeceğine inanmıyor.
4: Vatandaşlar kiralarda yüksek artışların süreceğini düşünüyor. Son bir yılda ev kiralamanın maliyeti %30 arttı. Merkez Bankası verilerine göre büyük şehirlerde en yüksek artış %36 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bankanın bir başka raporu ise vatandaşların kira enflasyonunda düşüş beklemediğini ortaya koydu. Her 100 kişiden 63'ü gelecekteki yükselişlerin mevcuttaki yükselişten çok olacağına inanıyor.
15: Biliyorsunuz hala faizler düşmedi, hala krediye ulaşım zor, hala ev alımı konusunda insanlar zorlanıyor. Haliyle bu da kiraya olan yönelimi arttırıyor. Bu yüzden böyle bir beklentinin olmasını normal karşılıyorum.
4: Vatandaşlara en çok neyin fiyatı artar diye soruldu. İlk sırada %36,2 ile gıda yanıtı yer aldı. %30,6 ile yakıt enerji ikinci ve %16,6 ile kira üçüncü sırada.
15: 2024'ten sonra bir eve taşınmış birisi şu anda kira artış oranına TÜFE'ye baktığımızda piyasanın üzerinde, piyasadaki kira artı, yıllık artışının üzerinde bir tüfenin geldiğini görüyoruz. Eski kiracıların piyasanın daha üzerinde bir kira ödediğini ortaya koyuyor.
4: Fiyat beklentileri yatırım tercihlerinde de yansıyor. Yatırımda ilk tercihi gayrimenkul olanların oranı Haziran'da %37,1'e yükseldi. Mayıs ayına göre 4 puan arttı.
2: İstanbul Beykoz'da bir adrese düzenlenen operasyonda 11 bine yakın tarihi eser ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı. Eserler uzmanlar tarafından incelendikten sonra sergilenmek üzere müzelere gönderilecek.
16: Heykeller, sikkeler, binlerce yıl önce kullanılan günlük araç gereçler. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 bine yakın arkeolojik buluntu ele geçirildi. İstanbul Polisi istihbarat çalışması ve takip sonrası Beykoz'da bir adrese baskın düzenledi. Evin içinde bir müzeyi dolduracak sayıda kaçak tarihi eser bulundu. Arkeolojik değer taşıyan buluntuların Sümerlerden Hititlere, Urartulardan Romalılara kadar pek çok farklı Anadolu medeniyetine ait olduğu belirlendi. Korumaya alınan eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
17: Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızasıdır, insanlığın evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, aynı zamanda geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar geleceğimize de bu mirası taşımaktır.
16: Ele geçirilen tarihi eserler uzmanlar tarafından incelenip sınıflandırıldıktan sonra sergilenmek üzere müzelere gönderilecek.
18: Birbirinden değerli tarihi eserlerden en ilginci ise Yunan-Roma İmparatorluk devrine dayanan cam parfüm ve gözyaşı şişeleri.
16: Gözaltına alınan iki zanlı mahkemeye sevk edildikten sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.
2: Avrupa'da aşırı sıcaklar sürüyor. Kıta genelinde termometreler rekor üstüne rekor kırarken yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Enerji altyapısı da olumsuz etkilendi.
6: Aşırı sıcakların pençesindeki Avrupa'da termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. Can kayıpları da endişe verici boyutlara ulaştı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyrettiği İspanya'da pazar gününden bu yana 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güneydeki Andújar kasabasında termometreler 45 dereceyi aştı. Ülke genelinde sıcaklık geceliğin bile 20 derecenin altına düşmüyor. Halk çareyi klima ve ventilatörlere sığınmakta buldu. Satışlar rekor kırıyor. Fransa'da alev alev. Başkentte 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle kırmızı alarm verildi. Fransızlar geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi. Pas-de-Calais bölgesindeki can kayıplarına Paris yakınlarında otomobilde mahsur kalan 3 yaşındaki bir çocuğun ölüm haberi de eklendi. Ülkede gece kaydedilen 22 derecelik sıcaklık Fransa tarihinin en sıcak gecesi olarak kayıtlara geçti. Aşırı sıcaklar Avrupa'nın enerji altyapısını da vurdu. Fransa nehir sularının aşırı ısınması ve soğutma sistemlerinin yetersiz kalması sebebiyle 3 nükleer reaktörünü kapatmak zorunda kaldı. Benzer bir krizle karşı karşıya olan İsviçre'de Bezna'o nükleer santralinde üretimi azalttı. 40 derecelik sıcakta kavrulan Belçikalı aktivistler yüzme alanı yetersizliğini protesto etti. İngiltere'de de aşırı sıcaklar sürüyor. Ülkede 1976'dan bu yana görülen en yüksek sıcaklık 36,1 derece olarak ölçüldü. Yüzlerce okulda eğitim ara verildi. Öğrenciler su savaşı yaparak serinlemeye çalışırken bazı öğretmenlerin ders esnasında fenalaştığı bildirildi.
2: Kafayı yastığa koyar koymaz uyumak sanılanın aksine zararlı. Bilim insanlarına göre bu durum kronik uykusuzluğun göstergesi.
4: Kafayı yastığa koyar koymaz uyumak kaliteli bir uykunun değil, ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cleveland Clinic uzmanları ideal uykuya dalış süresinin 10 ila 20 dakika arasında değiştiğini açıkladı. Bilim insanlarına göre saniyeler içinde uykuya dalmak bir başarı değil. Kronik uyku eksikliğinin ve vücudun alarm verdiğinin net bir göstergesi. Araştırmacılar, yetişkinlerin büyük bölümünün sağlık için şart olan 7 ila 9 saatlik gece uykusunu alamadığına da dikkat çekiyor. Vücut bu açığı kapatamadığında ilk fırsatta adeta şalteri indiriyor. Üstelik tehlike sadece gün içindeki yorgunlukla sınırlı değil. Uzmanlar kronik uyku eksikliğinin uzun vadede obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğini, hatta erken ölüm riskini ciddi oranda arttırdığını vurguluyor. Uykusuzluk sarmalına giren kişilerde gün boyu odaklanma sorunu, fiziksel tepkilerde yavaşlama ve ani duygu durumu değişiklikleri baş gösteriyor. Uzun süre boyunca uykuya dalamamakta sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki kaliteli bir uyku için ne yapmalı? Bilim insanları yatmadan en az 30 dakika önce ekran kullanımının sonlandırılmasını, yatak odasınınsa mutlaka serin ve karanlık tutulmasını öneriyor.
2: Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Selçuk Peker, uluslararası akademik sıralama platformu verilerine göre dünyadaki en etkili 10 radyo cerrahtan biri. Peker hem öğrenci yetiştiriyor hem meslektaşlarına eğitim veriyor. NTV'den Melike Şahin Profesör Peker'le konuştu.
19: Beyaz yapı o tümör.
4: Dünyanın en etkili radyo cerrahları arasında bir Türk doktor var. Profesör Doktor Selçuk Peker, uluslararası akademik sıralama platformu Scholar GPS verisine göre en başarılı 8. radyo cerrah.
19: Uzun yıllar boyunca bu belli bir konuda odaklanmak, o konuda çok çalışmak ve üretmek, bilimsel yayınlar üretmek. Bunlar çok önemli. Yani siz birçok şey yapabilirsiniz ama eğer bilimsel yayın üretmiyorsanız o zaman kimse sizin ne yaptığınızı bilmiyor. Bilimsel bilgiyi paylaşmak çok zevk veriyor insana. Bu mesela vestibüler şvanom dediğimiz o...
4: Radyo cerrahi, beyin cerrahinin bir alanı. Cerrahi kesi olmadan radyasyon ışınları kullanılarak kafatası içindeki tümörlü dokuların tedavi edilmesi prensibine dayanıyor. Ve teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zeka, branşın geleceğini parlatıyor.
19: Tamamıyla yapay zekayı bırakmıyoruz ama yapay zeka işin önemli bir kısmını hallediyor. Biz daha böyle bir denetleme pozisyonunda oluyoruz. Son yıllarda ülkemizde böyle ağır dallara, işte beyin cerrahisi, kalp cerrahisi, hatta pediatri gibi bazı dallara ilgi daha azaldı. İnsanlık olduğu sürece kalp cerrahına ihtiyaç olacak, beyin cerrahına ihtiyaç olacak. Özellikle böyle çalışkan ve ilgili gençlerin bu tür dallara ilgi göstermesini dilerim. Bakın burada 4, 8, 16...
4: Peker, beyin kanaması geçirmiş bir beyin cerrahı. Hem de beyin cerrahi kongresinde kürsüde konuşurken.
19: 14 sene oldu işte. 14 sene önce bir beyin cerrahisi toplantısında sahnede sunum yaparken bir anda bilincim kayboluyor ve yere düşüyorum. Dinleyiciler de 100-150 tane beyin cerrahı.
20: Çok büyük bir şans değil mi o kadar beyin cerrahının arasında bunu yaşamak?
19: Selçuk, kaderini sen çiz, bir kanama geçireceksin. Nasıl bir kanama olsun, nerede olsun deseler hani herhalde öyle bir şey yazardık.
4: Beyin cerrahisini tercih eden doktor sayısı her geçen sene azalırken Selçuk Peker gibi tecrübeli hekimler uluslararası alanda parlamaya devam ediyor.
2: Muharrem ayının 10. günü Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gün. Bugün matem günü olarak anılıyor. İstanbul Halkalı'da her yıl olduğu gibi bu yıl da Aşura töreni vardı.
6: Dua ettiler, sembolik zincirlerini bağladılar, yas tuttular. Muharrem'in 10. gününde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin 1385. yıl dönümünde Caferiler İstanbul Halkalı'daki Aşura törenindeydi.
21: Bugün Peygamber Efendimiz'in başsağlığı için buradayız. Dünyada zulüm yine devam ediyor. Zulmün devam etmemesini istiyoruz.
6: Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Caferi Lideri Selahattin Özgündüz'ün yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
22: Kerbela'nın bizlere bıraktığı en önemli derslerden biri, şartlar ne olursa olsun hakkın ve adaletin yanında yer alma sorumluluğudur.
23: Kerbela şehitleri şahsında bütün şehitlerimizi selamlamak için toplanmışız.
6: Törenin ardından Caferiler Kültür Merkezi'nin yanında açılan Kızılay Çadırı'nda kan bağışında bulundu.
24: İmam Hüseyin kan aktı için bize kan vermek, onu kendimiz için bir borç biliyoruz.
25: Yani Allah önce vermiş olduğumuz kanı kabul etsin. Bu yol 1387 yıldır bugünlere gelmiş, bugünlere taşımış. Bizler de bugün bu yolda kan vererek bağış yapıp Kızılay'ımıza destek çıkmak istiyoruz.
26: Bugün özel bir gün, Aşura günü olduğu için biz de dedik elimizden ne geliyorsa yapalım. En azından bir insanlara umut oluruz, insanlara bir şey oluruz diye kanımızı verdik.
2: Topkapı Sarayı 2026 yılının en pahalı turistik cazibe merkezleri listesinde ilk 10'a girerek Versailles ve Windsor gibi simge yapıları geride bıraktı.
27: Müzik.
0: Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yılına ev sahipliği yapan, 500 yılı aşkındır tüm ihtişamıyla İstanbul'un cazibe merkezi olmaya devam eden Topkapı Sarayı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olan saray, uluslararası bir platform olan Players Time'ın hazırladığı 2026'nın en pahalı turistik cazibe merkezleri listesinde ilk 10'a girdi. Topkapı Sarayı, 64,63 dolarlık giriş ücretiyle dünyanın en pahalı kraliyet sarayı oldu. Osmanlı sultanlarının eski ikametgahı olan saray, Versay Sarayı, Windsor Kalesi ve Burj Khalifa gibi dünyaca ünlü yapıları geride bıraktı. Listenin ilk sırasında 103 dolarlık giriş ücretiyle Şili'deki Moai heykelleri yer alırken, listenin en altında ise 3,86 dolarlık giriş ücretiyle Kahire'deki Mısır Müzesi'ne yer verildi.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Ay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Bazı tarım zararlılarıyla biyolojik mücadele gelişti. Özel olarak yetiştirilip doğaya salınan böcekler işe yarıyor. Peki hangi böcekler tarım zararlılarıyla mücadelede kullanılıyor? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen'e sorduk.
4: Biz bunları böceklerin görünmez kahramanları diyoruz kısaca. Mesela orman zararlıları için zemin ya da yer böceği dediğimiz, insanların aslında görünce korktuğu büyük karabit dediğimiz böcekler vardır. Biraz iridirler, korkunç gözükürler ama ormanlarda müthiş kurtarıcıdırlar. Özellikle bu çam kese böcekleriyle mücadelede onların kullanıldığını çok rahat söyleyebiliriz. Aynı şekilde sadece böcek de değil yani bakteriler bile sırf o ürettikleri bazı toksin ya da proteinleri diğer bu zararlı böcekler yediklerinde ya da tüketirlerken öldükleri için üretilip o alanlara salınabiliyorlar ve ya da bazı nematod dediğimiz yuvarlak solucanlar yine toprağın içerisindeki bazı patojenlerin yok edilmesi için kullanılabiliyor. Bunun örnekleri çok açıkçası. Sadece bu tür uygulamaların hedefe yönelik olması en önemli kriterimiz. Yani çok tırnak içinde insana benzettiğimizde antibiyotik verir doktorlarımız. Hani bu antibiyotikler eğer ki bütün bağırsak floramızı öldürürse insanın içindeki faydalıları da yok ederler. Bu yüzden geniş spektrum değil daha dar spektrumlu olup daha hedefe yönelik olan antibiyotiklerin daha iyi olduğunu hani belirtir doktorlar. Bunun gibi bizim de bu tür uygulamalarda doğrudan hedefi ya da o zararlıyı yok edecek ama diğer ekosistem bileşenlerine zarar vermeyecek tipteki biyolojik ajanları bu tür uygulamalarda kullanmamız en doğru veya en ekolojik yöntemdir diyebiliriz.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: NTV Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Vincenzo Montella istifa etmeyeceğim dedi. An milli takım teknik direktörü Dünya Kupası'nı geride bıraktıktan sonra en önemli hedef olarak 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı işaret etti.
9: Benim istifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli.
10: Vincenzo Montella A milli takımdaki görevine devam ediyor. Dünya Kupası D grubunda ikinci maçlar sonunda tur şansı kalmayan Ay Yıldızlılar Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasıyla turnuvaya veda edecek. Karşılaşma sabah saat 5'te başlayacak. Basın toplantısında konuşan Montella başarılarını hatırlattı. Yeni hedefleri işaret etti.
9: Ben takımı her iki turnuvaya da soktum. Motivasyonum yüksek. Başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Gelecekte daha iyisini yapacağız. Bundan sonraki aşama bu seviyeyi korumak olacak. Sıradaki Avrupa Şampiyonası'na da katılarak bütün hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz.
10: Vincenzo Montella, iki maçta 62 şut çektiklerini, gol fırsatı yaratma ve topa sahip olma gibi istatistiklerde turnuvanın en iyilerinden olduklarını da söyledi. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0 yenilen A milli takım grupta son sırada. 2-2 yapan Amerika Birleşik Devletleri lider. Üçer puanlı takımlardan Avustralya ikinci, Paraguay üçüncü sırada. 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ardından son 32 turuyla devam edecek. Gruplarda ilk iki sırayı alanların yanı sıra 12 en iyi grup üçüncüsü tur atlayacak.
8: 2026 Dünya Kupası'nda 3 grupta maçlar tamamlandı ve ilk ikiye giren 6 takım tur atladı. 2 ev sahibi Meksika ve Kanada ve 5 kez dünya şampiyonu Brezilya tur atlayanlar arasında.
10: 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması sona eriyor. 12 grubun 3'ünde maçlar tamamlandı. Çekya'yı 3-0 yenen Meksika, A grubunda 3'te 3 yapmayı başardı. Meksika aynı zamanda 3 maçta gol yemeyen tek ülke. Güney Afrika'da 1-0'lık Güney Kore galibiyetiyle A grubunu ikinci sırada noktaladı. B grubundaki liderlik yarışında gülen İsviçre oldu. Avrupa ekibine 2-1 yenilen Kanada ise grup ikincisi olarak son 32 turuna adını yazdırdı. Katar'ı 3-1 yenen Bosna Hersek A grubunu 4 puanla tamamladı ve en iyi grup üçüncüleri arasına girmeyi bekliyor. 5 kez dünya şampiyonu Brezilya, İskoçya'yı 3-0 yenerek 7 puanla C grubunun zirvesinde yer aldı. Gollerin ikisini Vinicius Junior, diğerini Mateus Cunha attı. Tedavisi tamamlanan Neymar 75. dakikada oyuna girdi ve 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez sahne aldı.
11: Neymar bu maçta az süre aldı ama performansından memnunum. Vinicius harika bir form yakaladı. Takım da onu maç içinde dinlendirebiliyor. Böylece hücumdayken tüm gücünü kullanabiliyor. Dünya Kupası'nda tek önemli olan kazanmaktır. Yoksa iyi oynamanızın hiçbir anlamı yok. Ama performansımız her maç artıyor ve bu da beni mutlu ediyor.
10: Fas da 4-2'lik Haiti galibiyetiyle puanını 7'ye çıkarsa da averajla ikinci oldu. Dünya Kupası'nı yerinde takip edemeyen futbol severler ülkelerinde renkli görüntüler vermeye devam ediyor. Özellikle Brezilyalılar için milli maç izleme yeri Rio de Janeiro'nun meşhur Copacabana sahili. Dünya Kupası son 32 turundaki ilk eşleşme de belli oldu. A ve D gruplarının ikincileri Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek.
8: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Harcama limitleri hakkında konuşan Özbek, ezeli rakipleriyle aralarındaki farkın açıldığını belirtti.
12: Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. Kulübümüz son 4 senede önemli başarılar elde ederek bir rüzgar yakalamıştır. Bu rüzgarı sadece sportif başarıda değil, kulübümüzü daha da güçlendirecek kalıcı yapılar ve gelirler yaratmak için kullanmak istiyoruz. Bu açıdan cumartesi yapacağımız genel kurulumuzun çok önemli olduğuna inanıyorum.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
5: Geçer Zeynep de geçer, Fatih de geçer, Ayça, Sinan, Yasemin, herkesler geçer, herkesler geçer, Türkiye geçer, Türkiye QMB.
4: Geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin

0: İçinde ne var? Birazcık şurup var, yani şeker şurubu. O zaman buzlu çayınızı da soğuktan demlediniz, sıcak demlediniz, nasıl olduysa oldu ama içine şeker koymadınız. O zaman şeker şurubu ekleyerek buzlu çayınızı tatlandırabilirsiniz. Üstelik de herkes keyfine göre istediği miktarda şurup ekler. Tadı da bozulmaz, aksine bir hoş olur. Eğer özellikle de şurup birazcık böyle aromalı bir şurupsa. Şimdi aromalı derken ne kastediyoruz? Aslında tabii ki portakal kabuğu, limon kabuğu, bunlar şurupları her zaman birazcık daha aromatik kılar. İçine baharatlar da koyabilirsiniz. Mesela bir çubuk tarçın veyahut da birazcık karanfil. Her zaman bunlar mümkün. Ama ben size başka bir kokulu, ıtırlı şurup önereceğim. Evet, bizzat ıtır yapraklarıyla yapılmış limonlu bir şeker şurubu. Şimdi ıtır deyince zaten ıtır kokulu anlamında, biraz nane ferahlığı içerir, birazcık da gül aromasını andırır. Zaten tarih boyunca ıtır aslında gülün alternatifi olarak da kullanılmış. Gül suyunun olmadığı yerde veyahut da güllü bir şurubun olmadığı yerde ıtır her zaman alternatifi olmuş. Mesela Antalya mutfağına baktığımızda Arap kadayıfı vardır. Onun şerbetine mutlaka ıtır konulur. Mesela sütlü tatlılarda görürüz. Mesela ıtırlı bir sütlaç. Bunun da özellikle kıyı bölgelerinde böyle bir kültür vardır. Itır zaten herkesin evinin önünde, genellikle de eski zeytinyağı tenekelerine dikilmiş olarak bulunur. Sivrisinekleri kovduğuna da inanılır. Ama şöyle bir elinizi ıtır yapraklarının üstüne gezdirdiğiniz zaman içinize bir ferahlık doğar. Mis gibi kokusunu hissedersiniz. Kendinizi iyi hissedersiniz. Şimdi bu ıtırı da çok güzel bir şuruba çevirmek mümkün. Kıbrıs mutfağında veyahut da Antalya mutfağında, hatta Mersin, Tarsus oralarda olduğu gibi. Şimdi hemen size tarifi veriyorum. Bir limonun kabuğunu rendeleyin. Şöyle bir yarım kilo şekerle mesela 2 bardak da su tencereye koyun. 5-6 tane de ıtır yaprağını içine atın. Şöyle bir taşım kaynatın. Tam ateşten almadan önce de o bir limonun suyunu da sıkın. Onu da içine katın. Bir taşım daha kaynasın. Itırlı limonlu şeker şurubunuz hazır. Soğutun. Soğuduktan sonra şişelere süzün. Her daim elinizin altında bir şeker şurubu. Buzlu çayınızı tatlandırmak için hazır. Hatta bu ıtırlı şeker şurubunu tek başına bile buz üstünde içebilirsiniz. Birazcık da böyle ıtır yapraklarıyla süslediniz mi? Harika bir yaz lezzeti. Benzeri serinletici fikirler için takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 28-31. Kilometrelerinde ve Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Akü yol durumunu sundu.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Gazeteci yazar Ali Çimen'in Avrupa Tarihi isimli çalışması Timaş yayınlarından çıktı. Ali Çimen 1971 İstanbul doğumlu. Gazeteciliğe İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi bölümünde okurken başladı. Uzun yıllar farklı yayın organlarında çevirmen, muhabir, redaktör, editör ve uluslararası muhabir olarak çalıştı. Yazarlığa 2000 yılında yayımlanan ve o günlerde dünyada oldukça popüler olan komplo teorilerini masaya yatıran İpler Kimin Elinde isimli kitabıyla başladı. Almanya, Hollanda ve İngiltere'de gazetecilik yapan yazar, son olarak 2009 yılında uluslararası haber kanalı Euronews'e geçti. Gazetecilik kariyeri boyunca Shakira'dan Bill Clinton'a, Zbigniew Brzezinski'den Brad Pitt'e birçok siyasi ve toplumsal ünlüyle röportaj yaptı. Ali Çimen eğitim hayatına deyim yerindeyse hiç ara vermedi. Anadolu Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler bölümünde okudu.

0: Nişantaşı Üniversitesi'nde tarih bölümünde yüksek lisans yaptı. Çimen tarih kitaplarının yanı sıra roman yazıyor ve şimdilerde İstanbul Üniversitesi tarih bölümündeki lisans eğitimini sürdürüyor. Ali Çimen, Avrupa tarihinde buzul çağından başlayarak 20. yüzyıla uzanan bir tarihsel dönemde yaşlı kıtanın hikayesini anlatıyor. Girit'te yükselen Minos uygarlığından antik Yunan'a, gözünü Balkanlarda açıp ön Asya'ya kadar fetih rüzgarları estiren Büyük İskender'den güçlü Roma İmparatorluğu'na, feodal dönemden İstanbul'un fethi sonrasında yeniden şekillenen Avrupa coğrafyasına, coğrafi keşiflerden İkinci Dünya Savaşı'na heyecan verici bir kıta tarihi. Coğrafi keşifler, Rönesans, Reform, mezhep kavgaları, 30 yıl savaşları ve 17. yüzyılla birlikte gelen Vestfalya düzeni. Önce İspanya, Portekiz ve Hollanda'nın ardından Fransa ve İngiltere'nin kurduğu denizcilik ve sömürge imparatorlukları. Eski kıtanın yeni dünyayı paylaşma hırsı. İki dünya savaşı ve savaşlardan diplomasiye uzanan bugünkü Avrupa'nın varoluş hikayesini anlatıyor Ali Çimen'in Avrupa Tarihi isimli çalışması. Alman yazar Lisa Szabo'nun ilk çocuk kitabı Maribot Robot adı Gün Işığı kitaplığından yayımlandı. Wilm Lindelblatt'ın resimlediği hikayeyi dilimize Mine Kazımaoğlu çevirmiş. Lisa Szabo ilk romanı Robot adı da yapay zekanın ve robotların insan hayatına ne ölçüde dahil olabileceğini eğlenceli bir üslupla ele alıyor. Carla ve kardeşi Finn'in ebeveynleri çok yoğun tempoda çalışırlar. Kaybolan eşyalar, son dakika planları, hiçbir işin yetişmemesi ve ev kazaları derken işler çığırından çıkar. Sürekli bakıcı değiştiren aile, robot fuarından özel olarak tasarlanmış bir robot dadıyı, Maribot'u denemeye karar verir. Sonunda neredeyse kusursuz bir düzen kurulacak gibidir. Çünkü Maribot bir dadıdan daha fazlasıdır. Fakat ortada bir soru vardır. Kaliske ailesinde gerçekten her şey yoluna girecek midir? Büyük İspanyol şairi Federico Garcia Lorca'nın Şarkılar kitabının Çocuklara Şarkılar bölümü ayrı bir kitap olarak Kırmızı Kedi'den yayımlandı. Lorca'yı dilimize Öykü Tek'ten çevirmiş. Önce Lorca'nın hayatını, hatta şöyle diyelim kısa hayatını hatırlayalım. Federico Garcia Lorca 1898'de Granada'da doğdu. Şairliğinin yanı sıra oyun yazarı, ressam, piyanist ve besteciydi. Yüksek öğrenimine Granada Üniversitesi'nde hukuk okuyarak başladıysa da edebiyat, resim ve müzikle uğraşmak için okulu bıraktı. 1928'de yazdığı Romancero Gitano yani Çingene Baladı ile ün kazandı. Şiirlerinin yanı sıra tiyatro için yazdığı ve sahnelediği oyunlarla da ünlenen Lorca'nın Kanlı Düğün, Yerma ve Bernarda Alba'nın Evi adlı halk oyunları üçlemesi geniş bir hayran kitlesi yarattı. İspanya İç Savaşı'nın başladığı günlerde 18 Ağustos 1936 sabahı Franco'nun faşist milisleri tarafından Granada'da bir zeytinlikte öldürüldü. Evet, Kırmızı Kedi'den yayımlanan Çocuklara Şarkılar'da ilk kez Lorca'nın kendi çizimleri de yer alıyor. Tanıtım bülteninde Lorca'nın şiirinde yatan müzik, masal ve masumiyet, üzerinden yüzyıllar geçse de bir çocuğun kalbine dokunacak kadar canlı denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu. Neden gözünüzde?
2: Tanıdıklar, çocukluk zamanları, kayıplar, yaşanmamış felaketler, bazen de anlamsız ama tekrar eden durumlar. Gece uykuya daldığımızda zihnimizde canlanan ve sabaha mutlaka anlatmaya değer ölçüde ortaya çıkan rüyalar görürüz. O rüyaları yaşantımızla bağlamlandırmaya çalışırız. Yıllardır bilim insanlarının üzerinde çalıştığı neden rüya görürüz sorusunu nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'e sorduk.
3: Rüyalar uykunun gerçekten büyüleyici ve gizemli bir yönü. İlerleyen bilimsel bilgiye rağmen hem uyku hem de rüyalar hakkında bilinmeyen çok şey var. Neden rüya görürüz sorusunun bile hala tartışmalı cevapları var. Bazı araştırmacılar hafıza oluşturmaya yaradığını ifade ediyorlar. Yani rüya görmek hafızanın sağlamlaştırılmasıyla ilişkilendiriliyor. Ya da duyguların işlenmesiyle ilişkilendiren çalışmacılar var. Yani farklı hayali bağlamlarda duygularla meşgul olma ve onları prova etme yeteneği diyelim buna. Beynin duyguları yönetme ve yönteminin bir parçası olabilir diyelim. Bunun aslında biraz da evrimsel bir tarafı da var. Yani ilk insan atalarımızın hayatta kalmalarına yönelik günlük tehditlere karşı rüyaların vahşi bir hayvandan kaçmak veya fırtınada sığınak bulmak gibi gerçek hayal senaryolarını uygulamanın bir yolu olması mümkün diye de düşünülüyor. Yani gerçek dünyadaki durumlarla gerçek bir risk olmadan başa çıkmaya hazırlanmanın bir yöntemi olabilir deniyor. Zihinsel temizlik, yani rüya görme dönemleri beynin kısmi, hatalı veya gereksiz bilgileri temizleyerek düzeltme yolu olabilir deniyor. Bir de rüya içeriği son olayların gözden geçirildiği ve analiz edildiği bir tür çarpıtılmış anlık tekrar olabilir diyenler var. Ama bir görüş daha var ki bu görüşte rüya görmenin aslında uykunun sadece bir yan ürünü olduğunu ve temel bir amacı ya da anlamı olmadığını savunuyor. Yani birçok neden rüya gördüğümüze dair böyle teoriler var. Görme engelli kişiler rüya görür mü? Evet, yani kör insanlar gerçekten görsel imgelerle rüya görüyorlar. Hani daha çok ses, tat ve koku ile ilgili rüya bileşenlerine sahip olma eğilimindeler. Mesela önceden gören ama yaşamının ileriki döneminde kör olan insanların görsel imgelerle rüya görmesi anlaşılabilir bir şey ama şaşırtıcı olan doğuştan itibaren kör olan insanların da görsel imgelerle rüya gördüğü keşfedilmiş durumda. Tabii bunu kör olan kişinin kendisinin ifade etmesi zor olabilir. Çünkü hiç görmediği bir şeyin aslında ilişkilendirerek ifade edemeyebilir ama çalışmalar bize neyi gösteriyor? Uyurken beyin taraması yapılıyor bu kişilere ve aynı gören kişilerde olduğu gibi uyku sırasında beyinde normal görme yetisine sahip insanların aynı noktalarında elektriksel aktiviteye sahip oldukları görülüyor. Bu da bize doğuştan kör bile olsalar insanların görsel bir takım imgelerle rüya görebildiğini kanıtlıyor. Ama daha çok dediğim gibi sesler, kokular ve dokunma duyularıyla olan imgelerle rüya gördükleri biliniyor.
2: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'i dinledik.
1: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklam.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos'ta 23, Dikili'de 24, Foça, Çeşme ve Assos'ta 22, Kuşadası ve Marmaris'te 25, Bodrum'da 24, Antalya, Konyaaltı'nda 28, İskenderun'da 27 derece. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan tartışmalara değindi. Kayıkçı kavgasının tarafı olmayız dedi.
3: Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız, insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez. Zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Bunlarla mücadelemizi hukuk ve demokrasi zemininde sürdürüyoruz. Hükümet olarak 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir: İnanç özgürlüğü. Bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından, cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına kesinlikle göz yummayacağız.
2: NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapanacak yollar netleşti. Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Beştepe'de liderlerin konaklayacağı Çankaya ve Gazi Osman Paşa'da birçok cadde ve sokak kapalı olacak. Konvoy geçişleri sırasında da birçok ana arterde yollar kapatılacak. Önlemler 6 Temmuz'da başlayıp 8 Temmuz gece yarısı sona erecek. İran, ABD ile vardığı mutabakat zaptının önemli şartlarından birisinin Lübnan'da ateşkes sağlanması olduğunu söylüyor. İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmesini talep ediyor. Konuyla ilgili Washington'dan gelen "İsrail tampon bölgeden çekiliyor" açıklaması ise yalanlandı.
4: Önce çekilme haberi geldi, ardından da yalanlama. İlk açıklamayı yapan da, o açıklamayı yalanlayan da yetkili isimlerdi. İran ve ABD arasındaki mutabakat zaptının bir parçası olan Lübnan'daki gelişmeler uluslararası toplumun yakın takibinde. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde oluşturduğu tampon bölgede bazı kısımlardan askerini çekeceğini duyurdu. Yetkili bunun Lübnan hükümetine karşı iyi niyet göstergesi olduğunu belirtti. Lübnan ordusunun o bölgelere girerek Hizbullah'ın silahlarını ve altyapısını temizlemeye başlayabileceğini vurguladı. Amerikalı yetkili bu modelin Lübnan'ın güneyindeki tüm bölgelerde uygulanacağını ve Lübnan'ın tam egemenliğinin bu şekilde sağlanacağını söyledi. Ancak Amerikalı yetkiliden gelen açıklamaya üst düzey İsrailli ve Lübnanlı yetkililerden yalanlama geldi. İsrail Savunma Bakanlığı yetkilisi oluşturulan tampon bölgede kalmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Üst düzey Lübnanlı askeri bir yetkili de sahada çekilmenin tam aksi işaretler olduğunu söyledi. İsrail ordusu Lübnan sınırından 10 kilometre ilerleyerek tampon bölge oluşturmuştu. Köylere baskın düzenleyerek bölge halkını evlerini terk etmeye zorlamıştı. İsrail yetkililer tampon bölgenin Hizbullah saldırılarına karşı İsrail'in kuzeyini korumak için oluşturulduğunu iddia ediyor. Washington'da İsrailli ve Lübnanlı yetkililerin yürüttüğü görüşmelerde pilot bölge önerisi üzerinde yoğunlaşıldığı belirtildi. İsrail yetkililer tampon bölge dışındaki bazı alanların kontrolünü Lübnan ordusuna devretmeyi istiyor. Lübnansa pilot uygulamanın tüm tampon bölgede hayata geçirilmesini talep ediyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki yeraltı tünellerinde onlarca Hizbullah militanını kuşattığını duyurdu. Kuşatmanın kanlı bir şekilde sonuçlanması halinde ABD ve İran arasındaki müzakerelerin etkileneceğine dikkat çekiliyor.
2: Güney Amerika ülkesi Venezuela iki büyük depremle sarsıldı. Önce 7,2 ardından 7,5 büyüklüğündeki sarsıntılar büyük yıkıma yol açtı. En az 164 kişi öldü, 900'den fazla yaralı var. Ölü sayısının binlere ulaşabileceği belirtiliyor.
5: Önce 7,2, sadece 39 saniye sonra ise bu kez 7,5 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Venezuela'yı çifte deprem vurdu. İlk depremin merkez üssü kıyı kasabası Moro'nun 21 kilometre batısıydı. Yatabilango. 7,5 büyüklüğündeki deprem ise 45 kilometre uzakta meydana geldi. Sarsıntılar sırasıyla 22 kilometre ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssüne 160 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da ağır hasar oluştu. Çöken binalar arasında 22 katlı bir apartman da var. Depremin ardından halk panik içinde sokağa çıktı.
6: Duvarların hepsi çatlamıştı. Kapıyı bir şekilde açmayı başardık. Görüşü engelleyen bir duman bulutu vardı. Aşağı indiğimizde ise manzara bir korku filmi gibiydi. Molozların ve her şeyin üzerinden tırmanarak geçmek zorunda kaldık. O binadan sadece tek bir ailenin çıkabildiğini gördüm.
5: Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak ekipler yetersiz kalıyor.
7: Beton bloklar hala orada duruyor ve seslerini hala duyabiliyoruz. Hayattalar. Oradaki 3 kişinin hiç olmazsa kurtarılabilmesi umuduyla onlara seslerini zorlamamalarını ve kısa nefesler almalarını söylüyoruz.
5: Venezuelalılar çaresizlik içinde enkaza kadar yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Depremde ülkenin en büyük havalimanı olan Maiquetía'da hasar oluştu. Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Depremin en fazla Trujillo, Carabobo, Miranda ve La Guardia eyaletlerinde hasara yol açtığı açıklandı. Ülkede mini tatil olduğu için insanların deprem anında genellikle evlerinde olduğuna dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının binleri bulabileceği ve toplamda 10 bine ulaşabileceği uyarısı yaptı. 7,5'in Venezuela'yı 1900'den beri vuran en şiddetli deprem olduğuna dikkat çekiliyor. Depremin ardından çok sayıda ülke yardım önerisinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tüm federal kurumlara Venezuela'ya yardım için hazırlık yapmaları talimatı verdi. Yeni ve harika dostlarımız için orada olacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani yardım gönderileceğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yabancı ülkelerden gelen yardım önerilerinin organize edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi.
2: Banka hesabını güvendiği için başkasına kullandıranlar, hesabı ele geçirilenler, IBAN mağdurları bir süredir yasa bekliyordu. Düzenleme yargı paketine eklendi, cezalar yarı yarıya düşebilir. Avukat Umut Metin hazırlanan düzenlemeyi değerlendirdi.
8: Bu halde şuna dikkat etmek lazım. Bu kişinin yargılama aşamasında, dosyasında gerçekten hesabını sürekli kullanıp kullandırmadığı, bunu bir iş, kazanç kapısı haline çevirip çevirmediği, diğer sanıklarla olan iletişiminin ne durumda olduğu, gerçekten bir iletişimin olup olmadığı.
5: Türk Ceza Kanunu'nun 157 ve 158. maddeleri değiştirilecek. Normalde mağdurlar da 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyordu. Yeni eklenen madde cezayı yarı yarıya düşürebilecek.
8: Hesabına gelen bedeli bloke ettiren bir vatandaşın yine bu IBAN mağduru olarak yargılandığı bir dosya örneği de biliyorum. Eğer hesabına gelen bedeli fark ettiği anda bu konuda mesela bankaya bildirimde bulunarak bedelin bloke edilmesini isteyen birisi varsa artık bu kişinin suç içerisinde olduğu şeklinde insanları zorlar yorumlara pek mahal vermemek lazım. Bu yönde çok ilerlememek lazım. Belki de bu düzenlemeler tamamen bundan kaynaklanıyor.
5: Düzenleme önce genel kurulda kabul edilecek. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yürürlük tarihinden önceki dosyaları da kapsayacak.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken. NTV Radyo.
9: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
10: Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda son grup maçları oynanıyor. Günün programında ilk maçlar saat 23'te. E grubunda Curaçao Fil Dişi Sahili ve Ekvador-Almanya karşılaşmalarını izleyeceğiz. F grubundaki Japonya-İsveç ve Tunus-Hollanda mücadeleleri gece saat 2'de başlayacak. Sabah 5'te ise millilerimiz kupadaki son maçını oynayacak. Türkiye ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Paraguay ise Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
10: Maç takvimi.
9: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
11: Reklam.
12: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
13: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
6: Geçer herkesler geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: işten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Torba Kanunu'nun resmi gazetede yayınlanmasının ardından bir süredir aslında beklenen Sosyal Güvenlik Kurumu genelgesi de geçtiğimiz günlerde nihayet yayınlandı. Bu genelgede özellikle bu yemek yardımları hususunda önemli açıklamalar var. Öncelikli olarak SGK'yı bu genelge sebebiyle kutlamak gerek. Çünkü bu genelgenin dengeli, saha gerçeklerini dikkate alan, aslında suistimalleri önlemeyi önceleyen ve çözüm üreten bir yaklaşımla hazırlandığı görülmekte. Burada asıl konu yemek kartları. Yemek kartlarının aynı yardım statüsünün aşındırılarak günlük 300 TL'lik bir istisna sınırı getirilmesi genellikle olumsuz karşılansa da basında dönem dönem tartışılan bazı konuların bu yeni genelgeyle açıklığa kavuşturulmuş olması aslında memnuniyet verici. Genelgenin neredeyse bütün paragraflarında verilen ana mesaj, yemek yardımlarının çalışanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılması gerektiği. İşte bu açıdan bakıldığında nakit yemek yardımı yönteminin herhangi bir kurala ve kontrole tabi olmadığına ilişkin iddiaların altının aslında boş olduğu da iyice anlaşılmış durumda. Genelgeye göre çalışana verilen nakit yemek parası çalışan tarafından beslenme ihtiyacını karşılamak için besin maddesi satın alınması ve tüketilmesi için kullanılmamışsa bu şekilde kullanılan nakit tutarların tamamı prime esas kazanca dahil edilecektir. Yani daha açık bir ifadeyle beslenmek için kullanılmayan nakit tutarlar, işveren tarafından verilen bu tutarlar sigorta primi istisnasından faydalanamayacaktır. Eğer bu durum tespit edilirse, yani bu muvazalı durumların tespit edilmesi halinde ise kurumun prim kaybı işverenlerden yine sosyal güvenlik yasamızın 89. maddesi uyarınca gecikme zammı ve cezası ile tahsil edilecektir ki bu yönteme gidilmesi durumunda da işverenin, iş yerinin aslında idari yaptırımlarla ciddi anlamda karşılaşması sonucu ortaya çıkacaktır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Günün tasarruf ipuçları İfinans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İfinans bilgilendirdi.
0: NTV Radyo.
3: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve geçtiğimiz saatler içerisinde ortaya çıkan yeni tablo, bu durumun ve gidişatın yeniden zihinleri işgal etmesi gerçeğini gündeme getiriyor. Özellikle bizim de yaşadığımız coğrafyalarda altına olan itibar ve ihtimam ve gösterilen ilgi bunu bir yerde zorunlu kılıyor. Tabii bu değerlendirmeler hiçbir surette bir yatırım tavsiyesi niteliğinde olmamak ve kalmamak kaydıyla altının genel gidişatını ele almakta herhalde fayda var. Öyle ya, 2 Mart'ta yani sadece haftalar evvel 5.322 dolar seviyesini gören altın ons fiyatı dün itibariyle 4.000 doların altına inerek 3.972 doları, yani yakın zamanın en dip seviyesini test etti. Sonra kuvvetli bir reaksiyon alımlarıyla beraber 4.000 doların bir tık üstüne tekrar döndüğünü gördük. Zaten son dönemde hatırlanacağı üzere, hatta son günlerde dünyada da Deutsche Bank, Standard Chartered, Goldman Sachs gibi önemli bir takım kurumlar altınla ilgili beklentilerini aşağı yönlü revize etmişlerdi. Daha evvel sene sonu itibariyle 6.000 dolarları dahi telaffuz eden, hatta 7.000 dolarlardan dahi bahseden bazı kurumlar gelişmeler çerçevesinde bu tahminlerini daha makul seviyelere doğru çektiler. Geçtiğimiz saatler içerisinde bu altındaki önemli düşüşün, yani 3.000 dolarları kısa süre kalsa da test etmesinin en önemli sebeplerin arasında hiç şüphesiz Bank of America'nın birdenbire Fed'in bırakınız bir bu sene içerisinde tam 3 kez faiz artırımına gideceği değerlendirmesi. Bu hakikaten tırnak içinde piyasalarda bomba etkisi yarattı. Çünkü bilindiği üzere altın geleneksel olarak faiz gelirine getirmeyen, sahip olmayan bir yatırım aracı. Dolayısıyla faiz imkanları arttığı her oranda altının ufku kararıyor. Tabii her şeyden önce güçlü dolar sendromunun tekrar avdet ettiği, tekrar muhteşem bir dönüş yaptığı günleri yaşıyoruz. Güçlü dolar sopası, hatırlarsanız hani geçtiğimiz dönemlerde de altının tepesinde bir sopa gibi kalmış ve uzun yıllar boyunca altın yatırımcıları neredeyse saçlarını başlarını yolmuşlardı. Tabii bu genel çerçeveyi söylüyorum. Türkiye'de her daim enflasyon olduğu ve Türk lirası enflasyon karşısında ve enflasyon etkisiyle değer koruyamadığı için değerini muhafaza etme bakımından vatandaşa hizmet edemediği ve gerekli fonksiyonları ifa edemediği için uzunca bir süredir zaten Türkiye'de altına varlık koruma aracı ve zorunlu birikim aracı olarak önemli bir yer veriliyor. Zaten bildiği üzere dünyada altın, ons ve dolar bazında, Türkiye'de gram ve TL bazında işlem görüyor. Her daim bu Türk halkının tarihsel itibar ve tercihi tüm diğer ürünlerde olduğu gibi altını da Türkiye'de pahalı hale getiriyor. Bütün bu düşüşe ve yaşanan tırnak içinde hayal kırıklıklarına karşın hala altın fiyatları dünya fiyatlarının üzerinde primle satılıyor. Yani domatesi pahalı yiyen Türk halkı altını da pahalı alıyor. Son gelişmelerde bu 1000 dolarlara kadar prim geri çekildi ama hatırlanacağı üzere böyle Ocak sonu Şubat başı 8.000 lira gram değerinde altın satanların sahafların önünde kuyruklar varken çok daha yüksek düzeydeydi. Tabii Türkiye ayrı bir hikaye, onu tekrar not etmekte fayda var. Peki altın ne yapılacak, ne olacak? Teknik açıdan bakıldığında altının ayı borsasına girdiği görülüyor. Bilindiği üzere finansal varlıklar, hisse senetleri dahil olmak üzere ayı veya boğa trendleriyle adlandırılıyorlar. Boğa, hani adı üstünde, bu varlığa atfedilen daha böyle saldırgan, daha böyle agresif bir tavırı gösterirken ayı ise hani kış uykusuna yatan, daha ağır hareket eden bir yapıya işaret ediyor. Neden altın ayı borsasına girmiş? Çünkü yakın dönem zirvesinden hani %20 aşağıya son dönemlerde eğer seyrediyorsa ve bu çerçevede aşağı trendi gösteriyorsa genelde o finansal varlığın ayı dönemine veya borsasına veya piyasasına girdiği ifade ediliyor. Bu açıdan bakıldığında peki bu ayı piyasasından nasıl çıkar, yeniden ne zaman yukarıya doğru tırmanır dediğimizde, tekrar ediyorum, teknik analiz görüşüyle 21 günlük yani 3 haftalık ortalamaya bakmak lazım. Ona da baktığımız zaman 4.280 dolarların biraz üzerinde. Demek ki 4.280 dolarları aştıktan sonra ancak altında tekrar kısa veya orta vadede bir yükseliş trendi beklenebilir. Şu anda 4.000 dolarların 4.100 dolarlar arasında salınan bir altın var. Altın nadir olmayı devam ettiriyor. Nadir, taklidi yapılamıyor. Simyacılar yüzyıllardır uğraşmışlar. Hani biliyorsunuz pırlanta yapıldı. Bunun taklidi yapılamadığı için nadirattan kaynaklanan bir özelliği var. Üstelik 26 Merkez Bankası da altın alımına devam ediyor. Özellikle Çin ve Polonya başta olmak üzere. Bu bakımdan hani güçlü dolar stratejisinin gelişimine göre, güçlü dolar sopasının altının ve diğerlerinin başında tutulması veya bundan vazgeçilmesine göre altının istikbali de belli olacak. Herkes kendi hesabını kitabını yapmalı. Ama tekrar edelim, serveti kazanmak serveti korumaktan daha kolay olabilir. Ya da tam tersinden söyleyelim, böyle çalkantılı zamanlarda eldekini koruyabilmek, tabii elde varsa eldekini koruyabilmek servet inşasından daha zor olabilir. Temkinli olma zamanıdır. Kademeli alım, kademeli satım, eldeki malı kaptırmamak gibi finans kuralları hatırlanmalı. Son olarak tabii altın iner çıkar, derdi tasası, öngörüsü veya düşüncesi altın olan, altını olan veya altın alabilenlerin. Onun dışında günlük hayat devam ediyor. İnsanlar günlük hayatı sürdürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla piyasalar aşağı iner, yukarı çıkar ama biz daha köklü bir gelişmeye ait iki dipnotla tamamlayalım. Bunlardan bir tanesi dünyada en hızlı efsane bilgisayar El Capitan idi, hala bir numara. Şimdi ikinci sıraya düştü. Çin'de Shenzhen kentindeki ulusal süper bilgisayar merkezinde kurulan Langshan isimli bilgisayar en hızlı bilgisayar olma unvanını kazandı. İkinci dipnotta özellikle NATO zirvesi yaklaşılıyor biliyorsunuz. Washington'da teknolojik NATO olarak adlandırılan Pax Silica, Silikon Vadisi'nden geliyor. İttifakı kuruldu. İngiltere, Japonya, Güney Kore var. ABD ve Çin'in teknolojik ve ekonomik nüfuzunu kırmak amacıyla yapay zeka, veri merkezleri ve yarı iletkenler üzerinde bir birlik. Aralarında Yunanistan'da var. Bu notu da paylaşalım. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir isim biliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
5: Doğa Takvimi. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Bugün Denizciler Günü. Dünyayı ayakta tutan gemiler ve denizciler denilebilir. Çünkü gıdadan ilaca kadar zorunlu ihtiyaç maddelerinin neredeyse %90'ı deniz yoluyla bize ulaşıyor. Denizciler Günü'nün bu yılki kampanyası özellikle yüksek risk taşıyan ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde denizdeki yaşamın zorluklarını vurgularken bir yandan da denizcilerin küresel ticaretin devamlılığındaki temel rolünün altını çiziyor. Dünya ticaretini taşıyorlar, risk taşıyorlar sloganı etrafında şekillenen kampanya kamuoyunu denizcileri takdir etmeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Denizciler Günü mesajında Hürmüz Boğazı'ndaki son olaylarda dünyanın yakıt ve gıda ihtiyacını karşılamak için evlerinden çok uzakta çalışan on binlerce denizcinin mahsur kalmasına neden olduğuna dikkat çekerek şöyle söyledi. Karada yaşayanlarımız genellikle deniz körüdür. Bir kriz yaşanana kadar denizciliğin hayati öneminin farkında değildirler. Bu Denizciler Günü'nde denizcilerin cesaretini ve becerilerini onurlandıralım ve tüm fırtınalara karşı onlarla birlikte duralım.
5: Doğa Takvimi.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
9: DTS uğraşır.
8: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
9: DTS ile ödenir.
8: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
9: DTS kovalar.
8: Güzel de ne bu ya DTS?
9: Dinleyelim.
10: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
7: Garanti.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
14: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
18: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
1: Gözünüz aydın diyor, her birine selamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum. Gerek engin bilgileri, gerekse hayat ve meslek tecrübeleriyle polislerimizi her anlamda teçhiz eden tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve amirlerimize tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizin yanı sıra farklı ülkelerde görev yapan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına Rabbimden üstün muvaffakiyetler diliyorum. Biliyorsunuz 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hani diyor ya şair, bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Evet, tam 1000 yıldır bu aziz milletin istiklal ve istikbali için can veren, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran tüm şehitlerimizi kemali hürmetle yad ediyorum. Nazlı hilale sevdalı kahraman gazilerimizin her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların tek tek ellerinden öpüyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum. Kıymetli misafirler, bugün Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13.610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 531, Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan 2432 ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 10.604 kardeşimiz bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak. Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum. Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. Gambiya, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen olmak üzere 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Polis Akademimizin 1,5 asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz, kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler. Birazdan diplomalarını alacak vatan evlatlarımız için burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim. Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor, şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak, kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Ülke sathında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. Uykusuz kalacaksınız. Zorlu şartlarda çalışacaksınız. Bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun, şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuzu da bahtınızı da inşallah hep açık eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, devletimizin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden 86 milyonun tamamının faydalanmasını temin ediyoruz. Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir. Yakın zamanda tayinleri açıklanan tüm

0: Bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde devletimizin vakarını, milletimizin değerlerini ve Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Başta polislerimizi yetiştiren kıymetli ailelerimiz olmak üzere hocalarımıza ve amirlerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: İtaatlarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a biz de şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, dereceye giren öğrencilerimize diplomalarını, hediyelerini takdim etmek üzere Zat-ı Devletlerimizi bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz.
2: Dereceye giren öğrenciler, yerlerinize koşar adım, marş!
3: Sayın Cumhurbaşkanım, Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, Polis Meslek Yüksek Okullarından dereceye giren 7 öğrencimizi ve 11 farklı ülkeden uluslararası öğrencileri temsilen 3 öğrencimizi sahneye davet ediyoruz. Arz ederim.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polis Akademisi mezuniyet töreninde bir konuşma yaptı. Şimdi dereceye giren öğrencilere belgelerini takdim edecek. Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 531, Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 2432 ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 10.604 kişinin mezun olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bugünden itibaren kendilerinin emniyet teşkilatı saflarına katılacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımıza tek tek kutluyorum. Her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum dedi. Şimdi de ilk 3 dereceye giren mezunlara belgelerini takdim ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Konuşmasına 2026 Türkiye'sinde 28 Şubat'ın özlemiyle hareket eden zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğiz diye başladı. Bu ülkede hiç kimsenin saçının sakalından, çarşafından, cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına, hakarete uğramasına kesinlikle göz yummayacağız dedi.
1: Komiser yardımcısı Gülsüm Nur Bulut, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Siz nasıl uygun görürseniz, nasıl emrederseniz Sayın Cumhurbaşkanım. Emrediniz.
1: Nasıl uygun görürseniz Sayın Cumhurbaşkanım. Başkanlarım nasıl uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilere belgelerini veriyor ve dereceye gelen öğrencilerle ekrana getiriyoruz şu anda. Sohbet ederek onları tebrik ediyor.
1: Emredersin Sayın Cumhurbaşkanım. Emredersin Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Emredersin Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Dönem üçüncüsü, komiser yardımcısı İsmail Girgin. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Bol kesin Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Ne oluyor ya? Bol kesin, bol kesin.
3: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım. Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanım.

0: Mustafa nereye öğrendin?
1: Çoruma verin.
0: Ha?
1: Çoruma verin.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Yani yedin aldın olduğu gibi.
2: Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Polis Akademisi mezuniyet töreninde bir konuşma yaptı.
3: Konuşmasında
2: bugün Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13.610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz dedi. Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 531, Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 2432, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 10.604 kardeşimiz bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor. Her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum dedi. Kısa bir reklam aramız var.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sakarya-Bilecik yolunun 36-37. Kilometrelerinde ve Zonguldak-Devrek yolunun 35-39. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: NTV Radyo.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Vincenzo Montella istifa etmeyeceğim dedi. An milli takım teknik direktörü Dünya Kupası'nı geride bıraktıktan sonra en önemli hedef olarak 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı işaret etti.
9: Benim istifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli.
10: Vincenzo Montella, A milli takımdaki görevine devam ediyor. Dünya Kupası D grubunda ikinci maçlar sonunda tur şansı kalmayan Ay Yıldızlılar, Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasıyla turnuvaya veda edecek. Karşılaşma sabah saat 5'te başlayacak. Basın toplantısında konuşan Montella, başarılarını hatırlattı. Yeni hedefleri işaret etti.
9: Ben takımı her iki turnuvaya da soktum. Motivasyonum yüksek. Başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Gelecekte daha iyisini yapacağız. Bundan sonraki aşama bu seviyeyi korumak olacak. Sıradaki Avrupa Şampiyonası'na da katılarak bütün hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz.
10: Vincenzo Montella, iki maçta 62 şut çektiklerini, gol fırsatı yaratma ve topa sahip olma gibi istatistiklerde turnuvanın en iyilerinden olduklarını da söyledi. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0 yenilen A milli takım grupta son sırada. 2'de 2 yapan Amerika Birleşik Devletleri lider. 3'er puanlı takımlardan Avustralya 2., Paraguay 3. sırada. 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ardından son 32 turuyla devam edecek. Gruplarda ilk 2 sırayı alanların yanı sıra 12 en iyi grup üçüncüsü tur atlayacak.
8: 2026 Dünya Kupası'nda 3 grupta maçlar tamamlandı ve ilk 2'ye giren 6 takım tur atladı. 2 ev sahibi Meksika ve Kanada ve 5 kez dünya şampiyonu Brezilya tur atlayanlar arasında.
10: 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması sona eriyor. 12 grubun 3'ünde maçlar tamamlandı. Çekya'yı 3-0 yenen Meksika, A grubunda 3'te 3 yapmayı başardı. Meksika aynı zamanda 3 maçta gol yemeyen tek ülke. Güney Afrika'da 1-0'lık Güney Kore galibiyetiyle A grubunu ikinci sırada noktaladı. B grubundaki liderlik yarışında gülen İsviçre oldu. Avrupa ekibine 2-1 yenilen Kanada ise grup ikincisi olarak son 32 turuna adını yazdırdı. Katar'ı 3-1 yenen Bosna Hersek A grubunu 4 puanla tamamladı ve en iyi grup üçüncüleri arasına girmeyi bekliyor. 5 kez dünya şampiyonu Brezilya, İskoçya'yı 3-0 yenerek 7 puanla C grubunun zirvesinde yer aldı. Gollerin ikisini Vinicius Junior, diğerini Mateus Cunha attı. Tedavisi tamamlanan Neymar 75. dakikada oyuna girdi ve 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez sahne aldı.
3: Neymar bu maçta az süre aldı ama performansından memnunum. Vinicius harika bir form yakaladı. Takım da onu maç içinde dinlendirebiliyor. Böylece hücumdayken tüm gücünü kullanabiliyor. Dünya Kupası'nda tek önemli olan kazanmaktır. Yoksa iyi oynamanızın hiçbir anlamı yok. Ama performansımız her maç artıyor ve bu da beni mutlu ediyor.
10: Fas da 4-2'lik Haiti galibiyetiyle puanını 7'ye çıkarsa da averajla ikinci oldu. Dünya Kupası'nı yerinde takip edemeyen futbol severler ülkelerinde renkli görüntüler vermeye devam ediyor. Özellikle Brezilyalılar için milli maç izleme yeri Rio de Janeiro'nun meşhur Copacabana sahili. Dünya Kupası son 32 turundaki ilk eşleşme de belli oldu. A ve D gruplarının ikincileri Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek.
8: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Harcama limitleri hakkında konuşan Özbek, ezeli rakipleriyle aralarındaki farkın açıldığını belirtti.
11: Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman, rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu, biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. Kulübümüz son 4 senede önemli başarılar elde ederek bir rüzgar yakalamıştır. Bu rüzgarı sadece sportif başarıda değil, kulübümüzü daha da güçlendirecek kalıcı yapılar ve gelirler yaratmak için kullanmak istiyoruz. Bu açıdan cumartesi yapacağımız genel kurulumuzun çok önemli olduğuna inanıyorum. Şansa kalmaz
7: işimiz, Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Cuma batıda rüzgar kuvvetlenecek. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. Poyraz İzmir'de kuvvetli, Bursa ve Ankara'da sert esecek. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da artan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Kocaeli 32 derece. Kuvvetlenen Poyraz Karadeniz kıyılarında nemli bir havaya neden oluyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Aydın ve Denizli 37 derece. Poyraz Manisa ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmeye başladı. Bodrum tarafında ise karayel hakim. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar karayel yönünden sert esiyor. Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: Saat 20 oldu, NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan haberlere bakalım bültenimize. Ana habere hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanının ayrıca sosyal medya konusunda da bir uyarısı vardı. Mutlak butlan krizinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel ilk kez bugün karşı karşıya geldi. Mecliste düzenlenen cenaze törenindeki tokalaşma anlarını da ekrana taşıyacağız. Venezuela'da iki deprem oldu. 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeydi. Deprem anında kaydedilen çarpıcı görüntüleri, ülkedeki kurtarma çalışmalarındaki son durumu ekrana taşıyacağız. Amiri takım Dünya Kupası'nda son maçına turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile çıkacak. Yarın sabah saat 5'te oynanacak maçta tek bir hedef var artık, kupaya galibiyetle veda edebilmek. Amiri takımın son maçına dair ayrıntıları da alacağız. NTV'de ana habere başladık. Bugün 3 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
2: 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den Şubat ayında istifası büyük tartışmalara yol açan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP'den ayrılan Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye geçti. Üç belediye başkanına da rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
3: İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
2: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını da değerlendirdi.
3: Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız, insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez.
2: Erdoğan son dönemde başörtüsünü hedef alan olayların gündeme geldiğini söyledi. İnanç özgürlüğü vurgusu yaptı.
3: 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü.
2: Cumhurbaşkanının sosyal medya konusunda yaptığı bir uyarı da dikkat çekti.
3: Etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum.
0: Mutlak butlan krizinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özel ilk kez bugün karşı karşıya geldi. Mecliste düzenlenen cenaze törenindeki tokalaşma anları geliyor ekrana.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararından sonra ilk kez yan yana geldi. İki ismin tokalaşması kameralara böyle yansıdı. Mecliste Ankara'da hayatını kaybeden CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Törene eski ve yeni pek çok milletvekilinin yanı sıra Kılıçdaroğlu ve Özel de kurmaylarıyla katıldı. Cenaze törenine ilk gelen isim Özel'di. Özel'in ardından Kılıçdaroğlu meclisteki törene geldi. Ön sırada saf tutanlarla tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le de tokalaştı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen 3 genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Deniz Demir ve Semra Dinçer'le tokalaşmaması dikkat çekti. Törenin ardından Naaş'ın cenaze aracına bindirilmesi sırasında cenazeye katılanlar da yürüyüşe geçti. O sırada da Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana gelmedi. Yüksek Disiplin Kurulu da ihraç gündemiyle toplandı. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel'in tedbir kararına yaptıkları itirazları ele alındı. İtirazlar 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da Muharrem ayı ve Aşura programına katılacağı bildirilmişti. Kılıçdaroğlu programını iptal etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve Aşura gününün siyasi polemiklere konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu utancın bir parçası olmayacağız ifadelerini kullandı.
0: Dünya Venezuela'daki depremleri konuşuyor. Önce 7,2 sonra da 7,5 büyüklüğünde iki deprem oldu. Burası havalimanı. Havalimanında deprem anında kaydedilen görüntüler, panik ve telaş. Bu da maç izleyen bir ailenin evde çektiği görüntüler. Her şeyin düştüğü, yıkıldığı, evin içinde darma duman olmuş bir görüntü. Bu da yine sokaktan çekilmiş bir görüntü. Ayakta durmakta zorlanan kişileri görebiliyoruz. Sallanan arabalar var. Yine havalimanından bir görüntü ekrana geldi. 7,2 sonrasında sadece 39 saniye sonra 7,5 büyüklüğündeydi sarsıntı. Caracas'ta yıkılan binalar var. Elbette can kaybı da.
4: Önce 7,2, sadece 39 saniye sonraysa bu kez 7,5 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Venezuela'yı çifte deprem vurdu. İlk depremin merkezi su kıyı kasabası Moro'nun 21 kilometre batısıydı. Batemlendo. 7,5 büyüklüğündeki deprem ise 45 kilometre uzakta meydana geldi. Sarsıntılar sırasıyla 22 kilometre ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssüne 160 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da ağır hasar oluştu. Çöken binalar arasında 22 katlı bir apartman da var. Depremin ardından halk panik içinde sokağa çıktı.
5: Duvarların hepsi çatlamıştı. Kapıyı bir şekilde açmayı başardık. Görüşü engelleyen bir duman bulutu vardı. Aşağı indiğimizde ise manzara bir korku filmi gibiydi. Molozların ve her şeyin üzerinden tırmanarak geçmek zorunda kaldık. O binadan sadece tek bir ailenin çıkabildiğini gördüm.
4: Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak ekipler yetersiz kalıyor.
6: Beton bloklar hala orada duruyor ve seslerini hala duyabiliyoruz. Hayattalar. Oradaki 3 kişinin hiç olmazsa kurtarılabilmesi umuduyla onlara seslerini zorlamamalarını ve kısa nefesler almalarını söylüyoruz.
4: Venezuelalılar çaresizlik içinde enkaza kadar yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Depremde ülkenin en büyük havalimanı olan Maiquetía'da hasar oluştu. Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Depremin en fazla Trujillo, Carabobo, Miranda ve La Guardia eyaletlerinde hasara yol açtığı açıklandı. Ülkede mini tatil olduğu için insanların deprem anında genellikle evlerinde olduğuna dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının binleri bulabileceği ve toplamda 10 bine ulaşabileceği uyarısı yaptı. 7,5'in Venezuela'yı 1900'den beri vuran en şiddetli deprem olduğuna dikkat çekiliyor. Depremin ardından çok sayıda ülke yardım önerisinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tüm federal kurumlara Venezuela'ya yardım için hazırlık yapmaları talimatı verdi. Yeni ve harika dostlarımız için orada olacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani yardım gönderileceğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yabancı ülkelerden gelen yardım önerilerinin organize edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi.
0: İki depremin peş peşe olması büyüklükleri ne kadar tanıdık geliyor. Görüntüler de öyle. Ne yazık ki iyi biliyoruz biz de bu depremleri. Şimdi bazı fotoğraf kareleri paylaşalım. Videolardan da ayrı olarak. Hepsi de eminim sizlere de tanıdık gelecek görüntüler. Yine araçların üzerine devrilmiş bir bina görüyoruz burada. Başka görüntülerimiz de var. Evlerin içini görebiliyoruz. Evet, hatırlarsınız yine Kahramanmaraş depremlerinde de benzer görüntüler gelmişti. Dış cephe yok olunca içeriği görebiliyoruz. Yine kurtarma çalışmaları sırasında kendisine seslenilen bir depremzede. Fayın geçtiği yerlerde derin yarıklar oluşuyor. Nereden geçiyorsa o fay muhtemeldir ki buradan geçiyor ya da zarar görmüş bir yol. Aynı şekilde aracın ön tekerleri de yarığın içinde. Yine dış cephesi zarar gördüğü için merdivenlerini görebildiğimiz, merdivenlerden çıkanların olduğu ama bunun da çok tehlikeli olduğunu bakarak anlayabildiğimiz bir kare daha. Farklı yapılar farklı şekillerde yıkılıyor depremde. Burada da birbirinin üzerine binmiş, Lego gibi devrilmiş ya da domino taşı gibi devrilmiş, devrilmeye yazmış diyelim yapıları görüyoruz. Şimdi orada bir Türk vardı. Deprem sırasında 16 yıldır Venezuela'da yaşayan bir Türk vatandaşı İbrahim Eser depremden hemen sonra kayda girdi. Her yer cehennem gibi diyerek şimdi izleyeceğimiz videoyu çekti.
7: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı.
8: Her yer yerle bir oldu. Her yer yerle bir oldu. Her yer.
9: Çevremizdeki binalar bunlar. Binalar tamamen kullanılamaz duruma geldi. Durumlara yani.
10: Burada da bazı tek katlı ve iki katlı evler de hepsi yıkılmış. Tabii başka yerlerde daha büyük hasarlar var. Daha büyük binaların çöküşü var.
11: Toprak kayması olmuş burada.
10: Şu an ara sokaklardan geçiyoruz. Ara sokaklardaki binalar da normal müstakil evler de hepsi yıkılmış durumda.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısından katılacağını söyledi. Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek de Türkiye'ye jet motoru satışına yönelik olumlu sinyaller verdi.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenleniyor olmasaydı sanırım bu zirveye gitmezdi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını bir kez daha bu sözlerle dile getirdi. Trump Erdoğan'ı övdü, zirveye ona saygısından katılacağını tekrarladı.
12: Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişilik, harika bir ordusu var. Erdoğan beni aradı, lütfen bu zirve Türkiye'de, orada olmanız gerek. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada olması lazım dedi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
4: Basın toplantısında Ankara'nın Washington'dan talep ettiği F-35 savaş uçağı ve motor tedariki de gündeme geldi. Trump, muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek askeri işbirliğinde yeni bir dönemin sinyalini verdi. F-35 programına geri dönüş sürecine ilişkin teknik detayları ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance aktardı.
13: Pete ve tüm ekip şu anda bu konuyu inceliyor. Çünkü Amerikan yasalarına uyum sağlanabilmesi için gerçekleştiğini teyit etmemiz gereken bazı hususlar var. Başkan da bizden bunu yapmamızı istedi. Gerekli tüm kontrol süreçlerini yürütüyor ve bu şartların yerine getirilip getirilmediğini doğruluyoruz. Bu aslında Kongre'nin yetki alanına giren bir konu. Elbette bu süreç tamamlandığında gerekli açıklamayı yapacağız.
4: NATO Genel Sekreteri Rutte de Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. Amerika Birleşik Devletleri dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirketi var ifadelerini kullandı.
0: Trump'ın bu işaretini verdiği savaş uçağı motoru satışı nasıl olacak? Eğer onaylanırsa kaç adet satış gerçekleşecek? Yanıtlar haberimizde.
4: Ankara'daki kaynaklar 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO toplantısı öncesinde Trump'ın savaş uçağı motoru satışına onay vermesini bekliyor. Söz konusu talep General Electric tarafından üretilen 80 adet F-110 motoru ve bunlara ait test ekipmanlarıyla bazı yedek parçaları kapsıyor. Satışın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği belirtiliyor. Motorların satışına onay verilmesi, Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı KAAN'ın devamı için kritik önemde. F-16 savaş uçaklarının da kullanıldığı F-110 motoru, yerli motor geliştirilene kadar KAAN savaş uçağına da güç verecek. Halen prototip aşamasındaki KAAN uçaklarında F-110 motoru takılı. Alınacak 80 adet motorla 40 KAAN uçağının seri üretimi garantiye alınmış olacak. Trump yönetiminin motorların satışı için Kongre'ye bildirimde bulunduğu, satış sürecinin uzamaması için Kongre incelemesinin bypass edileceği belirtiliyor. Ankara'nın F-35 programına dönüş ve KATSA yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili beklentileri de devam ediyor. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi aldıktan sonra F-35 savaş uçağı programından çıkarılmış, aynı zamanda KATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.
0: Az önce de izledik Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımdan gideceğim dediği NATO zirvesi. Temmuz başında Ankara'da yapılacak ve zirve boyunca da başkentte kapanacak yollar netleşti. 6 Temmuz'da başlayıp 8 Temmuz gece yarısı sona erecek uygulamalara göre nereler kapalı? Kapalı olan yollara hangi alternatif güzergahlar öneriliyor bakalım.
2: Cumhurbaşkanlığına çıkan yollar, bağlantı caddeleri ve sokaklar, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nde araç geçişine kapatılacak cadde ve sokaklar belirlendi. Ankara Valiliği detayları duyurdu. Liste 3 başlık altında toplandı. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı, Beştepe, Söğütözü ve Bahriye Üçok caddelerinin tamamı araç trafiğine kapanacak. Araç park etmekte yasak olacak.
14: Burası da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan bulvarlardan biri Alparslan Türkeş Bulvarı. Zirve öncesinde ve zirve devam ederken tıpkı diğer bulvarlarda olduğu gibi burası da kapalı olacak noktalardan biri. Kırmızı alanda yer alıyor. İşte bu nedenle güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Polis bariyerleri yerleştirildi. Yol zirve boyunca trafiğe kapalı olacak ama kaldırımdan da yola inişlere izin verilmeyecek.
2: Tedbirler 7 Temmuz Salı günü sabah 7'de başlayacak. 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak.
14: Burası da Cinnah Caddesi. İhtiyaç halinde kapatılacak yollardan sadece biri. Hem cadde üzerine hem de caddeye yakın noktada bulunan açık otoparklara araç park etmeyin uyarısı yapıldı.
2: 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. İletişim Başkanlığı da kapanacak yollar ve alternatif güzergahları içeren bir harita hazırladı. Harita iletişim.gov.tr adresinde başlangıç ve bitiş noktası işaretlenerek açık yollardan uygun güzergah görülebiliyor.
0: CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 şüpheli gözaltına alındı. İddia rüşvet.
2: Rüşvet soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 25 kişi gözaltında. İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada rüşvet iddiaları araştırılıyor. İnşaat ve imar alanında usulsüzlükler karşılığında belediye görevlileri ve müteahhitler arasında rüşvet alışverişi yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirtildi. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Bu paralar önce Veli Ağbaba'nın 19 Haziran'da tutuklanan danışmanı Özlem Akyılmaz'a oradan Veli Ağbaba'ya aktarılıyordu. Masak kayıtları, mali analiz raporu, bilirkişi raporları, müşteki müteahhit ifadeleri, etkin pişmanlık beyanlarıyla HTS ve baz irtibat kayıtları doğrultusunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le iş insanlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Veli Ağbaba'nın soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi.
0: Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını dini nikah adı altında 6 yaşından itibaren Kadir İstekli'nin istismarına maruz bırakmasıyla ilgili sahte kemik yaşı raporu davasında gelişme var. Dosya Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'yi dini nikah adı altında 6 yaşından itibaren Kadir İstekli'nin istismarına maruz bıraktığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Sahte kemik yaşı raporu davasında Gümüşel, İstekli ve iki sanık daha 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında doktorların da olduğu 4 sanık hakkındaki dava ise zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuyla bağlantılı olarak 18 yıl hapse çarptırılmış, sadece 3 sene cezaevinde kaldıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen hafta tahliye edilmişti. Özel bir bakım merkezinde kalan yaşlı ve engellilere dayak atıldığı, kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla Batman'da bir bakım evine operasyon düzenlendi. 16 kişi tutuklandı. Bakım evi 7 emine teslim edildi, sakinleri ise farklı illere gönderildi.
2: Bakım evinde kalan yaşlı ve engellilere dayak atıldığı, kötü muamelede bulunulduğu iddia edildi. Batman'da özel bakım merkezindeki iddialarla ilgili 16 kişi tutuklandı.
15: Dosya kapsamında işte görüntü kayıtları var, video kayıtları var, kendi aralarında yaptıkları paylaşımlar var şüphelilerin. Kabadayak, dalga geçme, alaya alma, dövme gibi video kayıtları var.
2: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yaklaşık 6 aydır yürütüyordu. Yeterli delil toplanınca operasyon kararı alındı. Gözaltına alınan 90 kişiden 16'sı tutuklandı. Batman Valiliği özel bakım merkezine ilişkin kötü muamele ve usulsüzlük iddialarının ilk andan itibaren değerlendirildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iki müfettiş görevlendirdi.
15: Siz o bakıma muhtaç insanlara bu muameleyi yapamazsınız, buna hakkınız yok. Elbette bunun bir cezası olmalı. Sonuna kadar takipçisi olacağız.
16: Kötü muamele ve kaba dayak iddiaları sonrasında soruşturma kapsamında bina boşaltıldı ve 7 emine teslim edildi. Burada bulunan yaşlılar ise başka bakım evlerine gönderildi.
2: Şehirde büyük tepkiye neden olan olay DEM Parti öncülüğünde oturma eylemiyle protesto edildi. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutuköy'e de iddialarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verdi.
0: Bir süredir bültenlerimizde banka hesabını güvendiği bir yakınına, arkadaşına kullandıranların ve veya hesabı ele geçirilenlerin mağduriyetlerini anlatan haberler paylaşıyoruz. Aralarında hapiste olanlar da çoğunlukta. Bu kişiler için yasal düzenleme yapılacak. Peki cezalar ne kadar düşecek, izleyelim.
4: İBAN mağdurlarının beklediği düzenleme yargı paketine eklendi. Kimi banka hesabını güvendiği yakınına, arkadaşına kullandırdı. Kiminin hesabı ele geçirildi. Binlerce IBAN mağduru yasal düzenleme bekliyordu.
17: Bu halde şuna dikkat etmek lazım. Bu kişinin yargılama aşamasında, dosyasında gerçekten hesabını sürekli kullanıp kullandırmadığı, bunu bir iş, kazanç kapısı haline çevirip çevirmediği, diğer sanıklarla olan iletişiminin ne durumda olduğu, gerçekten bir iletişimin olup olmadığı.
4: Türk Ceza Kanunu'nun 157 ve 158. maddeleri değiştirilecek. Normalde mağdurlar da 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyordu. Yeni eklenen madde cezayı yarı yarıya düşürebilecek.
17: Hesabına gelen bedeli bloke ettiren bir vatandaşın yine bu IBAN mağduru olarak yargılandığı bir dosya örneği de biliyorum. Eğer hesabına gelen bedeli fark ettiği anda bu konuda mesela bankaya bildirimde bulunarak bedelin bloke edilmesini isteyen birisi varsa artık bu kişinin suç içerisinde olduğu şeklinde insanları zorlar, yorumlara pek mahal vermemek lazım. Bu yönde çok ilerlememek lazım. Belki de bu düzenlemeler tamamen bundan kaynaklanıyor.
4: Düzenleme önce genel kurulda kabul edilecek. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yürürlük tarihinden önceki dosyaları da kapsayacak.
0: Altın düştükçe düşüyor. Fiyatlar artık 7 ayın en düşük seviyesinde.
4: Altında düşüş hız kesmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artıracağı beklentilerin güçlenmesi, güçlü altın üzerinde baskı yarattı. Fiyatlarda geri çekilme devam ediyor. Ons altında 4000 doların aşağısı görüldü. Sadece haftalık kayıp %7'ye ulaştı, aylık düşüş %12. Ons altın ayrıca sene başından bu yana bakıldığında %8 kaybettirdi.
18: Piyasada risk algısı 60 durumda ve faizler yukarı doğru gidiyor. O yüzden de yatırımcılar burada bir miktar daha dolara geçmiş gibi görünmekte. Kredi işlemler azalmış durumda.
4: Gram altında kritik 6000 lira seviyesine tutunamadı. Bu yıl Ocak ayında 7800 lirayı aşarak rekor kıran gram altında 5900 liralı seviyeler görüldü. Gram altında aylık kayıp %10'u aştı. Geçtiğimiz hafta 10.000 liranın üzerine çıkan çeyrek altındaysa 9.500 liralar izlendi.
18: Savaş nedeniyle enflasyon yüksek seyrediyor. Faizler bir süre daha yüksek kalacak, hatta belki artacak. Dolar endeksi daha güçlü kalacak. Bu da bize kıymetli metallerde, başta altın olmak üzere ama gümüşte de çok sert düşüş geldi. Bir satış baskısına işaret ediyor.
0: Oturdukları evler rezerv alan ilan edildi ve tapuları da özel firmaya devredildi. Mahalleli yıllardır yaşadıkları evlerin tapularının bilgileri dışında iptal edildiğini öne sürüyor. İstanbul Sarıyer'deki Poligon Mahallesi'nde yaşananlara bakalım şimdi de.
19: 69'dan beri ben burada oturuyorum. Niye beni yerimden yurdumdan ediyorlar?
20: Ömrümü oraya verdim. 83 yaşımdayım. Şimdi de çık diyorlar.
21: Burası bizim tapulu yerimiz. Tapulu bir binamız. Burası 6 katlı bir bina. Binayı elimizden almaya çalışıyorlar.
2: İstanbul Sarıyer'de bir mahalle rezerv alan ilan edildi. Ev sahiplerinin tapuları özel firmaya devredildi. Onlar artık yaşadıkları evlerde işgalci konumunda.
22: Burası Poligon Mahallesi, Ekim Sokak. Yanımdakiler ise bu mahallenin sakinleri. İşte tam buradaki binalara geçtiğimiz aylarda yıkım kararı verildi. Gerekçesi ise rezerv alan olduğuydu. Ama mahalle sakinleri bu durumdan şikayetçi, evlerini terk etmek istemiyor. İşte bu yüzden yardım bekliyorlar.
2: Ev sahipleri tapu ve mülkiyet sürecinde mahkemelik oldu.
23: Tebligatlar verildi diyorlar. Bizim hiçbir poligon sakininin eline yazılı tebligatlar gelmedi.
24: Daha 2 gün önce haberimiz oldu.
22: Yani yıkım emri gelince.
24: Evet.
21: Tapu şu an fiziki olarak benim elimde. E-Devlet üzerinden tapularımızı üstlerine geçirmişler.
2: Kentsel dönüşüm yapacak olan müteahhitlik firması ihalenin sahibi oldu. Daire raiç bedelleri ev sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
22: Yıkılacak binalardaki dairelerden bir tanesi işte tam da burası. Deniz manzaralı bu daire için ev sahiplerinin hesabına tam 1 milyon 270 bin lira yatırıldı. 155 metrekare deniz manzaralı bu daire için emsal bedeller ise 20 ila 30 milyon arasında değişmekte.
2: İnşaat firması yazılı açıklamayla çok sayıda hak sahibiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yıkımların önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.
0: Bu sitede aidat 20 bin liraya çıkarılınca ve hatta 120 bin lira da ek ödeme istenince sakinler karara itiraz etmişti ve iptal davası açılmıştı. O dava başladı. Antalya'da bu site, sitenin sakinleri toplanan paranın faiz hesabında değerlendirildiğini öne sürüyor.
4: Site sakinlerinden 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme istendi. Antalya'da lüks sitede aidat krizi mahkemeye taşındı.
25: Ocak ayında 120 bin lira aidat toplanmıştır. Diğer aylarda 20 bin olmak üzere aidat belirlenmiştir. Belirlenen aidat bütçe ve bilanço olmadan da yapılmıştır.
4: Konya altında bulunan lüks sitede yaşayan Hediyehin, aidatların 13 bin liradan 20 bin liraya çıkarılması ve ayrıca 120 bin lira ek ödeme talep edilmesi üzerine site yönetimine dava açtı. Mahkeme sitenin ilgili belgelerinin incelenmesi için davalı tarafa 2 haftalık süre verdi. Dosyanın kat mülkiyeti kanunu alanında uzman bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına karar verildi. Site sakinleri toplanan paranın faiz hesabında değerlendirildiğini, gelir gider kalemlerinin şeffaf açıklanmadığını, toplantı süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığını öne sürüyor. Yine başka bir iddiaya göre ödemenin tahsil edilebilmesi için sitede bazı hizmetler kesintiye uğradı.
25: 120 bin lirayı toplayabilmek için asansörleri, suları ve elektrikleri, klimaları, VRV elektriğini kapatılmıştır. Sitede mahrumiyet oluşmuştur ve bunların hepsi de videoda kayıt altına alınmıştır.
4: Sitede bazı kişilerin ödemediği aidat borçları ile ilgili de olağanüstü toplantıda indirim kararı alındığı öne sürüldü.
0: Muharrem ayının 10. günü Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gün. Bugün matem günü olarak anılıyor. İstanbul Halkalı'da da her yıl olduğu gibi bu yılda aşura töreni vardı. Caferiler bu yılda zincirle kanlarını dökmek yerine kan bağışı geleneğini sürdürdü.
2: Dua ettiler, sembolik zincirlerini bağladılar, yas tuttular. Muharrem'in 10. gününde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin 1385. yıl dönümünde Caferiler İstanbul Halkalı'daki aşura törenindeydi.
1: Bugün Peygamber Efendimiz'in başsağlığı için buradayız. Dünyada zulüm yine devam ediyor. Zulmün devam etmemesini istiyoruz.
2: Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Caferi Lideri Selahattin Özgündüz'ün yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
3: Kerbela'nın bizlere bıraktığı en önemli derslerden biri, şartlar ne olursa olsun hakkın ve adaletin yanında yer alma sorumluluğudur.
5: Kerbela şehitleri şahsında bütün şehitlerimizi selamlamak için toplanmışız.
2: Törenin ardından Caferiler Kültür Merkezi'nin yanında açılan Kızılay Çadırı'nda kan bağışında bulundu.
6: İmam Hüseyin kan aktığı için bize kan vermek, onu kendimiz için bir borç biliyoruz.
7: Yani Allah önce vermiş olduğumuz kanı kabul etsin. Bu yol 1387 yıldır bugünlere gelmiş, bugünlere taşımış. Bizler de bugün bu yolda kan vererek bağış yap Kızılay'ımıza destek çıkmak istiyoruz.
8: Bugün özel bir gün, aşura günü olduğu için biz de dedik elimizden ne geliyorsa yapalım. En azından bir insanlara umut oluruz, insanlara bir şey oluruz diye kanımızı verdik.
0: Bir restorana gittiğimizde menüde hangi yemeğin kaç lira olduğunu gördüğümüz gibi hangi yemeğin kaç kalori olduğunu da göreceğiz bundan sonra. Çünkü bu artık zorunlu oldu. Uygulama ne zaman başlayacak ve ilk aşamada hangi tipte restoranları kapsayacak bakalım.
26: İçeriklerini tabii ki bilmeyi isterim. Bilemediğim yerde de zaten o ilgili kişiye soruyorum.
27: İnsanın alerjisi olabiliyor. İnsanın sevmediği mesela mantar gibi, maydanoz gibi ürünler olabiliyor.
28: Artık içerik de kalori değerleri de menülerde detaylı şekilde görülebilecek.
29: Mükemmel bir şey. Olsun, bence de olsun. Harika bir şey yani.
30: Çok güzel bir kural. Ne yediğini bilmek istiyorlar.
28: Tarım Orman Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilecek düzenleme ilk olarak ulusal çaptaki zincir restoranlarda başlayacak. Sadece bulunduğu ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmelerin 31 Aralık'a kadar, diğer restoran ve kafelerin ise 2027 sonuna kadar menülerini değiştirmesi gerekecek.
31: Müşteri memnun kalır. İşte herkes ne yediğini bilir.
32: Ben zaten aktif spor yapan bir insanım. İçindeki içeriğini, oranlarını, her şeyini görmeyi tabii ki isterim.
33: Alerjiniz var mı mesela bir şey?
29: Alerjimiz var. Baharatlı türlere, tuza, acı bibere, işte kimyona. Hastalığım daha kötü oluyor, daha kötü şekilde oluyor. Mecbur hastanelik oluyorum tabii.
34: Benim bir kere gluten alerjim var. Restoranda yemek yememeye başladım çünkü bu sebepten dolayı.
31: Örneğin elimdeki bu tabakta 200 gram tavuk, 150 gram pirinç pilavı, 50 gram patates kızartması ve 2 adet köz biber bulunuyor. Baharat olarak da tuz ve karabiber kullanılmış. İşte bu tarz bilgilerin hepsi yer alacak, ancak bunların yanı sıra kalorisi de artık menüde görülebilecek ve bu tabağın kalori karşılığı da yaklaşık 550.
35: Bu kalori hesabı yapmak tabii günlük yemek çıkan için zor olur.
29: Bir yandan güzel olur, bir yandan da kötü olur. Kalori hesaplamak için neye başvuracağız, nasıl bir yol izleyeceğiz onu bilmiyoruz.
32: En azından ne yediğimizi ne içtiğimizi bilmiş oluruz.
0: Amili takım son maçına turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri karşısında çıkacak. Yarın sabah saat 5'te oynanacak bu maç. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar maçın oynanacağı adreste, Los Angeles'ta. Emin, Amerika nasıl bir rakip, turnuvaya galibiyetle veda edebilecek mi takım, ne dersin?
9: Seda Avretir, Los Angeles'tan günaydın. Her şey geride kaldı. Vincenzo Montella'nın, Sayın Başkan'ın o belirttiği atılan şutlar, ceza sahası içindeki isabetli oynamalar, denemeler, bunlar geride kaldı. Artık yeni bir maç bizi bekliyor. Grup lideri Amerika Birleşik Devletleri karşısında yeni bir hikaye. Turnuvaya veda ederken de o hikayeyi taçlandırabilmek adına sahaya çıkacak milli takım futbolcuları. Onu söyleyelim. Milli takım hazırlıklarını tamamladı. Dün yaptığı antrenmanda takımda sakat yok, cezalı oyuncu yok. Vincenzo Montella her zamanki gibi antrenman öncesi takımı topladı. Kısa bir konuşma yaptı, ardından da çalışma başladı. O 15 dakikalık basın açık kısımda son bölümlerde teknik direktör Montella tercüman Dani ile beraber Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşk'ın bakın olduğu yere gitti. Orada yaklaşık 1 dakikalık, 1,5 dakikalık bir konuşma gerçekleşti ikili arasında. Ardından da Montella tekrar antrenmana döndü. Orada gördüğümüz Sayın Bakan'ın Montella'ya net bir desteği vardı. Milli takım Amerika maçıyla veda ediyor. Peki nasıl bir 11 ile çıkacak? Amerika Birleşik Devletleri evet gruptan çıktı ama son 32 turunda cezalı oyuncularla karşı karşıya kalmamak adına bir rotasyona gidecek mi? Evet gidecek. Bu bizim için bir avantaj olabilir mi? Olabilir. Ama turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri olan milli takım rakip tam olsa bile bugün net bir şekilde kazanma inancıyla sahaya çıkmadı. Diğer maçlara da böyle çıktılar ama bugünkü maçın anlamı çok daha farklı. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella dün düzenlediği basın toplantısında istifa etmeyeceğim. Daha da güçlendim Sayın Başkan ve oyuncular. Ne zaman isterse o zaman bırakacağım ifadesini kullanmıştı. Görevde kalmayı hak ediyorum dedi. Peki Montella bugün Amerika Birleşik Devletleri karşısında nasıl bir 11 ile çıkacak? Onu da paylaşalım. Montella oyuncu grubuna sadık bir isim. İlk 11'deki bazı oyuncuların kesilmesini beklemiyoruz. Kalede Uğurcan Çakır olacak. Uğurcan'la başladı. Uğurcan'la bitirecek. Dörtlü defansta sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nu, sağ bekte Mert Müldür'ü göreceğiz. Stoperlerde Merih ve Abdülkerim olacağını söyleyelim. Önlerinde kaptan Hakan ve Orkun olacak. Hücuma yönelik orta sahada solda Kenan Yıldız. Dün o da basın toplantısındaydı. Evet elendik ama elenmeyi hak etmedik. Bundan sonrası için hayal kurdurmak için, ülkemizi gururlandırmak için çok daha fazlasıyla mücadele edeceğiz ifadesini kullandı. 10 numarada Arda Güler'i izleyeceğiz ve hücumun sağ kanadında, orta sahanın sağında Barış Alper Yılmaz'ı bekliyoruz. Forvet hattında en büyük çelişki aslında burada. Vincenzo Montella bugüne kadar 300 basın toplantısı düzenlediyse kendisine 299'unda forvet soruldu ama forvetimiz olmadığı için 9 numara, sahte 9'da oynamak zorunda kaldı. Kerem Aktürkoğlu tercih edildi, Barış Alper tercih edildi. Orijin forvetimiz yoktu. Bugün yine Kerem'le başlamasını bekliyoruz ama parantez içinde Can Uzun'un ismini de söylemekte fayda var. Bu sahaya çıkacak 11. Biraz da saha dışından bahsetmek istiyorum Seda. Los Angeles'ta şu anda Turkish Vibe Zone'dayız. İletişim Başkanlığı'nın organize ettiği 26 Haziran'a kadar açık kalacak bir alan. Sabah erken saatler olduğu için şu anda tabii kimse yok. Kapılar öğleden sonra saat 3'te açılacak ve Türk taraftarlar burada maçı izleyebilecek, çeşitli etkinliklerin olacağını, daha önceki günlerde olduğu gibi bugün de maç gününde olacağını söyleyelim, belirtelim. Milli takım hayal kırıklıklarıyla veda ediyor ama önlerine dediğim gibi bir fırsat geçti. Dünya Kupası'na ev sahibi Amerika yenerek veda etme şansları var. Şöyle bir bağlantıyla noktalayacağım. Amerika'nın başında Pochettino var ve Arjantin. Geçen sene biz bu Amerika'yı yenmiştik ve Pochettino çok eleştirilmişti. Ama sisteminden, disiplininden taviz vermedi. Oyun felsefesinden taviz vermedi ve şu anda bambaşka bir Amerika yarattı. Oyuncu grubunu takıma, oyuna inandırdı. Bireyselliği kapattı, takıma oyununu açtı. Bu örnek bizim için de doğru olabilir. Montella o da esnetebilirse kendini, oyuncu grubu daha fazla motive olursa, kişisel tartışmaları bir kenara bırakırsa, 2028 Avrupa Şampiyonası, 2030 Dünya Kupası bizim için çok daha farklı geçebilir. Ama önemli olan önce inanmak, tabii ki hazırlanmak. Arizona geride kaldı, soğuk hava, sıcak hava geride kaldı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri maçıyla turnuvayı noktalayacak milli takım. Galibiyetle noktalamak onların da en büyük hedefi. Biz de bir gol sevinci yaşamak istiyoruz tabii.
0: Biz başaramadık ama başaranlar var. Turnuvada umutlarını hala sürdürenler. Örneğin Bosna Hersek. Katar galibiyeti sonrasında Saraybosna şenlik yerine döndü.
2: Taraftarlar dans etti. Meşaleler yaktı. Şarkılar söyledi. FIFA Dünya Kupası'nda Katar'ı 3-1 yenen Bosna Hersek B grubunu 3. sırada tamamlayarak son 32 tur şansını sürdürdü. Bosna Hersek'in Dünya Kupası yolculuğu

0: ediyor.
1: Tamamıyla yapay zekayı bırakmıyoruz ama yapay zeka işin önemli bir kısmını hallediyor. Biz daha böyle bir denetleme pozisyonunda oluyoruz. Son yıllarda ülkemizde böyle ağır dallara, işte beyin cerrahisi, kalp cerrahisi, hatta pediatri gibi bazı dallara ilgi daha azaldı. İnsanlık olduğu sürece kalp cerrahına ihtiyaç olacak, beyin cerrahına ihtiyaç olacak. Özellikle böyle çalışkan ve ilgili gençlerin bu tür dallara ilgi göstermesini dilerim. Bakın burada 4, 8, 16...
0: Peker, beyin kanaması geçirmiş bir beyin cerrahı. Hem de beyin cerrahi kongresinde kürsüde konuşurken.
1: 14 sene oldu işte. 14 sene önce bir beyin cerrahisi toplantısında sahnede sunum yaparken bir anda bilincim kayboluyor ve yere düşüyorum. Dinleyiciler de 100-150 tane beyin cerrahı.
2: Çok büyük bir şans değil mi? O kadar beyin cerrahının arasında bunu yaşamak.
1: Selçuk, kaderini sen çiz, bir kanama geçireceksin. Nasıl bir kanama olsun, nerede olsun deseler hani herhalde öyle bir şey yazardık.
0: Beyin cerrahisini tercih eden doktor sayısı her geçen sene azalırken Selçuk Peker gibi tecrübeli hekimler uluslararası alanda parlamaya devam ediyor.
3: Topkapı Sarayı 2026'nın en pahalı turistik cazibe merkezleri listesinde İlk ona girdi ve böylece dünyanın simge ve çok popüler pek çok noktasını geride bırakmış oldu.
4: Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yılına ev sahipliği yapan, 500 yılı aşkındır tüm ihtişamıyla İstanbul'un cazibe merkezi olmaya devam eden Topkapı Sarayı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olan saray, uluslararası bir platform olan Players Time'ın hazırladığı 2026'nın en pahalı turistik cazibe merkezleri listesinde ilk 10'a girdi. Topkapı Sarayı, $64,63 giriş ücretiyle dünyanın en pahalı kraliyet sarayı oldu. Osmanlı sultanlarının eski ikametgahı olan saray, Versay Sarayı, Windsor Kalesi ve Burj Khalifa gibi dünyaca ünlü yapıları geride bıraktı. Listenin ilk sırasında $103 giriş ücretiyle Şili'deki Moai heykelleri yer alırken, listenin en altında ise $3,86 giriş ücretiyle Kahire'deki Mısır Müzesi'ne yer verildi.
3: Artık ana haber bültenimizi noktalayacağız. Noktalamadan önce sizleri bir konser haberiyle baş başa bırakalım. Alman müzik devi Scorpions 33 yıl sonra yeniden ülkemize geldi ve 33 yıl önce konser verdiği yerde, stadyumda yeniden hayranlarının karşısına çıktı.
4: Hayranları konser için gün saydı. Kimi gençlik yıllarını yeniden yaşadı. Kimi ailesi ve arkadaşlarıyla unutulmaz anılar biriktirdi. Dünyaca ünlü Alman müzik grubu Scorpions'ın şarkıları İstanbul'da hep bir ağızdan yankılandı.
5: Onlar 60 yıllık bir müzik efsanesi. Dünyaca ünlü müzik grubu Scorpions 33 yılın ardından Beşiktaş Süper Stadyumu'nda konser veriyor. Sevenleri en güzel şarkılarını onlarla birlikte seslendirecek.
4: Her yaştan izleyicinin konser alanını doldurduğu gecede heyecan büyüktü.
6: Aslında çok güzel bir duygu. Geçmişe götürüyor sizi ve yanınızda kızınız. O da sizinle aynı ruha sahip. Son derece güzel.
7: Çok güzel bir his şu an burada olmak. Canlı canlı görmek, canlı canlı bütün statla beraber söylemek çok güzel bir his olacak.
8: Vallahi ben küçüklüğümden beri dinliyorum. Babamdan bir geçen bir alışkanlık.
9: Yıllardır dinliyoruz. Bizim de ilkimiz. Ailelerimiz hep gitmiş. Ama bugün bize nasip oldu.
10: Vallahi benim için hayal gibi bir şey. Ben kızıma söz vermiştim. Gideriz gelirse diye. Sonra bana söyledi. Bilet aldık. Hep beraber geldik.
11: Zaten çok istiyorduk. Geldik. Çok mutluyum yani.
4: Grubun solisti Klaus Meine konserde seyircilere "We Love You İstanbul" diye sesledi.

Bendi. Sahnenin açılışını Türk bayrağı eşliğinde Coming Home şarkısıyla yapan grup, Wind of Change, Still Loving You ve Send Me an Angel gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Grubun 62 yaşındaki bateristi Mickey D, sergilediği solo performansla dakikalarca alkışlandı.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: NTV Radyo.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Arapça ve Farsçadan girmiş sözcükler dışında dilimizde ünlülerin uzatıldığı sözcük yoktur demiştik. Bu konuda o kadar çok yanlış yapılıyor ki saymakla bitmez. Ama biz bıkmaksızın birer ikişer gözden geçireceğiz. Çevrenizde konuşanları dikkatle dinlerseniz ne kadar çok yarın dendiğini fark edersiniz. Artık kulaklar iyice alıştı. Oysa yarın değil yarın şeklinde söylenişi doğru olanı. Bir zamanlar pek ünlü olmuş bir şarkı vardı hani, yarınlar bizim. O şarkı aklımıza gelirse oradaki gibi söyleriz, olur biter. Yarınlar bizim. Yarınki tavuktan bugünkü yumurta iyidir. Başka bir yaygın yanlış da hayır. Hayır diye yaya yaya söylendiği çok oluyor. Belki de söylendiği zamanki duygulara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Ama asıl söylenişi kısa. Hayır. Hani hayırda hayır var diye siyaset dünyamızın ürettiği bir deyiş vardı. Hayır burada yararlı, uğurlu, güzel anlamlarını taşıyor. Söylenişleri aynı olsa da vurguyla ayırıyoruz birbirinden. Hayır, hayır. Hayırda hayır var ve de pek sık söylenir, hayırdır inşallah. Böyle ağası uzatılarak söylenen bir sözcüğümüze daha değinelim. Anane. Evet, belki siz söylemiyorsunuz ama söyleyenleri duyuyorsunuzdur. Anane. Doğru söylenişi elbette ki anane. Ünlüler kısa. Nedir anane? Nesilden nesile geçerek gelen adet, örf, gelenek. Bayramda büyüklerin ellerini öpmek bir ananedir. Bugünkü sözcüklerimizi tekrar edelim mi? Yarın değil yarın. Hayır değil hayır ve hayır. Anane değil anane. Yarınlarınızın hep hayırlarla dolu olmasını dileriz.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
4: Cuma batıda rüzgar kuvvetlenecek. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. Poyraz İzmir'de kuvvetli, Bursa ve Ankara'da sert esecek. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da artan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Kocaeli 32 derece. Kuvvetlenen Poyraz Karadeniz kıyılarında nemli bir havaya neden oluyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Aydın ve Denizli 37 derece. Poyraz Manisa ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmeye başladı. Bodrum tarafında ise karayel hakim. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar karayel yönünden sert esiyor. Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.

0: ve 5000 lira harcamaya 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
2: NTV Radyo.

0: Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
1: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
1: Para dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü.
2: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
3: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
4: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
5: Burası NTV Radyo.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Yakın Plan başlıyor.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21, NTV'de Yakın Plan'dasınız. Tokalaşma var, sohbet yok. Gerginlik, stres var, yumuşama emaresi yok. İhraç talepleri var, itirazlara ret var ama partiyi bölmeye engel olacak bir uzlaşı hala yok. Mutlak Mut'tan sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. İktidar cephesinden de CHP'de yaşananlara ilişkin yeni açıklamalar var. Bu arada dikkat çeken bir başka açıklama, bu eleştiriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreci başlığı altında söyledikleri var. Cumhurbaşkanı yeni kapı ruhu derken neyi kastetti? Bunun anlamı, çağrıştırdıkları yakın planda konuşacağız. Bu yasama süreci bitmeden yasal düzenlemeler meclise gelebilecek mi? Sürecin hızlanması için ne beklenecek ya da ne beklenmeyecek? Bunlar da sorular arasında. Türkiye'nin önündeki en kritik süreç buyken bölgede yaşananlara da elbette bakacağız. Artık NATO zirvesine geri sayıyoruz. Bu süreçte yeni patriotlar Türkiye'ye konuşlandı. Dün gece Amerikan Başkanı'nın Ankara zirvesine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair dikkat çeken sözleri vardı. O zirveden ne bekliyoruz gündemimiz arasında. Üç konuğumuz var bu akşam yakın planda. Profesör Doktor Şakir Dinçay'ın hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş
1: İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi. Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu, siz de hoş geldiniz.
3: Siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkürler. Ve iletişim uzmanı yazar Ali Saydam. Siz de hoş geldiniz Ali Bey.
4: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi dün akşam Donald Trump Mark Rutte ile birlikte, NATO Genel Sekreteri ile birlikte kameraların karşısındaydı. Ağırlıklı NATO zirvesini konuşacağız ama özellikle katılacak mı katılmayacak mı çok tartışılıyordu. Şakir Dinçay, sizinle başlayayım. Daha önce de aslında söylemişti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türkiye'de düzenleniyor olması dışında sanırım bu zirveye gitmezdim. Bu zirve Ankara'da yapılıyor. Başka bir yerde olsaydı kuvvetle muhtemel Trump gitmeyebilirdi ve NATO'daki o derin çatlak gözle görülür, elle tutulur bir hale gelirdi. Nasıl gördünüz açıklamalarını Donald Trump'ın dün gece?
2: Evet, Donald Trump her olaydan kendine büyük payeler çıkartan ama bunu insanları buna ikna etme konusunda o kadar da başarılı olmayan bir lider dersem çok haksızlık eder miyim bilmiyorum. Yani Türkiye'de olmasaydı, başka bir yerde olsaydı gider miydi? Bir ihtimal giderdi. O zaman başka bir gerekçeye ihtiyaç duyardı. Türkiye'de oldu, geliyor. Bir izahta bulunması lazım. Çünkü o kadar çok NATO kaçtı söylemlerde bulundu ki. Ve en iyi açıklaması işte yakın dostum diye hitap ettiği ve her zaman iyi bir müttefik olduğundan bahsettiği Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dostluğuna referansla geldiğini söyledi.
1: Başka bir yerde olsaydı ona da gerekçe bulurdu.
2: Ona da gerekçe bulurdu. Giderdi bir şekilde. Çünkü Amerika'sız NATO'nun olması mümkün değil. Amerika'nın da NATO'yu kendi başına bırakması, terk etmesi mümkün değil. Doğru da değil. Bir şekilde Trump kendi ikna olmasa çevresindeki insanlar gitmesi gerektiğini anlatırlardı. O da öyle gitmem gerekiyor. Peki o zaman şunu söyleyelim diye önceden bir hazırlık yapmasa dahi bir şey söylerdi diye düşünüyorum.
1: O zaman NATO Amerikasız olmaz noktasında hala Amerika Birleşik Devletleri değil. Öyle anlıyorum sözlerinizden. Doğru mu sordum? Tersten sordum. Yani Amerika Birleşik Devletleri olmadan NATO'nun olmayacağı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin müesses nizamı da hala bu noktada, dolayısıyla ayrılma gibi bir fikirde değiller.
2: Tabii yani bundan niye vazgeçsinler ki? Evet, maliyetli bir şey, masraflı bir şey ve bu masrafı Avrupa ülkelerini ne kadar çok dahil edebilirlerse o kadar iyi bir şey kendileri açısından. Ama NATO'yu bıraktılar diyelim kendi haline, artık biz NATO'da değiliz. O zaman ne olacak? O zaman İsmet Paşa'nın dediği gibi yeni bir dünya düzeni kurulur. Avrupa'da o düzenin içerisinde yerini alır. Yani Amerika olmaksızın idare etmenin yollarını arar. Bir Avrupa ordusu kurmayı şimdiden tartışıyorlar, konuşuyorlar. Bu mümkün olur mu? Olur. Yani NATO'ya harcayacakları parayı kendilerine harcarlarsa savunma bütçelerinden Amerika'nın yaptığı gibi, Türkiye'nin yaptığı gibi ya da pek çok ülkenin yaptığı gibi önemli bir kalemi, %10 gibi bir kalemi savunmaya harcarlarsa, silahlanmaya harcarlarsa, ordu tesis etmeye harcarlarsa, olmayan ordularını inşa ederlerse, refahlarından kısıp buna harcarlarsa, evet yani o zaman NATO'suz bir hayat mümkün mü Avrupa Birliği için, Avrupalılar için? Mümkün ama maliyetli. Peki Amerika Birleşik Devletleri bu maliyete neden katlanıyor? Bir, parası var. İki, silah sanayisi var. Yani aslında başka bir şey Avrupalılar için harcamış gibi görünse de harcadığı para dönüyor dolaşıyor. Kendi silah endüstrisine geliyor. Ve üstelik bu ona hegemonik bir pozisyon veriyor. Sadece Avrupa'da değil, dünyanın her yerinde veriyor.
1: Ve dün Rutte de buna ikna etmeye çalıştı. Savunma sanayi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin de çok önemli işler yapabileceğini ifade etti. Dolayısıyla hani ikna yöntemi o anlamda savunma sanayi anladığımız kadarıyla.
2: Evet, çünkü Amerikan ekonomisine baktığımızda, üretimine baktığımızda Çin'e kaptırmadıkları ve üretiminin hala Amerika'da devam ettiren, sadece üretimi değil işte Ar-Ge'sinin Amerika'da devam eden ve ciddi ne diyelim paralara satışı yapılan şey maalesef Amerikalıların ürettiği tek şey savaş araçları. Barış araçları değil, savaş araçları. Bundan dolayı Amerikan başkanları durmaksızın savaş çıkartıyorlar. Bu dünyaya barış getirmek için çıkartmıyorlar. Kendi savaş endüstrilerine rızık sağlamak maksadıyla çıkartıyorlar. Biraz da mecburen çıkartıyorlar. Ellerindeki cephanelerin son kullanma tarihi geldiği için bunların bozulmadan evvel, bayatlamadan evvel kullanılması lazım deyip onları kullanmak suretiyle ekonomik nedenlerle de çıkartıyorlar. Tabii sadece ekonomik değil, ideolojik boyutu da var işin ama bunu unutmamak lazım. Söylediği şeylerden bir tanesi, bilmiyorum onu belki ikinci turda sorarsınız, sürprizlerle.
1: Evet. F-35'ler meselesi. Evet. Sorun.
2: Anlatabilirim ama belki bir ikinci turda.
1: Bir ikinci tur yapalım çünkü F-35 uçakları gerçekten o sürprizle gelebilir mi? Kongre ayağı varken ne kadar mümkün olabilir, konuşulması gereken bir şey. Ali Saydam güldünüz, bir gerekçe bulurdu dediği zaman Şakir Dinç Şahin. Bulur muydu gerçekten?
4: Tabii canım. Yani şimdi bakın NATO'nun hani meşhur maddelerinden kaçıncı, sen daha iyi bilirsiniz hocam.
1: Beş. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için.
4: Ha, birine saldırılırsa
2: hepimize saldırır.
4: Hepimiz saldırırız. Hangi madde bilmiyorum.
3: 5.
4: 5 mi? Güzel. Ne yapıyor bunun için? Şimdi mesela İran'la savaşıyor değil mi? Bizim NATO üyesi olarak bizim Amerika'nın yanında yer almamız lazım ki mümkün değil. O zaman ne yapıyor? Bu diyor savaş değildir diyor, biliyorsunuz. Bu diyor operasyondur diyor. Yani hile-i şeriyenin her türlüsü, bunlar da var. Yani o yüzdendir ki, o yüzden güldüm. Yani bu mesela İran'la ilgili, İran savaşı aslında sonuçlandırırken söylüyordu herkes. Biz de aynı şeyi söylüyorduk. Mutlaka bu bir zafer şeyi narası atacak, yani bir şey bulacak. O şekilde. Sonra bir bakıyorsunuz şu anda nedir zafer orada. Okuduğunuz zaman zafer ne? Körfez'in açılması değil mi? Hürmüz Boğazı'nın açılması, yani şeyin çalışması gemilerin değil mi? Bu zafer midir yani?
2: Zaten açıktı.
4: Zaten açıktı yani. Kendin kapattın falan. Yani o yüzden Amerika, şimdi bakın 380 milyon dolarlık falan böyle bir havadan havaya füze vermiş daha yeni Türkiye'ye. Şeyi verdi yanılmıyorsam karadan havaya meşhur Patriot. Vermiyorlardı hatırlayın. Gittik o yüzden S-300 aldık şeyden, Rusya'dan değil mi? Niye veriyor şimdi? Şimdi bütün bunlar böyle hani vardır ya dünya, Bertrand Russell şey demiş hocam. Sen daha iyi bilirsin o işleri, uluslararası numaraları.
2: Estağfurullah.
4: Vallahi yani şey ne demiş, dünyanın en zor işi ilkeli olmaktır demiş.
2: Ha doğru.
4: Yani bunlarda böyle bir şey yok ki. Yani bir ilkelilik diye hangi etik kodlar, uluslararası efendim şeyler, etik kodlar, ahlak, vicdan, şöyle öyle bir sıralaması olmadığı için ben Trump'ın bütün konuşmalarını ve ilişkiler düzeyinde, mesela canım dostum bir tanem kardeşim diyor mesela, değil mi? Riya dolu yani, bir şeyi yok, anlamı yok yani öyle demesinin. Gülmemin nedeni de bu efendim. Hı. Sorunuzun yanıtı.
2: Bu sefer hemfikir olduğu için CHP konuşsaydık başka
1: olurdu. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri değil de Almanya'nın patriotları hala bize vermiyorlar Patriot'ı.
4: Şimdi anladım da Amerika bunu onaylamasa Almanya verebilir
1: peki
4: mi Patriot bize ya?
1: Kemal Öztürk, ne dersiniz? NATO zirvesi öncesinde hem bu mesajlar hem bu adımlar nasıl yorumlamak gerekir?
3: Şimdi en başta Trump'ın şu meşhur övgüsü ve yergisine aşırı olanların hepsine bir ihtiyatlı davranıyorum ben. Hep mesafeli ve ihtiyatlı yaklaşıyorum. Bu kadar yüksek övgüler de, bu kadar yüksek yergiler de gerçek hayatı yansıtmaz bana göre. Ama ortada bir gerçek var ki Türkiye bölgenin güçlü bir ülkesi oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünyada liderler arasında fark yaratan bir lider olduğu çıktı ortaya. Avrupa'ya hele bakarsanız, işte İngiltere'de yine başbakan istifa etti. Meloni ile yine Trump kavga etti. Almanya tam ne yapacağına karar vermiş durumda değil. Fransa oraya buraya hopluyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sonuçsuz. En istikrarlı, aklı başında, ne istediğini bilen, ne yapacağını bilen bir devlet olarak Türkiye.
4: Biraz da İspanya belki.
3: İspanya, hani Amerika ile arası kötü de Amerika politikaları açısından Orta Doğu'da yangının çıktığı bir yerin başında duran bir ülke var ve bu ülke bir istikrar göstergesiyle duruyor. Trump'ın Türkiye'ye karşı hassasiyetinin önemli sebebi bu yani. Bir istikrar ve güç meselesi. Ama NATO konusu kritik bir toplantı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacağı olan toplantı. Hı hı. Amerika'nın ben ayrılabileceğini düşünmüyorum. Hı. Kesinlikle blöf. Zaten işte orada da aynı ihtiyatlı yaklaşım. Yani abartılı bir tepki. NATO'dan çıkarız, zaten çok para harcıyoruz, şöyle yapıyoruz falan filan. Babasının hayrına vermiyor yani silahları. Ukrayna'ya giden bütün silahları NATO ödüyor ve Amerika gönderiyor. Para kazanıyor yani.
4: Tabii.
3: Biden döneminde para almıyordu. Trump hepsine para fatura kesiyor yani şu anda. NATO'dan çıkmayacağının önemli göstergelerinden bir tanesi zaten yerle bir olan, İsrail'den dolayı yerle bir olan Amerika imajı dünyada daha da perişan bir hale gelir. Yani yalnızlaşır iyice.
1: Trump'ın bu umrunda mı?
3: Kesinlikle Amerika'nın umrunda. Hı. Trump'ı bilmem. Ama Amerika NATO'dan ayrıldıktan sonra Avrupa müttefiklerini kaybedip tek başına, yalnız başına ve oraya buraya saldıran bir devlet konumunda birden çıplak bir hale gelir. Yani NATO sadece Amerika için şey, Avrupa için bir şemsiye ama Amerika içinde bir önemli maske. Benim büyük Avrupa müttefiklerim ve dostlarım. Bir de ben bunu bir varsayımsal, spekülatif bir düşünce olarak zannediyordum ama Chatham House'dan Galip Dalay'la konuştuğumda hiç de öyle olmadığını anladım. Avrupa'nın Rusya ile anlaşma ihtimali. Çok ciddi bir şekilde İngiltere'de entelektüeller bu konuyu tartışıyorlar. Ya anlaşırlarsa Avrupa ile Rusya? Çünkü bütün tehdit Rusya tehdidi üzerine, bütün NATO bunun üzerine konumlanmış. Peki oturup anlaşırlarsa, al Ukrayna'nın bir kısmını, gel oturalım birbirimize saldırmazlık anlaşması yapalım. Gel seninle Avrupa Birliği'ni. Böyle şeyler olursa ne olur?
1: Almanya da bunu konuşuyor bu arada. Hı-hı.
3: Mesela Amerika tam yalnızlaşır o zaman. Ve büyük bir jeopolitik değişim olur. Yani inanılmaz bir değişim olur ki ümit ederim de olur böyle bir şey. Hı-hı. O yüzden ben NATO'dan ayrılacağı fikrini düşünmüyorum. Sadece daha fazla ödenek arttırsın, Amerika'nın masrafları azalsın diye bu tür blöfleri yaptığı düşünüyorum Trump'ın. Ama bu Türkiye toplantısında ciddi bir karar çıkacaktır. Yani NATO'dan ayrılma olmasa bile NATO'nun yapısı ile ilgili ve Türkiye'nin NATO içerisindeki konumu ile ilgili ciddi bir değişim bekliyorum şahsen.
1: Peki. NATO zirvesinin gündemini de konuşacağız. Önemli bir toplantı. Çünkü Lahey'den sonra Ankara zirvesi yapılacak. Oradaki beklentiler, sonuçlar neydi? Ankara'dan ne bekliyoruz? Sonuçlar ne olabilir? Konuşacağız reklamlardan sonra.
0: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
6: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
1: Reklamların ardından Yakın Plan'a devam ediyoruz. Bir taraftan NATO zirvesine gidiyoruz. Bir taraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılımı Transatlantik İttifakı açısından önemli bir anlam ifade edecek. Ama diğer taraftan Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkilerinde uzun süredir sorun olan meseleler de bir taraftan konuşulacak. Şakir Dinçay'ın bir önceki turda F-35 bahsini açmıştınız. F-110 jet motorları ve F-35 savaş uçakları. Soru soruldu. Büyük bir hediye paketiyle mi Türkiye'ye gidiyorsunuz diye CNN Türk'ten arkadaşımız Yunus Paksoy sordu. Sanırım öyle, evet dedi. Bakın, o bir NATO üyesi diye devam etti. İnsanlar öyle görmese de öyle, gerçekten çok güçlü bir NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım dedi. Sonra da J.D. Vance aslında biraz tekrar soru gelince kongre süreçlerini hatırlattı.
2: Bütün kötü işleri
1: Vance atıyor. dolayısıyla
2: İran barışını da ona atmış.
1: Evet, yani. Doğru.
3: O da üstleniyor ama.
2: Evet, o da üstleniyor. Ne yapsın adam, başkan?
4: Birinin kötü polisi olması lazım.
1: ne dersiniz? F-35 savaş uçakları, jet motorları kongre onayları olmadan ya da bu kadar kısa bir sürede kongreden onay çıkar mı? Onunla ilgili nasıl bir adım atılır?
4: Anladığımız kadarıyla Kaan'ın motoru için, uçak F-110 motoru için bir onay bekleniyor. NATO toplantısı öncesinde kongreden böyle bir onay çıkartmaları mümkünmüş gibi görünüyor.
1: Bir de bu katsa yaptırımlarına dahil mi bu jet motoru? Değil. Bildiğimiz kadarıyla değil.
4: Değil. Evet. Benim bildiğim kadarıyla değil. Evet. Eğer...
1: Doğru.
2: Ben de bilmiyorum.
1: Ben de öyle biliyorum.
4: Evet, benim bildiğim kadarıyla değil. Onun için bunun olması mümkün.
1: Hı
4: hı. F-35 çok mümkün değil. Evet. Yani bir sürprizim var dediğinde bizim Türkiye'de aklımıza ilk gelen şey F-35. Hı hı. Ve yani Kaan motoru gündemimizde yok. En azından kamuoyu Kaan'ın motoru olmadığını ve bunun Amerika'dan alınacağını da bilmiyor idi. Böylelikle öğrenmiş oldu. Değil mi?
3: Evet evet, yani rakam makam belli ya. Kaan motorlarıyla ilgili falan. Evet.
1: Onu daha önce öğrenmiştik aslında.
4: Yani genel bir bilgi değil. Kamuoyunda değil, evet. Gündemde olan, evet, sıklıkla değil, tartışılan, aman da motoru nereden, evet, bulacağız, doğru, diye bir kaygımız, endişemiz yok. Ama F-35'lerle ilgili var. Onun için bir sürpriz yapacaksa, Kaan'ın motoru, öyle bir sorunumuz vardı. Bu sorun çözüldü diye sevinecek miyiz? Yok, sevinmeyeceğiz. Böyle bir sorunumuz olduğunu bilmiyorduk. Ama bu olması mümkün bir şey. İnsanlar, yani bu kadarını bile yapıyor olması iyi diyebiliriz. Hiç yoktan iyidir. Hı hı. Ama F-35'e gelince asıl beklenti burada. Ama biz bunu gündeme getirdiğimizde Amerikalılar hemen S-400'lerden bahsetmeye başlıyorlar. S-400'ler gitti mi, gidecek mi, Türkiye sınırları dışına çıkacak mı? Siz bunları nerede, nasıl kullanacaksınız? Bir NATO üyesi olarak bunları almanız zaten büyük kabahatti. Katsa yaptırımlarını da bunun için hala listedesiniz, uyguluyoruz size karşı diyorlar. Ha, oradan çıkartmadan da yani önce yasal sürece göre, Vance'in hatırlattığı yasal sürece göre kongrenin Türkiye'yi katsa yaptırımlarından çıkartması, sonra bunun satışının onaylanması ya da Türkiye'nin F-35 projesine tekrardan en baştaki gibi dahil edilmesi söz konusu olabilir. Mamafi bu uzun süreç NATO toplantısı öncesine yetişmeyeceği gibi sonrasında da ivedilikle ya da kolaylıkla alınabilecek bir kararmış gibi görünmüyor. Türkiye'nin de kolay kolay bu S-400'lerden vazgeçeceğini zannetmiyoruz geldiğimiz aşamada.
3: Ama Şakir Hocam'a bir şey sorabilir
1: miyim? Tabii, buyurun.
3: Bu söylediklerinize %100 katılıyorum da bu bağlamaz ki şeyi. Trump diyebilir yani, F-35'te vereceğiz, onu da yapacağız, motorları da veririz, ne var diyebilir yani bunu.
4: Diyebilir.
3: Sizin söylediğiniz %100 doğru.
4: Dediğiyle kalır.
3: Kalır işte,
4: dediğiyle kalır.
3: Onun için böyle bir dilin kemiği yok durumu söz konusu değil mi yani?
4: Trump bazen bazı şeyleri bilmeden konuşuyor, bazen yanlış hatırlayarak konuşuyor,
3: bazen de kasten konuşuyor.
4: Kasten de yanlış söylüyor olabilir, yalan da söylüyor olabilir. Siz az önce diplomaside ilkenin olmayacağını, ilkeliğin çok zor olacağını söylemiştiniz.
3: Eyvallah.
4: Diplomasi bir uluslararası ilişkiler profesörüne göre yalan söyleme sanatıdır. ama yalan söylediğinizi belli etmeden.
3: Evet, evet.
4: İlkeli olmayabilirsiniz ama ilkeli olduğunuza dair ve değerleriniz olduğuna dair herkesi ikna ettikten sonra ilkeli olmayabilirsiniz.
3: Bravo hocam. Biz katılıyoruz.
4: Trump'ın hatası ya da zafiyeti ilkeli olmadığı gibi ilkeli görünme gayreti içerisinde de değil. Dahasını söyleyelim, o yeteneği de yok. Yalanı doğru gibi söylemiyor, yalanı yalan gibi söylüyor. Hepimiz de gülümsüyoruz.
3: Eyvallah.
4: Ve gayri ciddi bir resim çiziyor Trump bundan dolayı. İtibarını ve inanırlığını Amerika Birleşik Devletleri müttefikleri nazarında ilk defa yitirmiş değil.
3: Eyvallah. Bizim Cumhurbaşkanımızla ilgili ettiği lafları da Allah'tan bizim Cumhurbaşkanımız hiç ciddiye almıyor. Benim
4: güzel gördüğümde. Bir şey. Söveceğini cevapta. Övsün bizi.
3: Evet, evet.
4: Yani biz daha şeyi gördük. Yani Trump'ın tweetler attığını, Türkiye'ye iliştirdiği dönemi de gördük. Onun çok olumsuz tesirleri oldu. Hatırlayanlar bilir. Bu papaz evet. Meselesi.
3: Oo, evet.
4: Yani ekonomimiz ciddi zarar gördü. Onun için hakaret edeceğine, saçma sapan laflar söyleyeceğine yüceltici laflar söylesin. İyi dostumuz, müttefikimiz olduğunu söylesin. Biz bunun böyle olmadığını bilelim. Temkinli olalım. Ama kötü söyleyeceğine iyi söylesin. Bunu da bilelim.
1: Böyle. Kemal Öztürk, F-35 olmasa bile A'nın motorlarının verilebiliyor olması, öyle bir paketle gelmesi... NATO zirvesi esnasında Türk-Amerikan ilişkilerinde nasıl bir ivme kazandırır?
2: Şimdi bizim ilişkilerimiz zaten şu anda çok iyi Amerika ile, yani Biden dönemine kıyaslayacak olursak çok fevkalade düzeyde bir ilişki şeklimiz var. Ama neticede biz aldığımızda ve verdiğimizde de bakmamız lazım. Hı hı. Karşılığında ne veriyoruz, ne alıyoruz? Devlet böyle bakar. Ali Bey'in söylediği gibi, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın bu şaşalı cümleleriyle bir şey verecek lider değil artık. Yani o tecrübesi, o birikimi, şimdiye kadar yaşadıkları bunu öğretmiştir zaten kendisine. Devletler de bunu çok fazla birinci derecede önemsemez. Evet, hoşlarına gider ama sonuçta biz... F-35'i alacak mıyız, almayacak mıyız'a bakarız nihai itibariyle.
1: Yani jet motorları yeterli olmaz mı?
2: Ben jet motorlarını alacağımızı düşünüyorum. Hı. F-35 konusundaki meselenin Kongre'de İsrail lobisi olduğunu düşünüyorum.
4: Doğru.
1: Sadece İsrail mi?
2: Evet. Yani ve İsrail'e müzahir olan kesimler kimlerse onlar olacağını düşünüyorum. Yani Kongre'ye topu atarlarsa Kongre'den geçmez bu. Hı. İsrail burada çok yoğun bir lobi yapıyor zaten. Ve başından beri bizim F-35 almamıza karşı olan mesela Katsa yaptırımları olduğunu düşünmüyorum. Ya da Türk-Amerikan ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Hı. İsrail olduğunu düşünüyorum. Çünkü hava üstünlüğü şu anda Türkiye-İsrail kıyaslamasında F-35'lerden dolayı İsrail'de. Eğer Türkiye F-35'leri alırsa İsrail'le olan hava üstünlüğü eşitlenecek. Ama biz karada çok üstünüz, denizde çok üstünüz. Dolayısıyla İsrail Orta Doğu'da üstünlüğünü askeri olarak da kaybetmiş olacak. Psikolojik olarak bence kaybetmiş durumda. Etki gücü olarak kaybetmiş durumda. Ama F-35'leri aldığımızda hava gücü olarak bu üstünlüğünü kaybetmiş olacak. Dolayısıyla oradaki ana problemin İsrail olduğunu düşünüyorum. Buradaki tek avantajımızın şu sıralar yine bizi kandırmıyorlarsa... Amerikan yönetimi ile Netanyahu yönetimi arasında ciddi bir gerilim var. İlk defa kameralar önünde Amerikan başkanı. Hatta birkaç tane de medya organı dolaşarak yaptı bunu. Bir tanesi de New York Times, Trump'ın en çok eleştiren gazete olmasına rağmen oradan İsrail'i eleştirerek, Netanyahu kabinesini eleştirerek bir gerilim olduğunu dünyaya gösterdiler. Daha önce de yaptılar bunu. Yine İsrail'in dediği oldu ama. Şimdi ilk defa bu kadar kameralar önünde yapınca belki Trump İsrail'e dizginlemek ve ayağının denk alması için onun dediğini yapmayıp F-35'leri belki verebilir. Ama F-35'leri hala zaten Vance'in de açıklamasından, ihtiyatlı açıklamasından anlıyoruz ki F-35 işi o kadar kolay değil. O her ne kadar kongre kararları vesaireler dese de ben asıl problemin İsrail lobisi olduğunu düşünüyorum. Hı. Onu aşabilecekler mi? Bir ders verelim. Bu İran konusunda bizi çok boşa düşürdü. O yüzden de böyle bir ders verelim diyerek Türkiye'yi öne çıkarırlar mı? İhtimal.
1: Ama bir de şöyle bir risk, önümüzdeki günlerde bu Gazze toplantısının ilkinin Güney Kıbrıs'ta yapılması planlanıyor şeklinde, bu Barış Kurulu toplantısının. Sadece o yüzden sadece İsrail mi diye sordum. Yunan lobisi de ya da bir şekilde Rum lobisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresinde çok etkin olduğunu biliyoruz. Şimdi gelinen noktada yani böyle bir alana sıkışmak üzerinden bu toplantıların da bir şekilde denk geliyor olması nasıl okumak gerekiyor?
2: Rum kesimindeki toplantı kesinleşmedi henüz. İhtimallerden bir
1: muhtemelen
2: tanesi olarak.
1: Muhtemelen Türkiye olmasın diye de uğraşıyordur.
2: Türkiye buna karşı çıkıyor. Yani bizim Avrupa Birliği problemimizin ana teması zaten Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne alınmasıydı. Ve Türkiye çok büyük ayıp edildi bu konuda. Şimdi bir de Amerika bunun üstüne kanırta kanırta Gazze toplantısını Rum kesiminde yaparsa ben Hakan Fidan'ın gideceğini düşünmüyorum. Dışişleri Bakanı düzeyinde gitmeyiz. Ve tepki de gösteririz biz. Zaten biraz ölü gibi hala yani Gazze Barış Masası'nda ne çıktı? Yani bir Allah'tan hani siviller ölmüyor ama İsrail kendi üzerine düşeni yapmadı yani. O sarı hattın ötesine çekilmedi. Yardımların tam girmesine izin vermedi. Binden fazla insanı öldürdü. Ben orada olacağı ihtimali zayıf görüyorum. Rum kesiminde olacağını. Rum lobisiyle Yunan lobisinin de İsrail kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Amerika bize F-35 verecekse bunu Yunan lobisi veya Yunanistan'ı dengeleyerek bir politika güdeceğini de düşünmüyorum. Çünkü bizim şu anda İran politikası, Suriye politikası ve Orta Doğu'daki pozisyonumuz ve NATO içerisindeki konumumuz bütün o lobilerin masaya koyduğu kartlardan daha güçlü. İsrail'den değiliz hala. İsrail kartları hala bizim kartlarımızdan kuvvetli. Ve şaşırtıcı bir şekilde İsrail bu kartlarının ucunu batırmaya başladı. Yani Amerikan yönetimine meydan okuyor yani. O açıklamaları öyle çok hafife almıyorum ben. Bir şeye güveniyor. Bir şeye güvenmeden bunu yapmaz.
3: Söyleyeyim mi neye güveniyor?
2: Neye güveniyor?
3: Arz edeyim mi?
1: Buyurunuz.
3: Müsaade ederseniz. Kemal'cim müsaade ederseniz. Şimdi diaspora yani Yahudi diasporası ya da lobisinden söz etmek bana biraz eksik geliyor. Çünkü Amerika'ya baktığın zaman yani finans sektörü, medya sektörü, sinema sektörü, bilişim sektörü, yüksek teknoloji değil mi? Bunların tamamına Yahudiler hakim yani Museviler falan yani. Ve bunlar aktif olarak politik bir angajman sergiliyorlar. Yani İşte İsrail'le ilgili kafasını kaldırıp böyle bir iki laf eden Kennedy vardı, John F. Kennedy. Onu da bir şekilde bertaraf ettiler birileri. Yani hala o dosya biliyorsunuz şey değil yani, kapanmış değil. Birincisi bu yani. O yüzden lobi veyahut da diasporada bir güç aramaktan ziyade Amerika'nın...
2: O da lobinin bir parçası gibi zaten.
3: Yani lobi deyince yani
2: İsrail bak, lobisi...
3: şeyden söz edebiliriz. Türkler Almanya'da bir diasporadır değil mi? 6 milyon Türk var. Şunu söyleyebilir miyiz yani? Türkler Almanya'da medyayı, bilişim sektörünü, yüksek teknolojiyi, efendim sinemayı, finans dünyasını kontrol ediyor falan, böyle bir şey diyemeyiz. O yüzden de zaten Almanya'nın dış politikasını, Türkiye ile ilgili politikasını falan belirleyemiyor yani.
4: Kötü bir şaka yapmak istiyorum. Döner piyasası.
2: Evet. Kötü oldu.
3: Evet. Yani ikinci arz etmek istediğim husus Yunanistan'la ilgili kısım son derece önemli bence. Çünkü Yunanistan değil esas orada problem. Güney Kıbrıs yani Kıbrıs Rum kesimi değil mi? Fransa'nın orada ne işi var? Üst kuruyor. Amerika'nın orada ne? İsrail. Oradalar ya. Yığılmış vaziyetteler yani. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en önemli güvenlik sorunlarından bir tanesi orası.
1: Peki. Buyurun lütfen tamamlayın.
3: Devam edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şeyi var. Türkiye'nin güvenlik sınırı nereden başlar dedi.
4: Beyrut'tan.
3: Tebrik ediyorum. Ne demek bu abi? Yani siz benden daha iyi bilirsiniz yani. Koskoca Anadolu Ajansı'nı yönetmiş kardeşim. Ben yanına yaklaşamam. Hocam da eğitimini veriyor. Yani ne demek Beyrut'tan başlar? Yani ben Lübnan toprakları da istila edemezsin, ben varım, bana oradan kafa tutamazsın diyor. Yani bu Cumhurbaşkanı'nın öyle Trump gibi laf olsun torba dolsun yaklaşımı değil. Son bir şey daha arz edeyim müsaade buyursanız. O da İran İsrail Dışişleri Bakanı yanılmıyorsam, bir de muhalefet lideri, ikisinin de ortak görüşü bir sonraki düşmanın Türkiye olacağını söylüyorlar. Ayrı ayrı yani, öyle de ima ederek de söylemiyorlar.
4: Evet, doğrudan söylüyorlar.
3: Doğrudan söylüyor yani, böyle dış politikada böyle söylenmez değil mi hocam? Yani bu kadar da doğrudan söylenir mi yani? Bir sonraki, şimdi burada Amerika'da hayır böyle olmayacak da diyemiyor. Çünkü diyemez, hiçbir Amerikan başkanı tutup da İsrail çıkarları karşısında böyle tarafsız tutum izleyemez yani. İzlerse başına bela geliyor yani. 11 tane mi ne suikastle karşılaşmıştı Trump, irili ufaklı. Bir tanesinde kulağın dibinden geçti yani. Kafayı şöyle 2 santim çevirse patlayacaktı yani. Çok özür dilerim.
1: Yok, ben girelim. Size bir devam niteliğinde bir soru soracaktım.
3: Emrediniz.
1: Tamamladıysanız.
2: Ben bitireyim sözlerimi.
3: Çok özür dilerim Kemal'cim.
2: Estağfurullah.
3: Sözüm onu araya girecektim ama bayağı tirat attık.
1: Ben aslında sizin söylediğiniz, kaldığınız yerden bir ek yaparak soru soracaktım sizin söylediğinizle ilgili. Yani şimdi Kemal Bey'in söylediği de Türkiye'nin o kartı çok güçlendi diyor ya. Buradan şey soracağım. Yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail dengesini koydunuz. Şimdi biz gittiğimiz zaman Avrupa Birliği meselesiyle alakalı hep Türkiye'ye işte demokrasi, insan hakları pek çok boyutuyla koyuyorlardı ama konjonktür itibariyle şu anda Türkiye o kadar önemli bir yere geldi ki hiç biz de en son net bir şekilde hani Türkiye'nin savunma mimarisindeki önceliğini daha öne koyuyor. Ama Amerika hala o noktada değil mi
3: kesin
1: sizce?
3: Doğru, bence öyle, evet.
1: Değil yani, yani hala İsrail'in yani, öncelikleri.
3: Evet, kesinlikle öyle. Hani başka da çıkar yolu, çıkarı yok yani, yapacak başka yapacağı seçenek yok maalesef. Fakat Avrupa ile ilgili Kemal mutlaka daha iyi takip ediyordur. Avrupa'da pek çok Avrupalı lider Avrupa savunma mimarisi konusunda Türkiye'ye müthiş ihtiyaçları olduğunu defaatle dile getiriyorlar. Hiçbiri şunu demiyor: Amerika bizi korur, NATO bizi bilmem
1: o
3: ne
1: yapar. O ihtiyaç daha fazla diyorsunuz.
3: Daha fazla. Hele evet, Almanya.
2: Şimdi savaşlardan sonra bir hasar raporu çıkartılır, bir de kazanç raporu çıkartılır. İsrail ve Amerika için çıkartılacak hasar raporunda hangi toprağı kazandı, hangi topraktan elde etti, ne elde etti gibi rakamlar, hesaplar tek başına yetmez. Geçtiğimiz günlerde İsrail siyasetçilerinden ana muhalefet lideri, tarihimizde, kurulduğumuz tarihten bu yana kadar hiç bu kadar imajımız, bizden nefret eden insan sayısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı, hı hı, dedi. Şimdi bu Amerika için söylemişti bunu. Yani dünyada İsrail'i en çok koruyan devlet için söyledi bunu. Bir de bütün dünyayı hesaba katın. Dolayısıyla İsrail'in hasar raporu tahmin ettiğimizden çok daha yüksek. Evet, Lübnan'ı tahrip ediyor, Gazze'yi yerle bir etti, İran'ı vurdu. Ama bunun bir sonucu olacak. Bu şu demektir: bir süre bu şekilde gittikten sonra birçok şey değişmek zorunda kalacak. Bunlardan bir tanesi Akdeniz'deki pozisyon. Türkiye NATO zirvesinden sonra İsrail-Yunan ve İsrail-Rum ittifaklarına karşı kesinlikle bir cevap verecek.
1: Nasıl bir cevap?
2: Oldukça da radikal olacağını düşünüyorum. Yani
1: askeri anlamda mı, siyasi olarak mı?
2: Karasularının yeniden belirlenmesiyle ilgili bir kanun çıkartabilir.
1: Ha, zaten hazırlığı vardı.
2: Evet, bunu erteliyor NATO zirvesinden dolayı. Fransa-Rum ittifakının ya da oradaki yapılan anlaşmanın askeri olarak bir anlamı yok. Yani ben Savunma Bakanlığı'ndaki uzmanların görüşünü söylüyorum. Yani Fransa dengeleri değiştirecek bir mekanizma değil şu anda Rum kesiminde. Ama İsrail öyle. O yüzden Türkiye buna bir cevap verecek. Mutlaka bir cevap verecek. Çünkü tahmin ettiğimizden daha fazla bir angajman içerisindeler İsrail ile Rum kesimi arasında. Bu adanın içerisinde olduğu gibi Yunanistan ve Yunanistan adalarında da benzer şekilde izlemeler, radar sistemleri, hava savunma sistemleri, eğitim programlarını zirveye çıkarmış durumda. Yani çok artmış durumda. Bu Türkiye'nin kabul edeceği ve Akdeniz'deki üstünlüğünü zedeleyeceği bir pozisyon değil. Sadece NATO zirvesini bekliyor ve daha sert bir cevap verecek. Aynı zamanda Mısır'la ittifakında, Libya'yla ilişkilerinde, ilk başkanı Libya'daydı biliyorsunuz. Hafter'le bir görüşme yaptı. Tüm bunlar Fransa ve İsrail'e Akdeniz'de bir cevap hazırlığı olduğunu gösteriyor. Orada bir cevap verecek çünkü Türkiye'nin Akdeniz'deki hem donanma askeri üstünlüğü hem de psikolojik üstünlüğü onların tahmin ettiğinden daha fazla ya da görüyorlar en azından bunu. Fakat bu hamlelerle bu üstünlüğü kırmaya çalışıyor İsrail, Yunanistan, Rum kesimi. Türkiye bunlara bir cevap verecek. Bizim İsrail'e karşı bir güvenlik doktrini değişikliği bekliyorum ben. Bunu fikirsel olarak olduğunu görüyorum. Ankara tehdit algısını Rusya'dan alıp İsrail'e kaydıracak.
1: Kırmızı kitaba yansıyacak düzeyde evet. Bir şey mi olacak?
2: Ben bunun fikirsel olarak gerçekleştiğini ama kırmızı kitap gibi ya da güvenlik doktrin metinleri gibi ya da ordunun konumlanması gibi bir takım şeylere henüz yansımadı. Ama fikirsel olarak Türkiye artık İsrail'i bir tehdit olarak algılıyor. Cumhurbaşkanı Ali Bey'in söylediği bizim için tehdit nereden başlar konuşması Türkiye'den daha fazla Orta Doğu'da yankılandı.
3: Tabii.
2: Katar'dan beni acil olarak arayıp El Cezire'de bununla ilgili analiz yazmamı istediler. Ve yazdığım analiz yazdığım birinci saatten itibaren en çok okunan makale oldu. O kadar büyük merak konusu. Hı. Ne demek yani Beyrut'tan tehdit algısı? Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir cumhurbaşkanı sarf etmediği bir cümledir. Bu aynı zamanda bir güvenlik paradigmasının fikirsel olarak ilk işaretidir. Hı hı. Yani biz yurtta sulh, cihanda sulh cümlesiyle dış politikamızı belirlemişken Türkiye misak-ı milli sınırların ötesine geçti. Bir adım daha da ileri gitti ve güvenlik tehdit algısının çıtasını Beyrut'a koydu. Lübnan'a,
3: Lübnan'a koydu. Suriye'de gösterdi bunu. Hı
2: hı. Şimdi bu başka bir yere götürdü bizi aslında ama Türkiye'de bunu tartışamadık doğru düzgün.
3: Doğru.
2: CHP meselesini konuştuğumuz için. Fakat bu bize şunu gösteriyor. Bu devletin bir cumhurbaşkanı 100 yıllık tarihimizde ilk defa güvenlik sınırlarını kendi sınırının ötesine taşıdı ve bunu deklar etti. Beyrut bizim güvenlik algımız. Buradan şuna geleceğiz. Bu bir süre sonra bizim askeri doktrinlerimize, güvenlik doktrinlerimize yansıyacaktır. Ve yine bunu milat olarak NATO olarak görüyorum. NATO zirvesi olarak görüyorum. Hı hı. NATO zirvesinden sonra bu değişiklikleri bekleyebiliriz.
1: Şimdi Rutte Türkiye'nin yani NATO Genel Sekreteri açıklamalarına devam ediyor. Öncelikli olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de Ankara'da olacağını, bu zirvedeye katılacağını söyledi. Bir sürpriz değil. Bütün zirvelere zaten hani ağırlıklı olarak davet ediliyor ama şöyle bir şey söylüyor. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayi devrimine öncülük ediyor gibi bir ifadesi var.
2: Kimin ifadesi?
1: Mark Rutte'nin, NATO Genel Sekreterinin. Şimdi bu önemli, neden önemli biraz NATO zirvesi açısından da söylemek gerekiyor. Biz konuştuğumuzda Şakir Dinçay'ın sizinle devam edeyim. Zirvenin bizatihi yapılabiliyor olması önemli olarak yorumlandı. Trump'ın gelmesi tabii birliğin bütünlüğünü sağlaması açısından. Lahey zirvesinde bir önceki zirvede %5 hedefi konulmuştu. Bütün üye ülkeler gayri safi yurt içi hasıl, milli hasılalarının %5'i kadar bir hedefe çıkmalı savunma harcamalarına demişti. Bunu bir sıçrama olarak kabul ediyordu NATO'cular. Bu sefer Ankara zirvesinde o hedeflere nasıl ulaşılacağının projeler üzerinden takdimi ve somuta indirgenmesi yapılacak. O yüzden de bu tip toplantılar da göreceğiz. Yani savunma işbirliği toplantıları, savunma sanayi forumları düzenlenecek. Rutte'nin açıklamalarını böyle anlamlandıralım. Siz bu NATO zirvesinden ne bekliyorsunuz? Yani bütün bu çerçeve içerisinde NATO yeni bize ne söyleyecek ya da eskilerini nasıl temellendirecek?
4: Yani her vakada olduğu gibi bir kere sembolik bazı göstergeler var. Yani Trump'ın gelmesinin bir sembolik değeri var. Zelenski'nin gelmesinin ya da gelebiliyor olmasının sembolik bir anlamı var. buralardan böylelikle verilen bir mesaj var. Yani hala Ukrayna'yı sahiplendiğine dair NATO'nun ve Birleşik Devletler'in.

0: olur. Bu gündemin birinci maddesi olabilir ama bunun dışında bu ikili ilişkiler ve bölge meseleleri muhakkak gündeme gelecektir. Yani Ukrayna gündeme gelecektir, Suriye gündeme gelecektir. Gelmese Türkiye mutlaka en azından Amerika ile olan ilişkilerinde bunu gündeme getirecektir.
1: İran da gelecektir diye tahmin ediyoruz.
0: İran da muhakkak gelecektir ve işte İran'ın tekrardan dünya ekonomisine entegre olması, İran'daki rejimin reforme edilip Batı'yla, Doğu'yla, Çin'le, Amerika'yla çalışabilir hale getirilmesi, bunun yöntemleri muhakkak konuşulacak konular arasında yer alır. Gelmese bile dediğim gibi Türkiye en azından Amerika Birleşik Devletleri ile olan görüşmelerinde SDG'nin Şam'a entegrasyonu, işte merkezi orduya entegrasyonu ve bunun bir Türkiye açısından tehdit olmaktan çıkartılması hususunda Amerika Birleşik Devletleri'nden destek ve güvence isteyecektir. Çünkü SDG'nin bunu ya da PYD'nin ya da YPG'nin adı her neyse buradaki partiler gibi onlar da alfabenin bütün harflerini kullanmaya başladılar. Amerika'nın desteği sayesinde bunu yapabiliyorlar. Amerika bu desteği vermediğinde ya da Şam yönetimini işaret ettiğinde çözüm yeri olarak ki yaptılar bunu bir kere. Bunu yapmaya devam ederlerse Türkiye'nin istekleri bir ölçüde bu konuda yerine gelmiş olur. Karşılığında bir şey isterler mi? İsteyebilirler. Şanslarını zorlayabilirler de. Mesela yani Türkiye'den örnek vermeyeyim, Suriye'den örnek vereyim. Lübnan'da Hizbullah meselesini Suriye çözsün gibi aslında Suriye'nin şu andaki yönetiminin çok da üstesinden gelemeyeceği, gelse bile çok büyük bir güvenlik riskiyle karşı karşıya kalabileceği bir şeyi ondan talep edebiliyor Trump. Bu tür şeyleri yine dener mi, ister mi, isteyebilir. Ve evet yani Türkiye'nin güvenliği Şam'dan, Beyrut'tan ve Halep'ten geçer. Bunu ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımız söylemiş olabilir ama biz bunu biliyoruz. Uzunca süredir biliyoruz. Bak, Ali abi daha iyi anlatır size. Türkiye'nin bütün teröristleri Beyrut'tan geçmiştir yani.
2: Eyvallah. Kamplar.
0: Evet. PKK'lar, aşırı sol örgütler 1970'lerdeki bunların hepsi Beka Vadisi'nde eğitim görmüştür. Ve Beyrut'tan geçer demek yani Beyrut bizim sınırımız olacak demek değil.
1: İsrail Beyrut'ta, tarafından öyle algılandığı için de başka bir tartışma
0: algılasınlar
1: var.
0: Ama Beyrut'u daha doğrusu Lübnan'ı istikrarsızlaştırmak, orada devleti zayıf hale getirmek, orada terör örgütlerinin barınabileceği, sadece İsrail'in rahatsız olduğu terör örgütleri yok. Hı hı. senelerce yani onlarca yıl, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda sadece PKK değil, tırnak içinde söyleyelim, silahlı mücadele yapan
2: ekstrem sol,
0: aşırı sol örgütlerin hepsi Lübnan'dan, Beka Vadisi'nden geçmiştir. O bakımdan bu bildiğimiz bir şey. Beyrut'un güvenliksizleşmesi, Lübnan'daki devletin zayıflaması, Türkiye'nin güvenliğini geçmişten günümüze kadar riske eden, orada sadece şu da değil, sadece silahlı örgütler de değil, biliyoruz ki Beka Vadisi ve çevresindeki alanlar uyuşturucu üretimi, afyon üretimi ve bunların kaçakçılığının Beyrut limanları üzerinden yapılması ve bundan kazanılan paranın da terörün finansmanında kullanılması hususunda bizim güvenliğimizi onlarca yıldır, yeni değil, riske eden, bizim güvenliğimize ve istikrarımıza zarar veren gerçek hadiselerdir. Hüsnü kuruntu değildir. Hı hı. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımız uzunca süredir muzdarip olduğumuz bir şeyi ilk defa belki Cumhurbaşkanı seviyesinde ifade etmiştir.
1: Peki.
0: Ama biz bunu biliyoruz. Aynı şey Şam için de geçerli. Şam da zayıfladığında, bakın ya da Halep de zayıfladığında kilise iki taraftan da füze attılar. Bir tarafta IŞİD attı. Öbür tarafta PYD attı, YPG attı. İki tarafından da kilisin füzeler yağıyordu demeyeyim. Allah'tan ellerinde doğru düzgün füze yoktu. Ama 200 vatandaşımız öldü mesela. Orası Türkiye'nin güvenliği, evet, sınırımızın ötesindeki devletlerin istikrarlı, huzurlu, sağlam, güçlü ülkeler olmasından geçiyor.
1: Peki.
0: Bizim güvenliğimiz evet oradan geçiyor. NATO'nun da bunda tabii ki rolü olacaktır. Ankara'da da bunlar, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde de

0: illaki gündeme gelecektir diye düşünüyorum.
1: Hazırlıkları nasıl görüyorsunuz? Artık bir hafta, bir buçuk hafta gibi bir süre kaldı. Evet. Nasıl izliyorsunuz?
2: Korkarak izliyorum.
1: Neden?
2: Vallahi korkuyorum, açıkça söyleyeyim. Çünkü şu, biz iletişim etkinlikleri falan konusunda kafa patlatırken bir alan vardır. Orada yani strateji konusunda işte key mesaj dedikleri kilit mesajlar konusunda, liderin sözleri yani konuşması konusunda endişe duymayız. Saçma sapan işte
3: bir kablo çıkar.
2: Kablo çıkar. Sunum yaparken efendim gösteremezsiniz. O çalışmaz. Kapıda bir şey olur falan. Orada şöyle bir terminoloji vardır bizim meslekte. 100 üzerinden 99'da sınıfta kalırsın. Yani bu yüzden beni endişelendiriyor. 100 üzerinden 20 ile kalmazsın sınıfta yani. 100 üzerinden 99 tutturursun. Bir ufacık bir şey olur. Ufacık bir tanesi bir şey atar, fırlatır, bir şey olur. Bütün NATO toplantısı Ankara'daki felaket haline
0: sinek
2: gelir.
0: Sinek küçüktür ama mide bulan.
2: Bu yüzden işte bazı gazeteci arkadaşlarımız şikayet ediyorlar. İşte o yol kapatıldı, bu yol bilmem ne oldu, o yol şunluk oldu, havalanı böyle oldu. Yeni havalanı açtılar. Trump için bilmem ne yaptılar falan. Okuyorsunuzdur yani. Onları eleştiriyorlar habire. Bence az bile yapılıyor. Yani şu anda sıfır risk olması lazım bu işte.
3: Dünyanın gözü burada.
2: Tabii. Yani kim gelmiyor ki ya, herkes burada. Şimdi burada bir öbür taraftan düşünün. Eski bir solcu olarak kardeşiniz bundan daha iyi fırsat mı var yani?
0: Siz ama Lübnan'a gitmediniz.
2: Evet, hayır gitmedim. Ben. Yok, ben tatlı su solcusuydum canım. İsviçre'de öğrenciyken solculuk yaptık. Bizimkinde no risk. Efendim risksiz bir şeydi bizimki. Yani şunu diyeceğim. Az bile şu anda Ankara'da yapılan alınan önlemler. Buna rağmen
1: her zaman birazcık güvenlik ve
3: özgürlük
1: dengesi tartılır ya.
2: Maalesef ama bunu böyle bu NATO zirvesini düzenliyorsanız gülü seven dikenine katlanır. Burada diken olacak, yapacak bir şey yok. Ne kadar olursa o kadar iyi benim şahsi
3: kadar. Ekonomi zirvesi değil yani, güvenlik zirvesi.
2: Güvenlik zirvesi bir de.
3: Yani bu NATO'ya
2: ekonomi bakanları gelmiyor, dışişleri bakanları
3: gelmiyor. NATO'ya hasım olan kim varsa
2: evet,
3: burada bir şey yapmak ister.
2: Tabii
3: yani
2: ki. Tabii ki sağcısı, solcusu, milliyetçisi, osu busu. Çünkü ses getirirsin burada. En ufak bir şey yap. Yani mantar tabancası patlat. Gene ses getirirsin yani. Hı. O yüzden bir lokmacık endişe duymamı lütfen bağışlayın sevgili Deniz Hanım. Böyle bir küçük endişem var. Bir iki küçük nota dokunabilir miyim müsaade ederseniz? Bir tanesi bu. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şakir Hocam mutlaka bir düzeltir beni. Bu Suriye Devlet Başkanı Hizbullah'la ilgili bir açıklama yapıyordu. Bizimkiler bir müdahale ettiler, hemen döndü. Bu doğru mu? Böyle bir şey olmadı mı? Ben mi uyduruyorum? Yok. İsrail'in talebi üzerine Hizbullah'la ilgili bir açıklama yapıyordu. Az kalsın yapamadan bunun lafı çıktı ortaya. Türkiye'nin müdahalesi durdurdu. Yani Türkiye burada...
3: Yok, açıklama yaptı.
2: Yaptı mı? Ha.
3: Ama çatışacağız anlamına gelmez
2: diye şey yaptı değil mi?
3: Hatta menfaatlerimiz olursa oturur konuşuruz acıları bravo, yaşamamıza bravo rağmen. Yani aklı başında bir açıklama yaptı.
2: Demin şunu dediniz, onun altını çizmek için arz ediyorum. Yani sadece Beyrut değil, Şam vesaire o hatta Türkiye'nin sınırını oluşturuyor. Çok sevindim bu arada makale yazmış olmanıza. Artık uluslararası bir medya gücümüzle olmuş oluyor bu şekilde. Çok sevindirici. Bir şey daha arz edeyim. Bu SDG'yi, MDG'yi ne kadar dikkate aldıklarını hatırlayın geçmişte değil mi? Yani SDG basbayağı bir güç olarak görüldü. Şimdi ne oldu peki? Neden esamesi okunmuyor SDG'nin? Bu Türkiye'nin gücünü bir kez daha altını çizelim. Bir de ben takip ediyorum çeşitli kaynaklardan askeri stratejik kararları. Hani demin değindiniz bu şey Türkiye'nin bazı şeyleri değiştireceğini, stratejik konumlandırma ve kararlarını etkileyeceğini, değiştireceğini. Hani Rusya, Kemal de dedi, Rusya'yı birinci derecede düşman olarak kabul etmekten ziyade şimdi İsrail'e dönülebilir diye. Ki orada işte Güney Kıbrıs, Kıbrıs Rum kesimine bunların yığınak yapmalarında bu vesileyle çok doğru bir yere değindi Kemal. Akdeniz'de, özellikle Doğu Akdeniz'deki ve Adalar Denizi dedikleri onların bölgedeki şeyi bir anda 12 mile çıkartıverirse Türkiye, bakın ne oluyor o zaman. Son bir şey daha arz edeyim. Bir de orada yanılıyorsam düzeltin. Türkiye'nin bu savunma sisteminde İHA SİHA stratejisinin ne kadar doğru olduğu, ta bundan 20 küsur sene önce Türkiye'nin bu stratejiye geldiğini ve bugün İHA SİHA'larla mücadelenin, o çok pahalı füzelerle SİHA'lara karşı mücadele etme ne kadar zor olduğunu, 2000 kilometre içeriye Rusya'ya SİHA'yla saldırı düzenleyen bir Ukrayna var karşımızda. Türkiye'nin bu stratejiye bilmem 20 küsur sene önce gelip o konuda yatırım yapmış olmasını da hayranlıkla karşıladığımı bilhassa belirteyim. Bu nedenle hani füze vermezlerse de bir şey olmaz, yani onu demek istiyorum. Tabii F-35 ve F-16'ların şeyleri, mühimmatı falan çok önemli. Çünkü saldırı için önemli ama savunma ve caydırıcı stratejiler için Türkiye şu anda SİHA ve İHA konusunda dünyada birinci sırada falan yer alıyor yani. O yüzden
0: yine de yeni nesil uçaklara ihtiyacımız var.
2: Fakat esas bu konuya değinmeyeceksiniz herhalde ama bu Venezuela'daki deprem meselesi beni bir başka korkutan unsur. 7.2 ile binlerce insanın vefatı çok üzücü. Allah korusun, İstanbul'la ilgili böyle bir şeyde endişe giderek artıyor. Yani deprem olmayan her gün, geçen gün, bir sonraki günün deprem olma ihtimalini artırıyor diyorlar. Peki. Bu da anmadan geçmeyelim Allah evet. rahmet eylesin oradaki vefat eden insanlara.
1: Biz de tekrar etmiş olalım. Bir kısa reklam arası, sonrasında yavaş yavaş iç siyasete geçeceğiz.
4: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Ne olur, eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plana reklamların ardından devam ediyoruz. Bir önemli mesele terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonra nasıl yol alınacağı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Aslında uzun süredir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin harekete geçilmesi, sürecin hızlandırılması gerektiği mesajlarının ardından Cumhurbaşkanı da yine aynı şekilde hızlıca sürecin yasal bir zemine oturtulması gerektiği mesajını verdi. Kemal Öztürk, sanırım bazı bilgiler sizde var. Öncelikli olarak nasıl bir süreç işleyebilir? Meclise ne zaman gelmesini bekliyoruz? DEM Parti yasama yılı bitmeden istiyor. Mümkün olabilecek mi?
2: Şimdi bu Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği, meclis kapanmadan biz bu sorunu çözmek için uğraşıyoruz dediği konu, terörsüz Türkiye projesinin yasal zeminiyle ilgili çıkartılması gereken kanunlar. Bunu çalışan ekiple görüştüm yayından önce. Yani nasıl bir planı var, neler yapacaklar. Şimdi önce bilgileri aktarayım, sonra yorumlarımı arz edeyim. Birincisi, Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi, etkin pişmanlık yasası ile ilgili düzenlemenin metnine benzer bir metin üzerinde çalışılıyor. Yani bir örgüt üyesi, PKK'dan bahsedelim, PKK'daki bir örgüt üyesi, ben örgütten ayrıldım, çok pişmanım deyip şu anda teslim olduğunda, onunla ilgili bir kayıt yoksa, eyleme katılmış, suça katılmış veya benzer bir kayıt yoksa, o kişi yargılanmıyor etkin pişmanlık sürecinde ve örgüt üyeliği kısmına geliyor konu. Orada da şöyle bir düzenleme planlanıyor. Bizim kanunlarımızda hükmün geri bırakılması, hükmün açıklanmasının geri bırakılması diye bir bölüm var. Suç işliyorsun ama hükmün açıklanması geri bırakılınca 5 yıl boyunca diyor ki sen bunu işledin, ben bunu kaydettim, bu suçu, örgüt üyesi oldun. Ama seni hapse atmıyorum, 5 yıl gözüm üstünde. Bunu bir daha işlersen atacağım seni hapse. Şimdi böyle bir çözüm yolu var. Etkin pişmanlık yasasına benzer bir yeni kanun, yani bir çerçeve metni çizilecek.
1: Ayrı bir kanun mu yapılacak?
2: Ayrı bir kanun.
1: Peki.
2: Bu terörsüz Türkiye meselesiyle ilgili ama ruhu TCK 221 dediğimiz etkin pişmanlık yasasına uygun bir yasa olacak. Bu bir öneri metni olarak muhalefete götürülecek. Yani biz böyle bir şey düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği yeni kapı ruhu, 15 Temmuz darbesine karşı direnen bütün toplum kesimlerinin gösterdiği dayanışmayı biz de siyasette gösterelim olmuştu. Yeni kapıda öyle toplanmıştı bütün siyasi partiler. Şimdi bunu bu meseleyi de yapmak istiyor AK Parti. Yani terörsüz Türkiye meselesi bir devlet projesidir. O yüzden bütün siyasi partiler üstü meseledir. Bu AK Parti'nin ya da MHP'nin meselesi değildir. Gelin hep birlikte bunu çıkartalım. Bizim önerimiz bu metindir diye bir metin önerisinde bulunacaklar. Ve bu metin önerisini onların teklifleriyle yeniden şekillendirmek icap ederse yeni bir şekil vererek ortak bir imza ile çıkmasını istiyor AK Parti. Yani CHP'nin de, İYİ Parti'nin de, diğer partilerin de imza atmasını istiyor. Çünkü bunu AK Parti projesi değil, devlet projesi olarak hayata geçirmek istiyor.
1: Bunu ne kadar sürede yapacaklar?
2: Şimdi burada yine üzerinde durdukları konu, güvenlik birimlerinin örgütün fesinden sonra tasfiyesini onaylamasını istiyorlar. Yani mağaralar boşaltıldı, daha önce Irak'ta bulunan kamplar boşaltıldı, şöyle oldu böyle oldu diye güvenlik birimlerinin bir rapor vermesini daha önce de dile getirmişlerdi
1: zaten.
2: Hala
1: o noktada.
2: Onu söylüyorlar ama zannediyorum biraz ilerleme var o konularda. Yani bazı mağaraların boşaltıldığı yönünde, örgütün çekildiği yönünde bazı emareler var. Bunu resmi olarak hem askerin hem istihbaratın, yani güvenlik birimlerinin bir raporlama yapmasını bekliyor. Şimdi önümüzdeki hafta sonu AK Parti Sapanca'da toplanacak, bizim Sakarya'da. Hep Kızılcahamam'da yaptıkları kampı Sakarya'ya taşıdılar, Sapanca'ya taşıdılar. Orada bu konu tartışılacak. Biraz da orada şekilleneceğini ifade ettiler. Herkes bir arada, partinin bütün önemli organları, yetkililer hepsi bir arada. Orada bir müzakere yapılacak, bir tartışma yapılacak ve bir somut metne ihtiyacı var AK Parti'nin şu anda. Bu metni hafta sonu oradan çıkmasını, kendi aralarında çıkmasını bekleyebiliriz.
1: Taslağın.
2: Öneri taslağının. Bunu diyelim ki çıktı. Önümüzdeki hafta içerisinde diğer siyasi partilerle görüşerek sonra genel kurula gelmesi lazım bunun. Şimdi benim bilgiler bu ama yorumumu birkaç cümleyle de aktarmak isterim. Bence geç kalıyor AK Parti. Geç kaldı. Yani bu metni, bu kanunu daha önce çıkartması gerekirdi. Araya İran Amerika Savaşı çıktı. O uzattı
1: meseleyi. Bir taraftan
2: meseleyi.
1: Da örgüt gerçekten...
2: Örgütün içerisinde direnç gösterenler oldu. Mağaraları boşaltmaya direnenler oldu. Örgütün kendi içinde problemler oldu. Kendi içinde tekrar karargah kurmaya kalkanlar oldu.
1: Çünkü bütün mesela ona... meclis başkanının çok net bir ifadesi vardı. Yani İmralı'nın aksine, yani onun iradesine rağmen süreç yavaşladı gibi bir ifadesi kamuoyuna açıkladı oldu.
2: Evet, şimdi şu bir gerçek, yani PKK içerisinde herkes örgütün tasfiyesini istemiyor ki. Hatta DEM Partisi içerisinde bu projeye karşı olanlar var. Hatırlayınız, DEM Parti Meclisi'nin açıklamaları zinhar Öcalan'ın karşı fikirlerini savundu. Ya yani ben de o zaman buradaki yayınlarda çok eleştirdim. Yani parti meclisi başka bir şey diyor, İmralı heyeti başka bir şey diyor. Şimdi ama bunu önlemenin yollarından bir tanesi hızlı hareket etmekti. Yani kanunu çıkartarak bu tasfiyeyi, bu çözülmeyi hızlandırabilirdi AK Parti. Gecikti bana göre.
1: Yani güvenlik birimlerinden bir şey beklemeden o süreci de hızlandıracak.
2: Şimdi burada bir yumurta mı tavuktan, evet, tavuk mu yumurta ilişkisi
1: konuştuk.
2: Var yani.
1: Evet, o zaman hani, da siz hızlı olması gerektiğini söylemiştiniz.
2: Şimdi yani işte
1: o noktaya gelindi sanki,
2: evet,
1: şu anda.
2: Şimdi yani hangisi hangisinden önce? Şimdi kanunu çıkartırsınız, çözülmeyi hızlandırırsınız. Çözülmeyi hızlandırdığınızda örgütün tasfiyesini daha çabuk yaparsınız. Ha, örgüt silah bırakırsa kanunu daha rahat çıkartırız. Hani buraya takılmamak gerekir. Bizim yani şu andaki konjonktürel durumumuz bu çözümü hızlandırmaktan yana.
3: İnisiyatifi yani
2: Suriye
3: kaybetmemek
2: ve Irak. Yani Suriye ve Irak'taki konjonktür bizim bunu hızlandırmamızı gerektiriyor. Ümit ediyorum meclis kapanmadan bu takvim işler ve bunu hızlı bir şekilde çıkartırız. Biraz geciktiğimizi tekrar altını çiziyorum.
1: Ali Saydam, sizce de mi gecikildi yoksa bu tespit yapıldıktan sonra hemen harekete geçmek gerektiği mi?
3: Bunun gecikildiğini kanıtlarından bir tanesi, bu beyefendiler veya siz mutlaka belki söyleyebilirsiniz ama ben böyle çalıştığım geniş kitlelerle falan o üniversitelerde şurada burada soruyorum, diyorum ki bu Terörsüz Türkiye komisyonu var bir tane, evet, onun adı ne diye soruyorum. Kimse bilmiyor. Ben bilene rastlamadım. Yani bir çırpıda takır takır söylene rastlamadım. Sizi de zor durumda bırakmamak
4: Milli
3: için.
4: Milli Birlik, Beraberlik ve Demokrasi Komisyonu gibi bir şey.
3: Yok işte. O da eksik var. Evet.
4: Kardeşlik olabilir.
3: Kardeşlik. Evet. Yani bir tanesi bu. Yani gecikmesinin, tavsadığının Kemal'in tespitine %100 katılıyorum. Kanıtı da bu. Adını unutmuşuz ya. Komisyonun adını unutmuşuz yani.
2: Bir de o enerji
1: ama ilk zamanlarda da o kadar iyi hatırlanabiliyor muydu sizce?
3: Evet,
1: çünkü birazcık
3: zor,
1: hani herkesin
3: bilmem, bu kadar komplike isim konmaz. Çünkü
1: o zaman da onu savunmuştunuz.
3: Evet, çünkü o zaman da onu savunmuştum. Ben o zaman da söylemiştim ama bir nedeni oysa bir nedeni de tavsamış olması ya. Habire döndürüp döndürüp şunu gösteriyor bütün televizyon kanalları ya. Silahlarını götürüp oraya yakan 3-5 kişi yani. O nedenle bir bu. İkincisi de öbür taraftan da belki şu iyiliği oldu. Bu aşamadan sonra artık işbirliği yapmama yapmayan siyasi parti çok zor durumda kalır diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne diyorsunuz. Yani bu götürecekler ya teklifi, yasa teklifini meclise sunmadan önce partilere sunacaklar. Hadi diyelim MHP'de sorun çıkmaz ama yani AK Parti AK dese kara, AK dediği her şeye kara diyen Cumhuriyet Halk Partisi biraz zor durumda kalıp burada bir takım problemler yaşanabilir. Yani ama yani
2: orada da şey olacak. Yani CHP genel merkezi ne diyecek? Grup ne diyecek?
3: Ne diyecek falan. Orada korkunç bir durum var. Yani bu
2: ben
3: da
2: ben genel merkezin destekleyeceğini düşünüyorum bu arada. Hı. Kılıçdaroğlu'nun
1: onu genel
2: destekleyeceğini
1: olarak
2: düşünüyorum.
1: Evet. Değilim bu yönde. Peki o zaman soruyu tersten sorayım.
3: Emredin.
1: Yeni kapı ruhu mesajı o zaman gruba mı? CHP grubuna mı sizce?
3: Herhalde. Yani bu yeni kapı bu hatırlatmasında çok büyük yarar var Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü nedir yeni kapı? FETÖ hareketine değil mi? 15 Temmuz'a karşı hemen Ağustos ayında galiba bir ay sonra düzenlenen gösteride 3 partinin AK Parti, MHP ve CHP'nin bir arada.
2: Bütün partiler.
3: Bütün partiler mi vardı? Partiler
4: HDP yoktu.
3: HDP mi? Yapma ya.
2: O zaman. Emin
3: ne büyük hata ya.
4: Neredeyse eminim.
3: Vah vah vah. Peki. Ne büyük hata. Evet. Doğru teşhisiniz. Evet, burada bir de şu iletişim boyutunda da işin şöyle bir halk siz ne dersiniz dediğin o doğruyu buluyor. Ne diyor millet bu komisyonla ilgili? Terör, Türkiye Komisyonu değil mi? Bunu diyor yani. O yüzden ismini ne koyarsanız koyun millet o kendi doğru bulduğu isim veriyor. Fakat buna harcanan zaman her ne kadar mesela İRA süreci 7 yıl sürmüş. Biz kaçıncı yıldayız bilmiyorum tam olarak ilk bu
4: nereden başlattığımıza bağlı.
3: Evet yani o komisyonun kurulmasını
1: 1 Ekim 2000
3: kaç?
1: 25'ten başlatıyorsak 24'ten başlatıyorsak evet. Şayet.
3: İşte 7 yıl koy 31 yani bayağı uzun sürmüş şey İRA.
4: İlk çözüm sürecinden başlatırsak 10 yılı geçtik.
3: 10 yılı geçtik.
2: Bence oradan başlatmak lazım.
3: İlk çözüm sürecinden
2: evet,
3: mi?
2: Tabii.
3: 10 yılı geçtiyse fazla uzamış.
2: İnşa olan bir şey bu çünkü.
3: Uzamış. Yani peki ben affediyordum bu İRA ile karşılaştırıp demek ki bayağı uzamış.
1: Kesintisiz mi kesintili mi 7 yıl?
3: Kesintisiz 7 yıl can.
1: O zaman peş peşe sayabilir miyiz? Ondan da çok emin
3: evet,
1: değilim.
3: Evet, peş peşe yani başlığın bitirilmesi İran'ın problem olarak çıkması ortada. Şu anda fiilen de büyük bir problemi var mı Türkiye'nin bilmiyorum bu şey konusunda. PKK konusunda yani bizim topraklarımızda bir şey oluyor mu bilmiyorum. En son bir rahmetli oldu bir şehit oldu astsubay.
2: Kaza.
3: Kaza o da. Şey değil yani diyebiliyorum. Bir atak değil. Şehit dedikleri için dikkatle okumaya çalıştım. O nedenle biraz da buradan dolayı rehavet oluşmuş olabilir hocam.
4: En son TUSAŞ baskını oldu.
3: Değil mi?
1: Hı hı. Ya, hem bravo. De tam
4: süreç başlamışken
1: süreç
4: oldu.
1: Süreç başladığın ertesi.
3: Eyvah, doğru doğru.
4: Sabote etmeyi
3: sabote etmek amacıyla. Maksadıyla yaptım. Doğru doğru.
1: Hakikaten iş bitti mi bu arada? Noktaladınız mı?
3: Şey, tabii tabii lütfen.
1: Şakir
3: tabii.
1: Bey'e geçeceğim.
3: Tabii geçin efendim. Tamam. Rica ederim.
1: İşbirliği yapmayan parti zor durumda kalır diyor parti eyvallah. Partiler. Öyle mi gerçekten?
4: Yani işbirliği yapılmalı. Bu ben başından beri terörsüz Türkiye sürecini destekledim. Üstelik birinci o çözüm sürecinin büyük muhaliflerinden bir tanesi olarak kendi çapımda büyük muhaliflerinden birisi olarak bu sefer yapılmalı edilmeli eğer bir fırsat ortaya çıktıysa ülkeyi terörden arındırmak için Kemal Kılıçdaroğlu artık kelime haznemize bunu kazıdı. Her vesileyle arınmayı kullanıyoruz. Terörden arındırmak ülkenin...
2: Kılıçdaroğlu ile kurduğun ilk pozitif cümle olabilir herhalde değil mi?
4: Birazdan konu gelirse söyleyeceklerim var. Bu aralar Star Wars çalışıyorum, sinema yazıları da yazıyorum. Kılıçdaroğlu'nun nasıl karanlık tarafa geçtiği ile ilgili bir yazı yazmayı planlıyorum. Neyse hiç Anakin oldu mu onu da bilmiyoruz tabii hiç aydınlık tarafta mıydı? Neyse sorunuza cevap vereyim ben lafı dolaştırmayayım. Buna bütün partilerin destek vermesi gerekir. Bu hakikaten hem devleti hem demokrasiyi ilgilendiren bir durum. Devletimizin, ülkemizin bir güvenliği ile ilgili ama güvenliği artık tamamıyla garanti altına aldıktan sonra demokrasimizle ilgili de bir durum. Çünkü PKK'yı bazen bahane ederek bazen de hakikaten PKK terörü olduğu için geçiremediğimiz, yapamadığımız demokratik reformlar var. Bunları yapmak için artık önümüzde hiçbir engel kalmayacak. muhalefetiyle, iktidarıyla herhangi bir partiye oy veren insanımızın daha demokratik bir ülkede yaşaması için bir alan açılmış olacak. O da az önce bahsettiğiniz güvenlik, demokrasi, özgürlük ikileminde elimiz demokrasiden yana güçlenmiş olacak bu vesileyle. Onun için desteklemek lazım.
1: CHP grubuyla genel merkezi arasında bir farklı pozisyonlanma çıkabilir. Bekliyor musunuz?
4: Çıkabilir. Bu soruya cevap vermek için geciktik mi yanıtına geri dönmek isterim. Her geçen gün gecikiyoruz. Ve bu işin bir dış politika ve iç güvenlik konusu olmaktan ziyade bir erken seçim konusu haline gelme ihtimali var.
1: Anayasa değişikliğine dönüşme anlamında mı söylüyorsunuz?
4: Anlatayım. Şimdi geçtiğimiz her gün bir sonraki seçime daha yaklaşıyoruz. Bir sonraki seçim vakti zamanında yapılırsa, normal zamanında yapılırsa 14 Mayıs ya da 28 Mayıs'ta yapılmak zorunda.
1: 2028.
4: 28 mi
3: 27
4: mi? 28. 28'de. Peki. Biz buraya her geçen gün yaklaşıyoruz. Ve erken seçim yapılması gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması için. Eğer bu erken seçimi yapma zaruretiyle, yani bu kararın alınması zaruretiyle Terörsüz Türkiye gündemi ve bu erken seçim kararı alınmasının... Peki, AK Parti'nin ve MHP'nin toplam en fazla diyelim, diğer küçük Yeniden Refah vesaire, Hüdapar gibi partileri bile katsak 330'u geçmiyor. Erken seçim kararı almak için mecliste 360 milletvekilinin erken seçim için oy vermesi gerekiyor.
2: En partisine ihtiyaç var yani.
4: Cumhur İttifakı'nın 30 civarında, 30-33 oya ihtiyacı var milletvekiline. Eğer bu 30-33 milletvekili HDP milletvekili olacaksa ve erken seçime gitme HDP tarafından rehin alınırsa ve Terörsüz Türkiye konusunda reform yapma bir araca dönüştürülür, hükümete baskı yapılırsa, biz daha doğrusu muhalefet bunu artık şöyle okumaya başlayabilir. Bu da çok yanlış olmaz. Bakın, bu süreç aslında başından beri Terörsüz Türkiye süreci değil, galiba erken seçim yapabilme süreciydi derlerse hem süreç riske girer, hem de muhalefetin bir devlet görevi olarak, bir vatan görevi olarak, bir yeni kapı ruhu olarak bütün iktidar partileriyle bir arada hareket etme zorunluluğu ortadan kalkar. Onun için her geçen gün gecikiliyor mu? Gecikiliyor. Seçim yaklaştıkça, seçim takvimi sıkıştırdıkça hükümetin eli sıkışır, daralır. Ve HDP bunu bir araç olarak, bir koz olarak bu süreci rehin alabilir. İstiyor musun o zaman böyle, bunu da geçirelim, anayasayı da değiştirelim falan gibi söylemler duyduğumuzda bu sürece destek vermiş, gönül vermiş, benim gibi en başından beri bu sefer yapalım demiş olan insanlar acaba demeye başlayabilirler. Bu cidden sıkıntıya sokabilir süreci de, hükümeti de, erken seçimi de. O bakımdan acele etmek lazım, yürümesini sağlamak lazım ve HDP'nin eline rehine olarak bunu vermemek lazım. Tabii bu 30 milletvekili, Sayın Kılıçdaroğlu eğer 30 milletvekili bulursa ve Cumhur İttifakı'na hak ettiği gibi katılırsa ve büyük bir ne deniyor, Fransızca bir şey var işte, büyük koalisyon oluştururlarsa o vakitte 360'ı bulmuş olurlar. Böylece HDP'siz yeni kapı ruhu da oluşmuş olur. Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızla birlikte belki bir miting de yapılabilir. Hem Terörsüz Türkiye hem seçimler, hepsi bir arada kotarılabilir.
1: Genel merkezden net bir şekilde karşı olarak ifade ediyorlar böyle bir arada. Zaten Kemal Bey'in de açıklamaları var zaten de. Kemal Bey'e geçebilir miyim eğer?
4: Lütfen.
1: Bittiyse. Bütün bu formülasyonları siz olası görüyor musunuz ya da ihtimal dahilinde görüyor musunuz? Seçim yaklaştıkça HDP'nin Şakir Bey'in dediği gibi süreci bir anlamda rehin alma ihtimali, onun ifadesiyle söylüyorum.
2: Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer siyaseti biliyorsa ve okuyorsa bu çözüm sürecine muhalefet etmesinin kendisine büyük zarar vereceğini anlayacağını beklerim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiğimiz seçimlerde en büyük oylarının bir kısmı HDP'den tabanından geldi. Hı hı. Kürtlerden geldi yani. Şimdi Kürtlerin çok istediği bu çözüm sürecine karşı bir şey yaparsa bence kendi kendini intihar etmiş olur. O nedenle oradan kuvvetli bir muhalefet beklemiyorum. Tıpkı Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda olduğu gibi. Katıldılar, çalışmalarda bulundular, muhalefet şerhiyle sonuçlarını kabul ettiler. Burada da ben muhalefet edeceklerini düşünmüyorum. Hı hı. Ama gecikmesi halinde Şakir Hoca'nın bahsettiği riske katılıyorum. Yani bunu çözümsüz, terörsüz Türkiye meselesi için değil, erken seçim veya Cumhurbaşkanlığı için yaptığınız eleştirisini İyi Parti'den bekliyorum bu arada. Diğer partilerden ziyade İyi Parti'den bekliyorum.
4: Zafer de yapar.
2: Zafer'le İyi Parti'den. Bu olabilir. Anlamsız bir gecikme bir de. Yani bu kadar iyi götürdük işi, yani dünyada eşi benzeri olmayan bir yöntem uyguladık. Önce silah bırakma fesih kararı açıklandı, sonra devlet adımlar attı. Her seferinde tersi olur yani. Hmm. Önce kanun çıkartılır, önce devlet adım atar, ondan sonra örgüt adım atar. Türkiye bunun tersini yaptı. Buna da Türkiye modeli diyor. Anlamsız bir gecikmeydi bu. Hmm. Şimdi Temmuz sonuna doğru meclis kapanacak. Bu süre içerisinde vakit var. Meclis kapanmadan bu kararı almak lazım. Ve yaz aylarında örgütün tasfiyesi, işte mağaraları boşaltması, Kuzey Irak'taki dağlardan çekilmesi, Kandil'den çekilmesi yaz aylarında daha kolay olur. Benim tahminim meclis kapanmadan bu şeyi çıkartacak AK Parti. Yani hala ben geciktiği kanaatindeyim de yeni dönemde yani biz 1 Ekim'de meclis açıldığında biz daha çok erken seçimi tartışacağız. Evet. Yani 2027'de seçim olması lazım. Cumhurbaşkanı yeniden adaysa, ki aday olacağı neredeyse kesin.
3: Onun da kararının...
1: Bu formüllerden kastım buydu. Yani eğer Şakir Bey'in söylediği gibi bir denkleme doğru süreci iterse erken seçimi hangi formülasyonla meclis kararını verir?
2: Şimdi DEM Partisi'nin ben destek vereceğini düşünüyorum ama DEM Partisi tabii ki bu çözüm süreciyle ilgili kanunların çıkmasını, en azından sürecin tamamlanmasını istiyor bir şekilde. Ama şimdi yeni bir denklem oluşuyor her geçen gün. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu kendisinden duymadığımız cümleler sarf etmeye başladı. Yani ve bu AK Parti'nin jeopolitik söylemleriyle de örtüşüyor. İşte Orta Doğu, işte Osmanlı toprakları, Osmanlı Hinterland'ı, devlet, devletin güçlenmesi, bölgede kuvvetlenmek. Tüm bunlar yani Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu genel merkezin AK Parti'nin bu politikalarıyla özdeşleşmeye doğru gittiğini gösteriyor, ki terörsüz Türkiye'de de aynı düşündüklerini görüyorum. Bu durumda eğer burada bir ayrışma olacaksa ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden sadece 50 milletvekilini istifa edeceği söyleniyor. Mesela eski Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri 54 rakamını veriyor. Bu kadar kişi istifa eder. Ben daha fazla olacağını bekliyorum da. Velev ki 35 kişi kaldı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yeni partiye gitmedi. DEM Partisi'ne de ihtiyaç kalmayabilir bu durumda. Hı. Ya da bambaşka denklemler çıkar. Yani DEM artı CHP artı AK Parti MHP ittifakını düşünün. Büyük bir değişim bu Türk siyaseti açısından. Bunları terörsüz Türkiye'den bağımsız tartışmamız gerekiyor. Hı. Yani meclis 1 Ekim'de açıldığında bunları tartışalım, tamam. Ama burayı ayıralım mı yani? Burası devlet, yani siyaset üstü bir mesele. Bunu burada konuşalım, burada bitirelim. 1 Ekim'de gel bakalım, şimdi nasıl ittifak yapalım, nasıl erken seçime gidelim, okey, bunları konuşalım. Ama bunu karıştırmamamız lazım. O yüzden meclis kapanmadan çıkartmak lazım. İhtiyatlı konuşuyor AK Partililer, bugün konuştum. Yani çıkartmaya çalışacağız, bakıyoruz, çalışıyoruz falan diye. O kesinlik cümlelerini duymadım ben yani. Niye duymuyorum onu da anlamış değilim. Yani niye bekletiyoruz ki yani? Yani bunu daha fazla sürdürmemizin gereği yok. Çünkü bu konuyu yürüten Milli İstihbarat Teşkilatı yani oldukça işine hakim olduğunu gösteriyor. Krizi iyi yönetiyor. Öcalan'ın bütün dengesizliğine rağmen iyi yönetiyor. DEM Partisi'nin içerisindeki karşı çıkanlara rağmen yürütüyor. PKK'nın içerisinde elinde silah olan da adamlar bunlar yani. Ben tasfiyeye karşıyım diyen silahlı gruplar vardı. Hüseyin Behoz Özat bunlardan bir tanesi. Şimdi bunların hepsini bu kadar getirmişken niye kanunu geciktiriyoruz ki?
1: Ali Saydam, siz bütün bu erken seçim, terörsüz Türkiye, Türkiye'nin önündeki farklı seçenekler ve senaryolar konusunda hangi tarafa daha eğilimlisiniz?
3: Valla ben arkadaşların da şu konudaki zatenizin de görüşünü merak ediyorum. Karşı bir argüman var mı ortada? Yani hayır, bunlar devam etsinler, mağarada otursunlar ve de terör olayı Türkiye'de devam etsin falan diyen var mı? Ben burada bir milli mutabakat oluştu kanaatindeyim yani.
2: Yeni Parti, Zafer Partisi, Anahtar Partisi sürece karşı.
3: Tamam, çok güzel, aferin. Zaten onlar da kamuoyundaki karşılıkları da belli zaten. Topla hepsini.
1: Hayır, muhtemelen gelecek yeni düzenleme içine konulacak bir şeylerden endişe etme halinden ötürü.
3: Şimdi bu ama konsensusu, uzlaşmayı engelleyecek bir şey değil. Yani affedersiniz, şöyle ukalalık edeyim. Çelişki her yerde vardır ama diametral çelişki dedikleri bir çelişki türü vardır.
2: Özür kesebilir miyim?
3: İstediğin gibi kesebilirsin.
2: Bahsettiğin yeni düzenlemede itiraz edilebilecek bir pozisyonun olmadığını anladım ben konuşmaktan. Çünkü mevcut kanunun maddesi var zaten. Uygulandı.
3: Ben de öyle düşünüyorum.
2: Mesela Diyarbakır annelerinin çocukları bu kanun maddesine uygun olarak geldi, teslim alındı. Annelerine falan teslim edildi.
3: Bravo.
2: Aynı kanun maddesini biraz değiştirerek çerçeve yasa oluşturacaklar. Dolayısıyla yani yeniden bir şey yapıyorsunuz, bunları şöyle yapıyorsunuz diyebilecekleri bir durum olduğunu da düşünmüyorum bu arada.
1: Yani bir torba yasa, böyle bir torba bir şey olmayacak.
2: Bir yeni yasa olacak.
1: Evet.
2: Ama bu yepyeni bir şey değil. Mevcut kanunlarımızda olan bir şeyi düzenleyecekler. Buna daha özgü hale getirecekler.
1: Yeni bir yasadan kastım onu sorarken şuydu. Var olan mevcut yasada yeni bir düzenleme mi yapılacak? Ha, yepyeni bir yasa yapılacak.
2: Terörsüz Türkiye'ye özgü bir şey çıkarılacak. Ama metin mevcut kanundaki metnin benzeri olacak.
3: Evet. Çelişki her zaman olur. Zaten yönetmek demek çelişki çözmek demek, değil mi? Ailede de böyledir yani. Ailede de aileyi yönetmek demek sürekli çelişki. Hele bir tane ergen çocuğun varsa sürekli çelişki çözersin yani. Ama diametral çelişki vardır, çözemezsin. Mesela en tipik diametral çelişkiden, Latince bir şey kullanıyorum, Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Örnek yaşamla ölüm arasındaki çelişki diametraldir. Ölümsüzlüğü elde edemeyeceğine göre çözülemez yani. Şimdi diametral çelişki örneği vereyim. Kıbrıs'ta ne işimiz var, verelim kurtulalım, değil mi? Bu Türkiye'de diametral bir çelişkidir. Yani burada anlaşma, uzlaşma olamaz, mümkün değil. Peki bu konuda diametral bir çelişki var mı?
2: Bence yok.
3: Yok, hiç yani duymadım veya ben mi duymadım, yoksa yani bu mümkün değil. Bu yani diametral, bu benim cesedimi çiğnersiniz ancak bunu geçirme, böyle bir şey yok. O yüzden burada pazarlık konusu olabileceğine, ben eğer Kılıçdaroğlu uzlaşması oluşmazsa Dem Parti'nin yerinde olsam ben de pazarlık yaparım. Yani bu elimi güçlendirir birdenbire. İşte bir iki talep araya sıkıştırırım yani. Niye sıkıştırmayayım? Siyasetin özünde var bu.
4: Bir sivil anayasa yapalım falan diyebilirler.
3: Efendim? Ha, sivil anayasa. Tabii tabii. Meşhur o laf, değil mi bu? Sivil lafı geçince benim tüylerim diken diken oluyor yani falan. Yani bu naçizane görüşüm, bu terörist Türkiye meselesinin mutlaka çözüleceğini düşünüyorum. Bunun da erken seçim, yani burada daha tabir amiyane kullanmama müsaade ederseniz, su koyan hakikaten kaybeder yani. Bu çok net ortada. Bunu da fakat sıkıştırmıyor AK Parti, ben de onu anlamıyorum. Yani burada ben AK Parti'nin yerinde olsam sıkıştırırım karşı tarafı ya.
1: Neden sıkıştırmıyor sizce?
3: Valla yani kendi içinde tam mutabakat sağlamadılar herhalde. Böyle bir eğer kendi işte mesela bu ortak akıl toplantısı Sapanca'daki belki bu işe yarar da. Yani mutlaka demin benim arz etmeye çalıştığım için, madem burada bir diametral çelişki yok, Ya bunu halledersiniz ya da...
2: Sayın Profesörüm, şu diametrele bir kavram bul ya.
4: Diametral baktım.
3: Baktım.
4: İkiye bölen demekmiş. Evet. Ortadan ikiye bölen. Yani birinden birini seçemiyorsunuz. Çünkü evet, eşit olarak ikiye bölen. Ortadan olmadı. Çaptan ikiye bölen demekmiş.
3: Olmadı.
4: İkiye
3: olmadı, bölen. Olmadı.
2: Diametral... Başka bir şey bulacağım.
3: Başka bir şey
4: bulacağım. çapsal çelişki diye bir şey önerdi.
3: Yapma ya. O da tam Türkçe yani. Evet. Valla maşallah. Çapsal. Maalesef özür dilerim böyle bir kavram kullandığım için. Hakikaten bilmiyorum.
4: Ama seyircilere ne olduğunu açıklamış olduk.
3: Evet. Eyvallah. Yani çözülemeyen çelişki. Yani mesela sadakat çözülemeyen bir çelişkidir. Yani özellikle hem iş yerinde, değil mi? İş yerinde sadakatsizlik yaptığın zaman.
4: 40 katır mı 40 satır mı çelişkisi.
3: Evet, bravo. Tebrik ediyorum. Evet. Bu diametraldir mesela. Evet.
1: Reklama gitmek nedir?
3: O da diametral. Para. Yani reklam yoksa para yok. Gidiyoruz. Para yoksa program yok.
1: Bitirdinizse gidiyorum.
3: Benim bitirmemi beklememeniz lazım. Buyurun.
1: Reklamlara gidelim. Sonrasında son bölümdeyiz.
0: Yakın plan devam edecek. NTV Radyo.
5: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
6: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
0: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da, radyo tiyatrosunda.
7: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
0: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradyo.com.tr'de podcast platformlarında.
6: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
8: Kim buldu, nasıl buldu?
9: İlk mataraların deve kuşu yumurtasından yapıldığı doğru mu?
8: Evet, Güney Afrika'da Deep Kloof kentinde bir mağarada yapılan kazılarda delinmiş ve matara olarak kullanılmış deve kuşu yumurtaları bulundu. Bu mağaradaki eşyaların 60 bin yıl öncesine ait olduğu sanılıyor. İlkel mataralar bardak şeklinde tasarlanırdı ve dış kısmı deriden yapılırdı. Sonraları hasır sepetlerin içine cam şişeler konularak ağız kısmı mantarla kapatıldı. 1900'lü yılların ortalarına gelindiğinde metalden yapılan mataralar kullanılmaya başlandı. Mataranın en son geldiği nokta ise çok uzak değil. 2004 tarihli. Asya'daki tsunami felaketinin ardından Amerika kıtası da Katrina kasırgasına teslim oldu ve felaket zedelere temiz suyun ulaştırılması 5 gün sürdü. Bunu televizyonda izleyen İngiliz girişimci Michael Pritchard, insanlığın bu kadar çaresiz kalması karşısında çok sinirlendi. Pritchard, kirli suyu birkaç saniye içinde içme suyuna dönüştüren bir matara icat etti. Life Saver, yani hayat kurtaran adlı matara, filtre değiştirmeden ne kadar kirli olursa olsun 4 ila 6 ton suyu arıtabiliyor. Matara kullanım ömrünü tamamladığında sistem kendini kapatıyor, böylece kullanıcıyı korumuş oluyor. Bu arada penguenlerin vücudunda da kendi filtreleri var. Gözlerinin yanında bulunan bir salgı bezi, balık yerken aynı anda yuttukları deniz suyundaki tuzun ayrılmasını sağlıyor. Penguenler işte bu tuzun fazlasını yürürken başlarını sallayarak burunlarından dışarı atabiliyor. Kim buldu, nasıl buldu?
0: Yakın plan devam ediyor.
1: Yakın planın son bölümündeyiz. Biraz da CHP konuşacağız. Aslında iç siyasi gündemin en önemli başlıklarından biri uzun süredir. Mutlak Mutlan kararından sonra iki isim, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bir cenaze töreninde bugün bir araya geldiler ve ilk kez tokalaştılar. Bir sohbet olmadı, bir buzların eridiği tablo görmedik. Dahası bugün parti meclisi de toplandı. Hakkında ihraç istenen isimler itirazlar yapmıştı. O itirazlar da reddedildi. Dolayısıyla bir tokalaşmadan öteye gidemedi CHP içindeki siyaset. Ali Saydam, bu sefer sizden başlayayım.
3: Emredin efendim.
1: Görüntüleri gördünüz. mü bilmiyorum. İzlediniz mi meclisteki törende?
3: Evet,
1: gözünüzle
3: izledim, evet.
1: Bir böyle hafif bir çatlak ama bu olumlu manada bir ışığı içeri alabilecek bir tokalaşma mıdır? Tarafları buluşturabilecek mi? Yoksa bunun için çok mu geç kaldın?
3: Efendim, benim İstanbul'daki eksisinden kardeşim, sevgili hocam Acar Baltaş'ın beden dili kitabını çok iyi hatmetmiş bir kardeşiniz olarak, abiniz olarak. O beden dilini, sizin sorunuzu öyle alıyorum, okudum mu okumadım mı diye. Okudum. Ben orada bir içtenlik görmüyorum. Yani açık ifade.
1: Zoraki bir.
3: Zoraki başlıyor. Evet. Yani, peki. Yani keşke bu şeyi ilk yasa işte
2: mahkeme kararı.
3: Mahkeme kararı çıktığı zaman da bu şiddetle reddederek ve doğru bulmadığını ifade ederek ama yasalara saygının önemini vurgulayarak, çünkü genç kuşaklara yasalara duyulan saygıyı ifade etmek gerekirken cart curt kararı yırtmak falan ve de yok hükmündedir şeklinde yaklaşım sergilemek falan, bunlar yazık yani. Bunlar hem örnek önder olmak için yazık, oradaki beden dili ne kadar yanlışsa burada da ya ne var ki yani. Kemal Bey 78 yaşında yanılmıyorsam, şeyde genç daha,
1: Özgür Bey,
3: yani Özgür Bey genç tabii. Yani siyasete bakacak olursak, siyasette 90'lara kadar yolu var bu işin. Faal olarak çalışabiliyorlar. Burada çok uzun seneler var önünde Özgür Bey'in. O yüzden birazcık saygı gösterip yaşına, ki yani bizim toplumsal değerleri öne çıkarmakta yarar vardır her zaman. Toplumun değer yargılarını bir şöylece aklınıza getirin, büyüğe saygı göstermek ve de sempatik bir şekilde elini sıkmak çok iyi olurdu. Ben buzların eridiğini falan hiç düşünmüyorum açıkçası.
1: Zaten öyle yapmadım Özgür Bey bugün.
3: Efendim? Hayır, eğilmedi ya, dik duruyor böyle. Yani bakın şey gibi, cetvel gibi duruyor yani. Böyle bir birbirimize elini sıktığı zaman öyle mi sıkıyoruz ya? Yani bir vücut hareketi vardır ileriye doğru, değil mi? Bakın dikkat edin, eğer tekrar gösterirse
2: sizin
3: arkadaşlar.
2: Sizin arasında da Ali Mahir Başarır var.
3: Evet,
1: Mahir
3: müthiş.
1: Başarır hiç selamlaşmadı ve tokalaşmadı.
3: Tabii tabii, işte bu gayri
1: ihraç istenen ismi yani, arasında olduğunda hatırlatalım.
3: Bizim algılama yöntemi kitabımızda geliyor 11 şimdi. Altın kural vardır. Birinci kural
1: geldi bu arada.
3: Evet. Bu yandan bir tane, ha buyurun bakın. Özgür Özel'in herhangi bir vücut dilinde, bir ötekinde de yoksa öteki, hadi yaşlı genç olanın bir öne doğru hamlesi lazım ya. Bu kadar basit. Evet, altın kuralın birinci maddesi algılama yönetiminde. Birinci madde değerlere saygı göstermektir. Değer, toplumsal değerleri. Eğer değerlerle uyum içinde olmazsan, hiçbir ağzında kuş tutsan hava gazı, bizim Anadolu irfanında veyahut da halkın ortak ruhi şekillenmesi denen hadisede ortak ruhi şekillenme diye bir şey var. Onun içinde değerler her türlü kültürün mültürün önündedir bu.
10: İdeolojilerin.
3: İdeolojilerin de üstündedir değerler. Bu bir mesela misafirperverlik, bizim NATO'ya getireceğim yine lafı, NATO konusunda bizim alacağımız tavır, yok Ukrayna devlet başkanını istemiyorum diyebilir misin ya, adam kalkıyor geliyor misafirdir yani, ona gereken saygıyı göstereceksin. Burada da karşılaşıyorsun. Ve burada sorunuzun yanıtını biraz uzattım, bağışlayın.
1: Estağfurullah.
3: Yani herhangi bir aman buradan ne güzel el sıkıştılar, çözülüyor aralarındaki çelişki falan diye düşünmek yanlış. Keşke ama bu bile bir şeydir yani. Kafasını da çevirebilirdi. Çünkü o genel merkezden ya ayrılmayacaktı oradan. Beni buradan ancak polis gücüyle atabilirsiniz demişti. Yok ama gene de çıktı sorunda yani. Ya oradan hiç çıkmayacaktı ya da öyle çıkarken onca havayı basmayacaktı. Yani bu tekrar şunu ifade edeyim ve bitireyim efendim. Değerlerle uyum olmazsa o 11 maddenin 10'unu yerine getir. Bir tanesi kültürlere özen göstermek, bir tanesi işte tekrarlamak, bir tanesi efendim şey beklentinin üzerinde davranış sergilemek. Mesela tipik bir şeydir. Beklentinin aynısını yaparsan algılama standarttır. Altında yaparsan tatminsizlik, üstünde yaparsan tatmin. Burada da bir lokmacık beklentinin hafif üstünde olduğu için böyle pozitif bir şey yarattı. Fakat naçizane görüşüm o ki bu kalıcı ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde çelişkilerin çözüleceğini ifade eden bir durum değil.
1: Şakir Bey, sizce de öyle mi yoksa...
3: Ümitlendiniz mi?
1: Hayır, ben açıkçası bu buluşmadan farklı bir yere evrilir sorusuyla gelmeyeceğim size. Ali Bey'in bıraktığı yerden, yani bu değerler çok önemli, söylediği şeyin altını hemen çizmek söyleyeyim. Çok önemli ama bir taraftan da kendisine ve partiye ihanet ettiğini düşünen bir Kemal Kılıçdaroğlu karşısında... saygı olarak da eğilse eleştirilebilme potansiyeli olan bir Özgür Özel var ama bu daha mı ağır basmalı?
4: Şimdi Anadolu değerlerinden bahsedecek olursak ben de Anadolu'nun bağrından çıkmış birisi olarak iyi bilirim. Yani küçüğün küçüklüğünü bilmesi gerekir de büyüğün de büyüklüğünü bilmesi gerekir.
3: Doğru.
4: Ve bu iş yaşta değildir. Yani yaşlısın diye saygıyı hak etmez. Akil olduğun için, akil davrandığın için, erdemli olduğun için, küçüğün yanlış yaptığında onu ezmeden doğru yola sokabildiğin için büyüksündür.
10: Konu Kılıçdaroğlu'na gelince ses tonundaki değişikliği fark etti. Evet.
3: Beden dili falan hemen devreye giriyor.
4: Mesela ailenin büyüğü evladına dava açar mı?
3: Açmaz.
4: Birisi açarsa gider yanında durur mu? Durursa ona büyük der misin? Demez.
3: Demez. Doğru.
4: Saygı gösterir mi? Göstermez.
3: Peki.
4: Polis
1: peki,
4: çağırır mı?
1: Doğru
4: mesela
1: mi?
4: Diyelim ki evladınız ya da kardeşiniz ya da yeğeniniz bir halt yedi. Polis çağırıyorsunuz. Çağırır mısın? Çağırmaz. Oğlum bak yapma dersin. Bir ortada bulunun.
3: Peki bu
4: İkimizi
3: arada
4: de seven birisi araya girsin diye.
3: Büyüklük göstermek kavramını ihmal etmeyin yalnız. Onu da arada... bir büyüklük, yani büyüklük sende kalsın diye bir laf var. Ne demek o?
4: İşte büyüklük burada Özgür Özel'de kalmış, elini sıkmış. Yani bu resimde bir büyük görüyorsan ben Özgür Özel'i görüyorum çünkü İnanmıyorum. Tüm bu yaşananlara rağmen hala uzatılan eli geri çevirmemiş, yüzünü çevirmemiş, elini uzatılan eli sıkmış. Bundan dolayı eleştiren çok CHP'liler var.
3: Elini sıktı diye.
4: Evet, evet, evet.
3: Bu CHP'den bir halt olmaz abi.
4: Ama bence büyüklük yapmış. Anadolu irfanı bunu gerektirir. Kendisine uzatılan eli sıkmış.
3: Peki.
4: Oysa karşısındaki kişi büyük olmanın gereklerini çoktan unutmuş.
3: Peki.
4: Bir makam ve koltuk karşısında çoktan küçülmüş bir insan var.
3: Peki.
1: Kemal Bey?
10: Hocamdaki değişimi anladık. Sesli duruş, cümlelere vurgu.
3: Evet, hayır, çok... ses tonu.
4: Hayır yani müthiş. Şimdi biliyorsunuz ve her seferinde söylüyorsunuz ben CHP'li değilim.
3: Evet biliyorsunuz.
4: Ama yani başka partili de değilim. Şimdi bir efendim... partiliysem İttihat Terakki Partisi'ni tutarım. Oo. Şaka olsun diye.
3: Frankofon
4: ama hatırsın. ama mesele şu. Hayır, bu insanların yani CHP'ye oy vermiş, Kılıçdaroğlu'na oy vermiş insanların hakikaten büyük bir birikmiş öfkesi var, kimse söylemiyor. Bari ben söyleyeyim diye onların ağzından bunları söylemek istiyorum.
3: Peki.
1: Kemal Bey.
10: Şimdi CHP yani mutlak krizinden sonraki tablo gittikçe bakın bizim programımızın en son maddesi. Hı hı. Televizyon kanallarının birçoğunun sonuncu maddelerinden bir tanesi. Türkiye ekonomisini etkilemiyor, borsayı etkilemiyor. Gittikçe bir parti içi problem haline gittikçe dönüştü ve daraldı. Oraya bir içeriye doğru hapsoldu. İçe doğru bir hapis içine girdi. Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkilerde mesela ben bir azalma görüyorum.
3: Evet.
10: Şakir Hoca da bu hiç dinmiyor. Ama toplumda mesela Kılıçdaroğlu CHP'deki yolsuzlukları, rüşveti, mesela Halk TV'deki programdan sonra da mesela Kılıçdaroğlu'na hak verenler daha fazla arttı. Sözcü'deki. İşte Kılıçdaroğlu'na baskı yapılmasını, gazetecilerin sorgular gibi konuşmasını birçok insan eleştiriyor. Ve Kılıçdaroğlu kendi haklılığını anlattıkça ona olan tepkide bir azalma meydana geliyor ve bir süredir eski CHP milletvekillerinin ifade ettiği gibi zaman içerisinde CHP'den milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'na hak verenler artacaktır. Hı. Fikri sanki gerçekleşiyor gibi ama toplumda Kılıçdaroğlu'nu dinledikçe veya kendisi bunları anlattıkça bu hak verme artıyor. Ama CHP tabanında hala Özgür Özel'in güçlü olduğunu düşünüyorum. Hala Özgür Özel'in daha fazla sevildiğini veya ona daha fazla hak verildiğini görüyorum. Ama ayrışmanın da derinleştiğini görüyorum. Hı hı. Yani mesela ayrışmadan uzaklaşalım, partiyi parçalamayalım, bir bütün olalım fikrini savunanı da görmüyorum mesela. Yok, evet. Kılıçdaroğlu'nda da görmüyorum bunu. Özgür Özel'de de görmüyorum.
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi söylediğiniz şey çok bu tepkisellik, tepki sokağa çıkar çıkamaz, neden çıkamayayım diye kendisine de soruldu Sözcü TV yayınında, o da söyledi. Sabahleyin İstanbul'a gelme planı vardı. Dün duyuruldu. Sonrasında iptal edildi. Gerçi açıklamasını da yaptı. Toplumsal ve manevi değerler siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir. Bu anlayışla programımızda yer almasına rağmen içinde oluşan atmosfer nedeniyle aşure etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı, daha isabetli olacağı kanaatine verdik. Şimdi bu analiz daha önce yapılmadı mı? Neden sonra yapıldı? Neden tepkilerden geri ya da neden endişe edildi de bu program iptal edildi?
10: Şimdi Kılıçdaroğlu cephesinin ya da Özgür Özel cephesinin stratejik hareket ettiğini düşünmüyorum. Hı. Yani çok stratejik planlar yaparak hamlelerini yaptıklarını düşünmüyorum. Daha fazla tepkisel hamleler var. Hem iki cephede de aynısını görüyorum. Şimdi aşura törenlerinde Kemal Kılıçdaroğlu Alevi birisi olarak, hı, yani ona bir tepki çıktığında o törende, bu ciddi bir şeydir. Hı. Yani komplikasyonları da ciddi olur. Alevler için.

0: Şiddetliydi yani ilk haftaki tepkiler de olabilir. Ama Kılıçdaroğlu'na CHP tabanındaki öfke dinmiş değil. Yani halen onun partiyi parçaladığını, iktidarla işbirliği yaptığını düşünüyorlar, bunu dile getiriyorlar yani. Dolayısıyla karşılaştıkları bir yerde de bu tepkiyi dile getiren insanlar olur. Belki bu tepkiyi göğüsleyebilir Kılıçdaroğlu ama böyle bir törende, hani Aşura töreninde bunu yapmak istemeyeceklerdir. Bu mesela kurultay meselesini Özgür Özel cephesinin mahallelerde, ilçelerde ve illerde delegeleri yeniden seçelim teklifini kabul etmemesini de anlamıyorum. Hani bir an önce olsun, bir an önce olsun da olmuyor yani, kanuni olarak müsait değil. Bunu kabul edip bir an önce, yani 6 ay sürelik içerisinde delege seçimine gitmeleri, mesela bunu kabul ediyor Kılıçdaroğlu. Yeniden seçelim delegeyi. İster senin delegen seçilsin, ister benim delegem ama temiz bir delege seçelim, yeniden seçelim teklifi. Bence Özgür Özel'in kazanacağı bir tekliftir aynı zamanda.
1: Doğru.
0: Ben delegeler yeniden seçilirse Özgür Özel'den yana bir
1: soru sorabilir miyim?
0: Yani.
1: İkinize birden müsaade buyursanız.
2: Tabii ki, buyurun.
1: Ne yapmalıydı Kılıçdaroğlu? Mutlak mutlanma kararını verdi mahkeme. Tedbir bilmem ne koydu. Yok hükmünde saydı kurultayı, 38. kurultay yanılmıyorsam. Evet. Dedi ki onun öncesindeki parti meclisi, bilmem MKYK, bu dedi üstlenecek partinin yönetim görevi. Kılıçdaroğlu ne yapmalıydı?
3: Anadolu İrfanı cevabını verdi. Anadolu İrfanı'nı kim seslendirdi? Devlet Bahçeli seslendirdi.
1: Ne dedi? Dedi görevi ki, kabul etmeyecekti.
3: Dedi ki
1: ne yapacaktı?
2: Feragat etmeli dedi.
0: Feragat etti.
3: İşte benim haklı olduğum ortaya çıktı. Mahkeme kararı ortaya çıktı. Ben haklıydım ama partime zarar vermemem lazım. Hemen kurultaya gidiyoruz. Bu kadar.
1: Gidiyoruz
3: ve,
1: zaten.
3: Ve parti, yani önce şimdi şöyle yapıyorlar. Bunu koltuğu bırakmak istemeyen bütün CHP genel başkanları ve genel başkanlar yaparlar. Her siyasi partide. Önce kazanacakları şekilde delegeyi tesis ederler. Kendilerine oy vermeyecek adamları partiden tasfiye ederler. Disipline gönderirler. İhraç ederler. Ondan sonra kurultaya giderler. Kendi seçtikleri ya da içeride bıraktıkları adamlarla kendi kendilerini seçtirirler. Bu imajı vererek kurultayı yaparsa Kılıçdaroğlu partisine zarar verir.
1: Kendine de zarar verir.
3: Ama ne yapmalıydı? Cevabı Bahçeli verdi. Ve doğru olan oydu. Yani bir büyüğe yakışır hareket, Bahçeli'nin söylediği hareket.
0: Algı yönetimi madde bir.
3: Bir hareket.
1: Evet, madde bir, doğru.
0: Şimdi benim önerim şöyle, bana da sormuştun yani.
1: Zaten sana da sormuştum, ne yapmalıydı? Evet.
3: Ama ben daha iyi cevap verdim.
1: Bak, bu iş siyasette, Demirel'in gene bir cümlesi arz edeyim, beyefendiye çok uygun. Siyaset tevazu kaldırmaz diyor Demirel. Değil mi? Evet.
0: Şimdi ben Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsaydım şöyle önerirdim. Hemen Özgür Özel'le görüşme isteğini açıkla.
3: Tabii.
0: Özgür Özel'le yüz yüze gelelim ve biz bu konuyu konuşalım. Bu partimiz için çok kritik bir konu. Özgür Özel'le yüz yüze geldiğinde de 6 maddelik bir tane uzlaşma metni koyardım.
1: Ha, bu bence, bir, ben buna katılırım.
0: Bir, şaibeli kişilerden uzaklaşalım. İki, partide mahkeme kararıyla rüşvet aldığı, verdiği ispatlananları ihraç edelim. Ve hemen kurultaya gidelim.
1: Güzel.
0: Üç madde, altı da değil yani.
1: Bunda ben mutabakım.
0: Özgür Özel bunu kabul etmeyecektir.
3: Biz bu konuda uzunca süredir hemfikir olamadık. İlk defa hemfikiriz ben de
1: söyleyeyim. Hayret.
0: Benim fikrim daha iyiymiş.
1: Kılıçdaroğlu şeyi...
0: Özgür Özel bunu kabul etmeyecektir. Ama
1: o zaman da
0: Kılıçdaroğlu haklı olacak.
3: Eli güçlenir.
1: Mutabıkız.
0: Nasıl fikir?
1: Şahane.
2: Ali Bey, siz bunun cevabını aslında bizim yayınlarımızda ilk mutlak mutlak kararı çıktıktan sonra vermiştiniz.
1: Vermiştim, evet.
2: Nasıl vermiştiniz?
1: Ne demiştim?
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalması zaten süreci bir anlamda kaybettirdi.
1: Doğru.
2: Hem Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Doğru. İletişimi yönetmedi demiştim. Evet. Evet, doğru. Fakat Kemal gayet iyi toparladı. Benden daha iyi bir iletişimci olduğu konusunda hiçbir şüphem yoktu zaten. Bir kez daha kanıtlanmış oluyor. Efendim, bu durum budur ama...
0: Şakir Hoca ilk defa katıldı bize.
1: Şakir Hoca tevazu gösteriyor ya. Ne diyorsun ya? Siyaset tevazu göstermez ama Şakir Hoca gösteriyor.
3: Ali abi tevazusuyla dövüyor beni.
1: Estağfurullah.
2: Peki son olarak bakıyorum hemen. Böyle bir 3-4 dakikam kaldı. Bugün parti meclisinde alınan kararlar, tokalaşma

0: Resmini sildi mi sizce?
1: Yani bunu bir fırsata dönüştürmeleri lazım. Yani hepimiz mutabık olduk. Eğer Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu bir şekilde birliktelik ve işte partiyi bir arada tutma mesajları verebilirlerse, bir iyi kötü bir anlaşma ortamı oluşturabilirlerse, partinin lehine olan şey budur. Bu sadece partinin lehine değil, demokrasimizin lehine olan şey budur. Yoksa elimizde HDP dışında ya da DEM dışında bir muhalefet partisi kalmayacak. Yani İyi Parti zafer var ama yani onlar dışında diyelim. Antisistemik de olabilen, zaman zaman sistem karşıtı söylemi de ifade edebilen, solda sosyal demokrat sayılabilecek bir siyasi partimiz, siyasi muhalefetimiz ya da Bahçeli'nin deyimiyle toplumsal muhalefetimiz örgütsüz kalacak, siyasi partisiz kalacak. O bakımdan CHP'nin var olması, bir olması ve fonksiyonel olması, işlevsel olması, küçük olsun ama benim olsun denmemesi önemli.
0: Kemal Öztürk.
2: Katılıyorum Şakir Bey.
0: Ali Bey.
1: Başımıza taş yağacak.
3: Vallahi yani
1: bu pek ikinci.
3: İnanılır gibi gelmiyor ama ben de bu arada bir şey arz edeyim.
0: Tabii,
3: ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında galiba dile getirdiği bir husus var. Hani Türkiye'nin bütün büyük meselelerini çözdük. Bize
1: muhalefet için.
3: Muhalefeti mi halledemedik, çözemedik. Şundan dolayı bunu altını çizmek istiyorum. Toplam ben bu işten Türkiye'nin kaybettiğini ve Türkiye demokrasisinin kaybettiğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
3: Çok net. Çünkü her rejimde var. Tekrarlıyoruz, bir kez daha ifade edelim. Her rejimde iktidar vardır. Komünizmde de, faşizmde de iktidar her zaman vardır. Ama muhalefet sadece demokrasilerde vardır. Yani burada bu muhalefetin bu kadar zaaf içine düşmesi AK Parti'nin politikalarında da zaafa düşmesine neden olabilir. Olur demiyorum ama olabilir yani. Çünkü dış politikada bir alternatif duyuyor musunuz? Duymuyoruz. Enerji politikalarında hayır. Sanayi politikalarında hayır. Eğitim politikalarında hayır. Bir öneri, bir eleştiri, bir şey duyuyor muyuz? Hayır. Kaç aydır duymuyoruz. Yani bu demokrasinin ve Türkiye'nin tekamül etmesinin önünde bir engel olarak çıkıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı orada yerden göğe kadar haklı yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü bir muhalefet ortaya koysa bugün Türkiye'de iktidar da kendisini derleyip toparlayıp başka türlü davranma şansını da elde edecektir.
0: Peki. Çok teşekkürler Ali Saydam, Kemal Öztürk, Şakir Dinçay'ın. Sağ olun bu akşam.
3: Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir programdı.
0: Çok teşekkürler.
3: Eğlenmek ve öğrenmek birbirinin arasında diametral çelişki olan bir şey değildir. O yüzden keyifle sohbet edilebilir, anlaşmasak bile.
1: Kesinlikle.
0: Ali Bey noktayı koymuş olsun bu akşam sözleriyle. Biz noktaladık. Birazdan Buse Yıldırım sizlerle olacak bugün yarından.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Cuma batıda rüzgar kuvvetlenecek. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. Poyraz İzmir'de kuvvetli, Bursa ve Ankara'da sert esecek. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da artan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Kocaeli 32 derece. Kuvvetlenen Poyraz Karadeniz kıyılarında nemli bir havaya neden oluyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Aydın ve Denizli 37 derece. Poyraz Manisa ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmeye başladı. Bodrum tarafında ise karayel hakim. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar karayel yönünden sert esiyor. Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.

0: NTV Radyo. Saat 23.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. İç siyasetten dış politikaya, spordan kültür sanata pek çok farklı başlıkta haberlerimiz ekranlarınıza gelecek birazdan. Gelin günün son saatinde neler izleyeceksiniz, önce bunu özetleyelim.

0: İç siyasette önemli öne çıkan bazı başlıklar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak mutlan ve kurultay tartışmalarına ilişkin konuştu. Muhalefet gerilimden besleniyor dedi. Bu arada mutlak mutlan krizinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel ilk kez karşı karşıya geldi bugün ve hem o görüntüleri aktaracağız hem de siyasetteki son açıklamaları, gelişmeleri paylaşacağız. Türkiye NATO zirvesine hazırlanırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım açıklaması. Dikkatleri Türkiye'nin Amerika'dan talep ettiği, onay bekleyen bazı savunma ekipmanlarının satışına çevirdi. Ankara'daki zirvede hem bu başlık hem de NATO'nun geleceğine ilişkin mesajlar yakından izlenecek. Bu saat diliminde bir konuğumuz olacak ve NATO'nun geleceğine, tüm bu ihtimallere konuya bir parantez açacağız. Ve tabii sporun gündemine de bakacağız. Milli takım Dünya Kupası'nda bu gece Amerika karşısına çıkıyor. Gruptan çıkma şansını yitiren milliler ev sahibi Amerika karşısında turnuvaya galibiyetle veda etmek istiyor. Millilerde bu maç öncesi son durum ne? Buna da yakından bakacağız. Amerika'ya bağlanacağız. Emin Çağlar'dan öğreneceğiz hazırlıkları. Tüm bu haberler ve çok daha fazlası için bugün yarın başlayalım. Evet, dün gece bugün yarının son saatinde aktardığımız bir haber vardı. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşandı. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar var. 188 kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor şu an için. 1500'den fazla da yaralının olduğu belirtiliyor. Tabi ölü sayısının binleri bulabileceği uyarısı yapılıyor. Son duruma bakacağız. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda ve Begüm'den dinleyeceğiz. Begüm, hem tabii ki o enkaz durumunu, yıkımın boyutunu dinleyelim. Hem de iki büyük deprem yaşandı. Bizde de Kahramanmaraş depremlerindeki gibi böyle benzer büyüklüklerde. Nedir durum? Seni dinleyelim. Daha büyük bir felaket mi var ya da bu şekilde atlatacak mı Venezuelalılar?
1: Buse, peş peşe 45 saniye arayla iki depremin ardından hem can kaybı ve yaralılara ilişkin bilanço hem de ülkedeki tabloya dair biraz daha fazla ayrıntı biliyoruz. 188 can kaybı ve 1500 yaralının dışında tabii binlerce kişi kayıp ve yüzlerce kişi de enkaz altında. Ekipler özellikle kuzey bölgelere yoğunlaşıyorlar. Çünkü başkent Caracas'ın kuzeyindeki La Guaira kıyı bölgesi depremlerde, iki depremde en çok hasar alan bölge. Amerika dahil olmak üzere tüm dünyadan yardım ve yardım teklifi yağdı Venezuela'ya. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri dün yaptıkları açıklamada arama kurtarma ekibi gönderileceğini, tıbbi malzeme ve insani yardım malzemesi gönderileceğini söylemişti. Katar ve Meksika'nın yardımlarının ulaşmaya başladığına ilişkin haberler geldi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü bir süre önce yaptığı açıklamada uluslararası yardım ekiplerinin önümüzdeki saatlerde Venezuela'ya ulaşmasının beklendiğini söyledi. Tabii Amerika'nın bir süre önce düzenlediği askeri operasyonla Nicolas Maduro yakalanmıştı. Onun ardından geçici olarak Cumhurbaşkanlığı görevine Delcy Rodriguez geldi. Bu deprem Delcy Rodriguez açısından da önemli bir siyasi sınav niteliğinde. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da depremin ardından Rodriguez'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Depremde hasar alan uluslararası havaalanının hasar sebebiyle kapatılmış olmasının lojistik bazı sorunları beraberinde getirdiğini söyledi Marco Rubio. Venezuela halihazırda zaten uzun süredir, uzun yıllardır ekonomik kriz yaşıyor. Maduro'dan sonra Rodriguez'in göreve gelmiş olması ve Rodriguez'in meşruiyet sorunuyla da karşı karşıya olduğunu biliyoruz ülke içerisinde. Depremin ardından Rodriguez şirketlere de enkazda kullanılmak üzere ekipman sağlamaları çağrısında bulundu. Yetkililer halkı hasarlı binalara dönülmemesi konusunda uyarmıştı. Dolayısıyla çok sayıda Venezuelalı geceyi parklarda, otoparklarda ve açık alanda geçirdi. Başkent Caracas'ın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı. İletişim hatları deprem sebebiyle hasar gördü. Okullar eğitime ara vermiş durumda. Hatta bazı okul binaları sığınak ve bağış merkezi olarak kullanılıyor. Aileler de bir yandan tabii ellerinde fotoğraflar ve broşürlerle yakınlarını arıyorlar. Şunu söyleyelim, 2024 yılında Ağustos ayında, yani Maduro hala Venezuela'da görevdeyken, hükümet sosyal medya kullanımına bazı kısıtlamalar getirmişti. Maduro'nun seçimde kazandığını iddia ettiği zaferi sorgulayanlar arasında bilgi alışverişini engellemek üzere böyle bir adım atılmıştı. Venezuela Birleşmiş Milletler İnsan Hakları misyonuysa deprem sonrası halkın birbiriyle haberleşmesinin sağlanması amacıyla hükümete sosyal medya kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu Buse.
0: Begüm Dönmez Ersöz'ü dinledik. Evet, İngiltere Deniz Ticaret Örgütü Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını duyurdu. Yapılan açıklamada Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine kaynağı belirsiz merminin isabet ettiği belirtildi. Söz konusu kargo gemisinin köprü kısmında hasar oluştuğu aktarıldı. Can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli herhangi bir durumda İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi'ne bildirmeleri konusunda uyarıda bulunuldu. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alacak mı? Amerikalı Wall Street Journal'ın haberine göre Tahran yönetimi Boğaz'da güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri için ücret almayı planlıyor. Bu planın ortak bir mekanizmayla hayata geçirilmesi durumunda bölge ülkeleriyle birlikte yılda yaklaşık 40 milyar dolarlık bir gelir elde edebileceği tahmin ediliyor.
2: İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayı hedeflerken ABD tarafı bunun mümkün olmayacağını dile getiriyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Tahran yönetiminin Boğaz'dan ek gelir elde etmek için bir planı daha var. Gazetenin özel haberine göre İran Boğaz'dan geçiş ücreti alamasa bile güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri için ücret almayı planlıyor. Bu plan bölge ülkelerinin katılımıyla ve ortak bir mekanizmayla hayata geçirilirse yılda yaklaşık 40 milyar dolarlık bir gelir elde edilebilir. Peki bu mümkün mü? Halihazırda İran'la ABD arasında imzalanan bir mutabakat metni var. Ancak taraflar nihai barışta henüz anlaşabilmiş değil. Trump yönetimi İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alması konusunda kırmızı çizgiye sahip. Washington, Hürmüz'ün uluslararası statüsünde bir boğaz olduğunu savunarak hiçbir geçiş ücreti alınamayacağını savunuyor. Tahran yönetimi ise bu parayı güvenlik sağlama, deniz emniyeti, kılavuz kaptanlık ve çevre koruma hizmetleri bedeli adı altında tahsil etmeyi planlıyor. Habere göre İranlı yetkililer yüzyıllardır bu sularda güvenliği kendilerinin sağladığını, ancak batılı nakliye şirketlerinin bölgeyi ücretsiz olarak kullandığını savunarak bu planı meşrulaştırmaya çalışıyor. Hürmüz Boğazı'na dair İran'la Umman arasında da telefon trafiği hız kesmeden devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Arakçı, Umanlı Bakan'la Hürmüz Boğazı'nda yönetim ve deniz hizmetlerini belirlemek için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. İranlı Bakan yaptığı açıklamada Hürmüz'ü yönetecek ortak mekanizma konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek satışın işaretini verdi. Satış onayının verilmesi halinde 80 adet F-10 motoru alınacak. F-110 motoru alınacak. Böylece yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın seri üretim aşamasına geçmesi için kritik bir eşik aşılmış olacak.
3: Muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu açıklaması, dikkatleri Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettiği, uzun süredir onay bekleyen bazı savunma ekipmanlarının satışına çevirdi. Ankara'daki kaynaklar 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO toplantısı öncesinde Trump'ın savaş uçağı motoru satışına onay vermesini bekliyor. Söz konusu talep, General Electric tarafından üretilen 80 adet F-110 motoru ve bunlara ait test ekipmanlarıyla bazı yedek parçaları kapsıyor. satışın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği belirtiliyor. Motorların satışına onay verilmesi, Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı KAAN'ın devamı için kritik önemde. F-16 savaş uçaklarında kullanıldığı F-110 motoru, yerli motor geliştirilene kadar KAAN savaş uçağına da güç verecek. Halen prototip aşamasındaki KAAN uçaklarında F-110 motoru takılı. Alınacak 80 adet motorla 40 KAAN uçağının seri üretimi garantiye alınmış olacak. Trump yönetiminin motorların satışı için Kongre'ye bildirimde bulunduğu, satış sürecinin uzamaması için Kongre incelemesinin bypass edileceği belirtiliyor. Ankara'nın F-35 programına dönüş ve KATSA yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili beklentileri de devam ediyor. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi aldıktan sonra F-35 savaş uçağı programından çıkarılmış, aynı zamanda KATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi Beyaz Saray'daydı. Rutte, Oval Office'te müttefiklerin savunma harcamaları konusunda grafiklerin desteğiyle Amerikan Başkanı Trump'ı ikna etmeye çalıştı. Trump ise müttefiklerden sadakat istiyor. Gelin açıklamaları dinleyelim, analizlere bakalım, ardından konuya parantez açacağız.
3: Oval Office'e grafikli panolarla geldi. NATO üyelerinin savunma harcamalarını nasıl arttırdığını ve bunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihdama etkisini kanıtlamaya çalıştı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi Beyaz Saray'daydı. Rutte, Trump trilyonu adı verdiği grafikte müttefiklerin savunma harcamalarını tek tek anlattı.
4: Bu grafik Trump trilyonunu gösteriyor. Trump trilyonu sizin 2017'de göreve gelmenizden bu yana Avrupalılarla Kanadalıların savunmaya yaptıkları ek harcamaları ortaya koyuyor. Avrupalılar ve Kanadalılar tarafından yapılan toplam ilave savunma harcaması 1,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Size şunu temin edebilirim ki bunun bir nedeni Rusya ve onun oluşturduğu tehditlerdir. Ancak aynı zamanda sizin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmanızın ve Başkan Eisenhower'dan bu yana başarılamayan bir hedefi kararlılıkla savunmanızın da bunda büyük payı olduğuna kesinlikle inanıyorum.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik savaşı sırasında NATO'nun daha hızlı destek vermemesini eleştirdi. Müttefiklerinden sadakat beklediğini söyledi.
5: Ben sadece onların sadakatini istiyorum. Paralarına ihtiyacımız yok. Hiçbir şeylerine ihtiyacımız yok. Açık ara dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Ben sadece sadakat istiyorum, anlıyor musunuz? Biz onlara son derece sadığız. Onlar için sürekli mücadele ediyoruz.
3: Mark Rutte, Trump'ın İran savaşında müttefiklere yönelik hayal kırıklığını kabul etmekle birlikte bunların münferit vakalar olduğunu söyledi. Rutte, savaş sırasında Avrupa'daki üslerden 4.000 ila 5.000 Amerika Birleşik Devletleri savaş uçağının havalandığına dikkat çekti. NATO Genel Sekreteri toplantı sırasında Trump'ın liderliğini övmeyi ihmal etmedi. NATO üyesi ülkeler geçen yıl savunma harcamalarını gayri safi yurt dışı hasılanın %5'ine çıkarma konusunda anlaşmaya varmıştı. Bazı ülkeler bu taahhüdü hızla yerine getirmeye yönelirken, bazılarında süreç iç siyasi ve ekonomik kısıtlamalar nedeniyle yavaş ilerliyor.
0: NATO zirvesi alarmındaki Ankara'da zirve nedeniyle kapanacak yollar netleşti. Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Beştepe'de liderlerin konaklayacağı Çankaya ve Gazi Osman Paşa'da birçok cadde ve sokak kapalı olacak. Önlemler 6 Temmuz'da başlayıp 8 Temmuz gece yarısı sona erecek. İletişim Başkanlığı da hangi alternatif güzergahların kullanılabileceğine dair bir harita hazırladı.
2: Cumhurbaşkanlığına çıkan yollar, bağlantı caddeleri ve sokaklar, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nde araç geçişine kapatılacak cadde ve sokaklar belirlendi. Ankara Valiliği detayları duyurdu. Liste 3 başlık altında toplandı. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı, Beştepe, Söğüt Özü ve Bahriye Üçok caddelerinin tamamı araç trafiğine kapanacak. Araç park etmekte yasak olacak.
6: Burası da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan bulvarlardan biri. Alparslan Türkeş Bulvarı. zirve öncesinde ve zirve devam ederken tıpkı diğer bulvarlarda olduğu gibi burası da kapalı olacak noktalardan biri. Kırmızı alanda yer alıyor. İşte bu nedenle güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Polis bariyerleri yerleştirildi. Yol zirve boyunca trafiğe kapalı olacak ama kaldırımdan da yola inişlere izin verilmeyecek.
2: Tedbirler 7 Temmuz Salı günü sabah 7'de başlayacak. 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak.
6: Burası da Cinnah Caddesi. İhtiyaç halinde kapatılacak yollardan sadece biri. Hem cadde üzerine hem de caddeye yakın noktada bulunan açık otoparklara araç park etmeyin uyarısı yapıldı.
2: 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. İletişim Başkanlığı da kapanacak yollar ve alternatif güzergahları içeren bir harita hazırladı. Harita iletişim.gov.tr adresinde başlangıç ve bitiş noktası işaretlenerek açık yollardan uygun güzergah görülebiliyor.
0: İç siyasete bakacağız şimdi de. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları AK Parti'ye katıldı. Üç belediye başkanına rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak mutlam ve kurultay tartışmalarına ilişkin de konuştu.
7: Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
2: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den Şubat ayında istifası büyük tartışmalara yol açan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP'den ayrılan Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye geçti. Üç belediye başkanına da rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
7: İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
2: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını da değerlendirdi.
7: Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız, insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez.
2: Erdoğan son dönemde başörtüsünü hedef alan olayların gündeme geldiğini söyledi. İnanç özgürlüğü vurgusu yaptı.
7: 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü.
2: Cumhurbaşkanının sosyal medya konusunda yaptığı bir uyarı da dikkat çekti.
7: Etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan krizinin ardından ilk kez yüz yüze geldi. İkili mecliste 22. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde tokalaştı. Yüzlerindeki gerginlik ise gözlerden kaçmadı.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararından sonra ilk kez yan yana geldi. İki ismin tokalaşması kameralara böyle yansıdı. Mecliste Ankara'da hayatını kaybeden CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Törene eski ve yeni pek çok milletvekilinin yanı sıra Kılıçdaroğlu ve Özel de kurmaylarıyla katıldı. Cenaze törenine ilk gelen isim Özel'di. Özel'in ardından Kılıçdaroğlu meclisteki törene geldi. Ön sırada saf tutanlarla tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le de tokalaştı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen 3 genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Deniz Demir ve Semra Dinçer'le tokalaşmaması dikkat çekti. Törenin ardından naaşın cenaze aracına bindirilmesi sırasında cenazeye katılanlar da yürüyüşe geçti. O sırada da Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana gelmedi. Yüksek Disiplin Kurulu da ihraç gündemiyle toplandı. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel'in tedbir kararına yaptıkları itirazları ele alındı. İtirazlar 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da Muharrem ayı ve Aşura programına katılacağı bildirilmişti. Kılıçdaroğlu programını iptal etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve Aşura gününün siyasi polemiklere konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu utancın bir parçası olmayacağız ifadelerini kullandı.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 şüpheli gözaltına alındı. Belediye başkanlarının CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderdiği öne sürüldü.
2: Rüşvet soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 25 kişi gözaltında. İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada rüşvet iddiaları araştırılıyor. İnşaat ve imar alanında usulsüzlükler karşılığında belediye görevlileri ve müteahhitler arasında rüşvet alışverişi yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirtildi. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Bu paralar önce Veli Ağbaba'nın 19 Haziran'da tutuklanan danışmanı Özlem Akyılmaz'a, oradan Veli Ağbaba'ya aktarılıyordu. Masak kayıtları, mali analiz raporu, bilirkişi raporları, müşteki müteahhit ifadeleri, etkin pişmanlık beyanlarıyla HTS ve baz irtibat kayıtları doğrultusunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le iş insanlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Veli Ağbaba'nın soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan yeni birimle 2 ayda 16 dosya ve faili meçhul 19 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 141 dosyanın da inceleme altında olduğunu paylaştı.
3: Faili meçhul 16 dosya, 19 cinayet son 2 ay içinde aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetleri ilişkin yürütülen çalışmalarda son durumu anlattı.
5: Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımız eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek inceliyoruz. Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.
3: Gürlek, 24 Nisan 2026'da bakanlık bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlarının incelediği son dosya sayılarını da paylaştı.
5: 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte. 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte. 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır.
3: Gürlek çalışmalarda kurumlar arasındaki sıkı koordinasyon ve uyumla sonuca varıldığını da vurguladı.
0: İstanbul'da emniyet güçlerinin takibiyle Beykoz'da bir adrese yapılan operasyonda 11 bine yakın tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı. Eserler uzmanlar tarafından incelendikten sonra sergilenmek üzere müzelere gönderilecek.
5: Heykeller, sikkeler, binlerce yıl önce kullanılan günlük araç gereçler. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 bine yakın arkeolojik buluntu ele geçirildi. İstanbul Polisi istihbarat çalışması ve takip sonrası Beykoz'da bir adrese baskın düzenledi. Evin içinde bir müzeyi dolduracak sayıda kaçak tarihi eser bulundu. Arkeolojik değer taşıyan buluntuların Sümerlerden Hititlere, Urartulardan Romalılara kadar pek çok farklı Anadolu medeniyetine ait olduğu belirlendi. Korumaya alınan eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
8: Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızasıdır, insanların evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, aynı zamanda geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar geleceğimizi de bu mirası taşımaktır.
5: Ele geçirilen tarihi eserler uzmanlar tarafından incelenip sınıflandırıldıktan sonra sergilenmek üzere müzelere gönderilecek.
9: Birbirinden değerli işte bu tarihi eserlerden en ilginci ise Yunan-Roma İmparatorluk devrine dayanan cam parfüm ve gözyaşı şişeleri.
5: Gözaltına alınan iki zanlı mahkemeye sevk edildikten sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Banka hesabını güvendiği için başkasına kullandıranlar, hesabı ele geçirilenler, kısacası IBAN mağdurları. Bir süredir yasa bekliyorlardı. Yeni düzenleme ile cezalar yarı yarıya düşebilir.
3: IBAN mağdurlarının beklediği düzenleme yargı paketine eklendi. Kimi banka hesabını güvendiği yakınına, arkadaşına kullandırdı. Kiminin hesabı ele geçirildi. Binlerce IBAN mağduru yasal düzenleme bekliyordu.
10: Bu halde şuna dikkat etmek lazım. Bu kişinin yargılama aşamasında, dosyasında gerçekten hesabını sürekli kullanıp kullandırmadığı, bunu bir iş, kazanç kapısı haline çevirip çevirmediği, diğer sanıklarla olan iletişiminin ne durumda olduğu, gerçekten bir iletişimin olup olmadığı.
3: Türk Ceza Kanunu'nun 157 ve 158. maddeleri değiştirilecek. Normalde mağdurlar da 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyordu. Yeni eklenen madde cezayı yarı yarıya düşürebilecek.
10: Hesabına gelen bedeli bloke ettiren bir vatandaşın yine bu IBAN mağduru olarak yargılandığı bir dosya örneği de biliyorum. Eğer hesabına gelen bedeli fark ettiği anda bu konuda bankaya bildirimde bulunarak bedelin bloke edilmesini isteyen birisi varsa artık bu kişinin suç içerisinde olduğu şeklinde insanları zorlar yorumlara pek mahal vermemek lazım. Bu yönde çok ilerlememek lazım. Belki de bu düzenlemeler tamamen bundan kaynaklanıyor.
3: Düzenleme önce genel kurulda kabul edilecek. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yürürlük tarihinden önceki dosyaları da kapsayacak.
0: Oturdukları evler rezerv alan ilan edildi. Tapuları özel firmaya devredildi. Mahalleli yıllardır yaşadıkları evlerin tapularının bilgileri dışında iptal edildiğini öne sürüyor. İstanbul Sarıyer'deki Poligon Mahallesi'nde yaşananlara bakalım şimdi de.
11: 69'dan beri ben burada oturuyorum. Niye beni yerimden yurdumdan ediyorlar?
12: Ömrümü oraya verdim. 83 yaşımdayım. Şimdi de çık diyorlar.
13: Burası bizim tapulu yerimiz. Tapulu bir binamız. Burası 6 katlı bir bina. Binayı elimizden almaya çalışıyorlar.
2: İstanbul Sarıyer'de bir mahalle rezerv alan ilan edildi. Ev sahiplerinin tapuları özel firmaya devredildi. Onlar artık yaşadıkları evlerde işgalci konumunda.
9: Burası Poligon Mahallesi, Ekim Sokak. Yanımdakiler ise bu mahallenin sakinleri. İşte tam buradaki binalara geçtiğimiz aylarda yıkım kararı verildi. Gerekçesi ise rezerv alan olduğuydu. Ama mahalle sakinleri bu durumdan şikayetçi, evlerini terk etmek istemiyor. İşte bu yüzden yardım bekliyorlar.
2: Ev sahipleri tapu ve mülkiyet sürecinde mahkemelik oldu.
14: Tebligatlar verildi diyorlar. Bizim hiçbir poligon sakininin eline yazılı tebligatlar gelmedi.
15: Daha 2 gün önce haberimiz oldu.
9: Yani yıkım emri gelince.
15: Evet.
14: Tapu şu an fiziki olarak benim elimde. E-Devlet üzerinden tapularımızı üstlerine geçirmişler.
2: Kentsel dönüşüm yapacak olan müteahhitlik firması ihalenin sahibi oldu. Daire raiç bedelleri ev sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
9: Yıkılacak binalardaki dairelerden bir tanesi işte tam da burası. Deniz manzaralı bu daire için ev sahiplerinin hesabına tam 1 milyon 270 bin lira yatırıldı. 155 metrekare deniz manzaralı bu daire için emsal bedeller ise 20 ila 30 milyon arasında değişmekte.
2: İnşaat firması yazılı açıklamayla çok sayıda hak sahibiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yıkımların önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.
0: Kısa bir ara, ardından buradayız, haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
16: NTV Radyo. Masal bu ya.
17: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
16: Judith Lieberman NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
17: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartani.
16: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü
17: bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
16: masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
18: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Dere tepe hala koşuyor.
16: Masal Buya NTV Radyo'da.
18: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
16: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için, dinlemeniz ve anlatmanız için.
18: Büyükleri Masal başlıyor.
16: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz. NTV Radyo.
0: Yurttan haberleri aktaracağız efendim bu blokta. Rize'nin Çayeli ilçesinde iki otomobille bir minibüsün karıştığı kazada alev alan araçta 3 genç kız hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Selenay Saral, 23 yaşındaki Nilay Bilgin ve 19 yaşındaki Gamze Saklı'nın hayalleri yarım kaldı.
3: Rize'de 3 kız arkadaşının sahil yolundaki gezisi faciayla sonuçlandı. Üçü de kazada yaşamını yitirdi. Onlardan geriye kaza öncesinde kaydettikleri görüntüler kaldı. 22 yaşındaki Selinay Saral, kız arkadaşları Nilay Bilgin ve Gamze Saklı'yı da Rize il merkezine doğru gidiyordu. Genç kız, Karadeniz sahil yolu Çayeli mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce refüjdeki aydınlatma direğine, sonra da karşı şeride geçip bir otomobile çarptı. Bu sırada bir minibüs şoförü de kazadan kaçmaya çalışırken iki araca vurdu. Otomobilden savrulan 19 yaşındaki Gamze Saklı olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaförlük yapan Gamze Saklı'nın dizi oyunculuğu da yaptığı öğrenildi. Alev alan araçtan çıkamayan 23 yaşındaki Nilay Bingin ve Selinay Saral da kurtarılamadı. Diğer araçlarda da 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. 3 arkadaş Rize'de toprağa verildi.
0: Batman'daki özel bakım merkezinde ortaya atılan kötü muamele iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor. 16 kişinin tutuklandığı olayda bakım evi 7 Emin'e teslim edildi. Merkezde kalan 70'e yakın yaşlı ve engelli farklı illerdeki bakım merkezlerine sevk edildi.
2: Bakım evinde kalan yaşlı ve engellilere dayak atıldığı, kötü muamelede bulunulduğu iddia edildi. Batman'da özel bakım merkezindeki iddialarla ilgili 16 kişi tutuklandı.
19: Dosya kapsamında işte görüntü kayıtları var, video kayıtları var, kendi aralarında yaptıkları paylaşımlar var şüphelilerin. Kabadayak, dalga geçme, alaya alma, dövme gibi video kayıtları var.
2: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yaklaşık 6 aydır yürütüyordu. Yeterli delil toplanınca operasyon kararı alındı. Gözaltına alınan 90 kişiden 16'sı tutuklandı. Batman Valiliği özel bakım merkezine ilişkin kötü muamele ve usulsüzlük iddialarının ilk andan itibaren değerlendirildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iki müfettiş görevlendirdi.
19: Siz o bakıma muhtaç insanlara bu muameleyi yapamazsınız, buna hakkınız yok. Elbette bunun bir cezası olmalı. Sonuna kadar takipçisi olacağız.
20: Kötü muamele ve kaba dayak iddiaları sonrasında soruşturma kapsamında bina boşaltıldı ve 7 Emin'e teslim edildi. Burada bulunan yaşlılar ise başka bakım evlerine gönderildi.
2: Şehirde büyük tepkiye neden olan olay DEM Parti öncülüğünde oturma eylemiyle protesto edildi. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutuköy'e de iddialarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verdi.
0: Kiralar son bir yılda Türkiye genelinde %30 arttı. Yani yüksek oranlı artışlar devam ediyor. Merkez Bankası araştırmasına göre vatandaşlar kira artış oranının düşeceğine inanmıyor.
3: Vatandaşlar kiralarda yüksek artışların süreceğini düşünüyor. Son bir yılda ev kiralamanın maliyeti %30 arttı. Merkez Bankası verilerine göre büyük şehirlerde en yüksek artış %36 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bankanın bir başka raporu ise vatandaşların kira enflasyonunda düşüş beklemediğini ortaya koydu. her 100 kişiden 63'ü gelecekteki yükselişlerin mevcuttaki yükselişten çok olacağına inanıyor.
1: Biliyorsunuz hala faizler düşmedi, hala krediye ulaşım zor, hala ev alımı konusunda insanlar zorlanıyor. Haliyle bu da kiraya olan yönelimi arttırıyor. Bu yüzden böyle bir beklentinin olmasını normal karşılıyorum.
3: Vatandaşlara en çok neyin fiyatı artar diye soruldu. İlk sırada %36,2 ile gıda yanıtı yer aldı. %30,6 ile yakıt enerji ikinci ve %16,6 ile kira üçüncü sırada.
1: 2024'ten sonra bir eve taşınmış birisi şu anda kira artış oranına TÜFE'ye baktığımızda piyasanın üzerinde, piyasadaki kira artı yıllık artışının üzerinde bir TÜFE'nin geldiğini görüyoruz. Eski kiracıların piyasanın daha üzerinde bir kira ödediğini ortaya koyuyor.
3: Fiyat beklentileri yatırım tercihlerinde de yansıyor. Yatırımda ilk tercihi gayrimenkul olanların oranı Haziran'da %37,1'e yükseldi. Mayıs ayına göre 4 puan arttı.
0: Okullarda son ders zili yarın çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnesini alacak ve yaz tatiline çıkacak. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ara tatil uygulaması sürecek. Öğrenciler her dönem birer hafta olmak üzere 2 kere ara tatil yapacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yaz tatili öncesi bir mesaj paylaştı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına değinen Tekin, eğitim kurumlarımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı öğrenme ortamları olarak varlığını sürdürmesi bizim temel önceliğimizdir dedi. Bu kapsamda gerekli tedbirlerin alındığını, mevcut uygulamaların gözden geçirildiğini ve güvenliği güçlendirecek yeni adım attıklarını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'ye göç edenlerin oranı %25 arttı. Türkiye'ye göç eden yabancı uyruklular arasında ilk sırada Türkmenistan'dan gelenler var. Türkiye'den yurt dışına gidenlerin oranı ise %5 azalarak 403.216 olarak kayıtlara geçti.
3: Türkiye'nin göç bilançosu açıklandı. Verilere göre geçen yıl ülkeye gelenlerin sayısında artış var. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2025'te Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %25,2 arttı. 2025'te 393.829 kişi Türkiye'ye göç etti. Türkiye'ye gelen 393.829 kişinin %56,6'sını erkekler oluştururken %43,4'ünü kadınlar oluşturdu. 2025'te gelenlerin 91.952'si Türklerden, 301.877'si ise yabancı uyruklu vatandaşlardan oluştu. Türkiye'ye gelen yabancı uyruklular arasında ilk sırada %23,4 ile Türkmenistan vatandaşları yer aldı. Türkmenistan'ı Azerbaycan, Özbekistan, Mısır ve Afganistan izledi. Türkiye'den yurt dışına gidenlerin oranı ise %5 azalarak 403.216 olarak belirlendi. Göç edenlerin %55,3'ü erkek, %44,7'si kadın olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den ayrılanların 175.119'u Türk vatandaşı, 248.097'si yabancı uyruklu oldu. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklular arasında ise ilk sırayı %15,7 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı Afganistan, Rusya, İran ve Türkmenistan izledi.
0: Avrupa son yılların en ağır iklim kriziyle karşı karşıya. Kıta genelinde termometreler rekor üstüne rekor kırarken aşırı sıcaklar yüzlerce can aldı. Enerji altyapısını felç etti. Gelin Avrupa'da sıcaklar toplumu nasıl etkiledi bir bakalım.
2: Aşırı sıcakların pençesindeki Avrupa'da termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. Can kayıpları da endişe verici boyutlara ulaştı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyrettiği İspanya'da pazar gününden bu yana 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güneydeki Andújar kasabasında termometreler 45 dereceyi aştı. Ülke genelinde sıcaklık geceliğin bile 20 derecenin altına düşmüyor. Halk çareyi klima ve ventilatörlere sığınmakta buldu. Satışlar rekor kırıyor. Fransa'da alev alev. Başkentte 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle kırmızı alarm verildi. Fransızlar geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi. Pas-de-Calais bölgesindeki can kayıplarına Paris yakınlarında otomobilde mahsur kalan 3 yaşındaki bir çocuğun ölüm haberi de eklendi. Ülkede gece kaydedilen 22 derecelik sıcaklık Fransa tarihinin en sıcak gecesi olarak kayıtlara geçti. Aşırı sıcaklar Avrupa'nın enerji altyapısını da vurdu. Fransa nehir sularının aşırı ısınması ve soğutma sistemlerinin yetersiz kalması sebebiyle 3 nükleer reaktörünü kapatmak zorunda kaldı. Benzer bir krizle karşı karşıya olan İsviçre'de Bezna'o nükleer santralinde üretimi azalttı. 40 derecelik sıcakta kavrulan Belçikalı aktivistler yüzme alanı yetersizliğini protesto etti. İngiltere'de de aşırı sıcaklar sürüyor. Ülkede 1976'dan bu yana görülen en yüksek sıcaklık 36,1 derece olarak ölçüldü. Yüzlerce okulda eğitim ara verildi. Öğrenciler su savaşı yaparak serinlemeye çalışırken bazı öğretmenlerin ders esnasında fenalaştığı bildirildi.
0: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgedeki askeri ve sivil harekat kabiliyetini sınayan dev bir arama kurtarma tatbikatına imza attı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatı başarıyla tamamlandı.
3: Doğu Akdeniz, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gövde gösterisine sahne oldu. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 arama kurtarma tatbikatının deniz safhası başarıyla tamamlandı. Tatbikat bölgesel gelişmeler açısından oldukça kritik bir sahada icra edildi. Askeri ve sivil unsurların koordinasyonu Lübnan ve İsrail'deki çatışma hatlarına sadece 200 deniz mili mesafede sınandı. İlk senaryo, kaçak göçmen taşıyan bir kuru yük gemisiyle ticari yatın çarpışmasıydı. Ekipler saniyelerle yarıştı. Bir yandan dalgalarla boğuşan kazazedeler kurtarılırken, diğer yandan alevlere teslim olan yük gemisindeki yangına müdahale edildi. İkinci senaryoda ise iki ticari geminin çarpışması canlandırıldı. Denize düşen mürettebat, helikopterlerle tahliye edilerek en yakın sağlık merkezlerine ulaştırıldı. Dev organizasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster ve Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Kor Amiral Ahmet Kendil ile birlikte üst düzey askeri erkan HCSG Yaşam Gemisi'nden takip etti.
4: Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnız değildir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantörlüğü Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin temel teminatıdır.
3: Tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönge'nin ailesi de izledi. Azerbaycan'dan Pakistan'a, Libya'dan Somali'ye kadar pek çok ülkenin askeri ateşesi de tatbikatı dikkatle takip etti.
0: Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm karargah ve kışlalarda etkinlikler gerçekleştiriliyor. İzmir'deki İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi de o noktalardan biri. Tören öğrenciler ve gazilerden yoğun ilgi gördü.
3: Bu yıl Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm karargah ve kışlalarında etkinlikler düzenleniyor. İzmir'deki İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yapılan törene vatandaşlar, çeşitli okullardan öğrenciler ve gaziler katıldı.
21: Görev yaptığı her yerde milletimizin şerefini ve devletimizin gücünü en iyi şekilde temsil etmektedir. Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızdan aldığımız bu şanlı mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aynı gururla aktarmaktır.
3: Katılımcılar İstihkam sınıfının kullanımında olan araçları da yakından inceleme fırsatı buldu. Bu yıl envantere giren el yapımı patlayıcı tespit ve zararsız hale getirme aracı yoğun ilgi gördü. Mayın tespit aracıyla mini İHA'ya entegre EYP imha sistemi de ziyaretçilerin beğenisini topladı.
6: Kendimi 18 yaşında hissediyorum. Çünkü biz savaş zamanımızda bunları görmedik. Ama Türkiye'nin bu araya gelmesi, askerimizin, ordumuzun, kara kuvvetlerinin buraya gelmesi

0: son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Üçüncü maçlar öncesi puanı bulunmayan Türkiye'nin turnuvadan elenmesi kesinleşti. Birleşik Devletler ise lider olarak üst tura çıkmayı garantiledi. Vincenzo Montella'nın prestij maçında takımını sahaya Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail ya da Orkun, Barış, Arda, Kenan, Kerem 11 ile sürmesi bekleniyor. Karşılaşma öncesinde söz alan Montella taraftardan destek istedi.
1: Bu maç için motive olmaya devam ediyoruz. Zor bir karşılaşma olacak. Sanıyorum turnuvadaki en zor maçlardan biri olacak. Bu nedenle ülkemizin bizleri desteklemesini istiyoruz.
0: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri maçı saat 5'te başlayacak. Karşılaşma Los Angeles'taki 70 bin seyirci kapasiteli SoFi Stadyumunda oynanacak. Mücadelede Cezayirli hakem Mustafa Gorbal düdük çalacak.
2: 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması sona eriyor. Turnuva umutlarını sürdürenlerden biri de Bosna Hersek oldu. Katar galibiyeti sonrası Saraybosna'da kutlamalar yapıldı.
3: Taraftarlar dans etti, meşaleler yaktı, şarkılar söyledi. FIFA Dünya Kupası'nda Katar'ı 3-1 yenen Bosna Hersek B grubunu 3. sırada tamamlayarak son 32 tur şansını sürdürdü. Bosna Hersek'in Dünya Kupası yolculuğuna devam etmesi sadece saha içinde değil dışarıda da kutlamaları beraberinde getirdi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da maçı dev ekrandan takip eden taraftarlar karşılaşma boyunca gergin anlar yaşadı. Hakemin son düdüğünün ardındansa sokaklarda kutlama yapıldı.
4: Maç boyunca sinirlerim mahvoldu ama sonunda her şey yoluna girdi, kazandık.
5: Bu galibiyet beni gerçekten çok duygulandırdı. Büyük bir sevinç ve mutluluk içindeyim. Hissettiğim duygu tarif edilemez. Umarım bir üst tura da çıkarız.
3: Bosna Hersek ilk Dünya Kupası biletini 2014 yılında kazanmıştı. Ülke ikinci kez turnuvaya katılım sağlıyor.
2: Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda derinlerde bir tarih yatıyor. Derin Miras Projesi ile bu alanın daha geniş kitlelere buluşturulması, batıkların daha iyi korunması hedefleniyor. Bu nedenle 1915 Çanakkale Savaşı'nda batırılan iki gemiyle dalış gerçekleştirildi. NTV'den Baran Bila ile Özgen Özel de oradaydı.
6: Denizin derinliklerinde tarihin izinde bir yolculuk. 110 yıldır denizin dibinde keşfedilmeyi bekleyen bir gizem. 1915'te Çanakkale'de Anzak ve Suvla koylarında Türk askerinin batırdığı iki İngiliz gemisine dalış düzenlendi.
7: Gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Tam teçhizat, ekipman sağlandı ve teknemiz giderek açılmış vaziyette. Birazdan gizeme, derinliklere dolu bir dalış başlayacak.
8: Biz derine indikçe tarihe iniyoruz. Bir zaman yolculuğu yapıyoruz. Kılavuzumuz olan bir zincir var. O zincirin her metresinde zaman denilen o tarihin tüm anlarını yakalamaya çalışıyoruz.
6: SS Milo müttefik ordularına malzeme getiriyor, sahili aydınlatarak Türk askerini hedef gösteriyordu. HMS Lewis ise İngiliz donanmasının etkili savaş gemileri arasındaydı. Her ikisi de Türk topçusunun atışları sonucu suya gömüldü. Rıza Birkan'ın yaptığı dalış özel bir ekipmanla teknelerden takip edildi. Geminin gövdesi 1. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor.
9: Batık aslında 125 yıllık yaşına göre yine de oldukça iyi durumda.
10: Nasıl bir his bunlara şahitlik etmek derinlerde?
9: Yani hani derler ya böyle çok klişe anlatılmaz yaşanır diye. Siz de birazdan dalacaksınız. Hep birlikte bu güzellikleri görelim.
11: Bu sularda dalmak benim için çok anlamlı. Sanırım 10-12 dalış yaptık ve hepsi şahane geçti. Her dalışta güzel görüntüler aldık. Su çok güzel. Görüş oldukça iyi.
6: Derin Miras Projesi Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'yla 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu AŞ'nin katkısıyla hayata geçiriliyor. Bu doğrultuda batıkların dijital ikizleri açık erişimli dijital arşiv oluşturulacak. Batıkların korunması için paslanma önleyici tonozlar geliştirilecek, yapay zeka teknolojisinden de yararlanılacak.

0: suyun altındaki bütün batıkları bir modelleme yapacağız. Yani bunların hepsini teknolojik gelişmelerle beraber daha dalmadan görünebilir, hissedilebilir hale getireceğiz. Tabii bununla beraber de oradaki batıkların korumalarının daha uzun ömürlü olmalarının da imkanını ortaya koymaya çalışacağız.
1: Gelibolu Sualtı Parkı'nda Çanakkale Savaşları'ndan kalma 105 batık bulunuyor.
2: Adana'da kağıt toplayarak çocuklarını okutan Adnan Aslan'a en güzel hediyeyi kızı Latife Aslan verdi. Genç kız zor şartlarda okuduğu üniversiteden birincilikle mezun oldu.
3: Sokaklarda kağıt toplayarak çocuklarını okuttu. Kızı üniversiteyi birincilikle bitirdi.
4: Benim bir hedefim var. Nedir hedefim? Çocuklarımı başarıya ulaştırmaktır. Bir baba olarak. Hani onların ileride düşmemesi için, onlar güzel eğitim alsın diye, güzel yaşasınlar diye, yarınlarımız için, milletimiz için, ülkemiz için, toplumumuz için faydalı bireyler olsunlar.
3: Adana'da yaşayan Adnan Aslan, babasını 8 yaşında kaybetti. Çocukluğu sokaklarda geçti. Bugün 3 çocuk babası olan Aslan, kendi evlatları da aynı zorlukları yaşamasın diye durmadan çalıştı. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan fedakar baba, kısıtlı imkanlarıyla çocuklarını okuttu. Kızı Latife Aslan, Çukurova Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünden birincilikle mezun oldu.
4: Bugün KPSS'e hazırlanıyor. Baba, kendimi daha da geliştirmek istiyorum diyor. Ben de bunun için her zaman arkandayım kızım. Belki 10 yıl daha, belki 5 yıl daha ama çalışacağım, pes etmeyeceğim.
5: Herkesin bir kahramanı olmuyor ama benim en büyük kahramanım babam. Şimdiye kadar bizim için verdiği her emek için, her alın teri için ona minnettarım.
2: Değerli izleyenler, Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğan'ın Kanunu reyting yarışını zirvede tamamladı. İstanbul'dan Urla'ya uzanan bir aşk hikayesini konu alan dizi en çok izlenen yapım oldu. Biz de o yapımdan, o diziden kesitlerle noktalayacağız bu dilimi. Saat başına karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
6: Ve inanıyorum ki bu ekiple birlikte bu çiftliği çok iyi yerlere getireceğim.
7: Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yazım paylaştığı Star'ın yaz dizisi Doğan'ın Kanunu zirveye yerleşti.
8: Çiftlikteki herkes her zamanki işlerini yapıyor ama siz hanımefendi buradan defolup gidiyorsunuz.
7: Üçüncü bölümüyle ekrana gelen dizi rakiplerini geçerek en çok izlenen yapım oldu.
8: Hiç mi nasıl espri yapılır, nasıl şaka yapılır öğrenmedim. O kadar sosyalleştin falan. Hep mi kötü olur şakaların, hep mi soğuk be bu sıcak hava?
7: Zıt karakterli iki insanın çatışmalı aşkını konu alan dizinin son bölümünde Doğan'ın Fransa'ya gitme kararı başta Yaman olmak üzere herkesi şaşırttı. Hulusi ile Yaman'ın ilk karşılaşması ise gergin geçti. Hulusi'nin çiftlikten desteğini çekme ihtimali çiftlikte büyük huzursuzluk yarattı.
8: Ben onlarla iş yapmam abi, onu sana baştan söyleyeyim de. Ben de böyle iş yapmam delikanlı.
7: İstanbul'dan Urla'ya uzanan eğlenceli bir hikayeyi konu alan dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor.
8: Kovuldunuz. Bitti.
7: Doğan'ın Kanunu yeni bölümüyle 1 Temmuz'da Star'da.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Herkese sanat.
1: Bazı sanat dallarından uzak duruyor,
2: bale kendini vücut
1: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi?
4: Serum malzemesi çok.
1: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: yaşlanırken, saçlar beyazlarken, yüzdeki kırışıklıklar artarken yaşın bir noktada durduğu hissi olur çoğu zaman. Duran yaşsa genellikle 20'lerin sonu, 30'ların başı gibi gelir. Peki insan kendini neden daha genç hisseder ya da hissetmek ister? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu ile konuştuk.
1: Büyük bir ihtimalle insanın ölüm olgusuyla baş edebilmesi için bir şekilde kendisinden onu uzak tutmaya ihtiyacı var ve gençlik algısı, yaş ne kadar ilerlerse ilerlesin, gençlik algısı ölümü insanın kendisinden uzak tutmasına yardımcı oluyor olabilir. Yaşlanmak, ölümün yaklaşması tabii kolay baş edilir olgular değiller. Dolayısıyla belki psikolojik bir mekanizma orada devreye giriyor diyebiliriz. İnsanların en güzel zamanları illa da o 20'lerinde, 25'lerinde olduğu zamanlar olmayabilir. Hayatın o döneminde çok daha olumsuz olaylar yaşıyor olabilir kişi. Dolayısıyla en ideal zaman dilimi odur demek burada çok iddialı olacaktır. Ama yani biz kendimizi fiziksel olarak en güçlü, psikolojik olarak en sağlam, sosyal olarak en ilişkilerimizin bizi kavradığı, kapsadığı bir dönemde hissetmek tabii ki çok daha hayatta kalmak için elverişli olabilir.
0: Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Cuma batıda rüzgar kuvvetlenecek. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. Poyraz İzmir'de kuvvetli, Bursa ve Ankara'da sert esecek. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da artan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Kocaeli 32 derece. Kuvvetlenen Poyraz Karadeniz kıyılarında nemli bir havaya neden oluyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Aydın ve Denizli 37 derece. Poyraz Manisa ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmeye başladı. Bodrum tarafında ise karayel hakim. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar karayel yönünden sert esiyor. Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 24.
4: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. Gelin önce yeni günün yeni saatinde dünün günün öne çıkanları neler aktaralım. NATO zirvesi alarmındaki Ankara'da zirve nedeniyle kapanacak yollar belli oldu. Önlemler 6 Temmuz'da başlayıp 8 Temmuz gece yarısı sona erecek. Hangi sokakların ulaşıma kapatılacağını birazdan paylaşacağız. Ve IBAN mağdurlarının beklediği düzenleme yargı paketine eklendi. Kimi banka hesabını güvendiği yakınına, arkadaşına kullandırdı, kiminin hesabı ele geçirildi. Binlerce IBAN mağduru yasal düzenleme bekliyordu. Ayrıntıları aktaracağız. Ve restoran menülerinde yeni bir dönem başlıyor. Artık yemeklerin fiyatları ile birlikte kalori bilgisi de menülerde yer alacak. Zorunlu uygulamanın ne zaman başlayacağı ve ilk etapta hangi restoranları kapsayacağını da paylaşacağız. Bu saat diliminde Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bağlantımız olacak. Türkiye milli takımı yaklaşık 5 saat sonra Amerika karşısına çıkacak. Maç öncesi kamptan son durumu aktaracağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan genç polis ve komiser yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar diledi. Yeni göreve başlayacak polis ve polis yardımcılarının önünde zorlu bir mücadele süreci olduğunu belirten Erdoğan, pusulanız, vicdanınız, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız dedi.
5: Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz.
6: Uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız, vicdanınız, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni mezun polislere bu sözlerle seslendi. Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksekokulları ve Polis Eğitim Merkezlerinden mezun olan 13.650 polis memuru ve komiser yardımcıları için Ankara'da tören düzenlendi. Erdoğan törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişiminde akademi yerleşkesinde şehit olan özel harekat polislerini hatırlattı.
5: 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
6: Erdoğan konuşmasının ardından dereceye giren genç polislere diplomalarını verdi. O öğrenciler arasında 11 ülkeden gelen yabancı mezunlar da vardı.
7: Komiser Ali Gengarabay Kongo, Kongo Cumhuriyeti, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
6: Yemin töreni sonrası genç polisler ve komiser yardımcıları geçit töreni gerçekleştirdi.
4: NATO zirvesi alarmındaki Ankara'da zirve nedeniyle kapanacak yollar netleşti. Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Beştepe'de liderlerin konaklayacağı Çankaya ve Gazi Osman Paşa'da birçok cadde ve sokak kapalı olacak. Önlemler 6 Temmuz'da başlayıp 8 Temmuz gece yarısı sona erecek. İletişim Başkanlığı da hangi alternatif güzergahların kullanılabileceğine dair bir harita hazırladı.
8: Cumhurbaşkanlığına çıkan yollar, bağlantı caddeleri ve sokaklar, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nde araç geçişine kapatılacak cadde ve sokaklar belirlendi. Ankara Valiliği detayları duyurdu. Liste 3 başlık altında toplandı. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı, Beştepe, Söğüt Özü ve Bahriye Üçok caddelerinin tamamı araç trafiğine kapanacak. Araç park etmekte yasak olacak.
9: Burası da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan bulvarlardan biri Alparslan Türkeş Bulvarı. Zirve öncesinde ve zirve devam ederken tıpkı diğer bulvarlarda olduğu gibi burası da kapalı olacak noktalardan biri. Kırmızı alanda yer alıyor. İşte bu nedenle güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Polis bariyerleri yerleştirildi. Yol zirve boyunca trafiğe kapalı olacak ama kaldırımdan da yola inişlere izin verilmeyecek.
8: Tedbirler 7 Temmuz Salı günü sabah 7'de başlayacak. 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak.
9: Burası da Cinnah Caddesi. İhtiyaç halinde kapatılacak yollardan sadece biri. Hem cadde üzerine hem de caddeye yakın noktada bulunan açık otoparklara araç park etmeyin uyarısı yapıldı.
8: 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. İletişim Başkanlığı da kapanacak yollar ve alternatif güzergahları içeren bir harita hazırladı. Harita iletişim.gov.tr adresinde başlangıç ve bitiş noktası işaretlenerek açık yollardan uygun güzergah görülebiliyor.
4: Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı dün gece. Yerel saatle 18 sıralarında meydana gelen 7,2'lik ilk depremden 39 saniye sonra 7,5'lik deprem meydana geldi. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar var. 164 kişi öldü ve 900'den fazla yaralı olduğu belirtiliyor. Hatta daha fazla sayının olduğu elimize ulaşan bilgiler arasında.
10: Thank you. önce 7,2, sadece 39 saniye sonra ise bu kez 7,5 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Venezuela'yı çifte deprem vurdu. İlk depremin merkez üssü kıyı kasabası Moro'nun 21 kilometre batısıydı. Temblando. 7,5 büyüklüğündeki deprem ise 45 kilometre uzakta meydana geldi. Sarsıntılar sırasıyla 22 kilometre ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssüne 160 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da ağır hasar oluştu. Çöken binalar arasında 22 katlı bir apartman da var. Depremin ardından halk panik içinde sokağa çıktı.
11: Duvarların hepsi çatlamıştı. Kapıyı bir şekilde açmayı başardık. Görüşü engelleyen bir duman bulutu vardı. Aşağı indiğimizde ise manzara bir korku filmi gibiydi. Molozların ve her şeyin üzerinden tırmanarak geçmek zorunda kaldık. O binadan sadece tek bir ailenin çıkabildiğini gördüm.
10: Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak ekipler yetersiz kalıyor.
12: Beton bloklar hala orada duruyor ve seslerini hala duyabiliyoruz. Hayattalar. Oradaki 3 kişinin hiç olmazsa kurtarılabilmesi umuduyla onlara seslerini zorlamamalarını ve kısa nefesler almalarını söylüyoruz.
10: Venezuelanlılar çaresizlik içinde enkazda kalan yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Depremde ülkenin en büyük havalimanı olan Maiquetía'da hasar oluştu. Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Depremin en fazla Trujillo, Carabobo, Miranda ve La Guardia eyaletlerinde hasara yol açtığı açıklandı. Ülkede mini tatil olduğu için insanların deprem anında genellikle evlerinde olduğuna dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının binleri bulabileceği ve toplamda 10 bine ulaşabileceği uyarısı yaptı. 7,5'in Venezuela'yı 1900'den beri vuran en şiddetli deprem olduğuna dikkat çekiliyor. Depremin ardından çok sayıda ülke yardım önerisinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tüm federal kurumlara Venezuela'ya yardım için hazırlık yapmaları talimatı verdi. Yeni ve harika dostlarımız için orada olacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani yardım gönderileceğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yabancı ülkelerden gelen yardım önerilerinin organize edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi.
4: Evet, Venezuela'yı vuran bu ağır 7,5, 7,2'lik depremlerin ardından Türkiye'den destek ve dayanışma mesajları geldi. Dışişleri Bakanlığı da Caracas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğunu aktardı.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketi yaşayan Venezuela için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuela'lı dostlarımızın yanındayız dedi.
13: Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.
10: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır dedi. Dışişleri, Caracas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türklerle temas halinde olup durumlarını yakından takip ettiklerini de aktardı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Venezuela halkına başsağlığı dileyen Çelik, bu zor günlerde Venezuela'nın yanındayız ifadesini kullandı.
4: İran, Amerika Birleşik Devletleri ile vardığı mutabakat zaptının önemli şartlarından birinin Lübnan'da ateşkes sağlanması olduğunu söylüyor. İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesini talep ediyor. Bu konuyla ilgili Amerika'dan da İsrail tampon bölgenin bazı yerlerinden çekiliyor açıklaması geldi. İsrail'dense yalanlama var.
8: Önce çekilme haberi geldi, ardından da yalanlama. İlk açıklamayı yapan da, o açıklamayı yalanlayan da yetkili isimlerdi. İran ve ABD arasındaki mütabakat zaptının bir parçası olan Lübnan'daki gelişmeler uluslararası toplumun yakın takibinde. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili İsrail'in Lübnan'ın güneyinde oluşturduğu tampon bölgede bazı kısımlardan askerini çekeceğini duyurdu. Yetkili bunun Lübnan hükümetine karşı iyi niyet göstergesi olduğunu belirtti. Lübnan ordusunun o bölgelere girerek Hizbullah'ın silahlarını ve altyapısını temizlemeye başlayabileceğini vurguladı. Amerikalı yetkili bu modelin Lübnan'ın güneyindeki tüm bölgelerde uygulanacağını ve Lübnan'ın tam egemenliğinin bu şekilde sağlanacağını söyledi. Ancak Amerikalı yetkiliden gelen açıklamaya üst düzey İsrail ve Lübnanlı yetkililerden yalanlama geldi. İsrail Savunma Bakanlığı yetkilisi oluşturulan tampon bölgede kalmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Üst düzey Lübnanlı askeri bir yetkili de sahada çekilmenin tam aksi işaretler olduğunu söyledi. İsrail ordusu Lübnan sınırından 10 kilometre ilerleyerek tampon bölge oluşturmuştu. Köylere baskın düzenleyerek bölge halkını evlerini terk etmeye zorlamıştı. İsrail yetkililer tampon bölgenin Hizbullah saldırılarına karşı İsrail'in kuzeyini korumak için oluşturulduğunu iddia ediyor. Washington'da İsrailli ve Lübnanlı yetkililerin yürüttüğü görüşmelerde pilot bölge önerisi üzerinde yoğunlaşıldığı belirtildi. İsrail yetkililer tampon bölge dışındaki bazı alanların kontrolünü Lübnan ordusuna devretmeyi istiyor. Lübnansa pilot uygulamanın tüm tampon bölgede hayata geçirilmesini talep ediyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki yeraltı tünellerinde onlarca Hizbullah militanını kuşattığını duyurdu. Kuşatmanın kanlı bir şekilde sonuçlanması halinde ABD ve İran arasındaki müzakerelerin etkileneceğine dikkat çekiliyor.
4: Piyasalardaki duruma bakalım şimdi de. Altın fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. Fiyatlar 7 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altında 4000 doların, gram altında 6000 liranın aşağısı görüldü.
10: Altında düşüş hız kesmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artıracağı beklentilerin güçlenmesi, güçlü altın üzerinde baskı yarattı. Fiyatlarda geri çekilme devam ediyor. Ons altında 4000 doların aşağısı görüldü. Sadece haftalık kayıp %7'ye ulaştı, aylık düşüş %12. Ons altın ayrıca sene başından bu yana bakıldığında %8 kaybettirdi.
14: Piyasada risk algısı 60 durumda ve faizler yukarı doğru gidiyor. O yüzden de yatırımcılar burada bir miktar daha dolara geçmiş gibi görünmekte. Kredi işlemler azalmış durumda.
10: Gram altında kritik 6000 lira seviyesine tutunamadı. Bu yıl Ocak ayında 7800 lirayı aşarak rekor kıran gram altında 5900 liralı seviyeler görüldü. Gram altında aylık kayıp %10'u aştı. Geçtiğimiz hafta 10.000 liranın üzerine çıkan çeyrek altındaysa 9.500 liralar izlendi.
14: Savaş nedeniyle enflasyon yüksek seyrediyor. Faizler bir süre daha yüksek kalacak, hatta belki artacak. Dolar endeksi daha güçlü kalacak. Bu da bize kıymetli metallerde, başta altın olmak üzere ama gümüşte de çok sert düşüş geldi, bir satış baskısına işaret ediyor.
4: Dünya Kupası'nda milli takım bu gece Amerika karşısında çıkacak. Gruptan çıkma şansını yitiren milliler ev sahibi karşısında turnuvaya iyi bir oyun ve galibiyetle veda etmek istiyor. Maç öncesi son durum Amerika'da bulunan NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, Iğdır Futbol Kulübü Direktörü Hikmet Karaman'la değerlendirdi. İzleyin.
15: Los Angeles'a merhaba. A milli takım Dünya Kupası yolculuğunu bugün ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri maçıyla noktalıyor. Teknik direktör, Iğdır Futbol Kulübü futbol direktörü Hikmet Karaman'la konuşacağız. Paraguay maçı öncesi de konuşmuştuk. Tespitlerimiz çıktı. Hocamızın tespitleri doğruydu. Yine onları değerlendireceğiz ve son maça biz hani nasıl damga vurabiliriz? Gerçekten elendiğimizi kabul etmemek adına nasıl bir oyun oynayabiliriz? Bunu konuşacağız. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk.
15: Çok teşekkür ederiz. İki maçı artık geride bıraktık.
16: Evet,
15: geçmiş
16: evet.
15: Geçmişte kaldı. Tabii ki alınacak dersler vardır ama o iki maçtan böyle sizce Montella nasıl bir ders almıştır? Ardından da bu akşamki Amerika maçını daha detaylı konuşalım.
16: Evet, son Paraguay maçı öncesi biraz motivasyon yüksek konuşma yapmayı düşünmüştüm. Yani 2-3 gol atabiliriz. Çünkü oyuncular da bizi izliyor. Baskı altında olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla mesela ilk maçı kaybettik. Paraguay maçını kazanamazsak yokuz diye bir baskı var.
17: Doğru.
16: Oyuncularda, teknik heyette. Aslında böyle büyük turnuvalarda bu baskıya karşılık verebilmek gerekiyor. Onun için bugünkü maç, mesela iki maç bize ne verdi? Takımımızın fiziksel, ruhsal ve mental açıdan hazır olmadığını gördük.
17: Çok net.
16: Net değil mi? Dolayısıyla bugünkü maçta temposu yüksek oyuncuların olması gerekiyor. Koşan, mücadele gücü yüksek. Bir de kendini de kanıtlamak isteyen oyuncu grubunun olması gerekiyor. Bireysel yeteneğe çok üst düzey oyuncularımız var ama bunu kolektif oyun anlayışı içerisinde devam ettiremedik. Şimdi Arda mesela çok önemli bir oyuncumuz veya diğerleri diyelim. Hepsi. Kenan ama takım oyununda bu bireysellikler gelişmedi. Şimdi iki maçta da baktığımızda rakip milli takımlara oranla bizim oyuncularımız daha çok kaliteli. Ama takım oyununa baktığında hem Paraguay hem Avustralya milli takımı bizden daha önde gözüktü. O zaman bugün
17: zıtlık burada geliyor.
16: O zaman bugün bunu gerçekleştirecek bir kadronun sahada olması gerekiyor. İki maçtan aldığımız dersler sorusundan çıktığında, evet, son vuruşlarda çok etkisiziz. Duran toplar, ki onu da sordum, özellikle sordum, hatırla. Paraguay maçında 5-6 tane ilk devre korner oldu, hep direkt kullandık. Önemli birine sordum. Ya yani nasıl direkt hep kullanılır? Olmuyorsa bir ikili üçlü varyasyon yapılır. Devre arası hoca söylemiş. Kornerleri direkt kullanmayalım, ikili üçlü kullanalım. Pas yaparak kullanalım, daha etkili olabiliriz demiş. Şimdi buradan da ne çıkıyor? Oyuncular baskı altında demek ki bazı şeyleri de görev anlayışında unutabiliyorlar. Mesela yediğimiz Paraguay maçında yediğimiz golle Avustralya maçında yediğimiz ikinci gol birbirine çok benzer. Uğurcan Şampiyonlar Ligi'nde buna benzer daha zor topları kurtardı. Yani bunların gol olmaması gerekiyordu. Şu da var, rakiplere göre farklı bir oyun planı yapmadık. Yani iki maçta aynı oyun klasiği içerisinde oynadık.
17: Ben bugüne kadar Montella'yı en çok alkışladığım nokta rakibe göre hazırladığı plandı. Bizden üstteki takımlar, alttaki planlar. Ama şu anda herkese eşit bir oyun var. Bunun olmaması gerekiyordu bence.
16: İki maçı da aynı oynadık. Mesela Paraguay maçı başladı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Rakip presle başladı. Bak 0-0'lık bölümünde ben de şaşırdım. Aa dedim, Paraguay herhalde bizi yenmek için ön alan presi, topun olduğu yerde pres yapıp, çünkü onların da son maçıydı. Fakat golün erken gelmesi bu sefer onları ikinci bölgeye çekti. Hatta 10 kişi kaldıklarında daha sonra da o 1 dakikalık bir ceza yediler. Dikkat et.
17: Evet, oyuncu girişinde.
16: Ya orada top bizde. Şimdi buradan iki maçtaki yaşadığımız oyuna geliyorum. Topu kaptığımızda geçiş oyununda veya çabuk yön değişmelerde, çabuk paslarda rakibin yerleşmesini bekledik. Ondan sonra yavaş yavaş paslar yaptık.
17: Doğru, doğru. Hocam şimdi buradan izin durumu da var. Biz iki maçı geride bırakalım bu akşamki Amerika Birleşik Devletleri maçında. Biraz önce şifreleri verdiniz. Nasıl bir oyun olacak? Kimler üzerinden gider? Sizin muhtemel 11'iniz ne olur onu da belirtelim.
16: Muhtemelim o, şöyle diyeyim. Hoca herhalde koşan tipleri, birkaç tane de oynamayan, mesela stoperde Ozan'ın oynaması, Barış Alper'in Santorfor bölgesinde, Zeki'nin tekrar sağ bekte görev almasını düşünüyorum. Dolayısıyla şunu unutmayalım, Pochettino var. Bakın biz iki maçı aynı oyun düzeni içerisinde gittik ama Pochettino ilk maçla ikinci oynadığı maçta çift santrofora dönmesi, zaten sizlerin yaptığı röportajlarda Pochettino kendisi de açıklıyor.
17: Söyledi.
16: Tottenham'da da taktiksel bir hocaydı. Yani iyi bir taktiksel hoca. O da biz kendi planımızı düşünürken, o da Türkiye'ye karşı, onlar için de büyük bir prestij. Bu maçı alıp hem ligde, UEFA, FIFA sıralamalarında kendilerine iyi bir yer edinecekler. Hem prestij burada Türkiye'ye karşı Türklerin olduğu bir yerde de onlar da iyi oyun oynamak isteyecekler.
17: Rotasyona yani gitse bile aynısını kovalayacak.
16: Yani ben fazla büyük bir rotasyon yapacağını düşünmüyorum. Birkaç oyuncu da yapabilir. Ama taktik bir teknik adam, böyle bir taktik teknik adam karşısında oynadığı iki maçtan bir şeyler çıkarıp bizim teknik ekibimizin ona göre bir taktiksel kurgu yapması gerekiyor. Ne yapabilir? Ön alan presi mi yapacak? İkinci bölgede karşılayıp çabuk geçiş oyunu mu düşünecek? Veya elimizdeki şimdi Barış Alper'i santrafor düşündüğünde stoperler arkasında koşular yapabilir.
18: Doğru.
16: Onlar da yani üçlü 3-5-2 durumunda beşliğe döndüklerinde gene ilk başta Avustralya maçında olduğu gibi duvara toslamayalım. Orada işte defans arkası koşular, uzaktan atılacak suçlar, çabuk oyun, çabuk yön değişme, bütün bunlar planlama içerisinde olması gerekiyor. Ama en önemlisi bizim oyuncularımızın artık sıfır puanla gitmek bize yakışmaz.
18: Yok yani. Yakışmaz. Ben de işte ona karşı bir tepki göstereceklerini düşünüyorum.
16: Ben de onu düşünüyorum.
18: Hocam çok teşekkür
16: ben
18: ederiz.
16: Ben teşekkür ediyorum.
4: Bir restorana gittiğimizde menüde hangi yemeğin ne kadar olduğunu gördüğümüz gibi hangi yemeğin kaç kalori olduğunu da göreceğiz. Çünkü bu artık zorunlu oldu. Peki uygulama ne zaman başlayacak? İlk aşamada hangi restoranları kapsayacak? Gelin bakalım.
19: İçeriklerini tabii ki bilmeyi isterim. Bilemediğim yerde de zaten o ilgili kişiye soruyorum.
20: İnsanın alerjisi olabiliyor. İnsanın sevmediği mesela mantar gibi, maydanoz gibi ürünler olabiliyor.
6: Artık içerik de kalori değerleri de menülerde detaylı şekilde görülebilecek.
21: Mükemmel bir şey. Olsun, bence de olsun. Harika bir şey yani.
22: Çok güzel bir kural. Ne yediğini bilmek istiyorlar.
6: Tarım Orman Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilecek düzenleme ilk olarak ulusal çaptaki zincir restoranlarda başlayacak. Sadece bulunduğu ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmelerin 31 Aralık'a kadar, diğer restoran ve kafelerin ise 2027 sonuna kadar menülerini değiştirmesi gerekecek.
23: Müşteri menü kalır. İşte herkes ne yediğini bilir.
24: Ben zaten aktif spor yapan bir insanım. İçindeki içeriğini, oranlarını, her şeyini görmeyi tabii ki isterim.
18: Alerjiniz var mı mesela bir şey?
21: Alerjimiz var. Baharatlı türlere, tuza, acı bibere, işte kimyona. Hastalığım daha kötü oluyor, daha kötü şekilde oluyor. Mecbur hastanelik oluyorum tabii.
25: Benim bir kere gluten alerjim var. Restoranda yemek yememeye başladım çünkü bu sebepten dolayı.
23: Örneğin elimdeki bu tabakta 200 gram tavuk, 150 gram pirinç pilavı, 50 gram patates kızartması ve 2 adet köz biber bulunuyor. Baharat olarak da tuz ve karabiber kullanılmış. İşte bu tarz bilgilerin hepsi yer alacak, ancak bunların yanı sıra kalorisi de artık menüde görülebilecek ve bu tabağın kalori karşılığı da yaklaşık 550.
26: Bu kalori hesabı yapmak tabii günlük yemek çıkan için zor olur.
21: Bir yandan güzel olur, bir yandan da kötü olur. Kalori hesaplamak için neye başvuracağız, nasıl bir yol izleyeceğiz onu bilmiyoruz.
24: En azından ne yediğimizi ne içtiğimizi bilmiş oluruz.
4: Antalya'da lüks sitede aidatın 20 bin liraya çıkarılması ve 120 bin lira ek ödeme istenmesinin iptaline ilişkin dava başladı. Site sakinleri usulsüzlük iddiasında bulundu. Toplanan paranın faiz hesabında değerlendirildiği öne sürüldü.
10: Site sakinlerinden 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme istendi. Antalya'da lüks sitede aidat krizi mahkemeye taşındı.
27: Ocak ayında 120 bin lira aidat toplanmıştır. Diğer aylarda 20 bin olmak üzere aidat belirlenmiştir. Belirlenen aidat bütçe ve bilanço olmadan da yapılmıştır.
10: Konya altında bulunan lüks sitede yaşayan Hediyehin, aidatların 13 bin liradan 20 bin liraya çıkarılması ve ayrıca 120 bin lira ek ödeme talep edilmesi üzerine site yönetimine dava açtı. Mahkeme sitenin ilgili belgelerinin incelenmesi için davalı tarafa 2 haftalık süre verdi. Dosyanın kat mülkiyeti kanunu alanında uzman bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına karar verildi. Site sakinleri toplanan paranın faiz hesabında değerlendirildiğini, gelir gider kalemlerinin şeffaf açıklanmadığını, toplantı süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığını öne sürüyor. Yine başka bir iddiaya göre ödemenin tahsil edilebilmesi için sitede bazı hizmetler kesintiye uğradı.
27: 120 bin lirayı toplayabilmek için asansörleri, suları ve elektrikleri, klimaları, BRV elektriğini kapatılmıştır. Sitede mahrumiyet oluşmuştur ve bunların hepsi de videoda kayıt altına alınmıştır.
10: Sitede bazı kişilerin ödemediği aidat borçları ile ilgili de olağanüstü toplantıda indirim kararı alındığı öne sürüldü.
4: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da yatırımcılara bir sunum yaptı. Savaşın enflasyon üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını söyledi. Güçlü rezervlere vurgu yapan Karahan, kur artışına dair riskin bu sayede sınırlandığını ifade etti.
10: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yatırımcılarla buluştu. Savaşın enflasyonu etkisini değerlendirdi. Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı enflasyona dair mesajlar verdi. Arz şoklarıyla yükselen gıda ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu, ancak jeopolitik gerilimlerin azalması halinde bu etkinin zayıflayabileceğini ifade etti. Karahan, enerji enflasyonunun yükseldiğini, ancak talep yavaşlamasının bunu dengelediğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı, kira ve eğitim kalemlerinde katılığın azaldığına vurgu yaptı. Talepteki azalmanın fiyatlamaları da aşağı yönde etkilemesini beklediklerini söyledi. Fatih Karahan, Türk lirasına talebin yüksek olduğunu dile getirdi. Sıkı para politikası ve güçlü rezervlerin etkisiyle dolarizasyon riskinin sınırlı olduğunu vurguladı.
4: Avrupa son yılların en ağır iklim kriziyle karşı karşıya. Kıta genelinde termometreler rekor üstüne rekor kırarken aşırı sıcaklar yüzlerce can aldı. Enerji altyapısını felç etti. Sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken ülkeler peş peşe önlem açıklıyor. Ayrıntıları alacağız. NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan, önce senin de bulunduğun Fransa ile başlayacağız. Yine sıcaklara yönelik hangi önlemler alınıyor? Bugün önceki günlerden farklı mıydı? Ve tabii sıcaklık daha ne kadar devam edecek? Aslında Haziran ayındayız. Temmuz, Ağustos için başka uyarılar da var mı?
0: Evet Buse, bugün bir rekor daha kırıldı. Son birkaç gündür sıcaklık rekorları kırılmaktaydı. Yeniden kırıldı ve ülkenin, Fransa'nın birçok bölgesi, başta batı, güneybatı ve merkez bölgeleri olmak üzere 40 derecenin üzerinde yaşadı öğleden sonra. Hatta şöyle söyleyeyim, saat daha 12 olmadan ülkenin batısındaki birçok kentte hava sıcaklığı 40 dereceyi aşmıştı Buse. Öğleden sonra Fransa'nın batı bölgelerinde, Atlantik sahiline yakın bölgelerde 42, 43, 44 dereceleri gördü termometre. Başkent Paris öğleden sonra 41,2 ile yaşadı. Şu anda da başkent Paris'te hava sıcaklığı 35'lerde, onu da söyleyeyim hemen. Ve bu daha da devam edecek. Ama şu var, yavaş yavaş bu 17 Haziran'dan beri Batı Avrupa'nın üzerinde olan ısı dalgası ya da ısı kubbesi yavaş yavaş Batı Avrupa'dan merkez ve kuzey doğu Avrupa'ya doğru yönelmekte. Şu anda Avrupa'ya, Benelux ülkelerine, hatta Orta Avrupa'ya doğru ilerlediğini söylüyor uzmanlar, ama çok yavaş biçimde. Şöyle söyleyeyim, biraz önce belirttiğim o Fransa'nın batı bölgelerindeki 40-42 derece sıcakta yaşayan bölgelerde akşam saatlerinde, yani 2-3 saat önce sağanak, fırtınalı sağanak yağış başladı ve sıcaklık 10-15 derece birden düştü deniyor. Hatta 1-2 ilde dolu yağdığı haberleri gelmeye başladı. Bu da çok ilginç, ama bu öngörülmüştü. Meteoroloji uzmanları bunu söylemekteydiler. Şimdi insani bilanço, sen de biraz önce değindin. Ölümler arttı bu aşırı sıcaklara paralel olarak. Özellikle boğularak ölenlerin sayılarında çok önemli artış var. Sadece Fransa'da 18 Haziran'dan beri o 55 kişinin boğularak öldüğü söyleniyor. Başka çeşitli kalp krizinden ölenlerin sayısı yüksek, tam olarak bilinmiyor, ama biraz önce Fransız Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 25 kişinin bu aşırı sıcaklara bağlı olarak kalp krizinden yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. Bu arada elektrik sorunu var. Elektrik şebekelerine aşırı yüklenme nedeniyle elektrik tüketimi de çok arttığı için, bu klima kullanımı nedeniyle 50 binden fazla haneye Paris çevresinde şu anda elektrik verilemiyor. Kimi bölgelere su kesintisi uygulanmakta. Bu arada Paris Emniyet Müdürlüğü yarın için çok ilginç bir karar açıkladı akşam saatlerinde. Yarın öğleden itibaren, 12'den itibaren yerel saatle Paris ve çevresinde alkol, kamusal alanda alkol tüketimi yasaklanıyor ikinci bir karara kadar. Buna ek olarak da yine yarın akşam 18'den 6'dan itibaren alkol satışı da yasaklanıyor Paris ve çevresinde ikinci bir karara kadar. Öte yandan bir ilginç önlem daha Fransız hükümetinden. Postacılara talimat verildi. postacılar biliyorsunuz en ücra köşelerine kadar gidiyorlar ülkenin mektup dağıtmak için. Mektup dağıtırken yalnız yaşadıklarını, gördükleri yaşlılara yardım etmeleri, eğer yardıma ihtiyaçları varsa talimatı verildi postacılara. Öte yandan sağlık, eğitim, toplu ulaşım, inşaat ve tarım sektörleri en zorluk çeken sektörler bu sıcakta. Özellikle öğle saatlerinden sonra bütün şantiyeler paydos ediyor. İnşaatlar çalışmıyor. Hastanelerin acil servislerine yığılma var. 3500 okulun bugün aşırı sıcaklar nedeniyle kapalı olduğu belirtildi. Bir de komşu Almanya'yı söyleyeyim. Almanya yarından itibaren 40 dereceleri görecek. Bu da Almanya tarihinde bir rekor olma özelliğine sahip Buse.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkı olan 3,5 milyon aşkın yabancının 2,5 milyonunun Suriyeliler olduğunu açıkladı. Bakan Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında göç yönetimine ilişkin son verileri paylaştı.
1: 2016-2026 yılları arasında ülkemizden 1.425.000 kişi ülkelerine dönmüş. Ülkemizde 3.632.064 yasal kalış hakkı olan yabancıdan bahsedebiliriz. Göç idaremizin resmi rakamlarına göre. Bunların 2.264.983'ü geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluşuyor.
8: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. Bakan Çiftçi Türkiye sınırlarında ve kıyı şeridinde güvenlik önlemleri alındığını da duyurdu. Sınırları korumak amacıyla doğu ve güney sınırlarında 110 kilometrelik alanda çalışmaların devam ettiğini söyledi.
1: Sınırlarımızı korumak için bugüne kadar 1329 kilometre güvenlik duvarı yapılmış durumda. Sahil güvenlik unsurlarımız tarafından da 4500 kilometre kıyı şeridimizde 323 yüzen unsurumuzla ve 23 tane de hava aracıyla kıyı sınır güvenliğimiz sağlanmaya çalışılıyor.
8: Bakan Çiftçi, Hayat 112 acil mobil uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Hayat 112 acil mobil uygulamasının ilk ayında 600 bini aşkın kişi tarafından indirildiğini belirten Çiftçi, uygulamayla 12 milyon aşkın işlem yapıldığını açıkladı. Uygulamayla asayiş, trafik, yangın ve afet ihbarları tek bir yerden yapılabiliyor ve anlık konum paylaşılabiliyor.
4: Muharrem ayının 10. günü Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gün. Hem matem günü olarak kullanılıyor, bu anılıyor bugün. İstanbul Halkalı'da her yıl olduğu gibi bu yılda aşure töreni vardı. Caferiler bu yılda zincirle kanlarını dökmek yerine kan bağışı geleneğini sürdürdü.
8: Dua ettiler, sembolik zincirlerini bağladılar, yas tuttular. Muharrem'in 10. gününde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin 1385. yıl dönümünde Caferiler İstanbul Halkalı'daki aşura törenindeydi.
2: Bugün Peygamber Efendimiz'in başsağlığı için buradayız. Dünyada zulüm yine devam ediyor. Zulmün devam etmemesini istiyoruz.
8: Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Caferi Lideri Selahattin Özgündüz'ün yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
3: Kerbela'nın bizlere bıraktığı en önemli derslerden biri, şartlar ne olursa olsun hakkın ve adaletin yanında yer alma sorumluluğudur.
5: Kerbela şehitleri şahsında bütün şehitlerimizi selamlamak için toplanmışız.
8: Törenin ardından Caferiler Kültür Merkezi'nin yanında açılan Kızılay Çadırı'nda kan bağışında bulundu.
7: İmam Hüseyin kan hakkı için bize kan vermek, onu kendimiz için bir borç biliyoruz.
9: Yani Allah önce vermiş olduğumuz kanı kabul etsin. Bu yol 1387 yıldır bugünlere gelmiş, bugünlere taşımış. Bizler de bugün bu yolda kan vererek bağış yapıp Kızılay'ımıza destek çıkmak istiyoruz.
11: Bugün özel bir gün, aşura günü olduğu için biz de dedik elimizden ne geliyorsa yapalım. En azından bir insanlara umut oluruz, insanlara bir şey oluruz diye kanımızı verdik.
4: Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı özel güvenlik görevlilerinin taleplerini dile getirdi. Çağrıcı özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.
12: Özel güvenlik görevlerinin vazife başında şehit oldukları zaman kanunu nezdinde şehitlik ve gazilik hakkının bu dönem, bu yasama yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasalaşmasını istiyoruz. Tüm siyasi partilerle temasa geçtik.
10: Özel güvenlik görevlileri şehitlik ve gazilik hakkı istiyor. Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı, düzenlemenin bu yasama yılında meclise gelmesi gerektiğini söyledi. Çağrıcı, aktif olarak görev yapan 390.645 güvenlik görevlisinin talepleri arasında yıpranma hakkı olduğunu da belirtti.
12: Özel güvenlik görevlileri görev yaparken her türlü meslek hastalıklarına maalesef maruz kalıyor. İşte bel fıtığı gibi, psikolojik sorunlar gibi birçok sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. O yüzden Güvenlik İş Sendikası olarak tüm özel güvenlik görevlileri adına talebimiz bu yıpranma payının gerçekleşmesi.
10: Çağrıcı, özel güvenlik haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını hatırlatan Çağrıcı, okullarda özel güvenlik uygulamasının artırılması gerektiğini belirtti.
12: Bütün okullarda özel güvenlik görevlilerinin yer alması lazım. Riskli olan okulların belirlenip, burada özel güvenlik görevlilerinin bizim canlarımızı, evlatlarımızı orada koruması. Ama burada çalışan arkadaşların geçici statüde değil de kalıcı bir statüde çalışmaları lazım.
4: Dünyada göğsümüzü kabartan başarıların büyük bölümü bilim insanlarından geliyor. Beyin cerrahı Profesör Doktor Selçuk Peker dünyanın en etkili 10 radyo cerrahından biri. Hem öğrenci yetiştiriyor hem meslektaşlarına eğitim veriyor. Ona dair ilginç bilgilerden biri de 14 yıl önce Beyin Cerrahi Kongresi'nde konuşma yaptığı sırada 100 meslektaşının arasında beyin kanaması geçirmiş olması.
13: Şurada görmüş olduğunuz şu beyaz yapı o tümör.
10: Dünyanın en etkili radyo cerrahları arasında bir Türk doktor var. Profesör Doktor Selçuk Peker, uluslararası akademik sıralama platformu Scholar GPS verisine göre en başarılı 8. radyo cerrah.
13: Uzun yıllar boyunca bu belli bir konuda odaklanmak, o konuda çok çalışmak ve üretmek, bilimsel yayınlar üretmek. Bunlar çok önemli. Yani siz birçok şey yapabilirsiniz ama eğer bilimsel yayın üretmiyorsanız o zaman kimse sizin ne yaptığınızı bilmiyor. Bilimsel bilgiyi paylaşmak çok zevk veriyor insana. Bu mesela vestibüler şivanom dediğimiz o.
10: Radyo cerrahi, beyin cerrahinin bir alanı. Cerrahi kesi olmadan radyasyon ışınları kullanılarak kafatası içindeki tümörlü dokuların tedavi edilmesi prensibine dayanıyor. Ve teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zeka, branşın geleceğini parlatıyor.
13: Tamamıyla yapay zekayı bırakmıyoruz ama yapay zeka işin önemli bir kısmını hallediyor. Biz daha böyle bir denetleme pozisyonunda oluyoruz. Son yıllarda ülkemizde böyle ağır dallara, işte beyin cerrahisi, kalp cerrahisi, hatta pediatri gibi bazı dallara ilgi daha azaldı. İnsanlık olduğu sürece kalp cerrahına ihtiyaç olacak, beyin cerrahına ihtiyaç olacak. Özellikle böyle çalışkan ve ilgili gençlerin bu tür dallara ilgi göstermesini dilerim. Bakın burada 4, 8, 16...
10: Peker, beyin kanaması geçirmiş bir beyin cerrahı. Hem de Beyin Cerrahi Kongresi'nde kürsüde konuşurken.
13: 14 sene oldu işte. 14 sene önce bir beyin cerrahisi toplantısında sahnede sunum yaparken bir anda bilincim kayboluyor ve yere düşüyorum. Dinleyiciler de 100-150 tane beyin cerrahı.
14: Çok büyük bir şans değil mi o kadar beyin cerrahının arasında bunu yaşamak?
13: Selçuk, kaderini sen çiz, bir kanama geçireceksin. Nasıl bir kanama olsun, nerede olsun deseler hani herhalde öyle bir şey yazardık.
10: Beyin cerrahisini tercih eden doktor sayısı her geçen sene azalırken Selçuk Peker gibi tecrübeli hekimler uluslararası alanda parlamaya devam ediyor.
4: Kafayı yastığa koyar koymaz uyuyanlardansanız muhtemelen çok şanslı olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak bilim insanlarına göre durum hiç de öyle değil. Amerikalı uzmanlar bunun kronik uykusuzluk göstergesi olduğunu açıkladı. Peki uykuya dalmak için ideal süre ne kadar? Kaliteli bir uyku için ne yapmalı? Ayrıntılar haberimizde.
10: Kafayı yastığa koyar koymaz uyumak kaliteli bir uykunun değil, ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cleveland Clinic uzmanları ideal uykuya dalış süresinin 10 ila 20 dakika arasında değiştiğini açıkladı. Bilim insanlarına göre saniyeler içinde uykuya dalmak bir başarı değil. Kronik uyku eksikliğinin ve vücudun alarm verdiğinin net bir göstergesi. Araştırmacılar, yetişkinlerin büyük bölümünün sağlık için şart olan 7 ila 9 saatlik gece uykusunu alamadığına da dikkat çekiyor. Vücut bu açığı kapatamadığında ilk fırsatta adeta şalteri indiriyor. Üstelik tehlike sadece gün içindeki yorgunlukla sınırlı değil. Uzmanlar kronik uyku eksikliğinin uzun vadede obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğini, hatta erken ölüm riskini ciddi oranda arttırdığını vurguluyor. Uykusuzluk sarmalına giren kişilerde gün boyu odaklanma sorunu, fiziksel tepkilerde yavaşlama ve ani duygu durumu değişiklikleri baş gösteriyor. Uzun süre boyunca uykuya dalamamak da sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki kaliteli bir uyku için ne yapmalı? Bilim insanları yatmadan en az 30 dakika önce ekran kullanımının sonlandırılmasını, yatak odasının ise mutlaka serin ve karanlık tutulmasını öneriyor.
4: Amerika'da Florida eyaletinin tartışmalı göçmen gözaltı tesisi kapatılıyor. Timsah Alcatraz olarak da bilinen tesisi bir yıl önce Amerikan Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törenle açılmıştı. Tesis tartışmalı yaşam şartlarıyla da gündem olmuştu. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
6: Amerika'nın Florida eyaletinde koşulları sebebiyle sert şekilde eleştirilen ve kamuoyunda Timsah Alcatraz olarak bilinen göçmen gözaltı merkezi açıldıktan bir yıl sonra kapatılıyor. Cumhuriyetçi vali Ron DeSantis, Everglades'in ücra bir köşesinde inşa edilen merkezin kapatıldığını doğruladı. Cumhuriyetçi vali, merkezin aslında daha kalıcı gözaltı merkezleri sağlanana kadar geçici olarak kullanıldığını iddia etti. Gözaltı merkezi Florida'da kasırga mevsimi sebebiyle Haziran başında bir süreliğine kapatılmış, burada kalanlar başka tesislere gönderilmişti. Timsah Alcatraz 2025 yılı Temmuz ayında günler içinde hızla açılmış. Açılış ABD Başkanı Donald Trump ve dönemin İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in katılımıyla gerçekleşmişti. Kaçışın neredeyse imkansız olduğu eski Alcatraz hapishanesine benzetilen merkez kötü ve ağır gözaltı koşullarıyla biliniyordu. Merkezde tutulanlara verilen yemeklerde kurt çıkması, tuvaletlerde çalışmayan sifonlar, yerlerde dışkı görülmesi, sivrisinek ve böcek sorunu gibi hijyen koşullarının çok kötü olduğuna ilişkin pek çok şikayet gündeme getirilmişti merkezle ilgili. Florida valisi Ron DeSantis ve ABD Başkanı Donald Trump ise bu gözaltı merkezinin Amerika'da yasa dışı şekilde bulunanların ülkelerine gönderilmesine yönelik çabalar kapsamında önem taşıdığını iddia etmişti. Cumhuriyetçi vali Ron DeSantis 21 bin kişinin bu şekilde sınır dışı edildiğini söyleyerek bu misyonun Florida eyaletini daha güvenli hale getirdiğine şüphe yok ifadesini kullandı. Göçmen haklarını savunan gruplarsa Timsah Alcatraz gözaltı merkezinin kapatılmasının gözaltında aylarca kalanların uğradığı zararı ortadan kaldırmadığını savundu. Florida Göçmen Koalisyonu adlı sivil toplum örgütü ise tek kazananın bu işten milyonlarca dolar kar elde eden şirketler olduğunu savundu.
4: Aynı stadyumda sahne aldı Alman müzik devi Scorpions. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki unutulmaz konserden izlenimler geliyor şimdi ekranlarınıza.
15: Hayranları konser için gün saydı. Kimi gençlik yıllarını yeniden yaşadı, kimi ailesi ve arkadaşlarıyla unutulmaz anılar biriktirdi. Dünyaca ünlü Alman müzik grubu Scorpions'ın şarkıları İstanbul'da hep bir ağızdan yankılandı.
16: Onlar 60 yıllık bir müzik efsanesi. Dünyaca ünlü müzik grubu Scorpions 33 yılın ardından Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser veriyor. Sevenleri en güzel şarkılarını onlarla birlikte seslendirecek.
15: Her yaştan izleyicinin konser alanını doldurduğu gecede heyecan büyüktü.
17: Aslında çok güzel bir duygu. Geçmişe götürüyor sizi ve yanınızda kızınız. O da sizinle aynı ruha sahip. Son derece güzel.
18: Çok güzel bir his şu an burada olmak. Canlı canlı görmek, canlı canlı bütün statla beraber söylemek. Çok güzel bir solacak.
19: Ben küçüklüğümden beri dinliyorum babamdan, geçen bir alışkanlık. Yıllar

0: Still Loving You ve Send Me an Angel gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Grubun 62 yaşındaki bateristi Mickey D, sergilediği solo performansla dakikalarca alkışlandı.
1: Topkapı Sarayı 2026'nın en pahalı turistik cazibe merkezleri listesinde ilk 10'a girerek Versailles ve Windsor gibi simge yapıları geride bıraktı.
0: Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yılına ev sahipliği yapan, 500 yılı aşkındır tüm ihtişamıyla İstanbul'un cazibe merkezi olmaya devam eden Topkapı Sarayı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olan saray, uluslararası bir platform olan Players Time'ın hazırladığı 2026'nın en pahalı turistik cazibe merkezleri listesinde ilk 10'a girdi. Topkapı Sarayı, 64,63 dolarlık giriş ücretiyle dünyanın en pahalı kraliyet sarayı oldu. Osmanlı sultanlarının eski ikametgahı olan saray, Versailles Sarayı, Windsor Kalesi ve Burj Khalifa gibi dünyaca ünlü yapıları geride bıraktı. Listenin ilk sırasında 103 dolarlık giriş ücretiyle Şili'deki Moai heykelleri yer alırken, listenin en altında ise 3,86 dolarlık giriş ücretiyle Kahire'deki Mısır Müzesi'ne yer verildi.
1: Oscar'lı oyuncu Kate Blanchett, yapay zekaya karşı oyuncuların haklarını koruyan yeni bir sistemi Avrupa Parlamentosu'nda tanıttı. Bakalım.
0: Avustralyalı oyuncu ve yapımcı Kate Blanchett, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir etkinlikte ücretsiz bir internet platformunu kullanıma sundu. İnsan onayı kayıt sistemi adını taşıyan platform, bireylerin kimliklerinin yapay zeka sistemleri tarafından nasıl kullanılacağı üzerinde söz sahibi olmasını amaçlıyor.
2: Bugün bir insanı tanınabilir, ayırt edilebilir ve benzersiz kılan unsurların kopyalanabildiği, yeniden üretilebildiği ve harekete geçirilebildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bir ses klonlanabiliyor. Bir yüz yeniden oluşturulabiliyor. Hatta bir kişinin benzerliği kullanılabiliyor. Kimliğimizi oluşturan bu temel unsurlar çalınabiliyor. Hırsızlık yenilik değildir.
0: Kuruluş tarafından geliştirilen yeni kayıt sistemi, kullanıcıların isimleri, görüntüleri, sesleri, fiziksel benzerlikleri ve hareketleri gibi kişisel özelliklerinin yapay zeka tarafından kullanılmasına izin verme, kullanım şartları belirleme ya da bu kullanımı tamamen yasaklama olanağı sunuyor.
2: Yapay zekanın sunduğu fırsatlarla beraberinde getirdiği riskler arasında bir denge kurabilmek için teknolojik ilerlemeyi engellemek amacıyla değil, insan haklarımızı koruyan ve teknolojinin geliştiği ölçek ve hızla uyumlu şekilde ilerleyen ortak uzlaşıyla belirlenmiş koruyucu önlemlere ihtiyacımız var.
0: Oscar'lı oyuncunun tanıtımını yaptığı platform Mayıs ayından bu yana kullanımda. Javier Bardem, Viola Davis, Tom Hanks, Helen Mirren ve Meryl Streep gibi Hollywood'un büyük isimleri de Blanchett'a destek veriyor. Hollywood ünlüleri, hızla ve neredeyse hiçbir denetim ve düzenleme olmadan yayılan yapay zeka teknolojisinin devam edebilmesi için ilk şartın rıza olması gerektiğini düşünüyor.
1: Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerle noktalayacağız efendim. Bugün yarının ikinci dilimini, son dilimle saat başına karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
0: Geçen yıl Ağustos ayında nişanlandıklarını duyuran dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ve Amerikan futbolcusu Travis Kelce 3 Temmuz'da dünya evine girmişti.

0: gitmeye hazırlanıyor. Çiftin düğün planlarına dair detaylar ortaya çıktı. New York'taki ikonik Madison Square Garden'da gerçekleşecek dev organizasyon için kentin en işlek sokaklarının 3 gün boyunca trafiğe kapatılacağı öğrenildi.
1: Değerli bir emniyet müdürü.
0: 2017'de vizyona giren ve gişe rekorları kıran Aile Arasında filminin devamı niteliğindeki iki aile arasındanın setinden yeni görüntüler geldi. Birsel'den gelen film seti paylaşımlarında Cem Yılmaz'ın olması dikkat çekti. Kadrosunda Demet Evgar, Engin Günaydın, Gülse Birsel, Fatih Artman ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı filmin 4 Aralık'ta vizyona girmesi planlanıyor. Modern arabeskin güçlü temsilcisi Kafadar, müzik dünyasında ses getirecek yeni projeleriyle dinleyicilerin karşısına çıktı. Grup, bu kez Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman'ın Elleri Ellerime şarkısını kendi tarzlarında yeniden yorumladı. Şarkı, kısa sürede dijital müzik platformlarında yükselişe geçti.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
2: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okyay'ın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
1: Cinayetle ilgisi olanlar.
2: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
1: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
2: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
1: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
2: Polisiye roman sevenler.
1: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
2: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
3: Doğa takvimi. Bugün 26 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Anadolu meteorolojisine göre bugünlerde kızılcık fırtınası patlar. Kızılcık ağacının çiçeklenme dönemine denk geldiği için kızılcık fırtınası denmiş. Orhan Veli Kanık'ın meşhur kızılcık şiiriyle karşılayalım kızılcık fırtınasını. İlk yemişini bu sene verdi kızılcık. 3 tane. Bir daha seneye 5 tane verir. Ömür çok. Bekleriz. Ne çıkar? İlahi kızılcık.
3: Doğa takvimi.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Yanlış söylenebilen bir sözcüğümüz daha. Akıbet. Genelde ı yerine i sesi konarak akıbet biçiminde söyleniyor. Aslı akıbet. K sesi de kalın olacak. Birkaç ayrı anlamı var akıbetin. İlki son. Nihayet encam, gelecek istikbal. Yazıklar olsun. Çocuklarının akıbetini hiç düşünmüyorsun, değil mi? İnsanın başına gelebilecek hal, karşılaşılabilecek durum. Bütün bunlar olup biterken her şeyden habersiz akıbetimizi bekliyorduk. Sonunda, nihayet, neticede, can kuşu kafesten akıbet uçar demiş Pir Sultan Abdal. Akıbetine uğramak deyimi vardır. Birinin düştüğü kötü duruma düşmek. Aklını başına toplamazsan sen de onun akıbetine uğrarsın bilesin. Aynı biçimde kalın K ile söylenen bir başka sözcük akide. Bu defa uzun olan i sesi akide. İki ayrı anlamı var akidenin. En bilineni ağdadan yapılan çeşitli renkte kokulu katı ağızda güç eriyen bir şeker çeşidi olan akide. Daha çok akide şekeri biçiminde kullanılır. Ağda kelimesi halk ağzı yoluyla, akide ise yazı dili aracılığıyla Arapçadan Türkçe'ye geçmiş. Akide şekeri İstanbul'un fethiyle beraber Osmanlı Sarayı teşrifatında mühim bir yer almıştı diyor tarihçi Reşat Ekrem Koçu. Yahya Kemal Beyatlı da ağızları ve elleri yaladıkları akideden kıpkırmızı bir halde geçiyorlardı demiş. Söylenişi aynı olmasına karşın ikinci anlamı bambaşka. İman, itikat, kuvvetle benimsenen görüş tarzı, inanç ve de mezhep şeklini almış inanç ve düşünce sistemi de akidenin diğer anlamı. Akideyi bozmak vardır. İmanındaki sağlamlığı kaybetmek, imanıyla bağdaşamayacak hareketler yapmak anlamında. Herkesin inandığına ve kabul ettiğine karşı olan imanı zayıf, zayıf inançlı kişilere de akidesi bozuk denir o nedenle. Akidenizi bozmadan mutlu, huzur dolu bir ömür dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
6: Bugün batıda rüzgar kuvvetlenecek. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. Poyraz İzmir'de kuvvetli, Bursa ve Ankara'da sert esecek. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da artan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Kocaeli 32 derece. Kuvvetlenen Poyraz Karadeniz kıyılarında nemli bir havaya neden oluyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Aydın ve Denizli 37 derece. Poyraz Manisa ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmeye başladı. Bodrum tarafında ise karayel hakim. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar karayel yönünden sert esiyor. Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi öncesinde Washington'a düzenlediği ziyaret kapsamında Atlantik Konseyi'nde konuştu. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın NATO'nun her üyesine fayda sağlayacak savunma sanayi devrimine öncülük ettiğini ifade etti. Rutte'nin açıklamaları gelecek ekranlarınıza.
1: Aselsan, Turkey's largest defense electronics company. They are driving Turkey's defense industrial revolution, which will benefit every member of our alliance. We will announce tens of billions of dollars of new contracts. And when our industries from Arlington to Ankara combine their strengths and step up supply, the result is not only improved security. We are in the early stages of a defense industrial revolution that will help grow our economies and support hundreds of thousands of jobs. Turkey has about 3,000 defense industrial companies, which work all over NATO, territory. So what we will do at the summit, we will have a big defense industry day on the first day.
0: Değerli izleyenler, bir son dakika gelişmesi var şu anda. Ekranlarınıza yansıyor. Reuters'ın haberine göre Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Önceki gün hatırlayacaksınız, Trump-Rutte görüşmesi sırasında dillendirilmişti bu ihtimal. Şimdi Kongre'ye geliyor Amerikan yönetimi, bu satış için gerekli adımları atıyor. Gelin ayrıntıları alalım. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den. Begüm, şimdi elbette ki hem bu satışın ve işte bu anlaşmanın ayrıntılarını alacağız, hem de Kongre'de bundan sonra nasıl bir süreç yaşanır, benzer durumlarda ne kadar sürede sonuç alınır, senden dinleyeceğiz.
2: Ose, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi resmi olarak Kongre'yi Türkiye'ye 700 milyon dolar aşkın, hatta 700 milyon dolarlık jet motoru satma niyetine ilişkin Kongre'yi resmi olarak bilgilendirdi. Hem Reuters'a bilgi veren iki kaynak bunu söylüyor, şu hem de Reuters'ın ele geçirmiş olduğu, görmüş olduğu resmi bildirimin bir kopyasına göre Kongre'yi resmi olarak Trump yönetimi bu konuyla ilgili bilgilendirmiş oldu. Hatırlanacağı üzere dün ilk olarak yine Reuters'da konuşan dört kaynak Trump yönetiminin Kongre'den bazı itirazlara rağmen bu satış için yeşil ışık yakmayı planladığını aktarmıştı. Dolayısıyla Kongre'yi resmi olarak bilgilendirmiş olması Trump yönetiminin önemli bir adım. Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde de Ankara'ya önemli bir jest olarak değerlendiriliyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz Kongre'nin bu satışla ilgili ya da satış niyetiyle ilgili bilgilendirilmesi konusunda ayrıntılı bir bilgi gelmedi. Ama şunu biliyoruz, bazı Kongre üyeleri, özellikle Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili üyesi Gregory Meeks'in bu konuyla ilgili bir itirazı vardı. Dün hatta haberlerin basına yansımasının ardından yaptığı açıklamada Trump yönetiminin Kongre'yi bypass etmesi adımı olarak değerlendirmişti bu adımı. Özellikle Türkiye'nin Rusya'dan satın almış olduğu, 2019'da satın almış olduğu S-400 savunma sistemi sebebiyle Türkiye'ye bir süredir yaptırım uygulanıyordu Katsa yasası kapsamında. Ama dün ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken Türkiye ile ilgili ısrarlı sorular gelmişti ve NATO zirvesi öncesinde Türkiye'yi, Türk tarafını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şeyler yapacağım muhtemelen demişti. Dolayısıyla Kongre'den gelen bazı itirazlara rağmen Trump yönetimi 750 milyon dolarlık jet motoru satışı niyetine ilişkin Kongre'yi resmi olarak bilgilendirmiş oldu. Genellikle ABD Dışişleri Bakanlığı da bu konuya itiraz eden Temsilciler Meclisi üyesini de bilgilendirmişti. Genellikle tabii ki bu tür satışların gerçekleşmesi ve sonrasında teslimatın gerçekleşmesi biraz daha zaman alıyor. Dün hatta Gregory Mix'te bu ekipmanların teslim edilmesi biraz zaman alacak ifadesini kullanmıştı yaptığı yazılı açıklamada. Ama şunu söyleyebiliriz, Kongre'den itiraza rağmen Trump yönetiminin bu konuda Kongre'yi resmi olarak bilgilendirmiş olması önemli bir adım. Dediğimiz gibi NATO zirvesi öncesinde de Ankara'ya yönelik önemli bir jest gelmiş oluyor Trump yönetiminden. Buse.
0: Evet, Begüm'ü dinledik. Amerika'dan aktardı. Bu son gelişmeleri bizlerle paylaştı. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını duyurdu. Yapılan açıklamada Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine kaynağı belirsiz mühimmatın isabet ettiği belirtildi. Söz konusu kargo gemisinin köprü kısmında hasar oluştuğu aktarıldı. Can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli herhangi bir durumda İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi'ne bildirmeleri uyarısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Denizcilik Ajansı ise saldırının ardından boğazda mahsur kalan gemiler ve denizciler için tahliye planını geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Amerikalı yetkililer ise saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etti. İran tarafı ise geçişler için güvenli rotanın kullanılması gerektiğini açıkladı. Aksi takdirde yaşanılabilecek güvenlik problemlerinin kendilerinin sorumlu olmadığını duyurdu. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alacak mı? Amerikalı Wall Street Journal'ın haberine göre Tahran yönetimi Boğaz'da güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri için ücret almayı planlıyor. Bu planın ortak bir mekanizmayla hayata geçirilmesi durumunda bölge ülkeleriyle birlikte yılda yaklaşık 40 milyar dolarlık bir gelir elde edilebileceği tahmin ediliyor.
3: İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayı hedeflerken ABD tarafı bunun mümkün olmayacağını dile getiriyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Tahran yönetiminin Boğaz'dan ek gelir elde etmek için bir planı daha var. Gazetenin özel haberine göre İran Boğaz'dan geçiş ücreti alamasa bile güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri için ücret almayı planlıyor. Bu plan bölge ülkelerinin katılımıyla ve ortak bir mekanizmayla hayata geçirilirse yılda yaklaşık 40 milyar dolarlık bir gelir elde edilebilir. Peki bu mümkün mü? Halihazırda İran'la ABD arasında imzalanan bir mütabakat metni var. Ancak taraflar nihai barışta henüz anlaşabilmiş değil. Trump yönetimi İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alması konusunda kırmızı çizgiye sahip. Washington, Hürmüz'ün uluslararası statüsünde bir boğaz olduğunu savunarak hiçbir geçiş ücreti alınamayacağını savunuyor. Tahran yönetimi ise bu parayı güvenlik sağlama, deniz emniyeti, kılavuz kaptanlık ve çevre koruma hizmetleri bedeli adı altında tahsil etmeyi planlıyor. Habere göre İranlı yetkililer yüzyıllardır bu sularda güvenliği kendilerinin sağladığını, ancak batılı nakliye şirketlerinin bölgeyi ücretsiz olarak kullandığını savunarak bu planı meşrulaştırmaya çalışıyor. Hürmüz Boğazı'na dair İran'la Umman arasında da telefon trafiği hız kesmeden devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ummanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Arakçı, Ummanlı Bakan'la Hürmüz Boğazı'nda yönetim ve deniz hizmetlerini belirlemek için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. İranlı Bakan yaptığı açıklamada Hürmüz'ü yönetecek ortak mekanizma konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.
0: Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı önceki gün. Depremde son resmi açıklamalara göre 188 kişi öldü. 1500'den fazla yaralı olduğu belirtiliyor. Ancak ölü sayısının binleri bulabileceği uyarısı yapılıyor.
4: Önce 7,2, sadece 39 saniye sonra ise bu kez 7,5 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Venezuela'yı çifte deprem vurdu. İlk depremin merkez üssü kıyı kasabası Moro'nun 21 kilometre batısıydı. 7,5 büyüklüğündeki depremse 45 kilometre uzakta meydana geldi. Sarsıntılar sırasıyla 22 kilometre ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssüne 160 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da ağır hasar oluştu. Çöken binalar arasında 22 katlı bir apartman da var. Depremin ardından halk panik içinde sokağa çıktı.
5: Duvarların hepsi çatlamıştı. Kapıyı bir şekilde açmayı başardık. Görüşü engelleyen bir duman bulutu vardı. Aşağı indiğimizde ise manzara bir korku filmi gibiydi. Molozların ve her şeyin üzerinden tırmanarak geçmek zorunda kaldık. O binadan sadece tek bir ailenin çıkabildiğini gördüm.
4: Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak ekipler yetersiz kalıyor.
6: Beton bloklar hala orada duruyor ve seslerini hala duyabiliyoruz. Hayattalar. Oradaki 3 kişinin hiç olmazsa kurtarılabilmesi umuduyla onlara seslerini zorlamamalarını ve kısa nefesler almalarını söylüyoruz.
4: Venezuelalılar çaresizlik içinde enkazda kalan yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Depremde ülkenin en büyük havalimanı olan Maiquetía'da hasar oluştu. Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Depremin en fazla Trujillo, Carabobo, Miranda ve La Guardia eyaletlerinde hasara yol açtığı açıklandı. Ülkede mini tatil olduğu için insanların deprem anında genellikle evlerinde olduğuna dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının binleri bulabileceği ve toplamda 10 bine ulaşabileceği uyarısı yaptı. 7,5'in Venezuela'yı 1900'den beri vuran en şiddetli deprem olduğuna dikkat çekiliyor. Depremin ardından çok sayıda ülke yardım önerisinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tüm federal kurumlara Venezuela'ya yardım için hazırlık yapmaları talimatı verdi. Yeni ve harika dostlarımız için orada olacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani yardım gönderileceğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yabancı ülkelerden gelen yardım önerilerinin organize edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi.
0: Değerli izleyenler, Venezuela'da 16 yıldır yaşayan ve ailesiyle Leguara kentinde ikamet eden Türk vatandaşı İbrahim Eser depremin ardından bölgedeki yıkımı görüntüledi. Eser yaşadığı bölgedeki durumu her yer cehennem gibi, hiçbir yer sağlam kalmadı sözleriyle anlatırken sarsıntının ardından alev alan bir binanın görüntülerini paylaştı.
7: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı.
8: Yer yerle bir oldu. Her yer yerle bir oldu. Her yer.
9: Çevremizdeki binalar bunlar. Binalar tamamen kullanılamaz duruma geldi. Çökmüştü bunlara yani.
10: Burada da bazı tek katlı ve iki katlı evler de hepsi yıkılmış. Tabii başka yerlerde daha büyük hasarlar var. Daha büyük binaların çöküşü var. Toprak kayması olmuş burada. Şu an ara sokaklardan geçiyoruz. Ara sokaklardaki binalar da normal müstakil evlerde hepsi yıkılmış durumda.
0: Nevşehir, Keçiören ve Keşan Belediye Başkanları AK Parti'ye katıldı. 3 belediye başkanına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarına ilişkin konuştu.
11: Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
3: 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den Şubat ayında istifası büyük tartışmalara yol açan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP'den ayrılan Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye geçti. 3 belediye başkanına da rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
12: İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
3: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını da değerlendirdi.
12: Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız, insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez.
3: Erdoğan son dönemde başörtüsünü hedef alan olayların gündeme geldiğini söyledi. İnanç özgürlüğü vurgusu yaptı.
12: 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü.
3: Cumhurbaşkanının sosyal medya konusunda yaptığı bir uyarı da dikkat çekti.
12: Etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan krizinin ardından ilk kez yüz yüze geldi. Dün ikili mecliste 22. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde tokalaştı. Yüzlerindeki gerginlik ise gözlerden kaçmadı.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararından sonra ilk kez yan yana geldi. İki ismin tokalaşması kameralara böyle yansıdı. Mecliste Ankara'da hayatını kaybeden CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Törene eski ve yeni pek çok milletvekilinin yanı sıra Kılıçdaroğlu ve Özel de kurmaylarıyla katıldı. Cenaze törenine ilk gelen isim Özel'di. Özel'in ardından Kılıçdaroğlu meclisteki törene geldi. Ön sırada saf tutanlarla tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le de tokalaştı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen 3 genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Deniz Demir ve Semra Dinçer'le tokalaşmaması dikkat çekti. Törenin ardından Naaş'ın cenaze aracına bindirilmesi sırasında cenazeye katılanlar da yürüyüşe geçti. O sırada da Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana gelmedi. Yüksek Disiplin Kurulu da ihraç gündemiyle toplandı. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel'in tedbir kararına yaptıkları itirazları ele alındı. İtirazlar 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da Muharrem ayı ve Aşura programına katılacağı bildirilmişti. Kılıçdaroğlu programını iptal etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve Aşura gününün siyasi polemiklere konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu utancın bir parçası olmayacağız ifadelerini kullandı.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 şüpheli gözaltına alındı. Belediye başkanlarının CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderdiği öne sürüldü.
3: Rüşvet soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 25 kişi gözaltında. İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada rüşvet iddiaları araştırılıyor. İnşaat ve imar alanında usulsüzlükler karşılığında belediye görevlileri ve müteahhitler arasında rüşvet alışverişi yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirtildi. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Bu paralar önce Veli Ağbaba'nın 19 Haziran'da tutuklanan danışmanı Özlem Akyılmaz'a, oradan Veli Ağbaba'ya aktarılıyordu. Masak kayıtları, mali analiz raporu, bilirkişi raporları, müşteki müteahhit ifadeleri, etkin pişmanlık beyanlarıyla HTS ve baz irtibat kayıtları doğrultusunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le iş insanlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Veli Ağbaba'nın soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi.
0: 6 yaşındaki evlilik skandalı ile ilgili bir gelişme var. Mağdurun yaşının büyük göstermek için sahte kemik yaşı raporu düzenlediği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. Dosya Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'ni dini nikah adı altında 6 yaşından itibaren Kadir İstekli'nin istismarına maruz bıraktığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Sahte kemik yaşı raporu davasında Gümüşel, İstekli ve iki sanık daha 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında doktorların da olduğu 4 sanık hakkındaki dava ise zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, çocuğun nitelikli cinsel istismar suçuyla bağlantılı olarak 18 yıl hapse çarptırılmış, 3 sene cezaevinde kaldıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen hafta tahliye edilmişti. İstanbul'da emniyet güçlerinin takibiyle Beykoz'da bir adrese yapılan operasyonda 11 bine yakın tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı. Eserler uzmanlar tarafından incelendikten sonra sergilenmek üzere müzelere gönderilecek.
13: Heykeller, sikkeler, binlerce yıl önce kullanılan günlük araç gereçler. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 bine yakın arkeolojik buluntu ele geçirildi. İstanbul Polisi istihbarat çalışması ve takip sonrası Beykoz'da bir adrese baskın düzenledi. Evin içinde bir müzeyi dolduracak sayıda kaçak tarihi eser bulundu. Arkeolojik değer taşıyan buluntuların Sümerlerden Hititlere, Urartulardan Romalılara kadar pek çok farklı Anadolu medeniyetine ait olduğu belirlendi. Korumaya alınan eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
14: Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızasıdır, insanlığın evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, aynı zamanda geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar geleceğimize de bu mirası taşımaktır.
13: Ele geçirilen tarihi eserler uzmanlar tarafından incelenip sınıflandırıldıktan sonra sergilenmek üzere müzelere gönderilecek.
15: Birbirinden değerli işte bu tarihi eserlerden en ilginci ise Yunan-Roma İmparatorluk devrine dayanan cam parfüm ve gözyaşı şişeleri.
13: Gözaltına alınan iki zanlı mahkemeye sevk edildikten sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Ankara'da iki gün önce meydana gelen belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin otobüsün içindeki kameraların görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs şoförünün önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor. 23 Haziran'da İtimeskut'ta meydana gelen kazada refüje çıkan otobüs 20 yaşındaki Hamza Efe Doğan'a çarpmıştı. Vatani görevini yapan birliğe dönmek üzere yolda olan Doğan kurtarılamamıştı. Kazada otobüsteki 9 yolcu da yaralandı. Ticari araç sürücüsü tutuklu yargılanıyor. Kahramanmaraş'ta bir evde yangın çıktı. Yangına uyurken yakalanan 3 engelli kardeş hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar da tedaviye alındı.
16: 3 engelli kardeş evde uyuyordu. O sırada yangın çıktı. Arevlerin arasında kalan kardeşler kurtarılamadı.
17: Bana bir battaniye ıslattılar. Ben battaniyeyle girdim. 2 tane çocuk alabildim ancak.
16: Olay Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Evde 44 yaşındaki Esra Saltalı, 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ve 26 yaşındaki Abdülgani Saltalı kardeşler kalıyordu. Engelli olan 3 kardeş yer yatağında uyurken alevler hızla büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdülgani Saltalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
18: Kaybolduğu şeklinde bilgi
16: Dumandan etkilenen anne ve diğer çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
19: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size daha önce burada yapmadığımız iki tane Raymond Chandler kitabı takdim ediyoruz. Bir tanesi Küçük Kız Kardeş, The Little Sister, öteki de Playback. Bunlar sanıyorum ki bir tanesi hariç Everest'in Raymond Chandler serisini tamamlıyor. Aslında ikisinin arasında başka bir tane kitap var. Onun da Sorumsuz Çevirmeni, bitirdiği zaman bu çeviriye hemen buraya dahil olacağını sanıyorum. Yani umarım ki bu fuarda kendisini The Long Goodbye'yı Türkçe olarak görmek mümkün olacak. Doğrusu hicap duyduğumu da eklemem lazım bu kadar geciktiği için. Raymond Thornton Chandler, polisiye sevenlerin en beğendiği yazarlardan biridir diye düşünüyorum. Benim için öyle çünkü. Hardboiled noir türlerinin Dashiell Hammett'le birlikte en önemli iki isminden biri. Ve ikisi de, ama bence özellikle Chandler, sadece polisiye yazarı olmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda edebiyatın geneli içinde de çok değer taşıyan yazarlar. Bir de yani satılmamış, kendi düşündüğünü söyleyen, kendi inandığını yapan, buna karşılık tabii ki fazla para kazanamayan, polisle sık sık arası bozulan, müşterilerinin çıkarını her şeyden fazla kollamaya çalışan, bu yüzden de başına dertler açılabilen, yani aslında müşterilerine hizmet edebilmeyi ön plana çıkarmış bir hafiyedir kendisi. Pek severiz. Burada bir tanesinde bu hizmet ettiği müşteriler yüzünden başının hayli derde girdiğini de söyleyebiliriz. Küçük Kız Kardeş de eğer durumun nasıl gelişeceğini bilseydi asla bu işe girmeyip kabul etmeyip başına açılan dertlerden kurtulabilmiş olacağını da belirtir. Ama Marlowe bu tabii. O yüzden pek kendisine inanmıyoruz. Mekanımız gene burada Los Angeles ama Playback'te Esmeralda diye bir yerdeyiz ki bu La Jolla aslında Chandler'ın son yıllarında yaşadığı. Bir de bitmemiş olan bir kitabı var. Orası da orada, o kitapta Los Angeles'ta geçmeyen iki hikayesinden biridir. Evet, kitaplarımızın isimlerini bir daha söyleyelim. Everest'ten Küçük Kız Kardeş, The Little Sister, Pınar Güncan çevirdi. Playback, Sinan Fişek çevirdi. Zaten bunların çoğunluğunu Fişek çevirdi. Fatih Özgüven'in sanıyorum bir çevirisi var. Nasipse bir tane de benim olacağım.

Evet efendim, küçük kız kardeş Raymond Chandler'ın Philip Marlowe serisinin 5. kitabı. 1949 yılında yazmış. 1940'ların sonundaki Los Angeles'ta geçiyor hikaye. Ve bir Hollywood yıldızcının küçük kız kardeşi, yani küçük kız kardeş oradan geliyor, onun kız kardeşi üzerine kurulu. Hollywood'un içine giriyor, böylece işte neye uğradığını şaşırıyor zaten Philip Marlowe da. Müşterisinin peşine takılarak Hollywood skandallarına, komplolarına bulaştığı için. Müşterinin adı Orpha May Quest. Kendi halinde bir küçük hanıma benziyor. Hatta çok da kibar. Marlowe da telefonda konuşurken çok kaba buluyor. Sonra işte sinek avlayan ve pek de itimat verici türden olmayan yazıhanesine geliyor. Kapının buzlu camında boyası pul pul kabarmış siyah harflerle Philip Marlowe araştırma inceleme yazar yazıhaneye. Kansas'ta Manhattan diye bir yerdeymiş. Erkek kardeşi kaybolmuş. Erkek kardeşini bulmasını istiyor. Orpha May böyle hanım hanımcık görünen bir kız. Çerçevesiz gözlükleri var. Ufak tefek, tertipli. Böyle bir kız yani, hiç gösterişli olmak için en ufak bir çaba da harcamayan. Orin Bay City'de bir yerlerde görülmüş. Bu Bay City aslında var olmayan bir kent. Chandler romanlarında karşımıza çıkar. Model olarak da kendine Santa Monica'yı almış. Ve hiç yapmadığı halde Orin, Orpha May'la fevkalade disiplinli ve otoriter bir hanım olduğu anlaşılan annelerine mektup yazmayı da ihmal etmiş. Dolayısıyla onu bulmasını istiyor masum küçük kasaba kızı. Marlowe da Orin'in bilinen son adresiyle işe başlıyor. Bay City'de bir apartman, bir bina. Önce orada bir paralar sayan bir adamla konuşuyor. İdare eden şahıs, binadan sorumlu olan şahıs. Bir kapışıyorlar. Paralığın mı çalacak diye adam endişe ediyor. Ondan sonra emekli bir optometrist olduğunu iddia eden bir adamla karşılaşıyor. Adam da biraz endişeli görünüyor ve bir postiş taktığını ve silahı olduğunu fark eder. Sonra oradan çıkınca müdürün yerine gider yine. Bakar adam böyle zaten çok da içkiliymiş daha önce. Onun kendinden geçmiş vaziyette yattığını görünce herhalde sızdı diye düşünür. Sonra öldüğünü anlar. Bay City polise telefon eder ve cinayeti bildirir. Adını bırakmaz. Bizce de isabet eder. Çünkü bundan sonra engel olamadığı hayli cinayeti polise bildirmek zorunda kalacaktır.

Raymond Chandler, Philip Marlowe, küçük kız kardeş Playback. İki tane kitabımız var Everest'ten çıkan. Bu dizi, hatta sanıyorum başkaları da Ahmet Ümit editörlüğünde hazırlandı. Gayet güzel seçkiler. Zaten hiç anlamamışımdı niçin Raymond Chandler'la Dashiell Hammett'in bütün kitaplarının Türkçe'ye çevrilmediğini, yani saçma sapan şeyler de çevrilir ve satarken. Dolayısıyla Ahmet Ümit editörlüğündeki bu diziyi hakikaten herkese tavsiye ediyoruz. Zaten Chandler herkese tavsiye ediyoruz. Ümit de zaten ön sözünün sonunda sadece polisi edebiyatının değil, dünya yazınının vazgeçilmez yazarlarından biri olduğunu belirtmeyi ihmal etmemiş Raymond Chandler. Efendim bu küçük kız kardeşte, yani eğer diyorsunuz ki eğer o zamanlardaki Hollywood buysa ben almayayım, yani böyle basbayağı ürkütücü, küçük mafya ile aynı derecede insana hiçbir şekilde bir sanatsal faaliyet yapmıyormuş duygusu veren bir Hollywood. Niye böyle? Çünkü Chandler'ın Hollywood'da Paramount şirketinde senarist olarak çalıştığı dönemin arkasından yazdığı ilk roman, dolayısıyla hiç muhabbetle dolu değil kendisi de Hollywood'a karşı. Onu da rahatlıkla buraya yansıtmış. Örneğin Double Indemnity adlı fevkalade noir filmlerden birinde Billy Wilder'la birlikte yazmışlar senaryoyu. Ve ilk andan itibaren nefret etmiş ondan. Hatta onun karakterini, bir baston taşıma durumunu bu kitapta kullanıyor bile. Mavi Sivert'in menajerinin bürosuna gittiği zaman. Ve hakikaten Hollywood'a karşı nefretle dolu olarak gelmiş. Merakla okunan bir kitap. Bütün Raymond Chandler kitapları gibi diyeceğim ama mesela Playback için aynı şeyi düşünmüyorum. Raymond Chandler'ın yazdığı son eksiksiz roman, yine Philip Marlowe var tabii, 1958'de ölümünden bir önceki yıl yayınlanmış. Burada 1952'nin başındayız. Kitaptaki olaylar o tarihte geçiyor yani. Marlowe'la The Long Goodbye'daki Linda Loring ayrıldı. 1,5 yıl olmuş. Bilinmeyen bir müşteri tutuyor Marlowe'u aracılar vasıtasıyla. Eleanor King adıyla gezen bir kadını izlemesi için, ki asıl adı Betty Mayfield'miş. Marlowe onun peşine düşüyor. Kaliforniya'daki küçük kıyı kasabası Esmeralda'ya kadar izliyor. Orada kendisi de hayli kandırılıyor, hayli hırpalanıyor diyelim. Sonra anlaşılıyor ki Mayfield trenle batıya giderken ona şantaj yapan bir adam tarafından tanınmış. Şimdi Philip Marlowe'la temasa geçip onu izlemesini isteyen adam bir avukat. Bu işi de kendisine Washington'daki başka avukatların verdiğini söylüyor. Burada da şüpheli niyetleri olan pek çok karakterle karşılaşıyor. Müşterisi hakkında gereken bilgileri ediniyor. Bu romanı aslında stüdyolar tarafından reddedilen bir senaryosundan uyarlamış. Ama buna karşılık filme çekilmeyen tek romanıdır. Bir de buradaki Marlowe bana her zamanki Marlowe'dan biraz daha farklı gibi geliyor. Biraz daha böyle sanki Mike Hammer'imsi kadınlara karşı tavrından. Yani şöyle diyeyim, küçük kız kardeşteki Marlowe'u daha çok seviyorum.

Evet, efendim, Raymond Chandler'ın iki kitabını sunduk bugün size. 1888'de doğdu, 1959'da öldü. Hem İngiliz hem Amerikalı sayılabilir. Çünkü her ne kadar Chicago'da doğduysa da 1900'de annesiyle, İrlanda asıllı annesiyle birlikte İngiltere adalarına göç etmiş. Çünkü babası onları bırakmış, dayısı, avukat dayısı desteklemiş. Orada okumuş, sonra tekrar Amerika'ya dönmüş. Ama biz biraz isterseniz Philip Marlowe'dan söz edelim. Çünkü Chandler'ı yeterince övdük, zaten tanımayan da olmadığını düşünüyorum. The Big Sleep, Büyük Uyku, The Long Goodbye, malum kitabımız gibi. Hakikaten çok emsalsiz olduğunu düşündüğüm kitaplarda, ki filmleri de güzel filmlerdir. Özellikle The Big Sleep'in yani uyarlamalarını unutmak mümkün değil. Tanıdığımız Philip Marlowe elbette sert bir dedektif aslında. Çok içer ama bu görünüşün altında, bu sert dedektif görünüşünün altında aslında düşünen, filozof ruhlu, satranç seven, şiir seven bir adam var. Fiziksel tehlikeden kaçınmaz. Kendisi gerekmedikçe şiddete başvurmayı sevmez. Bir ahlak anlayışı var, hep kolladığı. Ve genellikle de janrın femme fatalleri tarafından kandırıldı, söylenemez. 1.85 boyunda, 86 kilo. Önce Hobart Arms diye bir yerde yaşamış, The Big Sleep'te, Büyük Uyku'da bu. Sonra Bristol Oteli'ne taşınmış, 10 yıl orada kalmış. 1950'de The Long Goodbye'da Yucca Avenue'da bir ev kiraladığını görüyoruz. 1952 başına kadar orada kalıyor. Playback'te olduğu gibi bitmiş olan son Chandler romanı. Camel tercih ediyor, Camel içiyor. Boşanma davalarını almıyor. Dediğimiz gibi bir satranç meraklısı. Genellikle de kendisiyle oynuyor. Tercih ettiği içkilerse işte viski genelde. Brandy, Four Roses, efendim Old Forester gibi içkiler. Ama içkiyi aynı zamanda karşısındakileri konuşturmak için de kullanıyor. Bu işte de usta, High Window, Yüksek Pencerede olduğu gibi. Poodle Springs diye bir kitabı var. Chandler 1959'da ölünce yarım kalmış. Robert B. Parker, ki çok iyi bir yazardı, nedense hiç burada itibar görmediği halde 1989'da tamamlamıştı bu romanı. Chandler'ın romanını, Chandler'dan çok etkilenen yazarlardan biridir. Evet efendim, iki tane kitabımız vardı. Biraz da dikkatinizi çekmek adına onlara. İkisi de Everest'ten çıktı. Küçük Kız Kardeş, The Little Sister, Mayıs'ta çıkmıştı. Pınar Güncan tarafından çevrildi. Playback ise bu serinin kitaplarının çoğunluğunu çeviren Sinan Fişek tarafından. O da Everest'ten. Başka bir yazarla, başka bir eserle gene birlikte olacağız. O vakte kadar size Marlowe'un da şerefine keyifli günler diler efendim. Hoşçakalın.

NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: Bugün batıda rüzgar kuvvetlenecek. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. Poyraz İzmir'de kuvvetli, Bursa ve Ankara'da sert esecek. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da artan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Kocaeli 32 derece. Kuvvetlenen Poyraz Karadeniz kıyılarında nemli bir havaya neden oluyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Aydın ve Denizli 37 derece. Poyraz Manisa ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmeye başladı. Bodrum tarafında ise karayel hakim. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar karayel yönünden sert esiyor. Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
1: Hava durumu.
2: Orta yaşlara doğru aynaya baktığımızda artık gençlik zamanlarında olmadığımızı yüzümüzdeki çizgiler ve saçlarımızdaki beyaz seller anlatır. Peki saçla yaşlanmanın nasıl bir bağlantısı var? Saçlar neden beyazlar? Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan anlatıyor.
3: Saça rengini veren pigmentin üretimi zamanla vücut bunu üretme kapasitesini kaybediyor. Yaş aldıkça, yaşlandıkça kişilerin o pigmenti, saça işte kahverengi, siyah renk veren pigmenti üretme kapasiteleri azalıyor. Bu kimi kişilerde daha erken yaşta oluyor, kimi kişilerde daha ilerleyen yaşlarda. Burada en önemli faktör aslında genetik. Yani temelde genetik altyapımız, genetik yatkınlığımız bizim saçımızın ne zaman beyazlayacağını belirliyor. Ama bunun dışında yine saçın daha erken beyazlamasıyla ilişkili bazı tanımlanmış tıbbi durumlar var. Örneğin işte eşlik eden otoimmün hastalığı olanlarda, belirgin vitamin mineral eksikliği olanlarda saçların daha erken beyazlayabildiğini biliyoruz. Stres bir sürü aslında deri hastalığının ve belki tıbbın birçok hastalığının gelişmesini kolaylaştıran ya da mevcut hali daha alevlendiren bir faktör kesinlikle. Saçlarda da böyle yoğun bir stres, sıkıntılı bir dönem sonrasında daha hızlı bir beyazlaşma görülebilir.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan NTV Radyo'daydı.
1: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
4: Burası NTV Radyo.

0: İyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motor satışı için resmi süreci başlattığı iddia edildi. Reuters haber ajansı satış için Amerikan Kongresi'ne resmi bildirimin yapıldığını öne sürdü. Ayrıntılar için şimdi Washington'a dönelim. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda olacak ve hemen soralım, bu satış bildirimi ne anlama geliyor Begüm?
1: Canan, Reuters'a bilgi veren iki kaynağa göre Trump yönetimi Türkiye'ye 750 milyon dolarlık jet motoru satışı konusunda resmi olarak kongreyi bilgilendirdi. Türkiye'ye satış niyeti konusunda kongreyi bilgilendirdi. Dün hatırlanacağı üzere Reuters haber ajansı ilk olarak aslında bunu duyurmuştu. Kongreden gelen itirazlara rağmen Trump yönetiminin bu satışı ilerletmeyi planladığı yönünde çeşitli kaynaklardan haberler yansımıştı. Şimdi bu uçak motorlarını General Electric firması üretiyor ve Türkiye'nin de ilk yerli milli uçak projesi olan Kaan projesinde bu jet motorları kullanılacak. 2016'da başlatılan Kaan programında motor için güvenilir bir kaynak bulunması önem taşıyordu. ABD Başkanı Donald Trump da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlarken Beyaz Saray'da bu konuya değinmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım muhtemelen ifadesini kullanmıştı. Trump yönetiminden bir yetkili de ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkisi olduğunun altını çizmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bölgede önemli ve iyi bir ortak olduğuna dikkat çekmişti. Şimdi ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bu satışa ilişkin ya da kongrenin bilgilendirilmesine ilişkin bir açıklama ya da yorum gelmedi. Ama şunu biliyoruz, jet motorları anlaşması sürecini bloke eden isimlerden bir tanesi Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Gregory Meeks'ti. Aynı zamanda Meeks Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu'nun kıdemli üyesi. Yani silah satışı süreçlerinde önemli rolü oluyor şu bu komisyonların ve Gregory Meeks'in de gayri resmi inceleme sürecinde Türkiye'ye jet motoru satışına karşı çıktığı biliniyor. Şu Gregory Meeks de kongrenin bu süreç içerisinde bypass edilmesine hatta tepki gösterdi. Kongrenin denetim yetkisinin açık bir şekilde Trump yönetimi tarafından hiçe sayılması olarak değerlendirmişti bu adımı. Şimdi Amerika'nın başka ülkelere silah ve askeri ekipman satışında uzun süredir uygulanan bir prosedür var ve bu prosedür kapsamında da hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun ilgili komisyonlarının başkanlarının ve kıdemli üyelerinin normalde onayları gerekiyor. Kongreden bu süreçlerde gelen itirazlar önemli silah satışlarını etkileyebilir ama yönetim buna rağmen bu süreci ilerletmeyi de tercih edebilir. İlla bloke edecek diye bir şey yok. Ve genelde de jet motorları satışı Türkiye'ye bu satış niyeti için de geçerli. Amerikalı şirketlerin, Amerikan şirketlerinin askeri ekipmanı başka ülkelere hükümetin izniyle sattığı doğrudan ticari satış olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde kongrenin resmi olarak bu niyet konusunda bilgilendirilmiş olması ve Ankara ile Washington arasındaki savunma işbirliği bakımından bu önemli bir adım. Ama Türkiye'nin Rusya'dan 2019'da satın aldığı S-400 savunma sistemi sebebiyle o konunun hala çözüme kavuşmamış olması sebebiyle F-35 programı konusundaki pürüzse devam ediyor. Çünkü mevcut ABD yasası Türkiye S-400'lere sahip olmayı sürdürürken F-35 programına katılmasını engeller nitelikte bir yasa var. Dün hatta Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Savunma Bakanı Pete Hegseth ve bütün ekip bunu şimdi gözden geçiriyoruz, inceliyoruz. Çünkü Amerikan yasalarına uymak adına teyit etmemiz gereken bazı şeyler var ifadesini kullanmıştı J.D. Vance. Wall Street Journal'a göre kongre yetkilileri yönetimin jet motorlarını satma yönündeki girişimini Türkiye'ye F-35 satışına kongrede gösterilen muhalefeti aşma çabası olarak değerlendiriyor. Özellikle bu süreçte tabii Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın da tıkanıklıkların aşılması konusunda önemli rol oynadığı da biliniyor Canan.
0: Begüm Dönmez Ersoz, teşekkür edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Washington'dan şimdi Los Angeles'a doğru gidelim. Dünya Kupası'nda amilli takım Türkiye saatiyle sabah 5'te Amerika Birleşik Devletleri karşısına çıkacak ve gruptan çıkma şansını yitiren millilerimiz ev sahibi karşısında turnuvaya iyi bir oyun ve galibiyetle de veda etmek istiyor. Son maç öncesinde durumu ABD'de bulunan NTV Spor Müdürümüz Emin Çağlar'dan alacağız. Emin, neler aktaracaksın? Son maçı da yine beraber izliyor olacağız.
2: Canan Arslan, merhaba. Evet, açtık ve kapatıyoruz. Üçlemeyi tamamlayacağız böylece. Keşke çok daha güzel sözlerle devam edebilseydik kapatmak yerine. Ama her turnuva bir tecrübe. Her turnuvadan, her maçtan, her andan çıkarılacak dersler var. Önümüzdeki yıllar için, diğer turnuvalar, şampiyonalar için, milli takımında bu dersi kendileri söyledikleri için belirteceğim. Bu dersi aldığını düşünüyoruz. Her açıdan hem takım, hem yönetim, hem teknik taraf, hem medya, herkes tecrübeyle buradan ayrılıyor. A milli takım 3 saat sonra başlayacak Amerika Birleşik Devletleri maçıyla Dünya Kupası yolculuğunu tamamlayacak. Los Angeles'taki SoFi Stadyumundayız. Kapılar yaklaşık 7 dakika önce açıldı ve içeriye girişler başladı. Tabii ki çoğunluğun Amerika Birleşik Devletleri taraftarları olduğunu söyleyelim. Aralarda yine görebiliyoruz tabii ki Türk taraftarları. Ama küçük bir delikanlı da orada kameranın önüne gelmek istemişti. Milli takım galibiyetle veda etmek istiyor. Milli takım kazanarak veda etmek istiyor. Milli takım tecrübelendi. Daha önemli şeyler kazanmak istiyor. Bakalım bunları başarabilecek mi? Maç başladığında göreceğiz. Milli takım hazırlıklarını tamamladı. Milli takımda eksik, cezalı veya sakat oyuncunun olmadığını söyleyelim. Küçük bir Türk taraftarı da görüyoruz. Herkes burada. Ya, tabii milli takımda coşku ilk maçlara oranla çok yok ama Los Angeles'taki son iki antrenmanda oyuncuların baskıyı atlattığını gördük. Daha neşeliydiler, daha moralliydiler ve birbiriyle teması, iletişimi daha fazla olan bir oyuncu grubu gördük. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Maça gelecek olursak, Montella nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak? Bu turnuvada hem 11'i, oyun başlangıç planı, hamleleri de eleştirilmişti. Montella'nın bugün sahaya sürmesini beklediğimiz 11'de kalede Uğurcan Çakır olacak. Sol bekte ilk iki maçta Ferdi Kadıoğlu oynamıştı. Bugün Eren Elmalı'yı göreceğiz. Sağ bekte Zeki'yi göreceğiz. Stoper'de Abdülkerim ve Ozan Kabak. Merih'in yedekte olmasını bekliyoruz. Önlerinde Hakan ve Orkun'u göreceğiz. Hücuma yönelik orta sahada sol kanatta Kenan Yıldız. Sağ kanatta Oğuz Aydın. 10 numara pozisyonunda Arda Güler'i izleyeceğiz. Ve forvet hattında Barış Alper Yılmaz. Ufak bir parantez orada, bir ihtimalle Can Uzun'u görebiliriz. Montella'nın bu akşam sahaya sürmesini beklediğimiz 11'i. Maçın hakemi Mısır Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Goraba olacak. SoFi Stadyum'da şu anda yaklaşık 1000 taraftar içeriye girdi, onu söyleyebiliriz. İçlerinde Türk taraftarlar da var. Biz gün içinde sabah saatlerinde yolculuğumuz başladı. Önce İletişim Başkanlığı'nın Los Angeles'ta organize ettiği Turkish Vibe Zone'da Türkiye Burada alanına gittik. Orada kapılar kapalıydı ama öğleden sonra saat 15 itibariyle orada da kapıların açıldığını, maçı orada izlemek isteyenler için alan kurulduğunu belirtelim. Sonrasında şehri gezdik biraz. Tabii ki Birleşik Devletler vatandaşlarının, taraftarlarının ne kadar coşkulu olduğunu söylememize gerek yok, bir kez daha hatırlatalım. Biraz organizasyon ve statla ilgili stadyumla ilgili bahsetmek istiyorum. FIFA'nın çok katı kuralları var. Medya mensuplarının bile buraya gelişini çok zorlaştıran bir uygulama var. FIFA bu turnuvada yaptıklarıyla yapmadıklarıyla eleştiriliyor. Övgü aldığı yerler de var ama biz de medya mensubu olarak tecrübelerimizi paylaşalım. Normalde UEFA organizasyonlarında daha kolaycı bir yaklaşım, daha yapıcı bir yaklaşım varken FIFA'nın bu organizasyonunda daha katı kuralları olduğunu da belirtelim. Daha önce kupaları tecrübe etmiş basın mensubu arkadaşlarımız da bunu söylüyor. Geçmiş yıllardan farklı bir FIFA organizasyonu olduğunu belirtelim. SoFi Stadı ödüllü bir stadyum. Yaklaşık 70 bin taraftarı içeri alabiliyor. Konserlerde burası 100 bin taraftarı da geçebiliyor. Milli takım galibiyetle veda etmek, iyi oyunla veda etmek, gollerle veda etmek istiyor. Dün Kenan Yıldız demişti, bundan sonraki turnuvalarda daha gururlandıracak sonuçlar hayalimiz ve bunu başaracağız demişti. Montella, teknik direktör Montella, o istifa artık dünde kaldı. Maça dönecek olursak maçta yine planlarının benzer olacağını söyleyebiliriz. Burada tabii 90 dakika topu ayağını tutan bir Türkiye değil de Amerika'ya topu biraz daha veren ve bunun sonucunda bize geçmiş dönemlerde çok imza maçlarımız vardı. O imza maçlarını oynadığımız bir Montella'nın Türkiye'sini görebiliriz. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Yani %60-70 top Türkiye değil de %30-40'larda Türkiye ama çok daha hızlı hücum eden, dikine hücum eden bir Türkiye görmeyi tahmin ediyoruz. Montella'nın açıklamalarından, antrenmanlarda edindiğimiz izlenimlerden bunu bir kez daha söyleyebiliriz. Maç Türkiye saatiyle 05'te, yerel saatle 19'da başlayacak. Stadyum kapıları açıldı. Taraftarlar içeriye giriş yapmaya devam ediyor, bir kez daha hatırlatalım. Biz her saat burada olacağız. Yayınlarla destekleyeceğiz. Yayınlarda olacağımızı söyleyelim. Önümüzdeki yayınlarda konuklarımız da olacak. Onu belirtelim. Yavaş yavaş yayını biz kendi adımıza noktalayacağız. Onu bir kez daha belirtelim. Türkiye galibiyetle veda etmek istiyor. Avustralya mağlubiyeti, Paraguay mağlubiyeti ama alınacak bir galibiyetin havaları değiştireceğinden çok net bir şekilde eminiz. Umarız o güzel bir oyunla galibiyet gelir. Oyun olmasın, skor olsun diyenler de olabilir. Son maçta iz bırakıp veda etmek daha önemli.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç polis ve komiser yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar diledi. Yeni göreve başlayacak polis ve polis yardımcılarının önünde zorlu bir mücadele süreci olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pusulanız, vicdanınız, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız," dedi.
3: Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz.
4: Uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız, vicdanınız, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni mezun polislere bu sözlerle seslendi. Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksekokulları ve Polis Eğitim Merkezlerinden mezun olan 13.650 polis memuru ve komiser yardımcıları için Ankara'da tören düzenlendi. Erdoğan törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişiminde akademi yerleşkesinde şehit olan özel harekat polislerini hatırlattı.
3: 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
4: Erdoğan konuşmasının ardından dereceye giren genç polislere diplomalarını verdi. O öğrenciler arasında 11 ülkeden gelen yabancı mezunlar da vardı.
5: Komiser Ali Gengaybay Kongo, Kongo Cumhuriyeti, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Yemin töreni sonrası genç polisler ve komiser yardımcıları geçit töreni gerçekleştirdi.
0: NATO zirvesi alarmındaki Ankara'da zirve nedeniyle kapanacak yollar netleşti. Cumhurbaşkanının bulunduğu Beştepe'de liderlerin konaklayacağı Çankaya ve Gazi Osmanpaşa'da birçok cadde ve sokak kapalı olacak. Önlemler 6 Temmuz'da başlayıp 8 Temmuz gece yarısı sona erecek. İletişim Başkanlığı da hangi alternatif güzergahların kullanılabileceğine dair bir harita hazırladı.
5: Cumhurbaşkanlığına çıkan yollar, bağlantı caddeleri ve sokaklar, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nde araç geçişine kapatılacak cadde ve sokaklar belirlendi. Ankara Valiliği detayları duyurdu. Liste 3 başlık altında toplandı. Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı, Beştepe, Söğütözü ve Bahriye Üçok caddelerinin tamamı araç trafiğine kapanacak. Araç park etmekte yasak olacak.
6: Burası da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan bulvarlardan biri, Alparslan Türkeş Bulvarı. Zirve öncesinde ve zirve devam ederken tıpkı diğer bulvarlarda olduğu gibi burası da kapalı olacak noktalardan biri. Kırmızı alanda yer alıyor. İşte bu nedenle güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Polis bariyerleri yerleştirildi. Yol zirve boyunca trafiğe kapalı olacak ama kaldırımdan da yola inişlere izin verilmeyecek.
5: Tedbirler 7 Temmuz Salı günü sabah 7'de başlayacak. 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresini kapsayacak şekilde Yeni Mahalle ve Çankaya ilçelerinde 10 mahallede 30'dan fazla cadde ve sokak trafiğe kapatılacak.
6: Burası da Cinnah Caddesi. İhtiyaç halinde kapatılacak yollardan sadece biri. Hem cadde üzerine hem de caddeye yakın noktada bulunan açık otoparklara araç park etmeyin uyarısı yapıldı.
5: 16 farklı noktada ise sadece konvoy geçiş sırasında yollar kapatılacak. İletişim Başkanlığı da kapanacak yollar ve alternatif güzergahları içeren bir harita hazırladı. Harita iletişim.gov.tr adresinde başlangıç ve bitiş noktası işaretlenerek açık yollardan uygun güzergah görülebiliyor.
0: Nevşehir, Keçiören ve Keşan Belediye Başkanları AK Parti'ye katıldı. Üç belediye başkanına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlam ve kurultay tartışmalarına ilişkin de konuştu.
7: Geldin, sefalar getirdin diyoruz.
5: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den Şubat ayında istifası büyük tartışmalara yol açan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP'den ayrılan Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye geçti. Üç belediye başkanına da rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
3: İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
5: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve kurultay tartışmalarını da değerlendirdi.
3: Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız, insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez.
5: Erdoğan son dönemde başörtüsünü hedef alan olayların gündeme geldiğini söyledi. İnanç özgürlüğü vurgusu yaptı.
3: 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü.
5: Cumhurbaşkanının sosyal medya konusunda yaptığı bir uyarı da dikkat çekti.
3: Etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda, hem kamuda, hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan krizinin ardından ilk kez yüz yüze geldi. İkili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 22. dönem CHP Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde tokalaştı. Üzerindeki gerginlik ise gözlerden kaçmadı.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak putlan kararından sonra ilk kez yan yana geldi. İki ismin tokalaşması kameralara böyle yansıdı. Mecliste Ankara'da hayatını kaybeden CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Törene eski ve yeni pek çok milletvekilinin yanı sıra Kılıçdaroğlu ve Özel de kurmaylarıyla katıldı. Cenaze törenine ilk gelen isim Özel'di. Özel'in ardından Kılıçdaroğlu meclisteki törene geldi. Ön sırada saf tutanlarla tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le de tokalaştı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen 3 genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Deniz Demir ve Semra Dinçer'le tokalaşmaması dikkat çekti. Törenin ardından naaşın cenaze aracına bindirilmesi sırasında cenazeye katılanlar da yürüyüşe geçti. O sırada da Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana gelmedi. Yüksek Disiplin Kurulu da ihraç gündemiyle toplandı. Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir kararına yaptıkları itirazları ele alındı. İtirazlar 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da Muharrem ayı ve Aşura programına katılacağı bildirilmişti. Kılıçdaroğlu programını iptal etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Muharrem ayının ve Aşura gününün siyasi polemiklere konu edilmesine müsaade etmeyecek, bu utancın bir parçası olmayacağız ifadelerini kullandı.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 şüpheli gözaltına alındı. Belediye başkanlarının CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderdiği öne sürüldü.
5: Rüşvet soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 25 kişi gözaltında. İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada rüşvet iddiaları araştırılıyor. İnşaat ve imar alanında usulsüzlükler karşılığında belediye görevlileri ve müteahhitler arasında rüşvet alışverişi yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yine rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirtildi. İddiaya göre belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları birinci derece yakınları üzerinden CHP'li Veli Ağbaba'ya para gönderiyordu. Bu paralar önce Veli Ağbaba'nın 19 Haziran'da tutuklanan danışmanı Özlem Akyılmaz'a oradan Veli Ağbaba'ya aktarılıyordu. Masak kayıtları, mali analiz raporu, bilirkişi raporları, müşteki müteahhit ifadeleri, etkin pişmanlık beyanlarıyla HTS ve baz irtibat kayıtları doğrultusunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le iş insanlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Veli Ağbaba'nın soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan yeni birimle 2 ayda 16 dosya ve faili meçhul 19 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 141 dosyanın da inceleme altında olduğunu paylaştı.
8: Faili meçhul 16 dosya, 19 cinayet son 2 ay içinde aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetleri ilişkin yürütülen çalışmalarda son durumu anlattı.
9: Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımız eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek inceliyoruz. Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.
8: Gürlek, 24 Nisan 2026'da bakanlık bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlarının incelediği son dosya sayılarını da paylaştı.
9: 75 ilimizde 638 dosya yeniden değerlendirilmekte. 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte. 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır.
8: Gürlek çalışmalarda kurumlar arasındaki sıkı koordinasyon ve uyumla sonuca varıldığını da vurguladı.
0: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgedeki askeri ve sivil harekat kabiliyetini sınayan dev bir arama kurtarma tatbikatına imza attı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatı başarıyla tamamlandı.
8: Doğu Akdeniz, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gövde gösterisine sahne oldu. Şehit Teğmen Caner Gönyeli, 2026 arama kurtarma tatbikatının deniz safhası başarıyla tamamlandı. Tatbikat bölgesel gelişmeler açısından oldukça kritik bir sahada icra edildi. Askeri ve sivil unsurların koordinasyonu, Lübnan ve İsrail'deki çatışma hatlarına sadece 200 deniz mili mesafede sınandı. İlk senaryo, kaçak göçmen taşıyan bir kuru yük gemisiyle ticari yatın çarpışmasıydı. Ekipler saniyelerle yarıştı. Bir yandan dalgalarla boğuşan kasasetler kurtarılırken, diğer yandan alevlere teslim olan yük gemisindeki yangına müdahale edildi. İkinci senaryoda ise iki ticari geminin çarpışması canlandırıldı. Denize düşen mürettebat, helikopterlerle tahliye edilerek en yakın sağlık merkezlerine ulaştırıldı. Dev organizasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster ve Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Kor Amiral Ahmet Kendil ile birlikte üst düzey askeri erkan HCSG Yaşam Gemisi'nden takip etti.
10: Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnız değildir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantörlüğü Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin temel teminatıdır.
8: Tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönge'nin ailesi de izledi. Azerbaycan'dan Pakistan'a, Libya'dan Somali'ye kadar pek çok ülkenin askeri ateşesi de tatbikatı dikkatle takip etti.
0: Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm karargah ve kışlalarda etkinlikler yapılıyor. İzmir'deki İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi de o noktalardan biri. Tören öğrenciler ve gazilerden yoğun ilgi gördü.
8: Bu yıl Türk Hava Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm karargah ve kışlalarında etkinlikler düzenleniyor. İzmir'deki İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yapılan törene vatandaşlar, çeşitli okullardan öğrenciler ve gaziler katıldı.
11: Görev yaptığı her yerde milletimizin şerefini ve devletimizin gücünü en iyi şekilde temsil etmektedir. Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızdan aldığımız bu şanlı mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aynı gururla aktarmaktır.
8: Katılımcılar, İstihkam sınıfının kullanımında olan araçları da yakından inceleme fırsatı buldu. Bu yıl envantere giren el yapımı patlayıcı tespit ve zararsız hale getirme aracı yoğun ilgi gördü. Mayın tespit aracıyla mini İHA'ya entegre EYP imha sistemi de ziyaretçilerin beğenisini topladı.
12: Kendimi 18 yaşında hissediyorum. Çünkü biz savaş zamanımızda bunları görmedik. Ama Türkiye'nin bu araya gelmesi, askerimizin, ordumuzun, kara kuvvetlerinin buraya gelmesi sevindirici, gurur duyuyoruz.
13: Gayet güzel bir etkinlik. Benim annem de Türkiye'nin ilk bayan subaylarından biri, 1961 havacı. Onunla olayı zaten hepimiz gurur duyuyoruz kendisiyle de, bütün askerlerimizle de. Hepsi ülkemizin birer neferleri, onlara çok teşekkür ediyorum.
8: Törende Ege Ordusu Bandosu da konser verdi.
0: MKE drone tehdidine karşı yeni bir mühimmat üretti. Mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.
5: Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Anonim Şirketi, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda yoğun olarak kullanılan ve giderek artan drone tehdidine karşı yeni bir çözüm hayata geçirdi. Makine Kimya Endüstrisi 7,62 mm kalibrede otomatik tüfek mühimmatını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti. Piyade birlikleri savaş sahasında ani gelişen drone tehditlerine karşı parçacık etkili mühimmatla dolu şarjörleri kullanacak. Böylece drone saldırılarında kısa süre içerisinde karşı ateş açılabilecek, isabet oranı artacak. Mühimmat piyade tüfeklerinden makineli tüfeklere, araç üstü silah sistemlerinden uzaktan kumandalı silah kulelerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Parçacıklı anti-drone mühimmatı namludan çıktıktan sonra yaklaşık 5 metre içerisinde mekanik olarak açılarak içerisindeki özel tasarlanmış parçacıkları hedef doğrultusunda yayıyor. Mühimmat yaklaşık 50 metrede 1 metre, 100 metrede ise 2 metre çapında yoğun parçacık bulutu oluşturuyor.
0: Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Depremde son resmi açıklamalara göre 188 kişi öldü, 1500'den fazla yaralı var ve ölü sayısının binleri bulabileceği uyarısı da yapılıyor.
8: Önce 7,2, sadece 39 saniye sonra ise bu kez 7,5 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Venezuela'yı çifte deprem vurdu. İlk depremin merkezi su kıyı kasabası Moro'nun 21 kilometre batısıydı. Bakabilendo. 7,5 büyüklüğündeki depremse 45 kilometre uzakta meydana geldi. Sarsıntılar sırasıyla 22 kilometre ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssüne 160 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da ağır hasar oluştu. Çöken binalar arasında 22 katlı bir apartman da var. Depremin ardından halk panik içinde sokağa çıktı.
14: Duvarların hepsi çatlamıştı. Kapıyı bir şekilde açmayı başardık. Görüşü engelleyen bir duman bulutu vardı. Aşağı indiğimizde ise manzara bir korku filmi gibiydi. Molozların ve her şeyin üzerinden tırmanarak geçmek zorunda kaldık. O binadan sadece tek bir ailenin çıkabildiğini gördüm.
8: Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak ekipler yetersiz kalıyor.
15: Beton bloklar hala orada duruyor ve seslerini hala duyabiliyoruz. Hayattalar. Oradaki 3 kişinin hiç olmazsa kurtarılabilmesi umuduyla onlara seslerini zorlamamalarını ve kısa nefesler almalarını söylüyoruz.
8: Venezuelalılar çaresizlik içinde enkaza kadar yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Depremde ülkenin en büyük havalimanı olan Maiquetía'da hasar oluştu. Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Depremin en fazla Trujillo, Carabobo, Miranda ve La Guardia eyaletlerinde hasara yol açtığı açıklandı. Ülkede milli tatil olduğu için insanların deprem anında genellikle evlerinde olduğuna dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının binleri bulabileceği ve toplamda 10 bine ulaşabileceği uyarısı yaptı. 7,5'in Venezuela'yı 1900'den beri vuran en şiddetli deprem olduğuna dikkat çekiliyor. Depremin ardından çok sayıda ülke yardım önerisinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tüm federal kurumlara Venezuela'ya yardım için hazırlık yapmaları talimatı verdi. Yeni ve harika dostlarımız için orada olacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani yardım gönderileceğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yabancı ülkelerden gelen yardım önerilerinin organize edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi.
0: Venezuela'yı vuran 7,5 ve 7,2'lik depremlerin ardından Türkiye'den destek ve dayanışma mesajları geldi. Dışişleri Bakanlığı da Caracas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğunu aktardı.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketi yaşayan Venezuela için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi.
16: Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.
8: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır dedi. Dışişleri, Caracas Büyükelçiliği'nin ülkedeki Türklerle temas halinde olup durumlarını yakından takip ettiklerini de aktardı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Venezuela halkına başsağlığı dileyen Çelik, bu zor günlerde Venezuela'nın yanındayız ifadesini kullandı.
0: Kahramanmaraş'ta bir evde yangın çıktı. Yangına uyurken yakalanan 3 engelli kardeş hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar da tedaviye alındı.
8: 3 engelli kardeş evde uyuyordu. O sırada yangın çıktı. Arevlerin arasında kalan kardeşler kurtarılamadı.
17: Bana bir battaniye ıslattılar. Ben battaniyeye de girdim. 2 tane çocuk alabildim ancak.
8: Olay Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Evde 44 yaşındaki Esra Saltalı, 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ve 26 yaşındaki Abdülgani Saltalı kardeşler kalıyordu. Engelli olan 3 kardeş yer yatağında uyurken alevler hızla büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdülgani Saltalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen anne ve diğer çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.
0: Avrupa son yılların en ağır iklim kriziyle karşı karşıya, kıta genelinde termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. Aşırı sıcaklarda yüzlerce can aldı. Enerji altyapısı felç oldu.
5: Aşırı sıcakların pençesindeki Avrupa'da termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. Can kayıpları da endişe verici boyutlara ulaştı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyrettiği İspanya'da pazar gününden bu yana 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güneydeki Andújar kasabasında termometreler 45 dereceyi aştı. Ülke genelinde sıcaklık geceliğin bile 20 derecenin altına düşmüyor. Halk çareyi klima ve vantilatörlere sığınmakta buldu. Satışlar rekor kırıyor. Fransa'da alev alev. Başkentte 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle kırmızı alarm verildi. Fransızlar geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi. Pas-de-Calais bölgesindeki can kayıplarına Paris yakınlarında otomobilde mahsur kalan 3 yaşındaki bir çocuğun ölüm haberi de eklendi. Ülkede gece kaydedilen 22 derecelik sıcaklık Fransa tarihinin en sıcak gecesi olarak kayıtlara geçti. Aşırı sıcaklar Avrupa'nın enerji altyapısını da vurdu. Fransa nehir sularının aşırı ısınması ve soğutma sistemlerinin yetersiz kalması sebebiyle 3 nükleer reaktörünü kapatmak zorunda kaldı. Benzer bir krizle karşı karşıya olan İsviçre'de Bezna'o nükleer santralinde üretimi azalttı. 40 derecelik sıcakta kavrulan Belçikalı aktivistler yüzme alanı yetersizliğini protesto etti. İngiltere'de de aşırı sıcaklar sürüyor. Ülkede 1976'dan bu yana görülen en yüksek sıcaklık 36,1 derece olarak ölçüldü. Yüzlerce okulda eğitim ara verildi. Öğrenciler su savaşı yaparak serinlemeye çalışırken bazı öğretmenlerin ders esnasında fenalaştığı bildirildi.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen resepsiyona katıldı. Bakan Kurum Temiz Hava Koalisyonu üst düzey resepsiyonunda İngiltere Kralı 3. Charles'la bir araya geldi. Kurum yaptığı konuşmada iklim kriziyle mücadelede COP31 Başkanlığı'nın yol haritasını paylaştı Murat Kurum. Konuşmasında ayrıca Türkiye'nin COP31 hedeflerine ve eylem gündeminin önemli başlıklarına dikkat çekti. Kral Charles dahil olmak üzere resepsiyona katılan herkesi Kasım ayında Antalya'da yapılacak COP31 zirvesine davet etti. İstanbul'da emniyet güçlerinin takibiyle Beykoz'da bir adrese yapılan operasyonda 11 bine yakın tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı. Eserler uzmanlar tarafından incelendikten sonra sergilenmek üzere müzelere gönderilecek.
9: Heykeller, sikkeler, binlerce yıl önce kullanılan günlük araç gereçler. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 bine yakın arkeolojik buluntu ele geçirildi. İstanbul polisi istihbarat çalışması ve takip sonrası Beykoz'da bir adrese baskın düzenledi. Evin içinde bir müzeyi dolduracak sayıda kaçak tarihi eser bulundu. Arkeolojik değer taşıyan buluntuların Sümerlerden Hititlere, Urartulardan Romalılara kadar pek çok farklı Anadolu medeniyetine ait olduğu belirlendi. Korumaya alınan eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
18: Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızasıdır, insanın evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, aynı zamanda geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar geleceğimize de bu mirası taşımaktır.
9: Ele geçirilen tarihi eserler uzmanlar tarafından incelenip sınıflandırıldıktan sonra sergilenmek üzere müzelere gönderilecek.
19: Birbirinden değerli işte bu tarihi eserlerden en ilginci ise Yunan-Roma İmparatorluk devrine dayanan cam parfüm ve gözyaşı şişeleri.
9: Gözaltına alınan iki zanlı mahkemeye sevk edildikten sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Adana'da kağıt toplayarak çocuklarını okutan Adnan Aslan'a en güzel hediyeyi kızı Latife Aslan verdi. Genç kız zor şartlarda okuduğu üniversiteden birincilikle mezun oldu.
8: Sokaklarda kağıt toplayarak çocuklarını okuttu. Kızı üniversiteyi birincilikle bitirdi.
20: Benim bir hedefim var. Nedir hedefim? Çocuklarımı başarıya ulaştırmaktır. Bir baba olarak. Hani onların ileride düşmemesi için, onlar güzel eğitim alsın diye, güzel yaşasınlar diye, yarınlarımız için, milletimiz için, ülkemiz için, toplumumuz için faydalı bireyler olsunlar.
8: Adana'da yaşayan Adnan Aslan, babasını 8 yaşında kaybetti. Çocukluğu sokaklarda geçti. Bugün 3 çocuk babası olan Aslan, kendi evlatları da aynı zorlukları yaşamasın diye durmadan çalıştı. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan fedakar baba, kısıtlı imkanlarıyla çocuklarını okuttu. Kızı Latife Aslan, Çukurova Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünden birincilikle mezun oldu.
20: Bugün KPSS'e hazırlanıyor. Baba kendimi daha da geliştirmek istiyorum diyor. Ben de bunun için her zaman arkandayım kızım. Belki 10 yıl daha, belki 5 yıl daha ama çalışacağım, pes etmeyeceğim.
21: Herkesin bir kahramanı olmuyor ama benim en büyük kahramanım babam. Şimdiye kadar bizim için verdiği her emek için, her alın teri için ona minnettarım.
0: Bursa'da yaşayan Songül Ardil dün akşam işten eve döndüğü sırada darp edilip kaçırıldı. 21 yaşındaki kadının kurtarılması için çalışma başlatıldı. Songül Ardil dün akşam mesai bitiminde eve dönmek üzere servis aracına binmişti. Servisten inip oturduğu binaya yöneldiği sırada 3 kişi yolunu kesti. Saldırganlar darp ettikleri kadını zorla bir araca bindirip kaçırdı. 21 yaşındaki kadının yakınlarının ihbarı üzerine polis harekete geçti. Songül Ardil için arama çalışması başlatıldı. Kentteki güvenlik kameraları inceleniyor. Ekipler saldırganların yakalanıp kadının kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Artık restoranlardaki menülerde hangi yemeğin kaç lira olduğunu gördüğümüz gibi yemeğin kaç kalori olduğunu da görebileceğiz. Çünkü bu artık zorunlu bir uygulama olacak. Peki ne zaman başlayacak ve ilk aşamada ne tür restoranları kapsayacak, ayrıntılarına bakalım.
22: İçeriklerini tabii ki bilmeyi isterim. Bilemediğim yerde de zaten o ilgili kişiye soruyorum.
23: İnsanın alerjisi olabiliyor. İnsanın sevmediği mesela mantar gibi, maydanoz gibi ürünler olabiliyor.
4: Artık içerik de kalori değerleri de menülerde detaylı şekilde görülebilecek.
24: Mükemmel bir şey. Olsun, bence de olsun. Harika bir şey yani.
25: Çok güzel bir kural. Ne yediğini bilmek istiyorlar.
4: Tarım Orman Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilecek düzenleme ilk olarak ulusal çaptaki zincir restoranlarda başlayacak. Sadece bulunduğu ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmelerin 31 Aralık'a kadar, diğer restoran ve kafelerin ise 2027 sonuna kadar menülerini değiştirmesi gerekecek.
26: Müşteri menü kalır. İşte herkes ne yediğini bilir.
27: Ben zaten aktif spor yapan bir insanım. İçindeki içeriğini, oranlarını, her şeyini görmeyi tabii ki isterim.
16: Alerjiniz var mı mesela bir şey?
24: Alerjimiz var. Baharatlı türlere, tuza, acı bibere, işte kimyona. Hastalığım daha kötü oluyor, daha kötü şekilde oluyor. Mecbur hastanelik oluyorum tabii.
1: Benim bir kere gluten alerjim var. Restoranda yemek yememeye başladım çünkü bu sebepten dolayı.
16: Örneğin elimdeki bu tabakta 200 gram tavuk, 150 gram pirinç pilavı, 50 gram patates kızartması ve 2 adet köz biber bulunuyor. Baharat olarak da tuz ve karabiber kullanılmış. İşte bu tarz bilgilerin hepsi yer alacak. Ancak bunların yanı sıra kalorisi de artık menüde görülebilecek ve bu tabağın kalori karşılığı da yaklaşık 550.
2: Bu kalori hesabı yapmak tabii günlük yemek çıkan için zor olur.
3: Bir yandan güzel olur, bir yandan da kötü olur. Kalori hesaplamak için neye başvuracağız, nasıl bir yol izleyeceğiz onu bilmiyoruz.
27: En azından ne yediğimizi ne içtiğimizi bilmiş oluruz.
0: Dünyada göğsümüzü kabartan başarıların büyük bölümü bilim insanlarından geliyor. Beyin cerrahı Profesör Doktor Selçuk Peker dünyanın en etkili 10 radyo cerrahlarından biri. Hem öğrenci yetiştiriyor hem de meslektaşlarına eğitim veriyor ve ona dair ilginç bilgilerden biri de 14 yıl önce Beyin Cerrahi Kongresi'nde yaptığı konuşma sırasında 100 meslektaşının arasında beyin kanaması geçirmiş olması.
6: Şurada görmüş olduğunuz şu beyaz yapı o tümör.
8: Dünyanın en etkili radyo cerrahları arasında bir Türk doktor var. Profesör Doktor Selçuk Peker, uluslararası akademik sıralama platformu Scalar GPS verisine göre en başarılı 8. radyo cerrah.
6: Uzun yıllar boyunca bu belli bir konuda odaklanmak, o konuda çok çalışmak ve üretmek, bilimsel yayınlar üretmek. Bunlar çok önemli. Ya siz birçok şey yapabilirsiniz ama eğer bilimsel yayın üretmiyorsanız o zaman kimse sizin ne yaptığınızı bilmiyor. Bilimsel bilgiyi paylaşmak çok zevk veriyor insana. Bu mesela vestibüler şivanom dediğimiz o.
8: Radyo cerrahi, beyin cerrahinin bir alanı. Cerrahi kesi olmadan radyasyon ışınları kullanılarak kafatası içindeki tümörlü dokuların tedavi edilmesi prensibine dayanıyor. Ve teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zeka, branşın geleceğini parlatıyor.
6: Tamamıyla yapay zekayı bırakmıyoruz ama yapay zeka işin önemli bir kısmını hallediyor. Biz daha böyle bir denetleme pozisyonunda oluyoruz. Son yıllarda ülkemizde böyle ağır dallara, işte beyin cerrahisi, kalp cerrahisi, hatta pediatri gibi bazı dallara ilgi daha azaldı. İnsanlık olduğu sürece kalp cerrahına ihtiyaç olacak, beyin cerrahına ihtiyaç olacak. Özellikle böyle çalışkan ve ilgili gençlerin bu tür dallara ilgi göstermesini dilerim. Bakın burada 4, 8, 16...
8: Peker, beyin kanaması geçirmiş bir beyin cerrahı. Hem de Beyin Cerrahi Kongresi'nde kürsüde konuşurken.
6: 14 sene oldu işte. 14 sene önce bir beyin cerrahisi toplantısında sahnede sunum yaparken bir anda bilincim kayboluyor ve yere düşüyorum. Dinleyiciler de 100-150 tane beyin cerrahı.
27: Çok büyük bir şans değil mi? O kadar beyin cerrahının arasında bunu yaşamak.
6: Selçuk, kaderini sen çiz, bir kanama geçireceksin. Nasıl bir kanama olsun, nerede olsun deseler hani herhalde öyle bir şey yazardık.
8: Beyin cerrahisini tercih eden doktor sayısı.

0: içinde değil, dışarıda da kutlamaları beraberinde getirdi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da maçı dev ekrandan takip eden taraftarlar karşılaşma boyunca gergin anlar yaşadı. Hakemin son düdüğünün ardındansa sokaklarda kutlama yapıldı.
1: Maç boyunca sinirlerim mahvoldu ama sonunda her şey yoluna girdi, kazandık.
2: Bu galibiyet beni gerçekten çok duygulandırdı. Büyük bir sevinç ve mutluluk içindeyim. Hissettiğim duygu tarif edilemez. Umarım bir üst tura da çıkarız.
0: Bosna Hersek ilk Dünya Kupası biletini 2014 yılında kazanmıştı. Ülke ikinci kez turnuvaya katılım sağlıyor.
3: Dünya Kupası'nda A Milli takımımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde sabah 5'te bir karşılaşmaya çıkacak ve gruptan çıkma şansını yitiren milliler ev sahibi karşısında turnuvaya iyi bir oyun ve galibiyetle veda etmek istiyor. Maç öncesindeki son durumu Amerika'da bulunan NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, Iğdır Futbol Kulübü Direktörü Hikmet Karaman'la değerlendirdi.
4: Los Angeles'tan merhaba. A Milli Takım Dünya Kupası yolculuğunu bugün ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri maçıyla noktalıyor. Teknik direktör, Iğdır Futbol Kulübü Futbol Direktörü Hikmet Karaman'la konuşacağız. Paraguay maçı öncesi de konuşmuştuk. Tespitlerimiz çıktı. Hocamızın tespitleri doğruydu. Yine onları değerlendireceğiz ve son maça biz hani nasıl damga vurabiliriz? Gerçekten elendiğimizi kabul etmemek adına nasıl bir oyun oynayabiliriz? Bunu konuşacağız. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Çok teşekkür ederiz. İki maçı artık geride bıraktık.
5: Evet,
4: geçmiş
5: evet.
4: Geçmişte kaldı. Tabii ki alınacak dersler vardır ama o iki maçtan böyle sizce Montella nasıl bir ders almıştır? Ardından da bu akşamki Amerika maçını daha detaylı konuşalım.
5: Evet, son Paraguay maçı öncesi biraz motivasyonu yüksek konuşma yapmayı düşünmüştüm. Yani 2-3 gol atabiliriz. Çünkü oyuncular da bizi izliyor. Baskı altında olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla mesela ilk maçı kaybettik. Paraguay maçını kazanamazsak yokuz diye bir baskı var.
4: Doğru.
5: Oyuncularda, teknik heyette. Aslında böyle büyük turnuvalarda bu baskıya karşılık verebilmek gerekiyor. Onun için bugünkü maç, mesela iki maç bize ne verdi? Takımımızın fiziksel, ruhsal ve mental açıdan hazır olmadığını gördük.
4: Çok net.
5: Net değil mi? Dolayısıyla bugünkü maçta temposu yüksek oyuncuların olması gerekiyor. Koşan, mücadele gücü yüksek. Bir de kendini de kanıtlamak isteyen oyuncu
4: kesinlikle,
5: grubunun olması
4: kesinlikle.
5: Gerekiyor. Bireysel yeteneğe çok üst düzey oyuncularımız var. Ama bunu kolektif oyun anlayışı içerisinde devam ettiremedik. Şimdi Arda mesela çok önemli bir oyuncumuz. Veya diğerleri diyelim.
4: Hepsi.
5: Kenan. Ama takım oyununda bu bireysellikler gelişmedi. Şimdi iki maçta da baktığımızda rakip milli takımlara oranla bizim oyuncularımız daha çok kaliteli. Ama takım oyununa baktığında hem Paraguay hem Avustralya milli takımı bizden daha önde gözüktü. O zaman bugün
4: zıtlık burada geliyor.
5: O zaman bugün bunu gerçekleştirecek bir kadronun sahada olması gerekiyor. İki maçtan aldığımız dersler sorusundan çıktığında evet son vuruşlarda çok etkisiziz. Duran toplar ki onu da sordum, özellikle sordum. Hatırla, Paraguay maçında 5-6 tane ilk devre korner oldu. Hep direkt kullandık. Önemli birine sordum. Ya hani nasıl direkt hep kullanılır? Olmuyorsa bir ikili üçlü varyasyon yapılır. Devre arası hoca söylemiş. Kornerleri direkt kullanmayalım, ikili üçlü kullanalım. Pas yaparak kullanalım. Daha etkili olabiliriz demiş. Şimdi buradan da ne çıkıyor? Oyuncular baskı altında demek ki bazı şeyleri de görev anlayışında unutabiliyorlar. Mesela yediğimiz Paraguay maçında yediğimiz golle Avustralya maçında yediğimiz ikinci gol birbirine çok benzer. Uğurcan Şampiyonlar Ligi'nde buna benzer daha zor topları kurtardı. Yani bunların gol olmaması gerekiyordu. Şu da var, rakiplere göre farklı bir oyun planı yapmadık. Yani iki maçta aynı oyun klasiği içerisinde oynadık.
4: Ben bugüne kadar Montella'yı en çok alkışladığım nokta rakibe göre hazırladığı plandı. Bizden üstteki takımlar, alttaki planlar. Ama şu anda herkese eşit bir oyun var. Bunun olmaması gerekiyordu bence.
5: İki maçı da aynı oynadık. Mesela Paraguay maçı başladı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Rakip presle başladı. Bak 0-0'lık bölümünde ben de şaşırdım. Aa dedim, Paraguay herhalde bizi yenmek için ön alan presi, topun olduğu yerde pres yapıp, çünkü onları

0: da son maçıydı. Fakat golün erken gelmesi bu sefer onları ikinci bölgeye çekti. Hatta 10 kişi kaldıklarında daha sonra da o 1 dakikalık bir ceza yediler. Dikkat et.
1: Evet, oyuncu girişinde.
0: Ya orada top bizde. Şimdi buradan 2 maçtaki yaşadığımız oyuna geliyorum. Topu kaptığımızda geçiş oyununda veya çabuk yön değişmelerde, çabuk paslarda rakibin yerleşmesini bekledik. Ondan sonra yavaş yavaş paslar yaptık.
1: Doğru, doğru. Hocam şimdi buradan izin durumu da var. Biz iki maçı geride bırakalım bu akşamki Amerika Birleşik Devletleri maçında. Biraz önce şifreleri verdiniz. Nasıl bir oyun olacak? Kimler üzerinden gider? Sizin muhtemel 11'iniz ne olur onu da belirtelim.
0: Muhtemelim o şöyle diyeyim. Hoca herhalde koşan tipleri, birkaç tane de oynamayan mesela stoperde Ozan'ın oynaması, Barış Alper'in santrofor bölgesinde, Zeki'nin tekrar sağ bekte görev almasını düşünüyorum. Dolayısıyla şunu unutmayalım, Pochettino var. Bakın biz iki maçı aynı oyun düzeni içerisinde gittik ama Pochettino ilk maçla ikinci oynadığı maçta çift santrofora dönmesi zaten sizlerin yaptığı röportajlarda Pochettino kendisi de açıklıyor.
1: Söyledi.
0: Tottenham'da da taktiksel bir hocaydı. Yani iyi bir taktiksel hoca. O da biz kendi planımızı düşünürken o da Türkiye'ye karşı onlar için de büyük bir prestij. Bu maçı alıp hem ligde UEFA FIFA sıralamalarında kendilerine iyi bir yer edinecekler. Hem prestij burada Türkiye'ye karşı Türklerin olduğu bir yerde de onlar da iyi oyun oynamak isteyecekler.
1: Rotasyona yani gitse bile aynısını kovalayacak.
0: Yani ben fazla büyük bir rotasyon yapacağını düşünmüyorum. Birkaç oyuncu da yapabilir. Ama taktik bir teknik adam, böyle bir taktik teknik adam karşısında oynadığı iki maçtan bir şeyler çıkarıp bizim teknik ekibimizin ona göre bir taktiksel kurgu yapması gerekiyor. Ne yapabilir? Ön alan presimi yapacak. İkinci bölgede karşılayıp çabuk geçiş oyunu mu düşünecek? Veya elimizdeki şimdi Barış Alper'i santrofor düşündüğünde stoperler arkasında koşular yapabilir.
1: Doğru.
0: Onlar da yani üçlü, 3-5-2 durumunda beşliğe döndüklerinde gene İlk başta Avustralya maçında olduğu gibi duvara toslamayalım. Orada işte defans arkası koşular, uzaktan atılacak suçlar, çabuk oyun, çabuk yön değişme. Bütün bunlar planlama içerisinde olması gerekiyor. Ama en önemlisi bizim oyuncularımızın artık 0 puanla gitmek bize yakışmaz. Yani.
1: Yok yakışmaz. Ben de işte ona karşı bir tepki göstereceklerini düşünüyorum.
0: Ben de onu düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Umarız hem orada hem burada yaptık. Sonu güzel olur. Bu akşam İnşallah. Milli takım bize bir galibiyet hediye eder. Evet, Amerika Birleşik Devletleri maçı için hazır milli takım. İzle röportajlarımızı yaptık. Sözü de bırakırken galibiyet istediğimizi, gol istediğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Son olarak 11'i paylaşalım. Hızlıca kalede Uğurcan olacak. 4'lü bir defans attı. Eren'i sol bekte, Zeki sağ bekte göreceğiz. Abdülkerim ve Ozan Kabak savunma ortasında. Hakan Orkun, Kenan solda, sağda Oğuz Aydın'ı göreceğiz. 10 numarada Arda ve forvet hattında da Barış Alper Yılmaz. Bugün bu akşam Montella'nın galibiyet alacağı 11.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Bugün batıda rüzgar kuvvetlenecek. İstanbul'da Poyraz 4 gün kuvvetli eserken hava daha nemli olmaya başladı. Poyraz İzmir'de kuvvetli, Bursa ve Ankara'da sert esecek. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da artan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara az bulutlu, Edirne 35, Kocaeli 32 derece. Kuvvetlenen Poyraz Karadeniz kıyılarında nemli bir havaya neden oluyor. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Aydın ve Denizli 37 derece. Poyraz Manisa ve Kuzey Ege'de kuvvetlenmeye başladı. Bodrum tarafında ise karayel hakim. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay boyunca lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz bulutlanıyor. Sinop, Samsun, Rize boyunca yağış geçişleri olacak. Bolu 27, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Hakkari'de sağanak geçişi bekleniyor. Güneydoğu'da rüzgar karayel yönünden sert esiyor. Erzurum 25, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.

0: saat 3 haberlerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motor satışı için resmi süreci başlattığı iddia edildi. Reuters haber ajansı satış için Amerika Kongresi'ne resmi bildirimin yapıldığını öne sürdü. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
1: Reuters'a bilgi veren iki kaynağa göre Trump yönetimi Türkiye'ye 750 milyon dolarlık jet motoru satışı konusunda resmi olarak kongreyi bilgilendirdi. Türkiye'ye satış niyeti konusunda kongreyi bilgilendirdi. Bu uçak motorlarını General Electric firması üretiyor ve Türkiye'nin de ilk yerli milli uçak projesi olan Kaan projesinde bu jet motorları kullanılacak. 2016'da başlatılan Kaan programında motor için güvenilir bir kaynak bulunması önem taşıyordu. ABD Başkanı Donald Trump da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlarken Beyaz Saray'da bu konuya değinmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım muhtemelen ifadesini kullanmıştı. Trump yönetiminden bir yetkili de ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkisi olduğunun altını çizmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bölgede önemli ve iyi bir ortak olduğuna dikkat çekmişti. Amerika'nın başka ülkelere silah ve askeri ekipman satışında uzun süredir uygulanan bir prosedür var ve bu prosedür kapsamında da hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun ilgili komisyonlarının başkanlarının ve kıdemli üyelerinin normalde onayları gerekiyor. Kongreden bu süreçlerde gelen itirazlar önemli silah satışlarını etkileyebilir ama yönetim buna rağmen bu süreci ilerletmeyi de tercih edebilir. İlla bloke edecek diye bir şey yok ve genelde de jet motorları satışı Türkiye'ye bu satış niyeti için de geçerli. Amerikan şirketlerinin askeri ekipmanı başka ülkelere hükümetin izniyle sattığı doğrudan ticari satış olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde kongrenin resmi olarak bu niyet konusunda bilgilendirilmiş olması ve Ankara ile Washington arasındaki savunma işbirliği bakımından bu önemli bir adım.
0: ABD yönetimi Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti ve 700 milyon dolarlık jet motoru satışı konusu kongreye bildirildi dedik. Satış onayının verilmesi halinde ise 80 adet F-110 motoru alınacak. Böylece yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın seri üretim aşamasına geçmesi için kritik bir eşikte geçilmiş olacak.
2: Muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu açıklaması, dikkatleri Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettiği, uzun süredir onay bekleyen bazı savunma ekipmanlarının satışı.